0: çalışmalar yaşanabiliyordu. Dün bunun bir benzeri yaşandı. İran basını geçtiğimiz günlerde, iki gün önce yaşanan bir sıcak çatışmada 4 İranlı askerin hayatını kaybettiği şeklinde İran basını içerisinde iddialar da yer aldı. Ancak bir gerilim olduğu açık. Dün Hürmüz Boğazı bölgesinde, Bender Abbas bölgesinde patlama sesleri haberi gelmişti. Bugün de gün içerisinde devrim muhafızları ordusu yabancı bir güce ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı düşürdüğü bilgisini paylaştı ki düşürülen insansız hava araçlarından bir tanesinin Amerika'ya ait olduğu bilgisi de geldi. Bir F-35 hava uçağının İran hava sahasını ihlal ettiği, ateş açıldığı ve İran hava sahasını terk etmeye zorlandığı da gelen bilgiler arasında. Bir taraftan da Doha'da görüşmeler devam ediyor. İran Meclis Başkanı Galibaf, ülkenin şu an itibariyle üst düzey lideri konumunda. Doha'da dün gece aslında dönmesi bekleniyordu ancak dönüşü ertelendi. Bugün de Doha'da önemli temaslar devam edecek. Bazı düğüm noktaları var. Bunlar arasında da dondurulmuş mal varlıkları, bloke edilmiş mal varlığı söz konusu. Bunların serbest bırakılması noktasında ise Tahran yönetimi ısrarcı. Eğer bir mutabakat imzalanacaksa veya ilan edilecekse bunun öncesinde, başlangıcında en azından bloke edilmiş fonlardan, mal varlıklarından yarısının serbest bırakılmasını talep ediyor Tahran yönetimi. Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti de Doha'da Galibaf'a eşlik ediyor. Yine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da orada. Fars Haber Ajansı, İran'ın bloke mal varlıkları serbest bırakılmadan herhangi bir mutabakatın veya müzakerenin olmayacağı bilgisini geçti. Taksim Haber Ajansı ise Galibaf'ın üst düzey bir isim olarak Doha'da bulunmasının görüş ayrılıklarını yakınlaştırma ve bazı engelleri ve sorunları aşmada önemli bir rol oynadığını söylüyor. Yani bir ilerleyiş var, süreç ilerliyor. 24 milyar dolarlık bir fondan bloke edilmiş mal varlığından bahsediliyor. Taksim Haber Ajansı en az yarısının serbest bırakılması gerektiği noktasında İran tarafının, İran heyetinin ısrarcı olduğunu söylüyor. Yani 12 milyar dolarlık bir mal varlığının, bir paranın serbest bırakılmasında ısrarcı olduğu belirtiliyor Tahran yönetiminin. Bazı senaryolar, İran içerisinde konuşulan senaryolarda Katar'ın kendisinin bunu karşılayabileceği noktasında yorumlar vardı. Bazı ekonomistler, İranlı uzmanlar, sorunun çözülmesi için Katar'ın kendisinin bir tür kredi verebileceği senaryoları konuşuluyordu. Ancak Katar cephesinden, Doğa cephesinden buna bir doğrulama gelmedi. Bir de senin de açılışta söylediğin gibi Müşteba Hamene'in açıklamaları oldu. Kurban Bayramı dolayısıyla yaptı bu açıklamayı. İran bir eksen kaymasına girer mi soruları da var haliyle. ABD ile bir uzlaşı ve anlaşma süreci devam ederken ve bu eksen kayma senaryolarını aslında boşa düşürecek bir açıklama yaptı Hamene ve hem ABD karşıtı hem de İsrail karşıtı yoğun bir vurgu yaptı. ABD'nin üstlerine bir işareti oldu. Artık ABD üstleri başka ülkelere karşı bölgede bir kalkan olarak kullanılmayacak dedi ve ekledi. İsrail'in de yok olması gereken bir kanser hücresi olduğunu söyledi ve Baba Hamene'nin, Ali Hamene'nin daha önce söylediği 25 yıl içerisinde İsrail yok olacak söylemini tekrarladı.
1: Mutlak mutlan kararı ve sonrası yaşanan olayların ardından MHP-CHP hattında iki önemli görüşme gerçekleştirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı. Bahçeli hem Kılıçdaroğlu'nun hem Özel'in Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Görüşmede mutlak kararı konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkinse bilgi verilmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz dedi. Bayramların hakikate sımsıkı sarılmanın ve kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize ulaşmanın günleri olduğunu ifade etti. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş yorulanların gölgesinde dinlendiği her esen rüzgarı birlikte birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız ifadesini kullandı. Ne yalanların, ne iftiraların, ne de araya örülmek istenen duvarların bu kardeşliği bozamayacağını belirtti. En büyük güçlerinin dürüstlük, saf hakikat ve aynı yolda duyulan sarsılmaz inanç olduğunun da altını çizen Kılıçdaroğlu, bu Kurban Bayramı eksilmeyecek, kardeşliğimizi büyüyecek umudumu tutumumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun dedi. Gözlerse pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısına çevrilmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi kurultaydan sonraki en yetkili karar alma organı, yani partinin geleceğine şekil verebilir. Parti meclisinde yer alacak isimler de belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu da o toplantıya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği parti meclisi toplantısının geçersiz sayılması için de meclis başkanlığına başvurdu. Yeni CHP yönetimi perşembe günü siyasi partilerle bayramlaşmaya hazırlanırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İyi Parti, DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi CHP ile bayramlaşmama kararı aldı. Özgür Özel İzmir'den Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin çağrısı yaptı. Eğer benden başkası kazanırsa elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim dedi. Özel ön seçimde %85 oy alamazsa görevi bırakacağını da söyledi.
2: Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü 2 milyonu yerinize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası bir çağrı yaptı. Genel başkanlık için ön seçim istedi. Özel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm parti üyelerinin katılımıyla genel başkanlık seçimine gidelim dedi.
2: Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım. Adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
3: Özel'in İzmir'deki mitingi öncesinde gerginlik vardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting hazırlığına valilik izin vermeyince partililerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis kalabalığa tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Özel İzmir'in ardından Manisa'da da konuştu. Ön seçim çağrısını yineledi. O seçim için de iddiasını ortaya koydu.
2: İddia ediyorum. Sandığı koyun. Oy kullanan üyelerin %85'i istemezse %80 oy alsam görevi kabul etmeyeceğim.
1: Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'nın 9 ilçesinde görev yapan kamu personelleri idari izinli sayılacak. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yeni Mahalle'deki kamu çalışanları zirve kapsamında görevli olan ve kritik hizmet alanlarında görev yapanlar hariç olmak üzere 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik, itfaiye ve ulaşım gibi devamında fayda görülen alanlarda görev yapan personellerin idari izin uygulaması kapsamı Ankara Valiliği tarafından belirlenecek. Zirvenin gerçekleştirileceği tarihler arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence gibi etkinlikler planlanmayacak. Bayram süresince yurt genelinde hava nasıl olacak? Ayrıntılarına bakalım.
4: Özellikle bayramın ikinci günü Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.
3: Kısa süre yüzünü gösteren güneşli hava bayramda yerini yeniden yağışa bırakacak. Bayramın ikinci gününden itibaren yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Hava sıcaklığı bayram süresi boyunca mevsim normallerinde seyredecek.
4: Başkentte bayramın birinci günü yağış beklemiyoruz. Parçalı az bulutlu olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günü başkentte sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. İstanbul'a bakıldığında bayramın birinci günü hava açık olacak. İkinci günü sağanak yağış İstanbul genelinde kendini gösterecek. İzmir'e bakıldığında bayramın birinci günü kıyı kesimleri parçalı az bulutlu olacak.
3: Akdeniz bölgesinde deniz suyu sıcaklığı 22-23 dereceye kadar ulaştı. Peki bayramda tatil bölgelerinde hava nasıl olacak?
4: Bayramın birinci günü Antalya, Mersin çevrelerinde kıyı kesimlerde yağış beklemiyoruz. Parçalı az bulutlu olacak. Fakat bayramın ikinci ve üçüncü günü Akdeniz kıyı bandında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz.
1: Türk Telekom'un Dijitalde Hayat Kolay projesinden destek alan kadınlar çalışmalarının karşılığını almaya başladı. Girişimci kadınların Anadolu'da ürettikleri ürünler dünyaya açıldı.
3: Kimi şekersiz ve %100 doğal ham maddelerle dünyanın ilk havuç bazlı atıştırmalığını üretti. Kimi Tekirdağ'da coğrafi işaretli Karaca Kılavuz dokumasını modern tasarımlarla yeniden yorumladı. Türk Telekom'un Dijitalde Hayat Kolay projesiyle desteklediği girişimci kadınlar Anadolu'da üretti. Geleneksel ürünler Avusturya'dan Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya açıldı.
5: Bize ilham verdi Cezerye. Biz buradan yola çıktık. 2025 yılının Nisan ayında da Amerika'da en azından online kanallardan legal olarak satışımıza başlamış olduk.
6: Yörede şimdiye kadar sadece belirli ürünler yapılmış. Seccade yapılmış, heybe yapılmış ve minder yapılmış. Biz 300 adet ürün tasarladık ve üretimini gerçekleştirdik.
3: Türk Telekom'un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü proje kapsamında bugüne kadar 50 bin aşkın kadına eğitim verildi. 50 girişime iş geliştirme desteği sağlandı. Bu yıl 15 bin kadına daha eğitim verilmesi hedefleniyor. Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin, kadınların dijital dünyada fırsatları değerlendirerek daha rekabetçi ve sürdürülebilir iş modelleri kurmalarını destekleyerek değerlerimizi sınırların ötesine taşımaya ve ülkemizin dijital geleceğini kadınlarla birlikte yazmaya kararlılıkla devam edeceğiz ifadesini kullandı.
1: 13 yaşındaki Kevser Banlı'nın başarı hikayesini getireceğiz ekrana. Kevser 4 yaşında lösemi tanısı aldı. 2 yıl boyunca Ankara'da Lösante Hastanesi'nde tedavi görüp iyileşti. Mücadeleyi bırakmayan genç kız taburcu olduktan sonra dövüş sporlarına başladı ve şimdi dünya şampiyonu.
3: Önce kanseri yendi, sonra rakiplerini. Lösemiyi yenen 13 yaşındaki Kevser Banlı kickboksta dünya şampiyonu oldu.
7: En büyük başarım lösemiyi yenmekti. Bu spor tam bana göre olduğunu düşünüyorum. Tam bir savaşçı ruhu gibi. Doktorlarımın, hemşerilerimin katkısı sayesinde Türkiye birinciliğim, bölge birinciliğim, il birinciliğim, dünya kupasında birinciliğim oldu.
3: Kevser Banlı 4 yaşındayken halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede lösemi tanısı aldı. Batman'dan Ankara'ya gelen Banlı 2 yıl boyunca Lösante'de kemoterapi aldı. Kök hücre nakliyle lösemiyi yendi. 7 yaşında ise dövüş sporlarına başladı.
7: Evin yanında spor salonu vardı. Arkadaşlar benim yaşımdakiler gidiyordu. Çok merak ediyordum orayı. Yaklaşık 5-6 yıldır da kickbox, wushu, muay thai farklı çeşitli spor dallarında aktif olarak yapıyorum.
3: Banlı 13-17 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kickbox Dünya Kupası'nda 45 ülkeden gelen rakiplerini yenerek 50 kilo kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Kupasını Lösante bayrağıyla aldı. Şampiyona sonrası da Lösante'yi ziyaret etti.
8: Küçücükken Lösante hastanemizde tedavi olurken ki fotoğrafı benimle. O zaman 5-6 yaşlarındaydı. Hastalığını yendi. Şampiyon da sensin, kahraman da sensin.
3: Genç sporcunun hayali milli takıma girerek Türkiye'yi temsil etmek.
1: Bu haberle veda ediyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Elveda güzel vatanım. NTV Radyo'da.
11: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
12: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
13: Ve sen ister. O kadar güzeldim ki. Güzeldim.
14: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
15: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
14: Siyasi işler başlıyor.
16: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararı sonrası yaşananları çok yakından takip ediyoruz. İlk gün yapılan tüm açıklamalar, uzlaşma çağrıları, iyi niyetli yaklaşımlar boşa düştü. Taraflar anlaşamayınca da Kılıçdaroğlu ve ekibi düğmeye bastı. Emniyetten genel merkezin boşaltılmasını istediler. Sonra yaşananlar tam bir kırılma oldu. Artık dikkatle takip ettiğimiz iki taraf var. Biri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, diğeri Grup Başkanı Özgür Özel. Taraflar sanki bir satranç müsabakasındaymışçasına hamleleri arka arkaya yapıyorlar. Rakibi kolluyorlar. Özel ve ekibi genel merkezden tahliye edildi. Özel hemen meclise gitti. Mecliste grubu topladı. Bir oylamayla grup başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuki hamlelerle yeni yönetimi belirliyor. Kurultay öncesi görevde olan parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu için bir dilekçe verdiler ve kabul edildi o dilekçeleri, talepleri. Yeni haftada o eski listeyle parti meclisi toplanacak. O meclis içerisinden bir MYK oluşacak ve işte o zaman Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten partiyi yönetmeye başlayacak. Öncesinde de parti genel merkezinde siyasi partilerle bayramlaşma ve sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelişine tanıklık edeceğiz hep birlikte. Bu sırada Özel ve ekibi ne yapacak, ne yapıyor? Özgür Özel'in yanındakiler parti meclisinde biz daha güçlüyüz diyor. Öyle mi gerçekten? Özgür Özel bugün İzmir'deydi. Gündoğan Meydanı'nda bir miting düzenledi ve orada bir teklif seslendirdi. Genel başkanı 2 milyon CHP üyesi seçsin dedi. Bu mümkün mü? CHP tabanı ne diyor? Psikolojik üstünlük kimde? İmamoğlu ne olacak? Mansur Yavaş'ın pozisyonu ne? Tüm bu yaşananın siyasi sonuçları ne olur? İktidar elbette onlar da bir şekilde olan biteni izliyorlar. Tüm bu işin neresinde iktidar? Sorulacak çok soru, konuşacak çok konu var. Biz de bu akşam siyasi işlerde önümüzdeki 3 saat boyunca bu gündemi masaya yatıracağız. Ankara-İstanbul birlikte yapıyoruz bu akşam da programı. Ankara stüdyomuzda Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Müderrisoğlu.
17: Ahmet, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi bir yayın diliyorum. Stüdyodaki değerli meslektaşıma, aynı zamanda hocama buradan saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Türkiye İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
16: Çok teşekkürler. Profesör Doktor Barış Dostler Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
18: Çok teşekkürler. Ben de hepimize iyi yayınlar diliyorum. Değerli dostumuz, program ortağımız Okan Bey'e sevgilerimi iletiyorum ve hepimizin, Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutluyorum.
16: Teşekkür ederim ve bu akşam bizimle bir eski program ortağı diyelim. Ben yayın öncesi bir eski siyasi işlerci dedim ama bu işin eskisi yok. Bak yine buradayım dedi Mustafa Kartoğlu. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Birlikte uzun yıllar aslında, uzun bir süre siyasi işler de yaptık. Hoş geldiniz.
19: Teşekkür ederim.
16: Teşekkür ederiz.
19: Ben de İki arkadaşımın, iki dostumun dileklerine bil mukabele diye cevap vereyim. Aynen katılarak.
16: Teşekkür ediyorum. Şimdi son dakika gelişmesi ekranda. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bayram dolayısıyla tebrik telefonları ediyor. Ve önce Özgür Özel'i aradı Devlet Bahçeli. Sonrasında da Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. O görüşmelerde neler yaşandı ilerleyen dakikalarda mutlaka yansıyacaktır. Bununla birlikte Devlet Bahçeli'nin yarın da Türk Gün gazetesine bir özel röportaj verdiği ve yaşanan duruma ilişkin bir tarihi teklifte bulunacağı söyleniyor. Türk Gün gazetesi bunun duyurusunu yaptı. Merak ediyoruz. İlerleyen dakikalarda da konuşuruz. Çünkü hatırlatmak gerekirse ilk gün Devlet Bahçeli bir açıklama yapmış. İşte hukuki karar verilmiştir. Kemal Bey de bunu kabul ederek Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde haklı bir genel başkan olarak bundan feragat etmelidir şeklinde bir çıkış yapmıştı. Sonrasında yaşananlar malum. Acaba bu yeni önerisi ne olur? Soracağım mutlaka hem Okan Müderrisoğlu'nda hem Mustafa Kartaloğlu'nda bilgi vardır diye düşünüyorum, umut ediyorum. Ama öncesinde şöyle başlayalım. Okan Müderrisoğlu, sizinle başlayalım. Perşembe günüydü mutlak mutlak kararının çıkması. Sonrasında yaşananları takip ettik. Bugün 6. gün. 6 günde artık iki aktör var diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel. Bu iki aktörün süreç yönetimini, performansını nasıl buldunuz? Bunu sorarak şöyle bir hızlı turla başlayalım.
17: Ben paralel CHP ve paralize CHP şeklinde bir çerçeve çizmiştim. Bu noktada da duruyorum. Her iki taraf içinde, gerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, gerekse Sayın Özgür Özel içinde veya ekipleri ve temsil ettiği değerler bakımından hukuki meşruiyet ve siyasi meşruiyet üzerinden yürüyen ciddi bir kavga ve mücadele var. Bu anlamda bakıldığında toplumun genelinin, hani siyasetin kendi kulvarları içinde devam etmesi, siyaset dışı unsurların devreye girmemesi noktasındaki genel kabulünü özellikle Özgür Bey'in daha belirgin şekilde değerlendirdiğini, kullandığını görüyoruz. Kitle şimdilik Özgür Özel'in yanında, fakat yetki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana. Ben Sayın Bahçeli'nin bu telefon trafiğini de ve arama sırasını da önceliklendirmesini de önemsiyorum. Tabii hangisini önce aradı, hangisine önce ulaştı gibi bir soru bir kenarda dursun. Ama Özgür Bey'i önce aradıysa bu siyasi meşruiyete mutlak anlamda daha önem verdiğini, Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci sırada da aradıysa o da mutlak kararı sonrasındaki açıklamasını teyit eden duruşunu ifade ediyor. Yani hukuken Sayın Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı tescil edilmiştir. Dolayısıyla benim ifademle bir tür iadeye itibar gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu daha fazla ısrar etmemeli, feragat etmeli, orta yol ya da ortak yol bulunmalı şeklindeki pozisyonunu ifade eder. Hatta bu butlan kararı çıkmadan önce de yine sen ifade ettin, ben biraz daha hatırlatayım detayını. Partisinin grup toplantısından çıkışta Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinin karıştırılmaması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanmaması, hukuki yönden zedelenmemesi yönünde de bir çağrısı vardı. Dolayısıyla kendi tutarlılığı içinde devam ediyor. Şimdi stratejik açıdan bakıldığında tarzlar birbirinden çok farklı. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu son derece hani soğukkanlıdır ve zamana yaymayı, zamana lehine çevirmeyi ve yazılı kuralları da ustaca kullanmayı çok iyi bilir. Şimdi farklı yorum ve eleştiriler okuyorum. Kemal Bey'in hiç de hazırlıklı olmadığına ilişkin olarak. Şimdi tabii hazırlıklı olmak ne anlama gelir? Bir tür danışıklı dövüş müydü gibi başka tartışmaları da tetikler. Ben onu çok sağlıklı bulmam. Ama Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı boyunca, 13 yıl boyunca yaklaşık olarak hep kritik kriz anlarında daha çok susmayı, etekteki taşların dökülmesini beklemeyi, sonra çelik çekirdek bir ekiple değerlendirme yapıp konuları bölerek zaman içinde çözmeyi hedefleyen ve şimdiye kadar en azından parti yönetimi bağlamında bunu becermiş, bir yere kadar getirmiş bir isim. O yüzden tarzları itibariyle çok farklılar. Özgür Özel'in ise hani dinamik, aktif, zaman zaman agresif, duygusal, inişli çıkışlı bir siyasi söylemi ve yapısı var. O seçilmiş genel başkanlık söylemi üzerinden kendisine geniş bir alan açmayı deniyor. Şu ana kadar güçlü olduğu noktalarda da bunun ipuçlarını verdi. Fakat Kemal Bey ise Özgür Özel ve diyelim ki bu Ekrem İmamoğlu'ysa, bir ikiliden söz ediyorsak, ki 4-5 Kasım 2023'teki o kurultayın, 38. kurultayın divan başkanı da İmamoğlu'ydu. Dolayısıyla İmamoğlu biraz daha geriye gidildiğinde daha Haziran'dan itibaren değişim çağrılarıyla başlamış. Ülkenin gençlerinin umudu için Cumhuriyet Halk Partisi'nin önce değişmesi gerektiğini belirtmiş. Daha sonra da bunu bir manifestoya dönüştürmüş. Sonra da o manifestoyu icra edecek aktör olarak acaba kendisi mi olur derken Özgür Özel, ki Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun süre yol yürümüş bir isim olarak, İmamoğlu ile birlikte değişim söylemiyle yola çıkmışlardı. Fakat o değişim gerçekten meşru bir değişim miydi? Yani genel başkanlık değişimine evrilen süreç. Yoksa hukuken irade fesadı dediğimiz, delegenin iradesinin bir takım menfaatler karşılığında çarpıtıldığı, dolayısıyla en baştan aslında söz konusu olmayan bir değişim miydi? Bu tartışılıyor. Tabii olayın üzerinden 2,5-3 yıl geçince, CHP farklı olağan ve olağanüstü kurultaylar yaparak da bugüne gelince, ister istemez Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemi eskimiş, Özgür Özel ise millet iradesine sahip çıkıyor diye işte 109, belki bugünü katalım 110 miting yapmış bir isim olarak, bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğü altında ya da İmamoğlu dosyasını CHP'nin değişim sloganının merkezine oturtarak, bana göre onun daha çok siyasi ipoteği altında bugüne kadar geldi. Son olarak acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde hepimizi üzen pazar günkü olay ya da olaylar yaşanmayabilir miydi? Ben burada öncelikle emniyetin tutumunu hakikaten tebrik etmek istiyorum. Çok zor, zorlu, sıkıntılı bir görevi taraflar anlaşamadığı için, yani CHP'li ile CHP'li birbiriyle karşı karşıya geldiği için orantılılığa dikkat ederek, hukuk devletinde bir mahkeme kararının uygulanmasının zaruretini gözeterek, tarafların uzlaşması ve polis marifetiyle cebri icra yoluyla kararın uygulanması aşamasına gidilmemesi için zaman tanıyan ve aynı zamanda da kamu düzenini tesis etmeye çalışan bir ortalama tutturdular. Daha ağır, daha istenmeyen görüntüler olabilirdi. Aslında orası bir tür saraçhane, miting alanına da dönüştürülmek istendi. Kitleler mobilize edilmek istendi. Ama CHP Genel Merkezi'nin içi, önü öyle bir kalabalıkla doldurulmadan belli yerlerde de tedbir alarak aslında sadece kararın icrasına dönük bir sürecin yönetildiğini gördük. Ama şunu söyleyerek bitireyim bu bölümü. Günün sonunda Özgür Özel'in polis soruyla girilen CHP görüntüsünü lehine çevirmek için bunu göze aldığını anlıyorum. Ama buna çok da ihtimal vermediğini de düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi pazar günü sabah saatlerinden itibaren işte bir grubun genel merkeze geldiği, girmek istediği söylemiyle başlayan ve hani profilleri itibariyle daha kriminal görüldüğü iddia edilen isimlerle başlayan, sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in açıklaması ya da tebligatı ve başvurusu üzerine iyice aleniyet kazanan süreçte, o gün karşılıklı görüşme olacağı öngörüsüyle daha hani polis marifeti dışında bir süreç yönetimi olacağını öngörerek pazar gününe başladığını tahmin ediyorum. Ama bir uzlaşma olmayacağı çok açıktı. İşte o andan itibaren de bunu lehe çevirmeye dönük bir takım hamleler olduğunu gördük.
16: Okabiliriz oğlum.
17: İki hususun altını çizeyim. İki hususun altını çizeyim, bitiriyorum. Bunlardan birincisi bu tebligat meselesi. Lütfen buna açıklık getirilsin. Çünkü o tebligat anına tanıklık edenler veya buradan bilgi aldığını savunanlar, Sayın Özgür Özel'in o tebligatı yırttığı videodan önce aslında tebligatı aldığını, okuduğunu, onun bir kurgu olduğunu iddia ettiler. Bence açıklık kazanması gerekiyor. İki, Toma'nın üstüne çıkma. Efendim, o Toma'ya değil, aslında CHP'den Kızılay üzerinden meclise yürülürken bir Toma görüntüsü verelim diye ayaküstü bir kararlaştırma yapıldığı, hatta CHP'ye yakın bir televizyon kanalının görüntü alması için özellikle başka bir Toma'nın daha geniş açıdan seçildiği ama o andaki işte tansiyon ve hareketle bunu bu şekilde cereyan etmediği ifade ediliyor. Yani burada verilen mücadeleyi hafifletmek adına söylemiyorum. Ama birilerinin aklına sürekli böyle bir sembolik, ikonik görüntü üretmeye dayalı kurgu geliyorsa, önümüzdeki dönemde de bu mücadele bu kurgularla ve bu ikonik söylem ya da görüntülerle devam edebilir. Ona dikkat etmek gerektiği için ifade ettim. Pardon.
16: Şunu soracağım kısacık. Diğer konuklarıma da dönmek istiyorum çünkü. Yani biraz önce dediniz ya, orantılı bir müdahale polis tarafından yapıldı. Bugün Sayın İçişleri Bakanı'nın da açıklamaları var. Yani o da diyor ki verilmiş bir mahkeme kararının gereğini yapmak durumunda kolluk güçleri. Ama o müdahale sırasında, yani ben de izlerken polis içeri girdi, plastik mermilerle, gaz bombalarıyla bir müdahaleden bahsediyoruz. Gerekli miydi gerçekten bu kadar sert bir müdahale? Yani içeri giren polise...
17: Ahmet, buyurun. Sen de gördün. Peki bu sorunun cevabını en az benim kadar sen de verebilirsin. Ben de bu soruyu düşündüm. Bir müdahale başlayınca zaten çok tatsız oluyor her şey. Bir kaos oluyor, itiş kakış oluyor, fiziki müdahale oluyor. her türlü spekülasyonu ya da provokasyonu açık görüntüler de ortaya çıkabiliyor. Fakat günün sonunda taraflar uzlaşmamış ve bir mahkeme kararını ısrarla uygulayın diye valiliğe, emniyete başvurmuş bir avukatın, üstelik de meşru bir kararı tartışabiliriz ama meşru bir mahkeme kararının gereğini yerine getirilmesini istediği andan itibaren polisin yapabileceği şeyler, bir, genel merkezin etrafını güvenlik çemberine almak, iki, genel merkeze yürüyebilecek, araya karışabilecek provokatörleri önleyerek orada sayısal bir çoğunluk, sayısal bir yığılma ama at izinin it izine karışabileceği riskli bir durum oluşmasını önlemek. Ondan sonra da en az güç kullanarak sonuç alacak şekilde, belli ki içeride de neye nasıl müdahale edileceği belliydi ama CHP'ye polis giriyor, baba ocağını polis zoruyla ele geçiriyor diye kitleleri veya partinin içindekileri hareketlendirdiğinizde, o zaman yangın söndürücü tüplerle polise müdahale etmeye çalışan, polisin işte kalkanına tekme atmaya çalışan veya işte oraya koltuk yığıp vesaire yığıp polisin girmesini önlemeye çalışan. Şunu biliyoruz, yani iş çevik kuvvete geldiği zaman kamu gücü burada kullanılır ve kullanılınca da hele bir siyasi parti, hele de bir hani ana muhalefet partisinin olduğu bir görüntüden söz ediyorsak çok çok incitici olur bu. Yani orada birilerinin bir şeyi hak edip etmediği ya da polisin görevini nasıl yaptığı tartışmasından önce işin buraya neden ve nasıl geldiğini tartışmak daha önemli, önemli olur.
16: Ama buraya getirilmemesi gerekiyordu diyorsunuz. Yani buraya geldikten sonra.
17: Evet, ama bence sınır rahatlıkla söyleyebilirim. Yani orada eğer orantısız güçle ilgili herhangi bir ekstra boyut olsaydı, evet, herkesin elinde kamera, herkesin elinde görüntü vardı, neler neler çıkmazdı ki.
16: Peki.
17: Ama zaten gördüklerimiz bizi üzmeye yetti. Ama buna sebebiyet verenler senin benim kadar üzüldü mü, ondan emin değilim.
16: Peki. Barış dostlar, sizin pencerenizden süreç, tarafların süreç yönetimi nasıl gözüküyor?
18: Bir kere hemen Okan Bey dostumun bıraktığı yerden başlayayım. Bu görüntüler Türk milletine, Türk demokrasisine, Türk kültürüne yakışmaz. Yani hangi taraf daha fazla buna sebep oldu, hiç o tartışmaya girmiyorum. Ama hani bir bayram arifesinde, ki bayramlar bizim için değil mi, üstlerin barıştığı, dargın olanların en azından tokalaşma mesafesini başlattığı süreçlerdir. O bağlamda sadece siyasal anlamda değil, Türk töresine, Türk geleneğine, Türk kültürüne de yakışmadı bu. Yani unutmayalım ki biri eski, biri mevcut iki genel başkan var. İkisi de CHP'li iki önemli siyasi aktör var. Özgür Bey, Kemal Bey'in rahleyi tedrisinden geçmiş. Siyaseten Kemal Bey, Özgür Bey'in önünü açmış. Onu grup başkan vekili yapmış. Yani eğer tokalaşacak muhafaza, tokalaşma mesafesini muhafaza edememişlerse, her iki tarafında hani süreç yönetiminde, kriz yönetiminde, iletişim yönetiminde başarısız olduğunu söylemek durumundayız. Bu işin bir boyutu.
16: Yani araya gireyim. Yani Kılıçdaroğlu'nun rahleyi tedrisi hattından geçti dediniz ya. Yani mesela şu görüntüler de paylaşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığı grup toplantısında
18: Özgür Bey ağlıyordu.
16: Bugün tartışan, karşı karşıya olan taraflar işte gözyaşları döküyor.
18: Özgür Bey yani, sevinçten ağlıyordu.
16: Doğru.
18: Şimdi ikincisi, dün Cuma günü saat 15'te birlikte yaptığımız yayında da dikkat çekmeye çalıştım.
16: Dün yaptığımız, o pazartesi günü.
18: Evet. Dün yaptığımız yayın diyorum.
16: Cuma dediniz de ondan.
18: Cuma akşamı Seda Öğretir'in, Seda Hanım'ın moderatörlüğünde de anlatmaya çalıştım. Önceki programlarımızda da Okan Bey dostum da tanıktır. Kulakları çınlasın, Ahmet de teyit edecektir. Özgür Bey ile Kemal Bey arasında bir ideolojik fark yok. Yani aralarında ekonomi politik tercihler bağlamında, yani altı oku yorumlama bağlamında, dış politika bağlamında, NATO'ya, Avrupa Birliği'ne, Rusya'ya, Çin'e yaklaşım bağlamında aralarında en ufak bir ideolojik fark yok ve CHP'deki bu ideolojik farksızlık yeni de değil. Ta Deniz Baykal'dan bu yana. Yani CHP'deki o anlamda rekabet, hani belki kayıkçı kavgası demek biraz sert olur, onu kullanmayalım ama kişiler arası rekabetten ibaret. Aralarında ideolojik fark olmayınca partide güçlü, canlı, enerjik, dinamik bir fikri tartışma, bir entelektüel, düşünsel tartışma, bir ideolojik tartışma da olmuyor. Ne oluyor? Kadroların bir kurultaydan diğer kurultaya göre değiştiği, seçilen genel başkanın milletvekili, parti meclisi, MYK, hatta delege yapısını kendisine göre şekillendirdiği, biçimlendirdiği bir yapı ortaya çıkıyor. Bu da her iki genel başkan da benim kıyasıya eleştirdiğim, ayırt etmeden söylüyorum, her ikisinde de kıyasıya eleştirdiğim bir taraf. Ve bu ideolojik farklılık dikkat ederseniz yansıyor da. Bir diğeri şu, elbette hani biraz esprili bir dil kullanalım. Şu anda kasa ve masa Kemal Bey'in elinde. Ama beri yandan Okan Bey de isabetle değindi. Kamuoyu desteği, CHP kitlesinin desteği, hatta CHP kitlesinin ötesinde daha geniş Türk seçmeninin en azından biraz hoşgörüsü desteği Özgür Bey'in arkasında. Neden? Şundan. Bir, Özgür Bey delegenin iradesi sakatlandı vesaire, bunlardan bağımsız

0: milyonlarca seçmen gitti. CHP'nin adaylarına mührü bastı ve CHP birinci oldu. Yani delegenin iradesinin bir şekilde sakatlandığını öne sürenler ve bunun hukuki olarak da önümüzdeki günlerde tescilleneceğini iddia edenler Ozan Sur'dan açıklık getirmek durumundalar. Arkadaş peki seçmen ne yaptı? Yani seçmenin de iradesi sakatlandı. O seçmen Özgür Özel genel başkanlığında gidip CHP'yi birinci parti yapmıştı. Bu Özgür Bey'in kuvvetli bir katı. Veri yandan Kemal Bey hukuken haklı ya da haksız da olsa Kemal Bey 13 yıl genel başkanlık yaptı. Ne genel seçimde, ne yerel seçimde, ne referandumda birincilik görebildi Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey'in riyaseti altında. Bu da Kemal Bey'in zayıf kası.
1: Benim Kemal Bey diyebilir ama İstanbul'da Ankara'yı ilk ben kazandım.
0: O zaman Kemal Bey bir soru daha sorulacaktır. Denecektir ki Kemal Bey'e. Kemal Bey tam da mutlak mutlak kararının açıklandığı gün sabah yüklediğiniz videoda siz arınalım dediniz ya, isim vermedi Kemal Bey ama herhalde bizim de ortalama bir zekamız var. Kimleri kastettiğini anlayabiliyoruz.
1: Ona yani. Onu soracağım ilerleyen dakikalarda.
0: Şimdi Kemal Bey'in isim vermeden ama bizlerin ismini de zikrederek kastettiği belediye başkanları hepsi siyasi hayatına Kemal Bey ile başladılar. Şimdi eğer Kemal Bey arınma videosunda ismini vermediği ama önümüzdeki günlerde herhalde belki bir hukuki işlemi de CHP özelinde, CHP tüzüğünde gündeme getireceği Ekrem İmamoğlu'ndan arınmaktan bahsediyor ise ya da Antalya'da Muhittin Böcek'ten arınmaktan bahsediyor ise o zaman Kemal Bey şu soracaktır. Dedi ki Kemal Bey Ekrem İmamoğlu'nu 2019'da İstanbul'da Büyükşehir'e aday yapan kimdi? Herhalde İsmet İnönü değildi. Evvelinde Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu'nu bir ilçe başkanı iken Beylikdüzü ilçesinde İstanbul'un aday yapan kimdi? Herhalde Bülent Ecevit değildi. Yani arınalım dediğiniz isimler de ki Ardahan milletvekillerinin de adı geçiyor. Ali Mahir Başarır olsun, efendim Veli Ağbaba olsun. Onların tamamı siyaseten sizin öne çıkardığınız, sizin aday yaptığınız, sizin el verdiğiniz insanlar. Bir diğeri mesela benim hukuksal süreç adına...
2: Hocam çok özür diliyorum. Hocam şuraya açıklık getirerek devam eder misiniz?
0: Buyurun,
2: Sayın
0: lütfen.
2: Kılıçdaroğlu'nun isimlerden arınmadan mı söz ettiğini düşünüyorsunuz? Yoksa bu isimlerin etrafında başlayan itiraf ya da etkin pişmanlık ve belgelerle tescillenmiş ahlaki, mali bir takım konuların CHP ile anılmasından kaynaklanan bir arınmadan mı söz ediyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu elbette bu isimlerle bu iddiaları belki bir fotoğrafın altında topluyor ama anlatımına bakarsanız CHP'yi ahlaki kodlarına döndürmekten söz ediyor ve diyor ki CHP şimdiye kadar her nedenle her şekilde eleştirilmiştir ama ilk kez ahlaki olarak yani bir tür çürümeden de bahsediyor siyaseten eleştirilir hale geldi. Ben bu anlamda bir arınmayı temsil ediyorum gibi bir iddiayla ortaya çıktığını ifade ediyor. Dolayısıyla onları sen getirmiştin, onlara da kefilsin, o zaman sen de sorumlusun gibi bir çıkarım yapıyorsak bence biraz haksızlık yapıyoruz.
0: Ben
2: ya da
0: tam
2: aceleci.
0: Da böyle bir çıkarım yapıyorum
2: Çünkü
0: Okan
2: orada...
0: Bey. Ben tam da
2: nasıl?
0: Bu.
2: Nasıl
0: ben de
2: yani?
0: Tam da böyle bir çıkarım yapıyorum. Şöyle ki
2: öyle siz, bir şey öyle bir şey olur mu?
0: Siz tam
2: yani siz göreve getiriyorsunuz ama sizin göre yok yok ben bitiriyorum. Siz göreve getiriyorsunuz ama sizden sonra yaşanan olaylar var. Ve siz bu yaşanan olaylara onları siz göreve getirdiniz diyemezsiniz ki herkes bireysel olarak tercihi, davranışları ve girdiği yoldan sorumlu. Sayın Kılıçdaroğlu da zaten bunu düzeltme iddiasıyla gelmiyor mu? Yani söylemi bu. Ben doğruyu yanlışı tartışmıyorum.
0: İşte söylemi o. Ben o söyleme inanmıyorum. Neden şundan? Hukuksal olarak
2: ha, tamam, ben sizin tercihiniz. Tamamdır.
0: Ben tam oraya geliyordum. Zaten siz benden çok yaşayınız. Tam da hukuksal olarak
2: hep
0: kastettiğim
2: inşallah
0: noktaya geliyordum. Şimdi o zaman Türk siyasal hayatında genelde, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal serencamında birileri de kalkıp diyebilirler ki, mesela Muharrem İnce, arkadaş benim aday olduğum, kaybettiğim, Kemal Bey'in kazandığı kurultayda da şu belediye başkanları Kemal Bey'i desteklemişlerdi. Şimdi bu bir yol olabilir, bu bir emsal teşkil edebilir hukuksal anlamda. Ya da bir belediye başkanı adayı da diyebilir ki arkadaş ben de İstanbul için, Antalya için, Ankara için, Adana için yani CHP'nin kazandığı iller için adayıydım. Çok da iddialı bir belediye başkanı olacaktım. Ama işte Kemal Bey bu isimleri tercih etti, beni tercih etmedi. Yani eğer kurultaylarda aday isimleri üzerinde belediye başkanlarının bir etkisi varsa ki var. Ben bunu hep söylüyorum. Okan Bey de şimdi beni teyit edecektir. Ben
1: bu siyasetin doğası.

0: Yok mu? Siyasette, birilerini destekler yani.
1: Türk siyasal hayatında, Türk siyasal hayatında.
2: Yok yok öyle değil.
1: Türk siyasal hayatında.
2: Yerel yönetimlerin genel merkezi, yerel yönetimlerin genel merkezi şehir, idare ettiği bir yapıdan söz ediyoruz.
1: Şehir rantı ile belediye rantı ile siyasetin finansmanı arasındaki meseleyi herhalde Türkiye'de ekranlarda, akademide en fazla dikkat çeken isimlerden bir tanesiyim ben. Dolayısıyla yani efendim yerel yönetim rantı siyaseti finanse ediyor ama genel başkan seçimli büyük kurultaylara karışmasın demek bana çok gerçekçi gelmiyor.
3: Anladım.
1: Yerel ama yönetim rantı, belediye rantı siyasetin her tarafında var ama kurultaya karışmasın demek
4: Okan'ın
1: bana çok gerçekçi gelmiyor.
4: Okan'ın itiraz ettiği yer o işin patronaj tarafı anladığım kadarıyla.
1: Şimdi mesela gene CHP özelinden gidelim. Şimdi 2019 Kemal Dengeler'e tamam özür dilerim Arda Mustafa bağışla. Ya da 2014 şimdi o zamanlarda da yerel seçimler vardı değil mi? Ve şimdi o zamanlarda da hani CHP kamuoyu, CHP'yi yakinen takip eden gazeteciler ki ben onlardan değilim, yorumcular ki ben onlardan değilim şöyle diyorlardı ya işte falanca falanca falanca belediye başkanları da Kemal Bey'e yakın duruyor. Bu ta daha da gelire gidebilir. Ama şimdi CHP üzerine baktığımızda şimdi eski bir genel başkan Tikme Çetin Özgür Özel'i destekliyor. Eski bir genel başkan ki CHP'de yoktur. SHP'de vardır genel başkanlığı. Murat Karayalçın. Hı hı. Özgür Özel'i destekliyor. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı yaptığı ve kaybeden bir isim. Muharrem İnce. Gene Özgür Özel'i destekliyor. Dolayısıyla yani az evvel dediğimi yineleyerek noktayı koyayım. Şu anda CHP kamuoyunun ağırlıklı bir bölümü Özgür Özel'den yana. Lakin kasanın ve masanın başında da Kemal Bey oturuyor.
3: Bakalım o kasa ve masa bir şekilde o güç dengesini değiştirebilecek mi? Kart oluştu üzere şöyle sorayım.
2: Filanca belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın deniliyor dediğinizde Kemal Bey'in herhangi bir aracını, makam aracını falanca belediye başkanının nasıl yaptırdığına dair hiçbir spekülasyon da duymamıştık Kemal Bey döneminde.
3: Peki.
1: Kıdemli Ankara gazetesi olarak siz duymamışsınız. Elbette benim duymam pek mümkün değil. Ama belki deşilirse başka şeyler duyulabilir.
3: Peki. Şimdi şunu çok duyduk. Ya işte biraz önce Okan Müderris oldu şey yaptı. Ya mutlak mutlak karar alındı. Kemal Kılıçdaroğlu hazırlıklı değildi. Özgür Özel ve ekibi hazırlıklı değilmiş. Çünkü işte hep bunlar konuşuldu böyle. Ama Okan Müderris oldu dedi diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu o kadar da aslında hazırlıksız değilmiş. Bir hazırlığı varmış ki Özgür Özel de herhalde öyle. Çünkü arka arkaya böyle çok kritik hamleler böyle satranç hamleleri gördük. İşte Özgür Özel'in hemen gidip grup başkanlığı hamlesi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi için talebi. Yani sanki iki tarafta bu işin provasını yapmış bir şekilde. Ne dersiniz bu hazırlıklı mıymış, hazırlıksız mıymış? Bu süreci nasıl yönettiler 6 günde?
4: Hazırlıksız olma ihtimali yok. Birincisi hem Özgür Özel'i Kemal Bey çok yakından tanıyor. Hem Özgür Özel Kemal Bey'i yakından tanıyor. Kemal Bey aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapan ve her anlamda ilerleyişini de yakından gören, bilen birisi. Dolayısıyla kimin hangi adımları atabileceğine dair iki tarafın da bir fikri var.
3: Tarafların birbirini bu kadar iyi tanıdığı münakaşalarda sonuç nasıl olur? Zor mu olur?
4: Vallahi en az bagajı olan kazanır. Hmm. Çünkü o bagajlar deşilir, dökülenlere bakar iş. Şimdi asıl burada belirleyici olan şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, ben kendisiyle değil ama onun hareketlerini ya da işte programını takip eden kişilerle görüştüm, gazeteci olan olmayan, onlardan duyduğum ortak cümle şuydu: İstanbul'da mahkemeler biraz farklı kararlar verdiklerinde Ankara'daki mahkeme işte biraz daha tırnak içinde geri duran kararlar verdiğinde ya savcı uygulamalarından bahisle ayrıntılara girmeyeyim. Esasen Ankara'daki dosya çok daha güçlü. Yani Ankara'da mutlak mutlak kararı çıkartabilecek nitelikte bir dosya var. Şimdi dosyanın öyledir değildir ben bilmem. Ama Kılıçdaroğlu taraftarlarının ifadesi bu değerlendirme yapılmış. Mutlak mutlak gelecekmiş gibi çalışmalarını, hazırlıklarını zaten başlatmışlar ve sürdürüyorlardı. Dolayısıyla o anlamda da hazırlıksızlıktan söz edemeyiz. İşte valiliğe başvuruları vesaire filan da düşünürseniz bunların her biri bir yazı çizi aşaması gerektiriyor. Yani ha deyince birini balkona çıkartıp konuşturmuyorsunuz. Dolayısıyla yol hazırlığı, yol haritası hazırlığı. Ha, hazırlığınızı yaparsınız ama icraatı kabiliyetleriniz belirler. Ben o konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ni eskiden de çok kabiliyetli bulmazdım. Kongreler, kurultaylarda çok gürültülü, kavgalı geçerdi. Sonradan ya arkadaş şu kadar basit şeylerden bu çıkar mı falan dinlerdi. Şimdi de başka şekilde cereyan ediyor. Dediğim gibi yani hazırlıklar ayrı, hazırlıkların uygulama safhasını kabiliyet belirler. Orada iyi bir yönetim sergileyebildiklerini söyleyemem. Çünkü
3: iki tarafta mı?
4: Tabii iki tarafta şöyle. Bir mecliste kalacağı genel merkezi terk etmeyeceğiz yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Bu İstanbul Belediyesi'nde de vardı biliyorsunuz. Çıkmayacağız biz buradan falan. Yani eşyanın tabiatına
3: aykırı.
4: Bir şekilde çıkarsınız yani. Eşyanın tabiatına aykırı yani. Orada zaman geç. Ha, eyleminiz sizi etki anlamında pik noktaya kadar çıkana kadar dayanmanızdır esas olan. Dersiniz ki tamam bu saatten sonra eylemin karşılığıyla yaktığı enerji birbirini artık örtüştürmüyor. Daha fazla enerji harcıyoruz, kaybetmeye başlıyoruz. Orada bırakırsınız. O yüzden sözleri ölçülü kullanmak lazım. Bunu öğrenmiş olmaları gerekiyordu. Bir öbür tarafta genel merkezde onu görmedik. İki, ertesi güne belki buna bir işaret olarak, ertesi güne Okan'ın da işaret ettiği bir öğleden sonra yan yana gelip bu işi konuşalım denilmişken sabah erkenden bir başvuru ve tekrar şeye gitmek, kapıya dayanmak tırnak içinde hukuki bile olsa efendim sonra şöyle yapılacaktı biz onu ön almak için bunu yaptık diye bir sürü aklıma gelen gelmeyen sebep her ne olursa olsun son tahlilde bir gerginlik sebebidir yani. Dur ya bir dakika dedirten her şey haklı bile olsa gerginlik sebebidir.
3: Biz zaten konuşmayacaktık.
4: Şimdi tam da o oldu. Polis bir şekilde orada olacaktı zaten. Çünkü ben de Ankara'daydım o gün. Ve ilk sorduğum sorulardan biri arkadaşlar oydu. Polis nerelerde güvenlik önlemi aldı? Bir güvenlik önlemi alınır çünkü. Oraya fazla kalabalık sokulmaz. Doğru. Eğer dışarıdan hani spontan gelecek olan şeyler.
3: Genel merkeze çıkan yollar tutuldu bildiğim kadarıyla.
4: Tutuldu. Bu normal. Burada hiçbir problem yok. Biri taşkınlık yapar orada gözaltına alınır. Ona mesela ben kendi adıma bağırmam ediyor. Bilmem kaç kişi gözaltına alındı. Buralarda taşkınlık yapmamak gerekir. Çünkü
3: Önleyici müdahale zaten.
4: Önleyici yani müdahale. Şimdi fakat kapıya dayandığınızda son tahlilde polisten de icraat için bu işin icraî uygulaması için diyelim. Uygulaması için ikisi değil. Destek istediğinizde o zaman bu sefer arkan dolu gelmiş oluyorsun. Bu da ayrı bir gerginlik kaynağı. O yüzden zaten polis tahmin ediyorum sıralamayı söyleyemeyeceğim ama ya önce genel merkezden dışarıya ya da neredeyse eş zamanlı birbirlerine biri yangın söndürme tozu genel merkezdekiler polise, polis de onlara biber gazı. Böyle gelişti iş. Dolayısıyla o gerginliğe izin vermemeliydiler. Yani olan şey nerede olursa olsun nahoş, kim haklı olursa olsun da nahoş. Aynı şey İzmir için de geçerli. Orada da mesela bir şey yok, bir genel merkez yok. Ama orada da Gündoğdu Meydanı açık miting alanı ve herkes çok ferah feza bir yer. Ama siz onu işte Cumhuriyet Meydanı isim benzerliğinden mi artık bilmiyorum. Ya da benim değerlendirmem Gündoğdu Meydanı çok büyük, orada küçük bir kalabalık görüneceğiz. Burada sokaktan taşan bir görüntü verelim. Çok fazla uyanıkça. Bunların hiçbirine gerek yoktu iki tarafında. Ben onu hazırlıksızlıktan öte dediğim gibi yani bundan önce de Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle çok eleştirdiğimiz eylemleri oldu. Böyle yapıyorlar, böyle yapmayı doğru buluyorlar ya da böyle yapmayı tercih ediyorlar diye bakıyorum artık. Yani ona başka bir sıfat yakıştırmam doğru olmaz. Böyle yapmayı daha doğru buluyorlar. Ama son tahlilde o doğru buldukları şey oradan çıkan sonuç kendi fotoğrafları daha iyi çıkarsa kendilerini başarılı sayıyorlar. Hangi taraf olursa olsun. Biz hani girilemez denilen genel merkeze girdik ki bir başarı sayıyor mesela. Öbürü de polisle kapıları kırdılar demeyi bir başarı sayıyor. Onunla muhatap olmayı bir başarı sayıyor. Bu olmaz, öyle değil yani. Siyaset esasen bakın çok net bir şey. Ben birkaç gündür şunu düşünüyorum, bu bayramda ne olacak, ne yapacaklar, kim kimi arayacak? Şimdi Devlet Bahçeli bir örnek sergiledi. Cumhurbaşkanı arayacak mı mesela, beklentilerden bir. Arar mı aramaz mı filan. Şimdi bakıyorum ya, aramaması için bir sebep yok. Arayabilir. Eğer çok özel bir şey yoksa benim bilmediğim. Neden? Ya çünkü bu adam başkaları için de geçerli. Çünkü sonuçta herkes onun koltuğuna talip değil mi? O koltuğa talip değil mi? Cumhurbaşkanlığı koltuğuna. Ya siz Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapacaksınız. İki tarafla da görüşeceksiniz ama kendi rakiplerinizle görüşmeyeceksiniz. Olmaz. Siyaset imkanları kullanabilme sanatıdır. Bulamazsa, yoksa eğer imkan üretme sanatı.
1: ABD-İran görüşüyorlar.
4: Hayır, bir de siz arabulucu şey yapıyorsunuz. Türkiye'nin başına kim gelirse gelsin, bu ülkenin bu pozisyonundan kaynaklanan, coğrafyasının da vaz ettiği arabulucu pozisyonunu, denge kurucu pozisyonunu kullanmak zorunda, değerlendirmek zorunda. Şimdi dolayısıyla burada herkesle bir şekilde konuşabilmek bir marifet, ama bir marifet daha gerektiriyor. Herkesin de bir şekilde konuşulabilecek seviyede durması gerekir. Durabilmesi gerekir. Anladım. O seviyeyi aştığınızda da bu sefer kimse sizinle konuşmadığında efendim işte beni dışladılar falan diyemezsiniz. O bakımdan bu kabiliyetleri sergilemek, bu birbirlerine karşı, iki tarafta birbirini çok iyi biliyor. Bunu sergileyebiliyor olmaları lazımdı. Yürüyen milletvekiliyle karşılığa milletvekili. Dün aynı sıralarda beraber oturuyorlardı muhtemelen.
5: Doğru.
4: Beraber siyaset yapıyorlardı. Şimdi bu kadar bir şeyler kaybedildikten sonra kanlı bıçaklı olmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence temel bir sorunu. Demin bahsettiğiniz, onunla kapatayım. SHP dönemini söylemiyorum çünkü o biraz farklı bir dönemdi. Ama ondan sonraki dönemlere bakın, gidenin arkasından teneke çalınıyor. O kadar kıyıcı bir iç muhalefet haline geldi ki, Hizipler Partisi kıyıcı iç muhalefet partisi haline geldi. Her iki Cumhurbaşkanı adayı, hatta Kemal Bey'le beraber 3 Cumhurbaşkanı adayı seçimleri kaybettikten sonra tefe konuldu ve yokluğa mahkum edilse iyi, bir de linç ediliyor. Şimdi böyle bir partide, anladım, parti içinden kendini CHP'li olarak tanımlayanların bir araya gelmesi imkansızlaşmaya başlıyor. Esasen yönetilmesi gereken şey biraz bu.
5: Peki. Bir kısa reklam aramız var, arayı verelim, devam edeceğiz.
6: Siyasi işler devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
7: Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor. Marmara güneşli, gölgede Edirne 29, Kocaeli 27 derece. Perşembe gelecek sağanak yağışla birlikte hava serinleyecek. İç Anadolu geneli az bulutlu. Çok az noktada yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de Manisa güneşli 30 derece. Denizli, Muğla, Aydın'da ise kuvvetli sağanak geçiş olacak. Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Yaylalarda ve Isparta'da ise kısa süre sağanak var. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in genelinde güneş görülebilecek. Bolu 24, Samsun 23, Tokat 26, Rize ve Trabzon 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar bayramın ilk günü ara veriyor. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Bayramı İstanbul'da karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arefe gününde aile kabristanını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti öncesi ise önemli bir kabulü vardı. 27 Mayıs darbesinin 66. yıl dönümünde merhum başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile kabristanını ziyaret etti. Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ise 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde merhum başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arefe gününde Karacaahmet mezarlığına gitti. Burada aile kabristanını ziyaret etti. Annesi Tenzil Erdoğan'la babası Ahmet Erdoğan'ın mezarları başında dua okudu. Erdoğan Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ise Türk demokrasi tarihinde derin izler bırakan 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'la dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunlarını kabul etti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Görüşmenin ardından aileler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada ilk kez böylesi bir kabulden dolayı onur duyulduğu belirtildi. Millet iradesinin, demokratik düzenin ve hukuk devletinin korunmasının taşıdığı tarihi önem üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu vurgulandı. Merhum devlet adamlarının aziz hatıralarının yad edildiği anlatıldı.
0: Mutlak mutlak kararı ve sonrası yaşanan olayların ardından MHP-CHP hattında iki önemli görüşme gerçekleştirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı. Bahçeli hem Kılıçdaroğlu'nun hem Özel'in Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Görüşmede mutlak kararı konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkinse bilgi verilmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz dedi. Bayramların hakikate sımsıkı sarılmanın ve kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize ulaşmanın günleri olduğunu ifade etti. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız ifadelerini kullandı. Ne yalanların, ne iftiraların, ne de araya örülmek istenen duvarların bu kardeşliği bozamayacağını belirtti. En büyük güçlerinin dürüstlük, saf hakikat ve aynı yolda duyulan sarsılmaz inanç olduğunun da altını çizen Kılıçdaroğlu, bu Kurban Bayramı eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun dedi. Özgür Özel İzmir'deydi. Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin çağrısı yaptı. Eğer benden başkası kazanırsa elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim dedi. Özel ön seçimde %85 oy alamazsa görevi bırakacağını da söyledi.
2: Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası bir çağrı yaptı. Genel başkanlık için ön seçim istedi. Özel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm parti üyelerinin katılımıyla genel başkanlık seçimine gidelim dedi.
2: Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim. Ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
3: Özel'in İzmir'deki mitingi öncesinde gerginlik vardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting hazırlığına valilik izin vermeyince partililerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis kalabalığa tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Özel İzmir'in ardından Manisa'da da konuştu. Ön seçim çağrısını yineledi. O seçim için de iddiasını ortaya koydu.
2: İddia ediyorum, sandığı koyun, oy kullanan üyelerin %85'i istemezse %80 alsam görevi kabul etmeyeceğim.
0: CHP'de gözler pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısına çevrildi. Toplantı kritik, zira parti meclisi kurultaydan sonra CHP'nin en yetkili karar alma organı. Yani partinin geleceğine şekil verebilir. Parti meclisinde yer alacak isimler de belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu da o toplantıya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği parti meclisi toplantısının geçersiz sayılması için de meclis başkanlığına başvurdu. Yeni CHP yönetimi Perşembe günü siyasi partilerle bayramlaşmaya hazırlanırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İyi Parti, DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi CHP ile bayramlaşmama kararı aldı. ABD ile İran arasındaki düğüm ne zaman çözülecek? ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü ve Trump aynı zamanda bugün kabinesini toplayacak. Peki bu toplantıda ana gündem İran mı olacak? Son gelişmeleri NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersoz aktardı.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Benjamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran savaşı dışında Lübnan saldırılarının da İsrail'in ele alındığını söylemek mümkün. ABD Başkanı Donald Trump bugün çarşamba günü kabinesini toplayacak. Bu 26 Mart'tan bu yana ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kabine toplantısı olacak. Dolayısıyla bu toplantıda hem bir yandan ara seçim öncesinde ekonomik tablo ve gelişmeler, İran savaşının gündemde olması bekleniyor. İran'a yönelik Amerika'nın saldırısına ilişkinde Amerikalı yetkililerden açıklamalar var. İran tarafında biz hareketlilik gördük. Bu hareketlilik nedir? Amerikalı yetkililere göre İran'ın drone kaldırdığı, insansız hava aracı kaldırdığı ve füze fırlatma tesislerinde hareketlilik gördüklerini söylüyor Amerikalı yetkililer. İstihbarat analistleri de son 24 saat içerisinde saldırılardan önce görülen hareketlilik sonucu harekete geçtiklerinin savunma amaçlı bir hamle olduğunu söylüyorlar. Wall Street Journal'da bir haber yer almıştı. ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yeniden eşlik etmeye başladığına dair CENTCOM'sa bu haberi yalanladı. Amerikalı yetkililer, Dışişleri Bakanı Rubio başta olmak üzere, müzakerelerde birkaç güne daha ihtiyaç olduğunu söylüyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump rutin sağlık kontrolüne girdi. Trump sağlık kontrolü sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ABD Başkanı rutin sağlık kontrolü için Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitti. Kontrolün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 aylık sağlık kontrolümü tamamladım, her şey mükemmel çıktı ifadesini kullandı. Hastane doktorlarına ve personeline teşekkür eden Trump, Beyaz Saray'a döndüğünü ve mesaisine devam ettiğini aktardı. Son dönemde ABD medyasında Trump'ın sağlık durumuyla ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı. 2025 yılında ayak bilekleriyle elinde şişlik ve morluk görülmüştü. Bunun üzerine Beyaz Saray sözcüsü Trump'ın bacağındaki şişliğin yaygın bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elinin ise çok fazla tokalaşmaktan ötürü morardığını söylemişti. Trump 14 Haziran'da 80 yaşına girecek. Suriye'de devrik lider Beşar Esad rejiminin kimyasal silah programına ait kalıntılar ele geçirildi. Bunlardan bazılarının daha önce Doğu Guta ve Hama'daki katliamlarda kullanılan kimyasal silahlarla benzerlik taşıdığı belirlendi. Suriye'nin kimyasal silahların yasaklanması örgütü nezdindeki temsilciliği ülkede yürütülen arama ve soruşturma çalışmalarına dair bilgilendirme yaptı. Ekiplerin bulunduğu kalıntıların 2013 ve 2017 yıllarında devrik rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda kullanılan mühimmatlara benzediği ifade edildi. Esad rejiminin kimyasal programıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 18 kişi ise gözaltına alındı. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik yoğun füze saldırılarının ardından büyük hasar oluştu. Bir AVM enkaza döndü. Çok sayıda sivil yer vuruldu. Kiev'den ayrıntıları Deniz Berktaş aktardı.
5: Kiev bu geride bıraktığımız pazar günü son aylardaki en yoğun hava saldırısına maruz kaldı ve şu anda benim arkamda Kiev'in önde gelen alışveriş merkezlerinden biri olan Kvadrat alışveriş merkezini görüyorsunuz. Burası pazar günkü hava saldırısı sonucunda, daha doğrusu cumartesiyi pazara bağlayan gece Rusların düzenlediği yoğun hava saldırısı sonucunda tamamen enkaza döndü ve burası Kiev'in hassas semtlerinden biri. Ruslar cumartesiyi pazara bağlayan gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, yani Ukrayna genelinde değil sadece Kiev'e 600 civarında kamikaze İHA ve 90 civarında da füze gönderdi ki bunlardan bazıları Oreshnik tipi füzeler idi, balistik füzeler ve bunun sonucunda Kiev'in çeşitli yerlerinde önemli hasarlar meydana geldi. Bundan daha da önemlisi Rusya Dışişleri Bakanlığı Amerika'ya bir açıklamada bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikalı meslektaşı Rubio ile yaptığı görüşmede Amerikalı diplomatları Kiev'i terk etmeye çağırdı. Yine Rus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan çeşitli yabancı ülke diplomatlarını da Kiev'i terk etmeye çağırdı. Ve Kiev'de özellikle çeşitli karar merkezlerinin, ki buna karargahlar, askeri merkezler de dahil ve ayrıca sivil merkezlerinde vurulacağını söyledi. Rusya bu hava saldırısına gerekçe olarak Ukrayna'nın Lugansk ilinde, yani Ukrayna'nın Lugansk ili şu anda Rus işgali altında bulunuyor ve Rusya orayı kendi toprağı sayıyor. Rusya bu hava saldırısına gerekçe olarak Ukrayna'nın Lugansk'ta bir öğrenci yurdunu vurmasını gösteriyor. Fakat şunu da ayrıca söylemek gerekiyor ki Ukrayna'nın son aylarda Rusya'ya yönelik düzenlediği hava saldırıları, özellikle Ukrayna'nın İHA üretimi artmış durumda ve Ukrayna İHA'ları sürekli olarak Rusya'nın başkenti Moskova'yı vuruyor. Rusya bir şekilde psikolojik üstünlüğü ayrıca elde etmeye çalışıyor. Rusya'nın yaptığı son açıklamalar sonrasında, yani diplomatlarınızı çekin açıklaması ve Kiev'de farklı yerleri vuracağını net bir şekilde duyurmasından sonra, ki böyle bir yönteme pek fazla başvurmuyordu, böyle açıklamalara başvurmuyordu, Kiev'de şu anda tansiyon son derece yüksek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde bir kağıt fabrikasında patlama gerçekleşti. Kimyasal tankın patlaması sonucu bir kişi öldü. Yetkililer enkaz altında kaldığı tahmin edilen 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 9 kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bölge itfaiyesi tesiste kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yaralananlar arasında durumu ağır olanlar var. Yetkililer ayrıca tankın patlama sırasında %60 seviyesinde dolu olduğu bilgisini de paylaştı. Patlamanın nedeni henüz belli değil. Selüloz fabrikasında en az 1000 kişinin çalıştığı belirtiliyor. Yükseköğretim Kurulu kapatılma kararı iptal edilen Bilgi Üniversitesi hakkında açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılma kararının ardından kayyum mütevelli heyetinin görevine döndüğü, rektörlüğünde çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiği belirtildi. YÖK Başkanı da üniversite için eğitim öğretim faaliyetleri güvence altındadır ve kesintisiz devam edecektir ifadesini kullandı. Akademik takvimde de herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre bahar dönemi final sınavları daha önce ilan edilen program doğrultusunda 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Fatih'teki otelde çıkan yangında 32 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Topkapı Caddesi'ndeki 3 katlı otelin 2. katında dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Büyümeden kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Odalarda yapılan aramada 32 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kurban Bayramı boyunca trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Hem karadan hem havadan denetimler yapılıyor. NTV ekibi de havadan gerçekleştirilen trafik denetimini görüntüledi.
3: Bayram tatilinde trafik denetimleri aralıksız sürüyor.
6: Trafik denetimleri kapsamında hem karadan hem havadan denetimler sürüyor. 9 ilde helikopterle 81 ilde drone'la 3000 saati aşkın süre denetim yapılacak.
3: Karadan ve havadan yapılan denetimlerde emniyet kemeri kullanımı, cep telefonuyla konuşma, şerit ihlali, makas atma, hatalı şerit değiştirme, aşırı hız gibi ihlallerde bulunanlara cezai işlem uygulanıyor.
6: Helikopterde yer alan jandarma trafik personeli tespit ettiği ihlalleri aşağıdaki karadaki ekiplere bildiriyorlar ve o ekiplerde cezai işlem uyguluyor. Jandarma bu bayram boyunca gece gündüz sahada olacak.
3: Bayram boyunca 334 binden fazla kolluk personeli görev başında. Yollarda 66.481 trafik polisiyle denetimler yapılıyor.
7: Bizim en büyük arzumuz her vatandaşımızın sevdiklerine huzurla kavuşması, her hanede bayram sevincinin eksiksiz yaşanmasıdır. Bu anlayışla tedbirlerimizi en üst seviyede planladık.
3: 61 ildeki 520 elektronik denetleme sistemi ve 1581 mobil radar aracıyla hız ihlalleri denetleniyor. Sürücüler radar noktalarına ilişkin bilgilere mobil uygulama üzerinden ulaşabilir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tuzak radar uygulaması yapılmayacağını açıklamıştı.
0: Küresel kurumu ziyaret yolcu sayısının 2026 yılında 38 milyonu geçmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre Türkiye'nin de kruvaziyer turizminde stratejik merkez konumu güçleniyor.
3: Kruvaziyer turizmi Covid salgını sonrası güçlü toparlanmasını sürdürüyor. Yolcuların yaklaşık %90'ı yeniden kruvaziyer seyahati yapmayı planlıyor. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin yayınladığı Kruvaziyer Sektörü Durum Raporu'na göre dünya genelinde kruvaziyer yolcu sayısı 2025 yılında 37,2 milyona ulaşarak rekor kırdı. Sayının bu yıl 38,3 milyona, 2029 yılında ise yaklaşık 42 milyona yükselmesi bekleniyor. Kruvaziyer şirketleri de büyüyen talebe paralel olarak yeni gemi yatırımlarını sürdürüyor. 2026 yılında sektöre 8 yeni gemi katılması öngörülüyor. Rakamları değerlendiren Aroya Cruises Başkanı Stuart Mayermel, sektördeki büyümenin İstanbul gibi ana liman potansiyeli taşıyan destinasyonların önemini artırdığını bildirdi. Türkiye'nin destinasyon ve ana liman pazarı olarak başarısı Akdeniz'deki rolünü güçlendiriyor dedi. Mayermel, Galata Port İstanbul'un Türkiye'nin konumunu desteklediğini ve yolculukların başlayıp sona erdiği bir merkez olarak rolünü güçlendirdiğini kaydetti. İstanbul çıkışlı kruvaziyer rotalarına özellikle Suudi Arabistan ve daha geniş Körfez bölgesinden güçlü bir talep geldiğine dikkat çeken Mayermel, rezervasyon ve doluluk oranlarına baktıklarında sezonun geri kalanı için olumlu bir tablo gördüklerini söyledi.
0: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sonra sonra.
9: Herkes soru sorabilir.
10: Ne? Nasıl?
11: Niçin?
9: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
12: geçmişe dönmek de lazım.
13: Netleştirelim.
9: Bunu mu demek istedin?
12: Bu mesajın etkisi ne olacak?
11: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
9: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
8: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Siyasi işler devam ediyor.
14: Siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Mutlak mutlak kararı sonrası gerçekten çok hareketli. Hem parti içi derken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamleleri, hem de parti dışı mı diyelim ya da artık nasıl kurmak gerekir cümleyi, Özgür Özel ve ekibinin hamleleri konuşuyoruz. Mustafa Kartoğlu, Kemal Bey tarafından başladık. Genel merkez şimdi yeni yönetimi de belirlemeye çalışıyor. Bu parti meclisi toplanacaklar. Özgür Özel ve ekibi diyor ki parti meclisinde biz güçlüyüz. Oradan kurultay kararı çıkarırız. O kadar güçlü mü?
15: Göründüğü kadarıyla yarıdan fazla. Hmm. Yani bütün isimler, tahminler. İşte Okan'ın dediği gibi siyah beyazlar, renkliler ve gri alanda duranlar. Hmm. Şimdi genelde sonucu gri alanlar belirler. Bir tarafa doğru bir eğilim olduğunda o gri alan, gride duranlar sonucu belirlerler. Ama göründüğü kadarıyla böyle bir 20-25 Kılıçdaroğlu tarafında, bir 30-35 aralığında Özgür Özel tarafında duruyor gibi partim için. Tabii son tahlilde genel başkan ne yapacak, neyi başarabilecek, hangisi bu işten başarıyla çıkacak algısı da çok önemli. Hı hı. Onu biraz daha görmeye çalışacaklardır. Onu gördükten sonra belki bu rakamlarda değişiklik olabilir. Ha şeyi bilmiyorum ya, 35 kişiyle mesela 60'ın 35'iyle
14: böyle bir karar
15: alınabilir mi? Onu bilmiyorum doğrusu. Okan daha iyi bilir. Fakat aslında iki ayrı yer var şimdi. Bir tanesi genel merkez, bir tanesi parlamento. Parlamentoda milletvekilleri var.
14: Doğru.
15: O milletvekili, o 37. kurultayda belirlenen parti meclisi üyeleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde belirlendi. Genel başkanlığında parlamentodaki milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında belirlendi.
16: Onun aday yaptığı isim.
15: Evet, evet, evet. Onun adaylığında belirlendi diyelim. Çünkü genel başkanlar hani lider partisi değilse mutlak, parti içerisindeki grupların taleplerine şey yaparlar, dikkate alırlar. Gene liderlik mesela Tayyip Erdoğan ne yapar? İllere göre bir denge kurar. Kadın erkek dengesi kurar falan. Ama öbür tarafta baskı grupları önemlidir ki CHP Hizip Partisi olarak alınır, dediğim gibi birden fazla şey var. Neyse, orada da mesela İstanbul dengesi korunarak yapılmıştır. Yani bile bile İmamoğlu yanlısı milletvekili diye listelere konulmuş isimler var. Orada sayı biraz daha Özgür Özel lehine olabilir. Çünkü bir de orası da bir başka güç merkezi. Neden? Çünkü grup toplantısı yapacak grup başkanı. Ve parlamentoda genel başkan grup toplantısı yapacak diye bir kaide yok. Kararı da grup başkanı veriyor. Davet ederse konuşur genel başkan, yoksa konuşamaz.
14: Öyle mi yani?
15: Tabii öyle, yani öbür. Çünkü orası tamamen yani parlamento.
14: Kemal Kılıçdaroğlu'dan geliyorum grupta, yok, konuşacağım dese, yok, gidip konuşacak.
15: Ha derse gruba girer ama konuşup konuşmayacağını grup yönetimi belirler.
16: Milletvekili değil çünkü.
15: Milletvekili değil.
14: Anladım.
15: Milletvekili ve genel başkan olduğunda zaten doğal olarak grup, tamam, başkanı oluyor.
14: Zaten grup başkanı.
15: Ama şimdi, evet, milletvekili olmadığı için bir Meral Akşener bu durumdaydı. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı, doğru, durumda. Milletvekili değil ama genel başkan, hani kim davet etmeyecek genel başkanı normalde. Hı hı. Ama burada başka bir durum var. Doğru. İkiye ayrılmış parti. Bir grubu, bir yarısı parlamentoda, bir yarısı genel merkezde. Şu anki görünüm bu.
14: O zaman bir salı günü Özgür Özel mi
15: izleyeceğiz? Salı günü Özgür Özel'in vereceği karara bağlı. Eğer Özgür Özel Kemal Bey'i davet etmezse Özgür Özel'i izleyeceğiz. Hmm. Ya da aynı anda genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu da bir basın toplantısı düzenleyecek. Hmm. Yani nasıl yarışacaklarını bilmiyoruz. Veya belki uzlaşacaklarını bilmiyoruz. Milletvekilleri tamamı Özgür Özel'i oturup dinleyecek mi? Yoksa bir kısmı genel başkanı niye davet etmedin diye protesto mu edecek? Hı hı. Ya da hiç mi katılmayacak? Veyahut katılıp protesto edip ondan sonra çıkacak mı? Orada da bir sayım yapılacak mı? Yani Özgür Özelciler, Kılıçdaroğlucular filan. Bu iki alanda şu anda önümüzdeki hafta...
16: 30 küsur milletvekilinden kabaca değil Mustafa, sen benden iyi bilirsin. Eksi artı bir 100 kadarı Özgür Bey'e yakın.
15: Zaten 95 civarında bir oy aldı.
16: 20-25 kadarı.
14: Tabii, tabii. Biraz evet, Kemal Bey'e grup başkan yakın seçiminde
15: grup
14: zaten.
15: Grup başkanı seçimini yeniledi diyelim. Zaten grup başkanı idi yani döndüğünde. Dolayısıyla bir kez daha şey yapmış oldu. Teyit etmiş oldu onu aslında. Galiba resmi bir seçim anlamı taşımıyor da. Önemli değil. Önemli olan
14: yani gruptaki gücünü ya da desteğini
15: gücünü göstermiş oldu. Anladım. Kalan kısmının tamamını da Kılıçdaroğlu'na yazmak ne kadar mümkün onu çok bilemiyorum. Ama yazsanız bile ortada bir 95'e işte 138'den düşün böyle bir denge var. Dolayısıyla orada biraz daha şeyin eli güçlü, Özgür Özel'in eli güçlü gibi görünüyor. Fakat bir de şöyle bir durum var. Önümüzdeki seçimlerde de yani 1,5 yıl sonra seçimlerde de genel başkan belirleyici olacak milletvekillerini. Dolayısıyla bugünkü milletvekillerinin de bu süreci kimin başarıyla götürüp genel başkanlıkta kalıcı olacağı, yani kurultayda, bundan sonraki kurultayda genel başkan olacağı veya genel başkanı belirleyeceğini değerlendirmek durumundalar. Onlar da bir sonraki seçimde adaylıklarını ona göre garantiye alacaklar kendilerine göre. Yani netice Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıkta nasıl bir varlık gösterecekse, dirayet, disiplin gösterecekse, ki ben burada biraz sertlik beklerim. Çünkü bu tür durumlarda yumuşaklık kazandırmaz. Ona bakacaklar. Ha, öbür tarafta da Özgür Özel'in performansına bakacaklar. Özgür Özel bu partiyi tekrar geri alır dedirttiklerinde de o tarafa doğru yönelecek o gri alandakiler. O yüzden parlamentoda ve genel merkezdeki iki yapılanma biraz bunun sonucunu belirleyecek. Ha, ikisi bir arada olmayacak mı? Evet, olacak. Normalde genel başkanların da parlamentoda bir odası var. Biraz daha ofis mahiyetinde. Muhtemelen birbirine yakın yerlerde hem genel başkan hem grup başkan vekili hem Özgür Özel hem Kemal Kılıçdaroğlu aynı anda parlamentoda isterlerse olabilecekler.
14: Çok enteresan, o yüzden zamanlara tanık.
15: Çok enteresan gireceğiz. O meclis muhabirleri için şey, bunlar bulunmaz nimet.
14: Doğru,
15: bu tür zamanlar. Bir de bu tür şeyler her zaman yaşanan da değil. Mesela bu olayı biz daha önce yaşamadık.
14: Doğru.
15: İlk defa yaşıyoruz. Dolayısıyla iyi, eğlenceli zamanlar.
14: Haber akışının da çok hızlı olacağı.
15: Haberden çok dedikodu akar.
14: Şimdi
15: onun habere bürünenleri biraz daha az olur. Ama mesele şu. Aslında bu bir ilişki kapısı, aynı zamanda diyalog kapısı sebebi. Ama çatışma sebebi de olabilir. Burada işte demin bahsettiğimiz iki taraf bu işi nasıl yönetti sorusunu burada da sormamız gerekecek. O zaman nasıl yönetecekler?
14: Anladım.
15: İki taraf da bunu kabiliyetlerine göre ve niyetlerine göre belki iyi de yönetebilirler. Çatışmalı da yönetebilirler. Ki meclis kulisi bu tip çatışmalar için gayet daraşık bir alan. Umarım öyle bir gerginlik olmaz. Çünkü grup toplantıları biliyorsunuz seyircili oluyor.
14: Peki gerginlik hangi tarafa yarar? Gerilim, tansiyon?
15: Ya aslına bakarsın kimseye yaramaz. Kimseye yaramaz. Son tarihte bence partili, hele hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerde seçmen zaten kararını vermiş, o kararı değiştirmiyor. Birine bağırıyor, öbürüne bağırıyor. Birine az bağırıyor, birine daha çok bağırıyor. Ama son tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verme konusunda kararını değiştirmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu çok ekstrem durumlar haricinde böyle %10, %5 falan gibi makaslarla oynamıyor, dikkat edersiniz. En başarılısı da en başarısızı da ortalamada aynı oyu alıyor.
14: Özgür Özel'in iddiası işte 30, böyle 25, olursa 5-6'da kalırlar diyor.
15: Şimdi 20, onun iddiası öyle. 5 ile kendi yaptırdıkları, daha önce yaptırdıkları hani o olası durumla ilgili yapılan anket vardı. Bugün Özer Sencer'in aktardığı. Hiç öyle bir fark görünmüyor.
14: Anladım.
15: Ya da şöyle yok, o değil galiba, bir başka anketteydi. Karıştırmış olabilirim, şimdi orayı şey yapalım. Fakat mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi bir marka. İyi de bir marka değeri var.
14: Doğru.
15: Çok iyi bir çikolatacı çıkmış. Şahane ürün yapıyor. Vallahi parmaklarını yersin. Sanayide bir köfteci var filan. Ama sanayide köfteci. Sanayide güzel okuyor köfteci. Onun o iyi bir markalı et yemeğinin veyahut da köftenin yerini tutmuyor. Son tarihte marka değerini korumaya devam ediyor. Öyle olmasaydı SHP hala yaşıyor. Anladım. Olurdu. O yüzden marka değerini tabii ne kadar sürünürse o kadar yok olur. Ayrı bir bahis. Ama onu süründürmeden ayakta tuttuğunuz sürece marka size son tarihte kazandırır.
14: Peki.
17: Katkı vereyim çok kısa Ahmet, müsaadenle. Şöyle bir husus. Şimdi bütün bunları değerlendirirken Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili dairesinin verdiği kararın aslında tedbirli bir karar olduğunu, yani bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında Butlan'la mağlul olmuş bir kurultayın öncesine dönmekle birlikte bu kararın kesinleşmesinin Yargıtay safhasını gerektirdiğini unutmayalım. Ve Kemal Bey süreci uzatmaya devam ederse Yargıtay'ın da bu konuyu acele işlerden diye yorumlayarak süratli bir şekilde ele alıp sonuçlandıracağı bir dönem ve bir takvim de bizi bekliyor olabilir. Ve belki de Yargıtay bu Butlan kararını ortadan kaldıracaktır. O zaman bambaşka şeyleri konuşacağız. Yargıtay Butlan kararını onaylarsa o zaman bugünkü pozisyonların hepsi kökten değişecektir. genel başkanın, parti meclisinin, milletvekili adaylarını belirleme gücü ve yetkisi birçok kişinin kararını, davranışını kökten etkileyecek. Evet, az önce Kartoğlu ona işaret etti. Yani Yargıtay safhasını ve zamanlamasını da bütün bu denklem içinde bambaşka ve yepyeni sürprizlerin bir odak noktası olarak hiç gözden kaçırmamak.
14: Yargıtay'ın yaklaşımı nedir? Ankara'da ne konuşuluyor? Yani bu işi bir an önce karara bağlama mı yoksa normal takvime koyup ona göre mi görmek?
17: Valla Yargıtay'dan birisi çıkıp ben şöyle düşünüyorum demediği sürece...
14: Yok, tamam. Kıdemli Ankara gazetecisi olduğunuz için sordum. Belki sizde yok, vardır
15: o bilgi. İşte onun cevabı öyle.
17: Çayda dem, şöyle bir şey söyleyeyim. Çayda dem aslında kıdem, evet ama bu burada kıdemle ilgili bir hususu yok. Örneğin işte butlan kararı çıkacak vesaire filan diye yapılan yorumlar aslında doğrudan dolaylı kaynağından işte aktarılan bilgiler üzerine. Yoksa kimse öyle fala bakıp da ahkam kesmiyor. Ben anladım. Şu ana kadar Yargıtay'ın karar alma biçimi ve pozisyonu ile ilgili en küçük dışarıya bir sinyal verdiğini düşünmüyorum. Ama şunu çok net biliyorum. Yani yüksek yargı, özellikle Yargıtay, karar ihtasında özellikle muhalefetin yargıyla ilgili birçok spekülasyonunda ezber bozabilecek duruşlara ve bu anlamda da muhakeme süreçlerine de sahip.
14: Peki.
17: Ama asıl önemlisi olan şu, önümüzde bir Yargıtay süreci var. Yargıtay'ın bu konuyu ele alma zamanlaması ve sonucu da önemli. Bir tek şeyi hatırlatayım. 2015 seçimlerinden sonra MHP'de büyük bir hesaplaşma olmuş. Meral Akşener ve başını çektiği grup Milliyetçi Hareket Partisi'nde olağanüstü kurultayı zorlamış. Kurultay kararıyla ilgili yeterli imza olup olmadığı hususları tartışma yaratmış. Sonra olağanüstü tüzük kurultayı toplanmış. Yargı kararıyla bu tüzük kurultayının işte genel başkan seçiminin olağanüstü kurultayda olup olmayacağına ilişkin tüzüğü değiştirdiği süreçler yaşanmış. Sonra konu nihayetinde Yargıtay'a gitmiş ve Yargıtay da o kurultayların tamamını iptal etmişti. Ama ilk aşamada ise bir butlan durumu var deyip kabul etmişti. Dolayısıyla her bir olay kendi içinde ayrı hikayeler evet. taşıyor, ayrı gerekçeler taşıyor. Ama konunun yüksek yargı ve nihai karar aşamasını unutmamak lazım. O yüzden Kemal Bey uzattıkça zaman lehine mi işliyor, aleyhine mi işliyor? Bence iyi düşünmesi gereken boyutlardan birisi.
14: Peki, önemliydi burası. Açarız da. Bu arada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir bayram mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. İzin verirseniz o bayram mesajını ben okuyayım. Üzerine de konuşmak gerekir. Çünkü bir takım mesajlar da içeriyor bu bayram mesajı. Mesajlar içeriyor bayram mesajı. Tuhaf bir cümle oldu ama yani doğrudan hedefe yönelik bir takım ifadeler de var. Öyle demek isteyeyim. Şöyle... sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım diye başlıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bir kurban bayramına daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Bizler tohumları ayrı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar, ne iftiralar, ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz, dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yolda duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu Kurban Bayramı eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum demiş Kemal Kılıçdaroğlu bayram mesajında. Barış Dostlar, nasıl yorumlarsınız?
16: Adettendir.
14: Adetten yapılmış
16: mı? Adetten, yani adetten yapılmış bir...
14: Yani paragraf, cümle seçip üzerine konuş...
16: Yok yok, öyle uzun öyle uzadıya yorum yapabileceğimiz alt metni şudur, üst mesajı budur, subliminal mesajı şudur, burada şunu kastetti, burada bunu ima etti diyeceğimiz bir metin değildi. Adettendir. Bir metin, alelade bir metindi, sıradan bir metindi yani.
14: Öyle midir Kartoğlu?
15: Valla Kemal Bey tabii birleştirici mesajlar vermeye çalışıyor. Fakat bir eksik var hep. Ölümenin sebebi ne? Ben niye buradayım? Ben niye buradayım sorusunun cevabını vermiyor. Şimdi bununla yüzleşmediğiniz sürece her türlü bir araya gelişiniz puzzle gibi olur. Yani biri dokunduğunda tekrar dağılırsınız.
14: Kemal Bey'den mi?
15: Kemal Bey niye burada?
14: Mutlak Mutlak davasına ilişkin de bir kapsamlı değerlendirme. Yani.
15: Niye buradasınız? Siz niye buradasınız? Niye geri geldiniz? Ne demek bu? Evet doğru. Arkadaşlarımızın iddiaları doğru, şikayetleri doğru. Bu parti benim elimden çalındı. Parayla satın alındı bu parti benden. Benim yönetimimden. Ben de genel başkandım. O kongrenin de olduğu sırada da kurultayda da genel başkandım. Ama onu fark edemedim. Ki bence fark ettiği halde o gün vereceği mücadeleyi vermedi. Bugün de bu gerçekte yüzleşmiyor. Yani gerçekte derken gerçek olup olmadığı mahkemenin işi, tamam. Ama Kemal Bey bu gerçekliği kabul etti ki orada oturuyor. Kabul ettiğinize göre bu gerçekte de bir yüzleşin o zaman. Deyin ki kusura bakmayın, biz büyük bir çanırız, çok güzel de bazı dallarımız çürük. Bazı yapraklarımız solmuş. Biz bunları kesip doğramadan, budamadan yeni sürgün veremeyiz. Ben bunu yapmaya geldim. Bir şey söyleyin. Hiçbir şey olmamış gibi. Bu metin de öyle. Bu metinde de hiçbir şey olmamış gibi bir konuşma var. Yani bunlar yaşanmamış olsaydı da bir bayram mesajı yayınlayacak olsaydı buna benzer bir şey olurdu gene. Dolayısıyla yani bakmak lazım eski mesajlarına. Ama bir şeyi bir ortaya koyun. Niye buradasınız siz? Herkes de onu bekliyor esasen. Ama bakın kolay bir şey var. Ben nedir buradayım o? Ama benim bir şey söylemem gereken kitle tepkilerini benimle beraber benden çok arkamdaki hükümete, arkamdaki derken gölgedeki hükümete yönlendiriyorlar. Yani bu işin arka tarafında yer alan, ön cephesinde yer almayan. Ne için? İktidarın buradaki sorumluluğu ne? Sorumluluk neden yükleniyor? İktidarın kabahati Adalet Bakanı atamış olması. Bir de HSYK'daki dağılım, tartışılan dağılım ama sonuçta kim gelirse hiç kimse bu dağılımı değiştirmeyi düşünmüyor. Ve Adalet HSYK'nın savcıları görevlendirmesi. Şimdi sırf bundan dolayı hükümete bütün oklar geliyor. Bir tarafta ben koltuğumu alıyorum. Muhalefet iktidarını kaybediyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi parti içi iktidarını kaybediyor. Onlar orada bir zayıflıyor, bir dağılıyor. Ben onları kalan kısmını sonra organize ederim. Güzel. Ama bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemeyeyim. Öyle bir şey yok. Yani bununla yüzleşmesi gerekir. Ben mesela bugünkü açıklamada bu anlamda biraz bir yeniden yapılanma anlamında neyle yapılanacağız, neyle yapılanmayacağız? Yani tahtayla, seramiği, seramikle bilmem şey başka bir camı aynı yapıştırıcıyla yapıştırmaya çalıştırıyorsun. Hayır, biz burada hepimiz seramiyiz, cam istemiyoruz, tahta istemiyoruz aramızda falan demesi lazım. Neden? Çünkü adam diyor ki ahlaksızlık var, yolsuzluk var. Biz bunlarla bugüne kadar anılmadık. Bundan sonra da anılmak istemiyoruz. Arınmamız lazım. O zaman söyleminizde de bir arınma yapın. Ve neden burada olduğunuzu da bir izah edin. Çünkü insanlar diyorlar ki siyasi operasyon. O zaman ya şunu söyleyeceksiniz. Evet, iktidar bu muhalefet partisi seçimi kazanır diye düşündü. Bana dedi ki genel başkan ol, biz senden razıyız. Sen de genel başkanlığa razı ol. Gel böyle eskisi gibi geçinelim. Ben de geldim filan mı diyecek? Yok. Partiyi çaldılar. Böyle bir parti. Bu parayla el değiştiren bir parti olmaz. Dolayısıyla ben geldim. Bu işi başa döndüreceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin için böyle bir şeyi bir daha hiç kimse aklından geçiremeyecek. Ondan dolayı da bu işi başlatan arkadaşlarımız haklıdır. Ben de onları haklı gördüm. Hı hı. Ve gerekçelerini de kabul ettiğim için buraya geldim. Var mı başka bir lafı olan diyemediği sürece buradan bir iş çıkmaz.
14: Peki.
15: Çok net.
14: Okan Müderrisoğlu, mesajı soracağım ama Kartal'ın dinlerken tabii aklıma yeni sorular geldi.
18: Aklımda deli sorular, evet.
14: Yani iktidar acaba bu durumdan, yani Kartal'ın çizdiği bu durumdan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşanana dair, sürece de hukuki sürece dair, iddialara dair, neden göreve döndüğüne dair net açıklamalar yapmamasından bir rahatsızlık duyuyor mu? Mesela işte en son İçişleri Bakanı kendisini ifade etmeye ihtiyacı duydu. Çünkü yaşanan olaylardan dolayı ama bu emniyetten ya da İçişleri Bakanlığı'ndan bu yönde talepte bulunan

0: Kılıçdaroğlu'nda sessiz kalması ona cevap o algısını daha besliyor dedi. O yüzden sordum.
1: Şimdi bu sorunun bu soruluş biçimi bence olayı analiz etmek için daha güçlü bir taban oluşturuyor. Oradan devam edelim. Ancak peki. Barış Hocam'dan kısmen de değerli meslektaşım Kartoğlu'ndan ayrılıyorum ya da ayrışıyorum. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bayram mesajını öyle lalettayın adet yerine bulsun bir mesaj olarak okumadım. Çünkü
0: hadi o zaman bir onu bir oradan Haziran başlayalım. 2000...
1: Hemen yok yok oradan bağlayıp devam edeceğim. Kısa konuşuyorum zaten. Haziran 2023'teki mesajına da baktım. Ama burada geçmişle yüzleşme ve muhasebe gelecek umudu üzerine yaptığı değerlendirme bence önemli. 2023 Haziran'ında ise yani o malum kurultaydan önceki Kurban Bayramı mesajında ise daha çok adalet, liyakat ve iktidara dönük açık örtülü mesajları var. O yönüyle bakıldığında aslında bugünü biraz daha ayrıştıran bir kapalı mesajı var adrese teslim. Şimdi Kartoğlu'nun yine haklı olarak Kılıçdaroğlu pozisyonunu netleştirmeli. Sadece arınma ifadesiyle veya ahlaki kodlarına CHP'yi döndürme ifadesiyle bu işi izah tarzının yeterli olmadığına ilişkin olarak zaten bunu programın girişinde de söylemiştim. Kemal Bey Ankara tarzı siyaset yapar. Zamanı değerlendirir, elindeki araçları kontrollü bir şekilde kullanır, söylemini buna göre dizayn eder. Dolayısıyla hangi silahı ne zaman kullanacağını bence tayin etmeye çalışır. O yüzden bildiğimiz böyle hemen propaganda, sosyal medya, farklı unsurlarla yüklenelim, boğalım filan öyle bir tarzı olmadı Kemal Bey'in. Onun uzun ömürlü kaybettiği seçimlere rağmen siyaseten görece uzun ömürlü olmasının CHP'deki ana nedenlerinden biri de hep bu ola geldi. Ve şunu da unutmayalım, bu yakın zamanda Amerika, İran, İsrail bu savaş düzlemi içinde ne gördük? Asimetrik, hibrit ve çok katmanlı savaş diye. Bugün CHP'de de asimetrik, hibrit ve çok katmanlı bir mücadele var. Bunların her birinin altını doldururum, açarım ama şimdi bu programın kapsamında değil. AK Parti açısından iki önemli husus. Bir, başlangıçta Bursa'daki bayramlaşma meselesiyle Genel Başkan Vekili Sayın Efkan Ala'nın açıklaması. İki, parti sözcüsü ki o çok daha belirgin ve vurgulu bir konuşma yaptı Adana'da seçim bölgesinde Ömer Çelik'in açıklaması. Sayın Çelik, CHP'lilerin iç kavgasıdır. Dolayısıyla biz ya da herhangi bir parti bunun tarafı değildir. Bu iç mücadeleyi AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na veya Cumhurbaşkanımıza bağlamaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Hele Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanına seviyesiz üslupla bütün bu süreci yani yığmaya çalışmayı da asla kabul etmeyiz ve bununla da mücadele ederiz şeklinde. Dolayısıyla elbette Özgür Özel ve ekibinin dedim ya hibrit bir mücadelesi var mesela. Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nu gayrimeşru ilan etmeye çalışıyor. Bir yandan da bu sürecin aslında arka planında AK Parti'nin olduğunu ifade ediyor. Bunu nasıl söylüyor? İşte AK Parti yargı kolları diye. Sayın Ömer Çelik şunu söyledi. Yani yargı aktivizmi ya da yargı vesayetiyle en fazla mağdur olan ve en fazla mücadele eden biziz. Dolayısıyla bugünkü pozisyonumuzda da en küçük bir değişiklik yok. Ama aynı zamanda biz siyaset yoluyla çökme, ekonomik menfaat temin etme gibi bir takım siyasi problemler konusunda da kayıtsız kalmayız diyerek aslında işte Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının başka bir versiyonunda siyaseten siz özürlüsünüz. En azından bu konuda topluma anlatmanız, hesap vermeniz ve izah etmeniz gereken unsurlar var. Bunu dönüp AK Partili ya da Cumhurbaşkanı'na ilişkilendirmeniz anlamsız demeye getirdi. Yine Sayın Ömer Çelik yakın zamanda işte İstanbul'a giderken bir milletvekili daha gelecek, biraz bekleyebilir miyiz efendim diye gelişen bir süreç. Ali Mahir Başarır'ın olduğu anlaşılıyor ve çok medeni bir ortamda karşılıklı selamlaşılıyor, konuşuluyor. Ama ne kadar? İşte otobüsün içinden uçağın içine kadar geçtiğiniz 1-2 dakika. Orada bir butlan tartışması, konuşması yok. Bunu şunun için söyleyeceğim. Uçağa geçince de bir eski bakanla oturuyor Ömer Bey. Sayın Mahir Başarır da yine yanındaki isimle bulunuyor. Sonrasında bir açıklama yapıyor Başarır. Ben Ömer Bey'e sorduğum için Çelik'i. Açıklamasında işte mutlak butlanı duyunca o da çok şaşırdı. Haberi yoktu. Bak bu önemli bir husus aslında. Ondan sonra ama şunu ima ediyor. Yani bizim yüzümüze bakacak da bir hali yoktu. Birdenbire ve hızlıca bize bile bakmadan apar topar indi. Bunu sanki müzakere edilmiş de mahcubiyet duymuş da inmiş gibi bir algıya oturtmaya çalıştı. Bir yandan da döndü. Aslında onun da haberi yoktu. O da çok şaşırdı dedi. Demek

0: İstediğim şey şu, Kılıçdaroğlu'nun süreci yönetim biçiminin AK Parti açısından şu ya da bu yönüyle önemi yok. Ama ne zaman Özgür Özel ve arkadaşları konuyu AK Parti yargı kolları ve Cumhur İttifakı külliye eksenine veya Cumhurbaşkanı'na bağlamaya çalışıyor, o zaman AK Parti'nin kırmızı çizgileri aşılıyor ve buna bir reaksiyon gösteriliyor ve bir çerçeveleme yapılıyor. 19 Mart 2025'te CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak hızlı bir şekilde ilan ettiği isme karşı yürütülen yargı sürecini CHP'nin önünü kesmeye dönük hamle olarak nitelendirilen kitlelerin motive edildiği bir tablo vardı. Ama burada polis zoruyla CHP girildi, baba ocağına girildi. Aslında Özgür Özel ve arkadaşlarının bir süre sonra istediği veya kaçınmadığı, buradan bir senaryo, bir mağduriyet veya bir meşruiyet üretmeye çalıştığı senaryo ve tabloydu. Yani bu çok açık. Onu şu nedenle söylüyorum. Günün sonunda CHP'linin CHP ile mücadelesini, eksenini iktidara doğru kaydırmaya dönük hamleler tamamıyla Özgür Özel ve arkadaşlarının bu dediğim gibi hibrit ve asimetrik mücadele tarzında, biraz da hani siyasi taktisyenlerinin de aklıyla giden, zaman zaman da anlık gelişen süreçler. O yüzden Kemal Bey'in süreç yönetiminin çok farklı olacağını düşünüyorum. Ama zaman lehine mi işliyor emin değilim. O yüzden bir an önce yani Ankara tarzı kurallarıyla, kurumlarıyla işe bir el koyma, neyin ne olduğuna ilişkin fotoğrafı görme, ondan sonra da siyasi diplomasiyi işleterek ana hedefine, yani işte tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilecekler, ihraç edilecekler, üyelikleri askıya alınacaklar var ise işin etik tarafıyla başlayıp ondan sonra kurultay ve diğer süreçlerin adını koyacaktır. Yani açıklamalarını gündeme göre, beklentilere göre değil de kendi hedef ve hedeflerinde de kat ettiği mesafeye göre yapacaktır bence.
1: Belki bunu da söyleyecektir. Çünkü ben biraz, belki benim beklentim biraz erken. Neden bu beklenti? Kişisel olarak tabii ki değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesi şu anda ağırlıkla Kemal Kılıçdaroğlu'nu iktidarın açtığı alanda oynamayı kabul etmiş kayyum olarak görüyor. Ey insanlar, ey seçmenim, daha önce de bana oy veren kişiler, bu böyle değil. Sizin arkasında durmaya çalıştığınız kişiler aslında bir takım sorunlarla mağlul ve bizim bu davayı açma ya da açanlar için benim de haklı açma gerekçelerini haklı gördüm ve yargı buna karar verdi. Ben de bunu bu yüzden kabul ettim. İktidar yüzünden değil.
0: Buna kim inanır? Bundan kim ikna olur bu cümlelerle? Sen de takdir edersin ki
1: başka
0: böyle bir açıklama
1: bahis
0: ihtiyacı var.
1: Başka
0: ama
1: bir bahis şu, ama
0: başka
1: bir taraftan
0: bahis değil. Yok,
1: şöyle.
0: İşin, yok yok.
1: Bir tarafta ahlaki arınmadan bahsederken bu taraftan oklar iktidara gelsin.
0: Siyaseten kimseyi ikna
1: oklar
0: edemez.
1: İktidara, oylar bana gelsin diye beklemek de bana çok ahlaki gelmiyor açıkçası.
0: Ya bu da ayrı bahis o zaman. Senin yaklaşımın tamam, çok işe yarıyor. Gerçekten kullanmaya değer bir bahis oluyor da. Ama işin özü şu. Kılıçdaroğlu bu yönde bir açıklama yapsa ne Özgür Özel ve taraftarlarını ikna eder ne de senin söylediğin beklentiyi karşılar. O yüzden yaklaşım tarzının biraz farklı olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte nokta, kişi, hedef ve bu anlamda da bağlayıcı bir çerçevelemeye ihtiyaç var. Ama zamanlamasında senden ayrışıyoruz biraz, evet.
2: Peki
0: evet.
2: Barış Dostlar, siz ne diyorsunuz? Yani bu konuya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sürece dair sessizliğine ya da karara dair sessizliğine.
3: Bu sessizlik devam ettiği müddetçe Kemal Bey'in aleyhine yazar bu süreç. Şimdi Kemal Bey az evvel Okan Bey'in dikkat çektiği üzere disiplin mekanizmasını, ama tedbirli ihraç, ama efendim üyeliğin askıya alınması vesaire vesaire. Şimdi işletmeye kalksa hepimizin ittifakla üzerinde durduğu ve programda büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz masumiyet karinesinden Kemal Bey hırpalarlar. Derler ki bak, daha bu iddialara ilişkin mahkeme kararını vermedi. Daha hüküm yok. Ama sen bu isimleri ihraç ediyorsun. Şimdi dolayısıyla bu Kemal Bey'e adeta bir bumerang gibi dönüp dolaşıp Kemal Bey'e zarar verir. Daha mahkemenin hakkında hüküm vermediği bir kişiyi sen eğer yolsuzluk iddiasıyla, ihale fesat karıştırdığı iddiasıyla, delegenin oyunu sakatlandığı iddiasıyla partiden ihraç ediyorsan, disipline mi diyorsan, arkadaş Türk mahkemesinin vermediği kararı sen daha CHP genel başkanı olarak evvelden verdin neler. Kemal Bey bunu göze alabilir mi? Emin değilim. Peki. Bu başını ağrıtır. Ha, gelelim iktidara. Şimdi iktidar...
2: Peki, yani ihraç mekanizmasını çalıştırmasın ama Kartoğlu'nun dediği gibi sürece dair bir net açıklama, bir anlatı da geliştirmiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yani mesela bu Butlan davasında en başına döndüğümüzde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir ifadesi olmuştu. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi oldu. O ifadeye kimse çıkıp yanıt vermedi genel merkezden. Diye bir şahibeli kurultay vardı. İfadesi. Oradan hatta işte biraz açın dediklerinde de ben bu kadar söylüyorum dedi, geri çekildi. Yani daha açıklayıcı yaşananlara dair kendi perspektifinden, sonuçta o kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu da vardı. Ne yaşandığını mutlaka biliyordur. Yaşananlara dair neden sessiz? Kendi zaviyesinden neden anlatmıyor
3: olayı? O zaman isim vermek durumunda kalacak. O kurultay gecesi diyecek ki falanca büyükşehir belediye başkanı, falanca ilin delegelerine şu kadar şu kadar para, pul, dolar, avro, ev, araba, at, yat, kat verdi. Şimdi Kemal Bey'in böyle bir şey konuşmasını beklemek çok gerçekçi olmaz. Neden? Çünkü iş şu anda yargı safhasında. İkincisi, elbette sürecin uzaması Kemal Bey'e zarar verir derken benim bir diğer argümanım da şu. İktidar elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki farklı kanadının birbiriyle boğuşmasından, birbiriyle tokalaşacak mesafeyi kaybetmiş olmasından memnun. Neden şu anda dünyanın her ortalama, her normal, her sağlıklı işleyen demokrasinin olduğu üzere Türk seçmeninin de Türk yurttaşının da muhalefet partisinden beklediği nedir? İktidara muhalefet etmek. Hı hı. Hayat pahalılığı üzerinden, işsizlik üzerinden, enflasyon üzerinden iktidarı demokratik yollarla değiştirmeye çabalamak. Şimdi CHP'de ne Kemal Bey'in gündeminde böyle bir şey var, ne Özgür Bey'in gündeminde böyle bir şey var. Şimdi iktidar ana muhalefet partisinin İki farklı kanadının birbirinin adeta gözünü oymasından, birbiriyle boğuşmasından memnun olur mu? Olur. Ve dolayısıyla Kemal Bey konuşmadığı müddetçe bu benim dediklerim de Kemal Bey'in eksi hanesine yazar. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Kemal Bey'in diğer partiler dışında, yani burada sadece Adalet ve Kalkınma Partisi konuşuldu. Diğer partiler nezdinde de çok fazla, en azından bugün itibariyle bir, hani ne diyelim, ikna ediciliği yok. İyi Parti ki parlamentoda grubu olan bir parti, DEM Parti ki Kemal Bey'in muhabbetinin iyi olduğu parti, Cumhurbaşkanı adayken seçim kampanyasını DEM Parti'nden başlatmış, kampanyayı Zafer Partisi'yle bitirmişti. Ne dediler? İyi Parti olsun, DEM Parti olsun. Biz dediler Kemal Bey'in heyetiyle bayramlaşmayacağız. Şimdi dolayısıyla parlamento içerisindeki diğer partilerden de böylesi bir mesafe görmüş olmak Kemal Bey'in elini zayıflatıyor.
2: AK Parti ile bir bayramlaşma olacakmış sanırım ve Özgür Özel ekibinde tepkisi var bu duruma.
3: Evet. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı kendisi açısından son derece doğru ve olağan. Niye? Çünkü Kemal Bey'i muhatap alıyorlar. Diğer partiler, DEM Parti, İyi Parti vesaire, işte parlamento dışındaki partilerin önemli bir bölümü Özgür Bey'i muhatap alırken Adalet ve Kalkınma Partisi Kemal Bey'e muhatap oluyor. Bu da CHP içindeki çatlağı daha da derinleştirmek açısından iktidarın elini kuvvetlendirir mi? Elbette kuvvetlendirir. Bu yani son derece doğaldır. Tersi bir durum olsaydı eminim Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri aynı şeyi yaparlardı.
2: Biraz önce Kartoğlu hatırlattı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben partiyi mahkeme salonlarında tartıştırmam açıklaması vardı. Mahkeme kararıyla şu anda daha çetin bir tartışmanın ortasında.
1: Benim kastım biraz o. Son tahlilde partiler ellerini uzatmıyorlar. Neden? Sizi tırnak içinde saymıyorlar meşru. Milletvekillerini ve grup başkanını sayıyorlar. Eski yönetimi sayıyorlar. Şimdi siz ona neden saymıyorlar? Siyasi bir karar verdi. İktidarın belirlediği Adalet Bakanı ve dolaylı olarak iktidarın etki alanında bürokratik olarak bile olsa olan yargı esasen iktidar gücüyle bu kararı aldırdı. Öyle mi şimdi? Şey bu, tepki bu. Bu yüzden size insanlar el uzatmıyorlar. Partilileriniz tepki gösteriyorlar. Şimdi hayır, ben böyle düşünseydim buraya gelmezdim. Ben buraya yargı kararıyla geldim ve bu bağımsız yargının kararıdır cümlesini duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Neden? Ve karşısına böyle çıkacaksınız. Şimdi Kemal Bey şöyle bir tercih yapıyor.
2: Şöyle mi?
1: Ben bunu ahlaki bulmuyorum yani, ayrı, ama Kemal Bey şu tercihi yapıyor. Zaman içerisinde ben bir şekilde burayı kurar, ipleri de ele geçiririm. gücü gördüklerinde de alternatifini de ortadan kaldırdığımda, alternatifimi, gücü ele geçirdiğimde, gücü konsolide ettiğimde Türkçesi, nasıl olsa onların hepsi gelir diyor Kemal Bey.
3: Tıpış tıpış.
1: Bu arada da yani iktidarın da olası yıpranmasından bundan dolayı gayet mutlu ve memnun. Bu iki taraftan da yararlanmaya çalışıyor netice itibariyle. Biraz o anlamda hani ahlaki kaygı sadece rüşvet, yolsuzluk ve ne bileyim işte başka türlü ahlaki düşkünlükle alakalı değildir tek başına. Hı hı. Bu tür durumlarda da bir ahlaki kaygı ölçüsü vardır diye onun cümlelerinden alıntı olarak söylüyorum. Bu bir de son tarihte insanların da tırnak içinde gazını alacaksınız, tepkisini yumuşatacaksınız. Neyle? Onlar size sürekli iktidarın getirdiği adamsın dediğinde, siz sürekli sustuğunuzda, hayır öyle değilim bile demediğinizde, o zaman süreci nasıl başarıyla atlatacaksınız? Yahut insanlara, ya adam baksana gerekçesini söylüyor, inanmış buna. Yani beni birileri getirdi falan demiyor. Dedirtmedikçe bu süreci nasıl yürüteceksiniz? Ben bunu bir zafiyet olarak görüyorum. Ha sonuçta buna rağmen bazen vardır hani bilgi güçtür, şu güçtür, bu güçtür, ama kaba güç her zaman güçtür. Hmm. Kaba güç ne? Genel başkanlık. Bazen diyorlar ya işte parti meclisinde şu şu şu kararlar alınırsa, atıyorum işte parayı kullanamaz. Hiçbir genel başkan, evet, hiçbir kendi döneminde parti tüzüğünü kendi emir komuta zincirini zafiyete düşürecek şekilde yazmaz.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor. Marmara güneşli, gölgede Edirne 29, Kocaeli 27 derece. Perşembe gelecek sağanak yağışla birlikte hava serinleyecek. İç Anadolu geneli az bulutlu. Çok az noktada yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de Manisa güneşli 30 derece. Denizli, Muğla, Aydın'da ise kuvvetli sağanak geçiş olacak. Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Yaylalarda ve Isparta'da ise kısa süre sağanak var. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in genelinde güneş görülebilecek. Bolu 24, Samsun 23, Tokat 26, Rize ve Trabzon 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar bayramın ilk günü ara veriyor. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
0: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo. Saat

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Terörsüz Türkiye süreciyle Orta Doğu'daki krizin Türkiye'ye etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın İsrail'e yönelik tepkisi de vardı.
1: Bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz.
2: Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi.
1: Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. Türkiye, dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in başta Filistin olmak üzere bölgede izlediği politikalara da tepki gösterdi.
1: İsrail, ateşkese rağmen işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor.
0: Mutlak mutlak kararı ve sonrası yaşanan olayların ardından MHP-CHP hattında iki önemli görüşme gerçekleştirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı. Bahçeli hem Kılıçdaroğlu'nun hem Özel'in Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Görüşmede mutlak kararı konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz dedi. Bayramların hakikate sımsıkı sarılmanın ve kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize ulaşmanın günleri olduğunu ifade etti. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız ifadesini kullandı. Ne yalanların, ne iftiraların, ne de araya örülmek istenen duvarların bu kardeşliği bozamayacağını belirtti. En büyük güçlerinin dürüstlük, saf hakikat ve aynı yolda duyulan sarsılmaz inanç olduğunun da altını çizen Kılıçdaroğlu, bu Kurban Bayramı eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun dedi. Özgür Özel İzmir'den Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin çağrısı yaptı. Eğer benden başkası kazanırsa elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim dedi. Özel, ön seçimde %85 oy alamazsa görevi bırakacağını da söyledi.
3: Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası bir çağrı yaptı. Genel başkanlık için ön seçim istedi. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm parti üyelerinin katılımıyla genel başkanlık seçimine gidelim dedi.
3: Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
2: Özel'in İzmir'deki mitingi öncesinde gerginlik vardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting hazırlığına valilik izin vermeyince partililerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis kalabalığa tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Özel İzmir'in ardından Manisa'da da konuştu. Ön seçim çağrısını yineledi. O seçim için de iddiasını ortaya koydu.
3: İddia ediyorum, sandığı koyun, oy kullanan üyelerin %85'i istemezse, %80 alsam görevi kabul etmeyeceğim.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ön seçim teklifine yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP milletvekili Müslüm Sarı o teklif için siyasi polemik dedi.
4: Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise, idiyse biz biliyorsunuz iki gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz.
0: CHP'de gözler pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısına çevrildi. Toplantı kritik, zira parti meclisi kurultaydan sonra CHP'nin en yetkili karar alma organı, yani partinin geleceğine şekil verebilir. Parti meclisinde yer alacak isimler de belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu da o toplantıya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği parti meclisi toplantısının geçersiz sayılması için de meclis başkanlığına başvurdu.
5: Mutlak mutlan tartışmasının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik gün pazartesi. 1 Haziran'da parti meclisi toplantısı yapılacak. Partinin yol haritası o gün netleşecek. CHP Genel Merkezi tarafından Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda 1 Haziran'da toplanacak parti meclisinde yer alması beklenen isimler bildirildi. Ancak bazı isimler belediye başkanlığı, meclis başkan vekilliği ve grup başkan vekilliği, istifa ve vefat gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almadı. Boşalan koltuklar yedek üyelerle tamamlanmak istendi ancak 4 üye eksik kaldı. Parti meclisinin 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgiye göre parti meclisinde 32 isim Özgür Özel'i destekliyor. 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri de belirlendi. Disiplin kurulunda ise Kılıçdaroğlu kanadının ağırlığı olduğu belirtiliyor. Mesaisine devam eden Kılıçdaroğlu, A takımını ve yol haritasını belirlemek için çalışıyor.
6: Kemal Kılıçdaroğlu mesaisini yine Çukurambar'da bulunan evinde sürdürdü. Hem 30 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek halk buluşması hem de 1 Haziran'da toplanacak parti meclisine ilişkin kurmay fikir alışverişinde bulundu.
5: Kulislere yansıyan bilgilere göre MYK'da yer alacak isimler belli olmaya başladı. Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik ve Faik Öztürk'ın yanı sıra Akif Hamza Çebi, Müslüm Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm ve Deniz Demir'in adı geçiyor. CHP'de Mutlak Mutlu'nun yanı sıra grup başkanlığı tartışması da yaşanıyor. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığının geçersiz sayılması için meclis başkanlığına dilekçe gönderdi. Gerekçe olarak genel başkanın çağrı yapmaması, seçim gündeminin önceden duyurulmaması ve seçimin meclise yapılmaması gösterildi. Meclis başkanlığının bu itirazı kabul etmesi durumunda seçimin yenilenebileceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu yönetimi dikkat çeken adımlar da attı. Özel ve ekibi tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatıldı. O ofiste çalışanların işine son verildi. Yeni CHP yönetimi Perşembe günü siyasi partilerle bayramlaşmaya hazırlanırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İyi Parti, DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi CHP ile bayramlaşmama kararı aldı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin güvenlik güçlerince tahliyesine ilişkin konuştu. Çiftçi, hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır, bu ilke yerine getirildi dedi. Taraflara genel merkezin suhuletle boşaltılması için zaman tanındığını bildiren Çiftçi, ancak anlaşamadılar ve mahkeme kararı güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı ifadesini kullandı.
7: Açıklama yapmam gereken hususta...
2: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliyesiyle ilgili ilk kez konuştu. Çiftçi, sorunun suhuletle çözülmesi için taraflara süre tanındığını belirtti.
8: CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak genel merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları, bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman da tanındı. Sürece ilişkin tüm işlemler ilgili adli ve idari makamların koordinasyonunda hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütüldü. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşamadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
2: Gazeteci Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı, ortaya çıkan tablonun güvenlik güçlerinin ya da devlet kurumlarının başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucu olduğunu söyledi. Çiftçi, tahliye işlemi sırasında polisin orantısız güç kullandığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.
8: Güvenlik güçlerimiz süreç boyunca azami dikkat ve sağduyu içerisinde kamu düzenini koruma görevi kapsamında ve orantılılık ilkesi çerçevesinde hareket etmiştir. Güvenlik güçlerimizin tutumu hukukun çizdiği sınırlar içindedir ve bu sınırların aşıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir.
2: Mustafa Çiftçi, tahliyeden kısa süre önce CHP'liler Murat Emir ve Suat Özçağdaş'la bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmeyi de anlattı. CHP yönetimiyle son ana kadar diyalog içinde olduğumuzu CHP yöneticileri de yakından biliyor dedi. Çiftçi, yargı kararlarının uygulanması hukuk devletinin gereği, kamu düzeninin korunması ise devletin sorumluluğudur diye konuştu.
0: İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi ve imar müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı ve imar müdürü tutuklandı. Operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi.
9: 6 ay sonra proje kalmayacak dendi.
5: Kamuyu 3,5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Rüşvet alarak imara aykırı yapılara göz yumdukları tespit edildi. CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay'la İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 7 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Operasyonlarda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve imar müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özden Mustafa İnce de var. Belediye Başkanı Mustafa Günay'la İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve eşinin ise yurt dışında oldukları belirlendi.
9: Okula giden çocuklarımızın ceplerine haçlık koyamamıştık.
5: İncelemelerde şüphelilerin imara aykırı yapılara göz yumdukları, mevzuata aykırı binaların yıkılmasını engelledikleri belirtildi. Bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi. Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise rüşvet paralarının akış yöntemi oldu. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın yetkilisi olduğu şirketin rüşvet paralarının transfer ve akışını sağladığı tespit edildi. Zanlıların 2009 yılından bu yana organize hareket ettiği ve kamuyu 3,5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefetle suçlanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ve Pakistan liderleriyle telefonda görüşerek Amerika ve İran müzakerelerine yönelik diplomasi trafiğini sürdürdü. Erdoğan ayrıca iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine devam etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramın buruk karşılandığını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalışıldığını, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarına Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le olan telefon görüşmesiyle devam etti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmelerinde İran ve Pakistan liderlerinin Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.
0: İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney, bölgesel güçler artık ABD üsleri için bir kalkan olmayacak. ABD artık bölgede güvenli bir limana sahip olmayacak dedi. Devrim muhafızlarından da Körfez'de İran hava sahasına giren düşman hava araçları tespit ettik, bir drone'u düşürdük açıklaması geldi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
10: Geçtiğimiz haftada Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ve İran derin muhafızları donanması arasında sıcak çatışmalar yaşanabiliyordu. Dün bunun bir benzeri yaşandı. İran basını geçtiğimiz günlerde, iki gün önce yaşanan bir sıcak çatışmada 4 İranlı askerin hayatını kaybettiği şeklinde İran basını içerisinde iddialar da yer aldı. Ancak bir gerilim olduğu açık. Dün Hürmüz Boğazı bölgesinde, Bender Abbas bölgesinde patlama sesleri haberi gelmişti. Bugün de gün içerisinde devrim muhafızları ordusu yabancı bir güce ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı düşürdüğü bilgisini paylaştı ki düşürülen insansız hava araçlarından bir tanesinin Amerika'ya ait olduğu bilgisi de geldi. Bir F-35 savaş uçağının İran hava sahasını ihlal ettiği, ateş açıldığı ve İran hava sahasını terk etmeye zorlandığı da gelen bilgiler arasında. Bir taraftan da Doha'da görüşmeler devam ediyor. İran Meclis Başkanı Galibaf, ülkenin şu an itibariyle üst düzey lideri konumunda. Doha'da dün gece aslında dönmesi bekleniyordu ancak dönüşü ertelendi. Bugün de Doha'da önemli temaslar devam edecek. Bazı düğüm noktaları var. Bunlar arasında da dondurulmuş mal varlıkları, bloke edilmiş mal varlığı söz konusu. Bunların serbest bırakılması noktasında ise Tahran yönetimi ısrarcı. Eğer bir mutabakat imzalanacaksa veya ilan edilecekse bunun öncesinde, başlangıcında en azından bloke edilmiş fonlardan, mal varlıklarından yarısının serbest bırakılmasını talep ediyor Tahran yönetimi. Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti de Doha'da Galibaf'a eşlik ediyor. Yine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da orada. Fars Haber Ajansı, İran'ın bloke mal varlıkları serbest bırakılmadan herhangi bir mutabakatın veya müzakerenin olmayacağı bilgisini geçti. Taksim Haber Ajansı ise Galibaf'ın üst düzey bir isim olarak Doha'da bulunmasının görüş ayrılıklarını yakınlaştırma ve bazı engelleri ve sorunları aşmada önemli bir rol oynadığını söylüyor. Yani bir ilerleyiş var, süreç ilerliyor. 24 milyar dolarlık bir fondan, bloke edilmiş mal varlığından bahsediliyor. Taksim Haber Ajansı en az yarısının serbest bırakılması gerektiği noktasında İran tarafının, İran heyetinin ısrarcı olduğunu söylüyor. Yani 12 milyar dolarlık bir mal varlığının, bir paranın serbest bırakılmasında ısrarcı olduğu belirtiyor Tahran yönetiminin. Bazı senaryolar, İran içerisinde konuşulan senaryolarda Katar'ın kendisinin bunu karşılayabileceği noktasında yorumlar vardı. Bazı ekonomistler, İranlı uzmanlar sorunun çözülmesi için Katar'ın kendisinin bir tür kredi verebileceği senaryoları konuşuluyordu. Ancak Katar cephesinden, Doğa cephesinden buna bir doğrulama gelmedi. Bir de senin de açılışta söylediğin gibi Müşteba Hamene'in açıklamaları oldu. Kurban Bayramı dolayısıyla yaptı bu açıklamayı. İran bir eksen kaymasına girer mi soruları da var haliyle. ABD ile bir uzlaşı ve anlaşma süreci devam ederken ve bu eksen kayma senaryolarını aslında boşa düşürecek bir açıklama yaptı Hamene ve hem ABD karşıtı hem de İsrail karşıtı yoğun bir vurgu yaptı. ABD'nin üstlerine bir işareti oldu. Artık ABD üsleri başka ülkelere karşı bölgede bir kalkan olarak kullanılmayacak dedi ve ekledi. İsrail'in de yok olması gereken bir kanser hücresi olduğunu söyledi ve Baba Hamene'nin, Ali Hamene'nin daha önce söylediği 25 yıl içerisinde İsrail yok olacak söylemini tekrarladı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılacak anlaşma çerçevesinde bölge ülkelerinden İsrail'le diplomatik ilişki kurmak için İbrahim anlaşmalarına dahil olmalarını istemişti. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde çıkan analizde bu istek gerçekçi bulunmadı. Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail'le bu ortamda diplomatik ilişki kurmasının zor olduğu vurgulandı.
2: Bir hile mi, cesur bir kumar mı, yoksa bir fantezi mi? Amerikan CNN kanalının internet sitesi ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la mütabakat zaptını İbrahim anlaşmalarıyla ilişkilendirmesiyle ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Trump'ın Müslüman ülkelerin İbrahim anlaşmasına katılması gerektiği yönündeki açıklaması İran'la ilgili bugüne kadarki en kafa karıştırıcı hamlesi olarak nitelendirildi. Bu hamlenin işe yaramayacağı görüşü dile getirildi. CNN analizde bölgesel istikrarı altüst eden ve derin ekonomik hasara yol açan bir savaşı başlattıktan sonra Trump'ın müttefiklerini hizaya getirme kapasitesi konusunda sorular olması kaçınılmaz ifadesi kullanıldı. Trump'ın bu hamlesinin ülkesinde aldığı desteğin azalmasına yol açan sonuçsuz savaşın hayal kırıklığına rağmen Orta Doğu'da dönüşüm vizyonundan vazgeçmediğini gösterdiği belirtildi. Ancak Körfez ülkelerinin çoğunun şu anda İsrail'le gelecekteki ilişkileri konusunda endişelenmekten daha önemli öncelikleri olduğu vurgulandı. İran savaşının Körfez ülkelerinin iş modeline ve istikrarına ciddi zarar verdiği hatırlatıldı. Savaş sona erdiğinde bu ülkelerin daha istikrarsız ve saldırgan bir İran'la karşı karşıya kalabileceklerine dikkat çekildi. ABD ordusuyla ilişkileri nedeniyle İran'ın insansız hava araçları ve füzelerinin saldırılarına maruz kalan Körfez ülkelerinin ulusal güvenliklerini gözden geçirebileceklerinin altı çizildi. Bölgesel işbirliğine duyulan ihtiyacın İsrail'le yapılacak yeni anlaşmaların önüne geçebileceği yorumunda bulunuldu. Gazze Savaşı'nın da Suudi Arabistan'ın İsrail'le diplomatik ilişki kurmak için İbrahim anlaşmalarına dahil olmasının zorlaştığı vurgulandı. İsrail'in Gazze saldırılarını sürdürmesinin ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının uzlaşma zeminini daha da daralttığının altı çizildi. Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı Hasan El Hasan, İsrail'e yönelik bölgesel algıların çoğunun olumlu olmadığına dikkat çekti. El Hasan, İsrail'in stratejik saldırganlığa karşı koymak için bölge ülkelerinin giderek daha fazla birlik olmaya başladıklarını vurguladı. İsrail'de bu yılın sonunda genel seçimler yapılacağı hatırlatıldı. Bu durumun Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyonuna güvenmeyen ülkelerin anlaşmaya varmasını zorlaştırdığı belirtildi. CNN'e konuşan Amerikalı kaynaklarsa Trump'ın İbrahim anlaşmalarına katılımı İran'la yapılacak herhangi bir anlaşmanın şartı haline getiremediğini vurguladı.
0: Amerikan Washington Post gazetesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme çabasının sonuçsuz kaldığına dair bir makale yayımlandı. Makalede Netanyahu'nun İsrail'i küresel olarak dışlanmış bir ülkeye dönüştürdüğü yorumu yapıldı.
2: Netanyahu'nun Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme çabası ters tepiyor. İsrail ordusu ağır yükün altında. İsrail'in ABD'deki popülaritesi de giderek düşüyor. Bu ifadeler Amerikan Washington Post gazetesinden Max Boot imzalı makalede yer alıyor. Makalede İsrail'in ilk başbakanı David Ben-Gurion'un öncelikle devletin güvenliğini yalnızca orduyla sağlayabilmemiz yanılgısından kurtulalım. Güvenlik barışçıl bir dış politikaya dayanır sözleri hatırlatıldı. İsrail'in şimdiki başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu uyarıyı bir zamanlar dikkate aldığı belirtildi. Netanyahu her zaman şahin bir siyasetçi olsa da temkinli bir şahin olduğu vurgulandı. Oslo anlaşmalarını baltaladığı ancak terk etmediği, geçmişte hep kısa süreli savaşlar yürüttüğü hatırlatıldı. En önemli başarısının ise çeşitli Arap ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kuran 2020 İbrahim anlaşmaları olduğu belirtildi. Ancak Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra her şeyin değiştiğine vurguda bulunuldu. İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan, Suriye, İran, Irak ve Yemen'e saldırdığı hatırlatıldı. Netanyahu'nun artık düşmanları yok etmekten bahsetmeye başladığı ve Orta Doğu'nun çehresini değiştirerek bölge haritasını yeniden çizme sözü verdiğine dikkat çekildi. Ancak Netanyahu'nun attığı bu adımlarla İsrail ordusunun kapasitesinin sınırına dayandığı ve İsrail'in küresel olarak dışlanmış bir ülkeye dönüştüğü yorumunda bulundu. Benjamin Netanyahu'nun ülkesini Amerikan korumasına her zamankinden daha çok bağımlı hale getirdiği de belirtildi. İsrail'in İran'la çatışmasının küçük bir devletin süper bir güçle yakın işbirliği içinde bile olsa hedeflerine ulaşmasının ne kadar zor olduğunu gösterdiği vurgulandı. Netanyahu'nun İran savaşını başlatmak için büyük çaba harcadı. Ancak daha sonra savaşın kontrolünü kaybettiği değerlendirmesine de yer verildi. Trump'ın son dönemde İran konusunda Netanyahu için ben ne dersem onu yapacak dediği hatırlatıldı. ABD ordusunun İran savaşında İsrail'i korurken İsrail ordusundan daha fazla mühimmat harcamak zorunda kaldığına da dikkat çekildi. İsrail'in kendi kendine savaşma ve bu savaşları kazanma kabiliyetinin olmadığı görüşüne yer verildi. ABD'de İsrail'e verilen desteğin düşüşe geçtiği bir dönemde bu durumun uzun vadeli bir sorun oluşturduğu yorumu yapıldı. Yapılan son anketlerin Amerikalıların ilk kez İsraillerden daha çok Filistinlilere sempati duymaya başladıklarını gösterdiğine de dikkat çekildi. Washington Post gazetesinin makalesinde yaklaşık 10 milyonluk bir ülke ne kadar güçlü olursa olsun 500 milyondan fazla insanın yaşadığı bir bölgeye hükmedemez. Bu hayali hedefi gerçekleştirmeye çalışmak İsrail'in gücünü ve güvenliğini zayıflatmaktan başka bir işe yaramayacaktır değerlendirmesi yapıldı.
0: Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasında sıkıntılar yaşanırken insani koşullar da giderek kötüleşiyor. Yardım örgütleri çocuklarda yetersiz beslenmenin arttığı uyarısı yaptı.
2: Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına geçilemezken insani koşullarda gerileme var. Uyarı yardım kuruluşlarından geldi. Savaşa göre daha fazla gıda Gazze'ye giriyor ama yiyecekler bazı ailelerin alamayacağı kadar pahalı. Çocuklara yardım örgütü Save the Children yetersiz beslenen çocukların sayısının arttığı uyarısında bulundu. Gazze'de çocuklar eğitimden de mahrum kaldı. 660 bin çocuk 3 yıldır okula gidemiyor. Hijyen koşullarında da bir iyileşme yok. Kanalizasyon suyu sokağa akarken farelerin sayısında artış var. Çadırlarda yaşayan çocuklarda fare ısırıklarının arttığı yönünde haberler geliyor. İsrail Gazze'ye yeterli ilaç ve tıbbi ekipman girişini de kısıtlamaya devam ediyor. Yeterli ekipman olmadığı için Gazze dışında tedavi olmayı bekleyenlerin sayısı da giderek artıyor. Gazze dışında tedaviye gidemediği için her gün ortalama 6 ila 10 hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi hedef almayı da sürdürüyor. Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 890'ı aştı. 2677 kişi de yaralandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirmek için yürütülen müzakerelerde sona yaklaşılırken İsrail Lübnan'a saldırılara hız verdi. Lübnan'ın güneyine hava saldırısı yapıldı.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu orduya Lübnan'a saldırıları arttırma talimatı verdi. Netanyahu'nun açıklamasının ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını yoğunlaştırdı.
11: Bize insansız hava araçlarıyla hatta fiber optik insansız hava araçlarıyla saldırıyorlar. Ancak karşı önlemler üzerinde çalışan ekiplerimiz var ve bu sorunu çözeceğiz. Darbelerimizi yoğunlaştıracağız, ateş gücümüzü artıracağız ve onları ezeceğiz. Şok
2: alırız. Hava saldırıları Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın Orta Doğu'da çatışmalara son verecek bir anlaşmanın maddelerine son halini vermeye çabaladıkları bir dönemde geldi. ABD basınına göre olası anlaşma Lübnan cephesini de kapsayacak. Netanyahu'nun açıklamasının ardından Hizbullah'ın kalesi olarak görülen Beyrut'un güneyinden kaçışlar başladı. İsrail ordusu akşam ülkenin doğusundaki Beka Vadisi'ne ard arda hava saldırıları yaptı. Günün ilk saatlerinde ülkenin güneyindeki köyler ve kasabalar hedef alındı. İki otomobilin ve bir motosikletin vurulduğu saldırılarda 3 kişi öldü. Tarihi Sur şehrine bağlı 10 köyde İsrail'in hedefleri arasında yer aldı. Boşaltılması için verilen talimatın ardından köyler vuruldu. Hizbullah da hem Lübnan içindeki İsrail güçlerine hem de İsrail topraklarına düzenli olarak drone saldırıları yapıyor. Son saldırıların ardından da İsrail'in kuzeyini vurdu. Hizbullah 3 kışlanın ve bir askeri karakolun hedef alındığını açıkladı. İsrail'in saldırı başlattığı 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da 3000'den fazla kişi öldü. İsrail ordusu Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyinde yaklaşık 10 kilometrelik bir alanı işgal altında tutuyor. İsrail ile Hizbullah arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmişti ancak İsrail saldırılarını sonrasında da sürdürdü. Lübnan'la İsrail arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda doğrudan görüşmeler yürütülüyor. Bir sonraki tur 2-3 Haziran'da Washington'da yapılacak. Öncesinde 29 Mayıs'ta Pentagon'da askeri yetkililer bir araya gelecek. Hizbullah lideri Naim Kasım doğrudan görüşmelere karşı çıkıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile Ermenistan arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşma Ermenistan'da parlamento seçimlerine 2 haftadan kısa süre kala geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio Hindistan dönüşü Ermenistan'ın başkenti Erivan'a uğradı. Havalimanında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la bir araya geldi. Rubio'nun çok kısa ziyaretinde bakanlar iki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. Anlaşma Ermenistan'da parlamento seçimlerine 2 haftadan kısa süre kala geldi. Rubio ve Mirzoyan nadir minerallerle ilgili çerçeve anlaşması da imzaladı. Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a ve Türkiye'ye bağlayacak koridor için imza atıldı. Trump yolu olarak anılan 43 kilometrelik koridora geçen yıl Washington'da karar verilmişti. Amerikan Başkanı Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini Ağustos'ta Beyaz Saray'da ağırlamıştı. Rubio'nun kısa Erivan ziyaretinden bir gün önce Kremlin'den Ermenistan'a uyarı geldi. Kremlin, Moskova'ya sırtını dönmesi halinde Ermenistan'ın Rus gazı için ödediği uygun fiyat avantajını kaybedebileceğini söyledi. Ermenistan, Karabağ Savaşı'nda destek vermediği için geleneksel müttefiki Rusya'ya tepkili. Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü üyeliğini donduran Ermenistan'ın yönünü Avrupa Birliği'ne çevirmesi Moskova'da rahatsızlık yaratıyor. 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçiminde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi, çoğu Rusya yanlısı bir dizi muhalefet partisiyle yarışıyor.
0: Trabzon'da minibüsteki 3 kişi heyelandan son anda kurtuldu. Aracın yoldan geçtiği sırada heyelan meydana geldi. Çamura saplanan araçtakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Artvin'de de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.
5: Minibüs yoldan geçerken heyelan meydana geldi. Araçtaki 3 kişi son anda kurtuldu.
12: Heyelan geliyordu. Gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba. Karınca sözü çıkarttım. Babayı çıkarttım.
5: Trabzon'un Köprübaşı ilçesine şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Minibüsün yoldan geçtiği sırada yamaçtan toprak ve çamur yığını yola doğru aktı. Minibüs çamura saplandı. Araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.
13: O atıyordu bizi neredeyse. Zor kurtulduk. Kaçtık arabanın içinden çıktık dışarıya. Burada bir genç geldi, inin arabadan dedi. Çamur da orası. Battık çamura, öyle çıktık işte.
5: Çamura saplanan araç iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Temizlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Bu görüntüler de Artvin'den. Borçka ilçesinde sağanak etkili oldu. Dereler taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Tarım arazileri de zarar gördü.
0: İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Matya Ahmet Minguzi'nin annesi Narin Güran'ın Diyarbakır'daki ailesini ziyaret etti. Minguzi, Narin'in mezarına da gitti. Duygusal anlar yaşandı.
2: Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Matya Ahmet Minguzi'nin annesi Narin'in ailesinin acısını paylaştı.
14: Ahmet var ya, Ahmet öldürdüler oğlumu.
15: Kurban olsun ablada, kurban ya, olsun Darine, hayran olsun ablada.
16: Biz acılı aileler olarak çok büyük haksızlıklara uğruyoruz. Bunların bir şekilde önüne geçmek, sesimizi duyurmak için verdiğimiz mücadele gerçekten çok büyük.
2: Diyarbakır'a giden anne Minguzi önce Rojin Kabayiş'in ailesiyle görüştü. Rojin'in mezarının başında Gülistan Dokun'un ablasıyla da bir araya geldi. Yasemin Minguzi'nin ikinci durağı Tavşantepe köyü oldu. Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ve diğer aile fertleriyle görüştü.
17: Narin buradan gelişine burası önünü kesildi, nasıl yaparsan görüyoruz.
2: Narin'in öldürülmeden önce son kez görüldüğü noktaları aileyle birlikte gezdi.
18: Nevzat Bahtiyar 4 ifadesinde diyor ben içeri girmişim, Yargıtay'ın şu an verdiği gerekçe kararı diyor ki Nevzat Bahtiyar içeri girmemiş. Biz kime inanalım? Biz kızımızın hakkını istiyoruz.
2: Aileyle birlikte Narin'in mezarına giden Yasemin Minguzi küçük kız için dua etti.
0: Arefe gününde İstanbul'daki kurban satış noktalarında hareketlilik vardı. Son pazarlıklar yapıldı. Bahçeli Evler'deki kurban pazarında da sıkı pazarlık oldu. Fiyatlar satıcılara göre uygun, alıcılara göre yüksekti ama orta yol bulundu.
19: Lan 33 kağıt tonla.
5: Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında son pazarlıklar yapıldı. İstanbul Bahçeli Evler'deki satış noktasında da Arefe günü yoğunluğu yaşandı. Çadırlar gezildi, bütçeye uygun kurbanlık arandı. Fiyatlar satıcılara göre uygun ancak alıcılara göre yüksekti.
20: Bir iki tane alacağız da pazarlık yapmaya çalışıyoruz. Bütçemize göre hareket etmeye çalışıyoruz artık. Biraz pahalı maalesef.
21: Koç bakıyoruz. Yani şu anda nasip olursa bir iki tane almayı düşünüyoruz. Herkes bütçesine göre, bizim de bütçemize göre kısmet olursa alacağız.
22: Büyük başa bakmadım, küçük başa baktım. 25'ten başlıyor, 35, 40 öyle çıkıyor.
23: Büyük başa bakmaya gelmiştik çocuklarımla beraber. Fiyatlar 200 bin liradan 400 bin lira arası. Fiyatlar biraz pahalı bu seneye göre.
5: Fiyatta orta yol bulundu, el sıkışıldı. Alan da, satan da memnundu.
24: Alacağım 30 bin TL verdim, adam 34 diyor, 1 lira ikram etti. Herhalde ortayı bulacağız.
5: Fiyatlara gelince küçükbaş kurbanlıklar 25 bin ila 50 bin liradan, büyükbaşlarsa 150 bin lirayla 400 bin liradan satılıyor.
25: Geçen sene 45'e sattım koçu, bu sene 50 lira. Şimdi baktığın zaman dip fiyat 23'te var, 45'te var.
26: Arife gününde kurbanlıkların %80'i buradaki pazarda satıldı. Alıcıların en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de kurbanlıkların sağlığı.
27: Bu hayvanın sağlık raporu var mı? Kulak küpeleri ve dezenfeksiyon belgesiyle pasaportları mevcut mu değil mi kontrol edildikten sonra alana alıyoruz. Hayvanların üzerinde kulaklarında bulunan küpe numarası üzerinden tarım cebimde sisteminden o numarayı sorguladıklarında bu hayvanın nerede beslendiği, hangi aşıların yapıldığı, kaç yaşında olduğu ile ilgili sağlıklı bilgilere ulaşır. Böylelikle sağlıklı bir kurban almış olur.
0: Bayram süresince yurt genelinde hava nasıl olacak? Ayrıntılarına bakalım.
28: Özellikle bayramın ikinci günü Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.
2: Kısa süre yüzünü gösteren güneşli hava bayramda yerini yeniden yağışa bırakacak. Bayramın ikinci gününden itibaren yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Hava sıcaklığı bayram süresi boyunca mevsim normallerinde seyredecek.
28: Başkentte bayramın birinci günü yağış beklemiyoruz. Parçalı az bulutlu olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günü başkentte sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. İstanbul'a bakıldığında bayramın birinci günü hava açık olacak. İkinci günü sağanak yağış İstanbul genelinde kendini gösterecek. İzmir'e bakıldığında bayramın birinci günü kıyı kesimleri parçalı az bulutlu olacak.
2: Akdeniz bölgesinde deniz suyu sıcaklığı 22-23 dereceye kadar ulaştı. Peki bayramda tatil bölgelerinde hava nasıl olacak?
28: Bayramın birinci günü Antalya, Mersin çevrelerinde kıyı kesimlerde yağış beklemiyoruz. Parçalı az bulutlu olacak. Fakat bayramın ikinci ve üçüncü günü Akdeniz kıyı bandında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz.
0: ABD ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. Barış umutlarının azalmasıyla altın fiyatları geri çekildi. Uzmanlara göre altında yeni hikaye arayışı devam ediyor. Yılın genelinde ise yükseliş sürebilir.
29: Altın fiyatları savaş haberleri veya gelen açıklamalara çok sert tepki vermiyor. Özellikle işçilik kısmı da çok önemli. Kapalı çarşı piyasasında ithalat yasağından dolayı Cumhuriyet halinde ilk defa 1 kilogram külçe altına 12.500 dolar işçilik görmüştük. Ancak Mayıs ayında bu işçilikler tamamen kapandı. Eksi 247 dolara kadar da bu işçilik farkları altın tarafında geriledi. Ve dolayısıyla da işçilikler de artık çok fiyatlara yansımadığını gözlemliyoruz. Altın tarafında bir yükseliş isteğinin biraz daha pozitif eğilimin istekli olduğunu gözlemliyoruz. Yaklaşık 4 aydır piyasalarda yaşanan bu baskılanma, bu düşüş trendi gelen olumlu haber akışları olursa eğer biraz daha pozitif seyrini devam ettirmesini söyleyebiliriz. Bu haftanın üzerine baktığımız zaman da yine belirsizlik var. Teknik olarak 4480-4580 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim. 3 ihtimali değerlendirmek lazım. Yine burada bilinmezlik devam ediyor. Savaş devam ederse 4400 dolar seviyesi destek seviyesi. Barış gelir ise 5050-5200 dolar seviyesi direnç seviyesi. Ancak süreci devam ettirirlerse muhtemelen 60 günlük bir ateşkes daha uzatılırsa bu sefer 4400-4800 dolar aralığında oyalanan bir ons altın görebiliriz diye düşünüyorum. Bu yılla alakalı 2026 yılında altın yatırımcısına şu mesajları vermiştim ki özellikle Ocak ayında gram altın tarafında 2000 lira civarında bir yükseliş görmüştük ve 5600 dolar seviyeleri görülmüştü. Yıllık getirisinin %70'ini Ocak ayında veren bir altın fiyatı var karşımızda. Çok hayal kurmayın, çok agresif bir beklenti içine girmeyin. 2025 yılında gram altın tarafında %110, ons altın tarafında %87 civarında bir yükseliş gördük ama 2026 yılında bu kadar yükselişler olmayabilir uyarımız vardı. Ancak o dip seviyeleri ben Mart ayında 4100 dolar seviyesiyle artık tamamladığını şahsen düşünüyorum. Şimdi yukarıda farklı hikayeler var. Özellikle Fed'in faiz kararı ve yeni Fed başkanının vereceği piyasaya mesajlar altın tarafındaki yön tarafında belirleyici olacaktır. Her ne

0: Ancak bundan sonra doların da artık destek vereceği bir trend olabilir gram altın TL fiyatında. Ben özellikle Temmuz-Ağustos aylarında düğün sezonunda gram altın tarafında 8 bin lira seviyesinin üzerinde iyileşen bir gram altın. Yine yıl sonunda tahminim olarak veya beklentim olarak 10 bin lira seviyesini koruduğumu söyleyebilirim.
1: 25 Nisan'da başlayan Rami Çocuk ve Sanat Biyeneli'ni ziyaret edenlerin sayısı 350 bini geçti. 15 Haziran'a kadar sürecek Biyenel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kontrolünden geçen yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlandı.
2: Burası 20 bin metrekare alanda kurulu, 4200 kişi oturma ve 2,5 milyon adet kitap kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi. 25 Nisan'da başlayan ve ziyaretçi sayısı 350 bini geçen Rami Çocuk ve Sanat Biyeneli, Rami Kütüphanesi'nin benzersiz atmosferinde düzenleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kontrolünden geçen, yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlanan Biyenel, bayram arasının ardından 15 Haziran'a dek sürecek. Resimli çocuk kitapları teması ve Renkli ise Gerçektir mottosuyla gerçekleştirilen Biennale'de Brezilyalı yazar ve çizer Roger Melo bir söyleşi gerçekleştirecek. Biennale'in programında 25 enstalasyon, 11 ana sergi, 3 interaktif sergi, 7 dijital deneyim alanı ve 1600'ün üzerinde etkinlik yer alıyor.
1: Siyasetin gündemi mutlak mutlandı ve sonrasında CHP'de yaşanan gelişmeler NTV'de Siyasi İşler programında değerlendirildi. Bir bölümü paylaşacağız ve saat başında tekrar burada olacağız.
3: Her iki taraf içinde gerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gerekse Sayın Özgür Özel içinde veya ekipleri ve temsil ettiği değerler bakımından hukuki meşruiyet ve siyasi meşruiyet üzerinden yürüyen ciddi bir kavga ve mücadele var. Bu anlamda bakıldığında toplumun genelinin hani siyasetin kendi kulvarları içinde devam etmesi, siyaset dışı unsurların devreye girmemesi noktasındaki genel kabulünü özellikle Özgür Bey'in daha belirgin şekilde değerlendirdiğini, kullandığını görüyoruz. Kitle şimdilik Özgür Özel'in yanında fakat yetki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana. Ben Sayın Bahçeli'nin bu telefon trafiğini de ve arama sırasını da önceliklendirmesini de önemsiyorum. Tabii hangisini önce aradı, hangisine önce ulaştı gibi bir soru bir kenarda dursun. Ama Özgür Bey'i önce aradıysa bu siyasi meşruiyete mutlak anlamda daha önem verdiğini, Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci sırada da aradıysa o da mutlak kararı sonrasındaki açıklamasını teyit eden duruşunu ifade ediyor. Yani hukuken Sayın Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı tescil edilmiştir. Dolayısıyla benim ifademle bir tür iade itibar gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu daha fazla ısrar etmemeli, feragat etmeli, orta yol ya da ortak yol bulunmalı şeklindeki pozisyonunu ifade eder. Hatta bu mutlak kararı çıkmadan önce de yine sen ifade ettin, ben biraz daha hatırlatayım detayını. Partisinin grup toplantısından çıkışta Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinin karıştırılmaması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanmaması, hukuki yönden zedelenmemesi yönünde de bir çağrısı vardı. Dolayısıyla kendi tutarlılığı içinde devam ediyor. Şimdi stratejik açıdan bakıldığında tarzlar birbirinden çok farklı. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu son derece hani soğukkanlıdır ve zamana yaymayı, zamana lehine çevirmeyi ve yazılı kuralları da ustaca kullanmayı çok iyi bilir. Şimdi farklı yorum ve eleştiriler okuyorum. Kemal Bey'in hiç de hazırlıklı olmadığına ilişkin olarak. Şimdi tabii hazırlıklı olmak ne anlama gelir? Bir tür danışıklı dövüş müydü gibi başka tartışmaları da tetikler. Ben onu çok sağlıklı bulmam. Ama Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı boyunca, 13 yıl boyunca yaklaşık olarak hep kritik kriz anlarında daha çok susmayı, etekteki taşların dökülmesini beklemeyi, sonra çelik çekirdek bir ekiple değerlendirme yapıp konuları bölerek zaman içinde çözmeyi hedefleyen ve şimdiye kadar en azından parti yönetimi bağlamında bunu becermiş, bir yere kadar getirmiş bir isim. O yüzden tarzları itibariyle çok farklılar. Özgür Özel'in ise

0: Hani dinamik, aktif, zaman zaman agresif, duygusal, inişli çıkışlı bir siyasi söylemi ve yapısı var. O seçilmiş genel başkanlık söylemi üzerinden kendisine geniş bir alan açmayı deniyor. Şu ana kadar güçlü olduğu noktalarda da bunun ipuçlarını verdi. Fakat Kemal Bey ise Özgür Özel ve diyelim ki bu Ekrem İmamoğlu'ysa, bir ikiliden söz ediyorsak, ki 4-5 Kasım 2023'teki o kurultayın, 38. kurultayın divan başkanı da İmamoğlu'ydu. Dolayısıyla İmamoğlu biraz daha geriye gidildiğinde, daha Haziran'dan itibaren değişim çağrılarıyla başlamış, ülkenin gençlerinin umudu için Cumhuriyet Halk Partisi'nin önce değişmesi gerektiğini belirtmiş. Daha sonra da bunu bir manifestoya dönüştürmüş. Sonra da o manifestoyu icra edecek aktör olarak acaba kendisi mi olur derken, Özgür Özel, ki Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun süre yol yürümüş bir isim olarak, İmamoğlu ile birlikte değişim söylemiyle yola çıkmışlardı. Fakat o değişim gerçekten meşru bir değişim miydi? Yani genel başkanlık değişimine evrilen süreç. Yoksa hukuken irade fesadı dediğimiz, delegenin iradesinin bir takım menfaatler karşılığında çarpıtıldığı, dolayısıyla en baştan aslında söz konusu olmayan bir değişim miydi? Bu tartışılıyor. Tabi olayın üzerinden 2,5-3 yıl geçince, CHP farklı olağan ve olağanüstü kurultaylar yaparak da bugüne gelince, ister istemez Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemi eskimiş, Özgür Özel ise millet iradesine sahip çıkıyor diye işte 109, belki bugünü katalım 110 miting yapmış bir isim olarak, bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğü altında ya da İmamoğlu dosyasını CHP'nin değişim sloganının merkezine oturtarak, bana göre onun daha çok siyasi ipoteği altında bugüne kadar geldi.
1: Özgür Bey ile Kemal Bey arasında bir ideolojik fark yok. Yani aralarında ekonomi politik tercihler bağlamında, yani altı oku yorumlama bağlamında, dış politika bağlamında, NATO'ya, Avrupa Birliği'ne, Rusya'ya, Çin'e yaklaşım bağlamında aralarında en ufak bir ideolojik fark yok ve CHP'deki bu ideolojik farksızlık yeni de değil. Ta Deniz Baykal'dan bu yana. Yani CHP'deki o anlamda rekabet, hani belki kayıkçı kavgası demek biraz sert olur, onu kullanmayalım ama kişiler arası rekabetten ibaret. Aralarında bir ideolojik fark olmayınca partide güçlü, canlı, enerjik, dinamik bir fikri tartışma, bir entelektüel, düşünsel tartışma, bir ideolojik tartışma da olmuyor. Ne oluyor? Kadroların bir kurultaydan diğer kurultaya göre değiştiği, seçilen genel başkanın milletvekili, parti meclisi, MYK, hatta delege yapısını kendisine göre şekillendirdiği, biçimlendirdiği bir yapı ortaya çıkıyor. Bu da her iki genel başkanda benim kıyasıya eleştirdiğim, ayırt etmeden söylüyorum, her ikisinde de kıyasıya eleştirdiğim bir taraf. Ve bu ideolojik farklılık dikkat ederseniz yansıyor da. Bir diğeri şu, elbette hani biraz esprili bir dil kullanalım. Şu anda kasa ve masa Kemal Bey'in elinde. Ama beri yandan Okan Bey de isabetle değindi, kamuoyu desteği, CHP kitlesinin desteği, hatta CHP kitlesinin ötesinde daha geniş Türk seçmeninin en azından biraz hoşgörüsü desteği Özgür Bey'in arkasında. Neden? Şundan. Bir, Özgür Bey delegenin iradesi sakatlandı vesaire, bunlardan bağımsız partisine uzun yıllar sonra, 47 yıl sonra seçimlerde birincilik getirmiş bir genel başkan. Şimdi elbette kişilerin masumiyet karinesi hakkında biz zaten yüksek bir hassasiyetle dikkat ediyoruz. Kimseyi peşinen ön yargılı şekilde mahkum etmeyelim ama delegeler hakkında iddia edilen, İstanbul başta olmak üzere belediye başkanının seferber edildiği iddiasıyla devam eden süreç bir şekilde neticelense de seçmenin iradesine ne diyeceğiz peki? 2024 yılında milyonlarca seçmen gitti, CHP'nin adaylarına mührü bastı ve CHP birinci oldu. Yani delegenin iradesinin bir şekilde sakatlandığını öne sürenler ve bunun hukuki olarak da önümüzdeki günlerde tescilleneceğini iddia edenler oradan sonra getirmek durumundalar. Arkadaş peki seçmen ne yaptı? Yani seçmenin de mi iradesi sakatlandı? O seçmen Özgür Özel genel başkanlığında gidip CHP'yi birinci parti yapmıştı. Bu Özgür Bey'in kuvvetli bir katı. Beri yandan Kemal Bey hukuken haklı ya da haksız da olsa, Kemal Bey 13 yıl genel başkanlık yaptı. ne genel seçimde, ne yerel seçimde, ne referandumda birincilik görebildi Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey'in riyaseti altında. Bu da Kemal Bey'in zayıf kası.
2: Benim Kemal Bey diyebilir ama İstanbul'da Ankara'yı ilk ben kazandım.
1: O zaman Kemal Bey bir soru daha sorulacaktır. Denecektir ki Kemal Bey'e. Kemal Bey, tam da mutlak butlan kararının açıklandığı gün sabah yüklediğiniz videoda siz arınalım dediniz ya, isim vermedi Kemal Bey ama herhalde bizim de ortalama bir zekamız var. Kimleri kastettiğini anlayabiliyoruz.
2: Onu, yani. Onu soracağım ilerleyen dakikalarda.
1: Şimdi Kemal Bey'in isim vermeden ama bizlerin ismini de zikrederek kastettiği belediye başkanları hepsi siyasi hayatına Kemal Bey ile başladılar. Şimdi eğer Kemal Bey arınma videosunda ismini vermediği ama önümüzdeki günlerde herhalde belki bir hukuki işlemi de CHP özelinde, CHP tüzüğünde gündeme getireceği Ekrem İmamoğlu'ndan arınmaktan bahsediyor ise ya da Antalya'da Muhittin Böcek'ten arınmaktan bahsediyor ise o zaman Kemal Bey şu soracaktır. Dedi ki Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu'nu 2019'da İstanbul'da Büyükşehir'e aday yapan kimdi? Herhalde İsmet İnönü değildi. Evvelinde Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu'nu bir ilçe başkanı iken Beylikdüzü ilçesinde İstanbul'un aday yapan kimdi? Herhalde Bülent Ecevit değildi. Yani arınalım dediğiniz isimler de ki Adana'nın milletvekillerinin de adı geçiyor. Ali Mahir Başarır olsun, efendim Veli Ağbaba olsun. Onların tamamı siyaseten sizin öne çıkardığınız, sizin aday yaptığınız, sizin el verdiğiniz insanlar.
3: O göründüğü kadarıyla yarıdan fazla. Yani bütün isimler, tahminler. İşte Okan'ın dediği gibi siyah beyazlar, renkliler ve gri alanda duranlar. Şimdi genelde sonucu gri alanlar belirler. Bir tarafa doğru bir eğilim olduğunda o gri alan, gride duranlar sonucu belirlerler. Ama göründüğü kadarıyla böyle bir 20-25 Kılıçdaroğlu tarafında, bir 30-35 aralığında Özgür Özel tarafında duruyor gibi partim için. Tabii son tarihte genel başkan ne yapacak, neyi başarabilecek, hangisi bu işten başarıyla çıkacak algısı da çok önemli. Onu biraz daha görmeye çalışacaklardır. Onu gördükten sonra belki bu rakamlarda değişiklik olabilir. Ha şeyi bilmiyorum ya, 35 kişiyle mesela 60'ın 35'iyle
2: böyle bir karar
3: alınabilir mi? Onu bilmiyorum doğrusu. Okan daha iyi bilir. Fakat aslında iki ayrı yer var şimdi. Bir tanesi genel merkez, bir tanesi parlamento. Parlamentoda milletvekilleri var.
2: Doğru.
3: O milletvekili, o 37. kurultayda belirlenen parti meclisi üyeleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde belirlendi. Genel başkanlığında parlamentodaki milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında belirlendi.
1: Onun aday yaptığı isim.
3: Evet, evet. Onun adaylığında belirlendi diyelim. Çünkü genel başkanlar hani lider partisi değilse mutlak parti içerisindeki grupların taleplerine şey yaparlar, dikkate alırlar. Gene liderlik mesela Tayyip Erdoğan ne yapar? İllere göre bir denge kurar. Kadın erkek dengesi kurar falan. Ama öbür tarafta baskı grupları önemlidir ki CHP Hizip Partisi olarak alınır, dediğim gibi birden fazla şey var. Neyse, orada da mesela İstanbul dengesi korunarak yapılmıştır. Yani bile bile İmamoğlu yanlısı milletvekili diye listelere konulmuş isimler var. Orada sayı biraz daha Özgür Özel lehine olabilir. Çünkü bir de orası da bir başka güç merkezi. Neden? Çünkü grup toplantısı yapacak grup başkanı. Ve parlamentoda genel başkan grup toplantısı yapacak diye bir kaide yok. Kararı da grup başkanı veriyor. Davet ederse konuşur genel başkan, yoksa konuşamaz.
2: Öyle mi yani?
3: Tabii öyle, yani öbür. Çünkü orası tamamen yani parlamento.
2: Kemal Kılıçdaroğlu, ben geliyorum grupta yok, konuşacağım dese yok, gidip konuşacak
3: mı? Derse gruba girer ama konuşup konuşmayacağını grup yönetimi belirler.
1: Milletvekili değil çünkü.
3: Milletvekili değil.
2: Anladım.
3: Milletvekili ve genel başkan olduğunda zaten doğal olarak grup başkanı oluyor.
2: Zaten grup başkanı.
3: Ama şimdi milletvekili olmadığı için bir Meral Akşener bu durumdaydı. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı durumda. Milletvekili değil ama genel başkan, hani kim davet etmeyecek genel başkanı normalde. Ama burada başka bir durum var. Doğru. İkiye ayrılmış parti, bir grubu bir yarısı parlamentoda, bir yarısı genel merkezde. Şu anki görünüm bu.
2: O zaman bir salı günü Özgür Özel'i mi
3: izleyeceğiz? Salı günü Özgür Özel'in vereceği karara bağlı. Eğer Özgür Özel Kemal Bey'i davet etmezse Özgür Özel'i izleyeceğiz. Ya da aynı anda genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Yani nasıl yarışacaklarını bilmiyoruz. Veya belki uzlaşacaklarını bilmiyoruz. Milletvekilleri tamamı Özgür Özel'i oturup dinleyecek mi? Yoksa bir kısmı genel başkanı niye davet etmedin diye protesto mu edecek? Ya da hiç mi katılmayacak? Veyahut katılıp protesto edip ondan sonra çıkacak mı? Orada da bir sayım yapılacak mı? Yani Özgür Özelciler, Kılıçdaroğlu'cular filan. Bu iki alanda şu anda önümüzdeki hafta...
1: 30 küsur milletvekilinden kabaca değil Mustafa, sen benden iyi bilirsin. Eksi artı bir 100 kadarı Özgür Bey'e yakın.
3: Zaten 95 civarında bir oy aldı.
1: 20-25 kadarı.
2: Yani tabii, biraz evet, Kemal Bey'e grup başkan seçiminde
3: grup
2: zaten.
3: Grup başkanı seçimini yeniledi diyelim. Zaten grup başkanı idi yani döndüğünde. Dolayısıyla bir kez daha şey yapmış oldu. Teyit etmiş oldu onu aslında. Galiba resmi bir seçim anlamı taşımıyor da. Önemli değil. Önemli olan
2: yani gruptaki gücünü ya da desteğini
3: gücünü göstermiş oldu. Anladım. Kalan kısmının tamamını da Kılıçdaroğlu'na yazmak ne kadar mümkün onu çok bilemiyorum. Ama yazsanız bile ortada bir 95'e işte 138'den düşün böyle bir denge var. Dolayısıyla orada biraz daha şeyin eli güçlü, Özgür Özel'in eli güçlü gibi görünüyor. Fakat bir de şöyle bir durum var. Önümüzdeki seçimlerde de yani 1,5 yıl sonra seçimlerde de genel başkan belirleyici olacak milletvekillerini. Dolayısıyla bugünkü milletvekillerinin de bu süreci kimin başarıyla götürüp genel başkanlıkta kalıcı olacağı, yani kurultayda, bundan sonraki kurultayda genel başkan olacağı veya genel başkanı belirleyeceğini değerlendirmek durumundalar. Onlar da bir sonraki seçimde adaylıklarını ona göre garantiye alacaklar kendilerine göre.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor. Marmara güneşli, gölgede Edirne 29, Kocaeli 27 derece. Perşembe gelecek sağanak yağışla birlikte hava serinleyecek. İç Anadolu geneli az bulutlu. Çok az noktada yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de Manisa güneşli 30 derece. Denizli, Muğla, Aydın'da ise kuvvetli sağanak geçiş olacak. Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Yaylalarda ve Isparta'da ise kısa süre sağanak var. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in genelinde güneş görülebilecek. Bolu 24, Samsun 23, Tokat 26, Rize ve Trabzon 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar bayramın ilk günü ara veriyor. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece. Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 6'yı gösteriyor. Kurban Bayramınızı NTV Haber Merkezi olarak kutlayarak yayınımıza başlıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, taraflara sürecin en az hasarla atlatılmasına yönelik öneri ve tavsiyelerde bulundu. Partide önce il ve ilçe kongrelerinin yapılması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, Genel Başkanı seçileceği büyük kongrenin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi.
1: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti. Bu sözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararıyla karşı karşıya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesine sağduyu çağrısı yaptı.
2: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı. Şeffaf bir kamu iletişimi gerçekleşmelidir.
1: Mevcut üye yapısının yenilenerek yolsuzluk, usulsüzlük ve ahlaksızlığa bulaşmış üyelerin temizlenmesi gerektiğini belirten Bahçeli, bu şekilde kongre sürecinin sağlıklı bir zeminde başlamasının sağlanacağını vurguladı. İl ve ilçe kongreleri sonrası uygun görülen bir tarihte büyük kongrenin yapılabileceğinin de altını çizen Bahçeli, bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir dedi. Bahçeli, MHP'nin hiçbir partinin iç işlerine karışma veya müdahale etme gibi bir düşüncesi olmadığını da söyledi.
2: MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk da doğuracaktır.
1: MHP lideri mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sokak olaylarının sadece CHP'ye değil Türkiye'ye de zarar verdiğini belirtti.
2: İç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu süreçte CHP üzerinden Türk siyasetinin istikrarsızlığa sürüklenmesi kabul edilmeyecek bir durumdur. Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan CHP'de mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.
1: Devlet Bahçeli, CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesinin Türkiye'ye yönelik karalama faaliyetlerine zemin hazırladığını da ifade etti.
2: Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu açıklamalarını Türk Gün Gazetesi'ne yapmıştı. Manşetten paylaşıldı haber gazetenin ilk sayfasında. Ayrıntılarını aktaralım. Sağduyu çağrısı başlığını görmekteyiz. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyor MHP lideri Bahçeli. Mutlak butlan kararından sonra CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili gazetemiz Türk Gün'e açıklamalarda bulundu. Bahçeli CHP'de çatışma sulhe anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini dileyerek tarafları sağduyuya çağırdı. CHP'de mahkeme kararının uygulanma sürecinde yaşananların demokrasimize yakışmadığını belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve CHP'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesinin sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz ifadelerini kullandı. Bahçeli, beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk doğuracak diye konuştu. Ortak akla ihtiyaç var başlığı altında da Türkiye'nin ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirten Bahçeli, mübarek Kurban Bayramı'nın kültür ve geleneğimizdeki kutlu çağrısına istinaden CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini diliyor, ilgili tarafları sağduyu ve birlik bütünlüğe davet ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Terörsüz Türkiye süreciyle Orta Doğu'daki krizin Türkiye'ye etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın İsrail'e yönelik tepkisi de vardı.
3: Bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz.
4: Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi.
3: Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in başta Filistin olmak üzere bölgede izlediği politikalara da tepki gösterdi.
3: İsrail, ateşkese rağmen işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz dedi. Bayramların hakikate sımsıkı sarılmanın ve kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize ulaşmanın günleri olduğunu ifade etti. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız ifadesini kullandı. Ne yalanların ne iftiraların ne de araya örülmek istenen duvarların bu kardeşliği bozamayacağını belirtti. En büyük güçlerinin dürüstlük, saf hakikat ve aynı yolda duyulan sarsılmaz inanç olduğunun da altını çizen Kılıçdaroğlu, bu Kurban Bayramı eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun dedi. Özgür Özel İzmir'deydi. Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin çağrısı yaptı. Eğer benden başkası kazanırsa elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim dedi. Özel ön seçimde %85 oy alamazsa görevi bırakacağını da söyledi.
5: Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası bir çağrı yaptı. Genel başkanlık için ön seçim istedi. Özel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm parti üyelerinin katılımıyla genel başkanlık seçimine gidelim dedi.
5: Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
4: Özel'in İzmir'deki mitingi öncesinde gerginlik vardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting hazırlığına valilik izin vermeyince partililerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis kalabalığa tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Özel İzmir'in ardından Manisa'da da konuştu. Ön seçim çağrısını yineledi. O seçim için de iddiasını ortaya koydu.
5: İddia ediyorum, sandığı koyun, oy kullanan üyelerin %85'i istemezse %80 alsam görevi kabul etmeyeceğim.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ön seçim teklifine yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP milletvekili Müslüm Sarı o teklif için siyasi polemik dedi.
6: Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise idiyse biz biliyorsunuz iki gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz.
0: CHP'de gözler pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısına çevrildi. Toplantı kritik, zira parti meclisi kurultaydan sonra CHP'nin en önemli yetkili karar alma organı, yani partinin geleceğine şekil verebilir. Parti meclisinde yer alacak isimler de belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu da o toplantıya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği parti meclisi toplantısının geçersiz sayılması için de meclis başkanlığına başvurdu.
2: Mutlak mutlan tartışmasının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik gün pazartesi. 1 Haziran'da parti meclisi toplantısı yapılacak. Partinin yol haritası o gün netleşecek. CHP Genel Merkezi tarafından Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda 1 Haziran'da toplanacak parti meclisinde yer alması beklenen isimler bildirildi. Ancak bazı isimler belediye başkanlığı, meclis başkan vekilliği ve grup başkan vekilliği istifa ve vefat gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almadı. Boşalan koltuklar yedek üyelerle tamamlanmak istendi ancak 4 üye eksik kaldı. Parti meclisinin 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgiye göre parti meclisinde 32 isim Özgür Özel'i destekliyor. 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri de belirlendi. Disiplin kurulunda ise Kılıçdaroğlu kanadının ağırlığı olduğu belirtiliyor. Mesaisine devam eden Kılıçdaroğlu A takımını ve yol haritasını belirlemek için çalışıyor.
7: Kemal Kılıçdaroğlu mesaisini yine Çukurambar'da bulunan evinde sürdürdü. Hem 30 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek halk buluşması hem de 1 Haziran'da toplanacak parti meclisine ilişkin kurmay fikir alışverişinde bulundu.
2: Kulislere yansıyan bilgilere göre MYK'da yer alacak isimler belli olmaya başladı. Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik ve Faik Öztürk'ün yanı sıra Akif Hamza Çebi, Müslüm Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm ve Deniz Demir'in adı geçiyor. CHP'de Mutlak Mutlu'nun yanı sıra grup başkanlığı tartışması da yaşanıyor. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığının geçersiz sayılması için meclis başkanlığına dilekçe gönderdi. Gerekçe olarak genel başkanın çağrı yapmaması, seçim gündeminin önceden duyurulmaması ve seçimin meclise yapılmaması gösterildi. Meclis başkanlığının bu itirazı kabul etmesi durumunda seçimin yenilenebileceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu yönetimi dikkat çeken adımlar da attı. Özel ve ekibi tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatıldı. O ofiste çalışanların işine son verildi. Yeni CHP yönetimi Perşembe günü siyasi partilerle bayramlaşmaya hazırlanırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İyi Parti, DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi CHP ile bayramlaşmama kararı aldı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ve Pakistan liderleriyle telefonda görüşerek ABD ve İran müzakerelerine yönelik diplomasi trafiğini sürdürdü. Erdoğan ayrıca iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine devam etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramın buruk karşılandığını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalışıldığını, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarına Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le olan telefon görüşmesiyle devam etti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmelerinde İran ve Pakistan liderlerinin Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.
0: ABD ile İran arasındaki düğüm ne zaman çözülecek? ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Trump aynı zamanda bugün kabinesini de toplayacak. Toplantıda ana gündem ne olacak? Son gelişmeleri NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
8: ABD Başkanı Donald Trump, Benjamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran savaşı dışında Lübnan saldırılarının da İsrail'in ele alındığını söylemek mümkün. ABD Başkanı Donald Trump bugün çarşamba günü kabinesini toplayacak. Bu 26 Mart'tan bu yana ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kabine toplantısı olacak. Dolayısıyla bu toplantıda hem bir yandan ara seçim öncesinde ekonomik tablo ve gelişmeler, İran savaşının gündemde olması bekleniyor. İran'a yönelik Amerika'nın saldırısına ilişkin de Amerikalı yetkililerden açıklamalar var. İran tarafında biz hareketlilik gördük. Bu hareketlilik nedir? Amerikalı yetkililere göre İran'ın drone kaldırdığı, insansız hava aracı kaldırdığı ve füze fırlatma tesislerinde hareketlilik gördüklerini söylüyor Amerikalı yetkililer. İstihbarat analistleri de son 24 saat içerisinde saldırılardan önce görülen hareketlilik sonucu harekete geçtiklerini, savunma amaçlı bir hamle olduğunu söylüyorlar. Wall Street Journal'da bir haber yer almıştı. ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yeniden eşlik etmeye başladığına dair CENTCOM'sa bu haberi yalanladı. Amerikalı yetkililer, Dışişleri Bakanı Rubio başta olmak üzere, müzakerelerde birkaç güne daha ihtiyaç olduğunu söylüyor.
0: İsrail Gazze Şeridi'ne bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Aydin'in hedef alındığı iddia edildi. Saldırıyı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz duyurdu. İkili sosyal medya hesabından yaptığı ortak paylaşımda Muhammed Aydin'in Kassam Tugaylarının yeni lideri olduğunu öne sürdü. Saldırının bu yüzden gerçekleştirildiği belirtildi. Hedef alınan binada ve çevresinde ağır hasar oluştuğu görüldü. Saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Amerikan Washington Post gazetesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme çabasının sonuçsuz kaldığına dair bir makale yayımlandı. Makalede Netanyahu'nun İsrail'i küresel olarak dışlanmış bir ülkeye dönüştürdüğü yorumu yapıldı.
4: Netanyahu'nun Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme çabası ters tepiyor. İsrail ordusu ağır yükün altında. İsrail'in ABD'deki popülaritesi de giderek düşüyor. Bu ifadeler Amerikan Washington Post gazetesinden Max Boot imzalı makalede yer alıyor. Makalede İsrail'in ilk başbakanı David Ben-Gurion'un öncelikle devletin güvenliğini yalnızca orduyla sağlayabilmemiz yanılgısından kurtulalım. Güvenlik barışçıl bir dış politikaya dayanır sözleri hatırlatıldı. İsrail'in şimdiki başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu uyarıyı bir zamanlar dikkate aldığı belirtildi. Netanyahu her zaman şahin bir siyasetçi olsa da temkinli bir şahin olduğu vurgulandı. Oslo anlaşmalarını baltaladığı ancak terk etmediği, geçmişte hep kısa süreli savaşlar yürüttüğü hatırlatıldı. En önemli başarısının ise çeşitli Arap ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kuran 2020 İbrahim Anlaşmaları olduğu belirtildi. Ancak Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra her şeyin değiştiğine vurguda bulunuldu. İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan, Suriye, İran, Irak ve Yemen'e saldırdığı hatırlatıldı. Netanyahu'nun artık düşmanları yok etmekten bahsetmeye başladığı ve Orta Doğu'nun çehresini değiştirerek bölge haritasını yeniden çizme sözü verdiğine dikkat çekildi. Ancak Netanyahu'nun attığı bu adımlarla İsrail ordusunun kapasitesinin sınırına dayandığı ve İsrail'in küresel olarak dışlanmış bir ülkeye dönüştüğü yorumunda bulundu. Benjamin Netanyahu'nun ülkesini Amerikan korumasına her zamankinden daha çok bağımlı hale getirdiği de belirtildi. İsrail'in İran'la çatışmasının küçük bir devletin süper bir güçle yakın işbirliği içinde bile olsa hedeflerine ulaşmasının ne kadar zor olduğunu gösterdiği vurgulandı. Netanyahu'nun İran savaşını başlatmak için büyük çaba harcadı. Ancak daha sonra savaşın kontrolünü kaybettiği değerlendirmesinde de yer verildi. Trump'ın son dönemde İran konusunda Netanyahu için ben ne dersem onu yapacak dediği hatırlatıldı. ABD ordusunun İran savaşında İsrail'i korurken İsrail ordusundan daha fazla mühimmat harcamak zorunda kaldığına da dikkat çekildi. İsrail'in kendi kendine savaşma ve bu savaşları kazanma kabiliyetinin olmadığı görüşüne yer verildi. ABD'de İsrail'e verilen desteğin düşüşe geçtiği bir dönemde bu durumun uzun vadeli bir sorun oluşturduğu yorumu yapıldı. Yapılan son anketlerin Amerikalıların ilk kez İsraillerden daha çok Filistinlilere sempati duymaya başladıklarını gösterdiğine de dikkat çekildi. Washington Post gazetesinin makalesinde yaklaşık 10 milyonluk bir ülke ne kadar güçlü olursa olsun 500 milyondan fazla insanın yaşadığı bir bölgeye hükmedemez. Bu hayali hedefi gerçekleştirmeye çalışmak İsrail'in gücünü ve güvenliğini zayıflatmaktan başka bir işe yaramayacaktır değerlendirmesi yapıldı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı İstanbul'da karşılıyor. Arefe gününde de aile kabristanını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti öncesi ise önemli kabulleri vardı. 27 Mayıs darbesinin 66. yıl dönümünde merhum başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile kabristanını ziyaret etti. Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ise 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde merhum başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arefe gününde Karacaahmet mezarlığına gitti. Burada aile kabristanını ziyaret etti. Annesi Tenzile Erdoğan'la babası Ahmet Erdoğan'ın mezarları başında dua okudu. Erdoğan Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ise Türk demokrasi tarihinde derin izler bırakan 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'la dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunlarını kabul etti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Görüşmenin ardından aileler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada ilk kez böylesi bir kabulden dolayı onur duyulduğu belirtildi. Millet iradesinin, demokratik düzenin ve hukuk devletinin korunmasının taşıdığı tarihi önem üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu vurgulandı. Merhum devlet adamlarının aziz hatıralarının yad edildiği anlatıldı.
0: Yükseköğretim Kurulu kapatılma kararı iptal edilen İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında açıklama yaptı. Yazılı açıklamada üniversitenin yeniden açılma kararının ardından kayyum mütevelli heyetinin görevine döndüğü, rektörlüğünde çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiği belirtildi. YÖK Başkanı da üniversite için eğitim öğretim faaliyetleri güvence altındadır ve kesintisiz devam edecektir ifadesini kullandı. Akademik takvimde de herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi. Açıklamaya göre bahar dönemi final sınavları daha önce ilan edilen program doğrultusunda 8-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Trabzon'da minibüsteki 3 kişi heyelandan son anda kurtuldu. Aracın yoldan geçtiği sırada heyelan meydana geldi. Çamura saplanan araçtakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Artvin'de de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.
2: Minibüs yoldan geçerken heyelan meydana geldi. Araçtaki 3 kişi son anda kurtuldu.
10: Heyelan geliyordu. Gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba. Kalınca sözü çıkarttım. Babaya çıkarttım.
2: Trabzon'un Köprübaşı ilçesine şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Minibüsün yoldan geçtiği sırada yamaçtan toprak ve çamur yığını yola doğru aktı. Minibüs çamura saplandı. Araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.
11: O atıyordu bizi neredeyse. Zor kurtulduk. Kaçtık, arabanın içinden çıktık dışarıya. Burada bir genç geldi, inin arabadan dedi. Çamur orası. Battık çamura, öyle çıktık işte.
2: Çamura saplanan araç iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Temizlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Bu görüntüler de Artvin'den. Borçka ilçesinde sağanak etkili oldu. Dereler taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Tarım arazileri de zarar gördü.
0: Arefe gününde İstanbul'daki kurban satış noktalarında hareketlilik yaşandı. Son pazarlıklar yapıldı. Bahçeli Evler'deki kurban pazarında da sıkı pazarlık vardı. Fiyatlar satıcılara göre uygun, alıcılara göre yüksekti ama orta yol bulundu.
2: Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında son pazarlıklar yapıldı. İstanbul Bahçeli Evler'deki satış noktasında da Arefe günü yoğunluğu yaşandı. Çadırlar gezildi, bütçeye uygun kurbanlık arandı. Fiyatlar satıcılara göre uygun ancak alıcılara göre yüksekti.
12: Bir iki tane alacağız işte. Pazarlık yapmaya çalışıyoruz. Bütçemize göre hareket etmeye çalışıyoruz artık. Biraz pahalı maalesef.
13: Koç bakıyoruz. Yani şu anda nasip olursa bir iki tane almayı düşünüyoruz. Herkes bütçesine göre, bizim de bütçemize göre kısmet olursa alacağız.
14: Büyük başa bakmadım, küçük başa baktım. 25'ten başlıyor, 35, 40 öyle çıkıyor.
15: Büyük başa bakmaya gelmiştik çocuklarımla beraber. Fiyatlar 200 bin liradan 400 bin lira arası. Fiyatlar biraz pahalı bu seneye göre.
2: Fiyatta orta yol bulundu, el sıkışıldı. Alan da satan da memnundu.
16: Alacağım, 30 bin TL verdim, adam 34 diyor, 1 lira ikram etti. Herhalde ortayı bulacağız.
2: Fiyatlara gelince küçükbaş kurbanlıklar 25 bin ila 50 bin liradan, büyük başlarsa 150 bin lirayla 400 bin liradan satılıyor.
17: Geçen sene 45'e sattım koçu, bu sene 50 lira. Şimdi baktığın zaman dip fiyat 23'te var, 45'te var.
18: Arife gününde kurbanlıkların %80'i buradaki pazarda satıldı. Alıcıların en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de kurbanlıkların sağlığı.
19: Bu hayvanın sağlık raporu var mı? Kulak küpeleri ve dezenfeksiyon belgesiyle pasaportları mevcut mu değil mi kontrol edildikten sonra alana alıyoruz. Hayvanların üzerinde kulaklarında bulunan küpe numarası üzerinden tarım cebimde sisteminden o numarayı sorguladıklarında bu hayvanın nerede beslendiği, hangi aşıların yapıldığı, kaç yaşında olduğu ile ilgili sağlıklı bilgilere ulaşır. Böylelikle sağlıklı bir kurban almış olur.
0: Bir kurban bayramı klasiğidir. Kesim yaparken bıçakla kendini yaralayanlar hastanelere akın ederler. Bu kazalara karşı önlem için çelik eldiven üretildi. Bayram öncesinde de yoğun talep var. Kurbanı keserken yanlışlıkla kendini kesenler daha güvenli olduğu için çelik eldivenlerini tercih ediyor.
20: Nasıl oldu?
21: Kestik işte birbirimizi.
20: Çok aydınımıza.
4: Kurban keserken kendini yaralayanlar çareyi çelik eldivende arıyor. Bursa'da üretilen eldivenlere bayram öncesi yoğun talep var.
22: Çelik eldivenleri birkaç yıldan beri satıyoruz. Gerçekten kurban dönemlerinde ciddi yaralanmaların önüne geçen bir eldiven bu kendisi.
4: Her kurban bayramında benzer manzaralar yaşanıyor. Hastanelerin acil servisleri kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla dolup taşıyor. Bursa'da üretilen çelik eldivenler kazaları önlüyor. Keskin bıçaklara karşı el ve bileklerde tam koruma sağlıyor.
22: Çelik olduğu için güzel bıçağın ağzını elinize kaçırdığınız zaman herhangi bir yaralanmaya sebep vermiyor. Çok rağbet gördü bu ürün.
4: Acemi kasapların çelik eldivenlere ilgisi büyük. Sadece acemi kasaplar tarafından değil, Bu işi meslek edinen kişiler tarafından da güvenlik nedeniyle çok tercih ediliyor. Çelik eldivenlerin fiyatı kalitesine göre 300 lirayla 1500 lira arasında değişiyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı İstanbul'da karşılıyor demiştik ve bayram namazı için de Çamlıca Camii'nde. NTV ekibinden Deniz Tüysüz karşımızda. Deniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramın birinci günkü programını da sorarak sözü sana bırakalım.
1: Canan, evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram boyunca İstanbul'da olacak. Planlarda bir değişiklik olmazsa bayram namazı için de Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'ne geldi. Şu an içeride bayram namazını kılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bayram namazı sonrasında sorularımızı cevaplamasını bekliyoruz. Gündeme ilişkin sorularımızı kendisine ileteceğiz ve gündeme ilişkin eğer cevaplarsa sorularımızı, önemli mesajlar vermesini bekliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de geç saatlere kadar telefon görüşmelerini sürdürdü. İran Cumhurbaşkanı ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem bayramlaştı hem de bölgedeki son gelişmelerle ilgili iki lider fikir teatisinde bulundu. Yine Pakistan Başbakanı Şahbaz'la da hem bayramlaşmak için telefonda görüştü hem de yine Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşında şu anda yaşananlar, gelinen nokta, bir ateşkes söz konusu. İşte bundan sonra ne olacak? Bu kalıcı ateşkese, barışa dönüşecek mi? Bunların hepsi telefon görüşmesinde ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün de yine bayram tebriği sebebiyle liderlerle görüşmesi öngörülüyor. Şunu da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir bayram mesajı yayınlamıştı. O mesajda da terörsüz Türkiye sürecinden bahsetmişti ve bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz ifadelerini kullanmıştı. Şimdi biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram namazından sonra vereceği mesajları bekliyoruz canım.
0: Deniz Tüysüz'e teşekkür edelim. İstanbul Üsküdar'da Çamlıca Camii'nden aktardı bize. İstanbullular da bayram namazını kılarak bayramı karşılıyorlar. Yine haberleri ve ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz elbette. Bayram tatili de 9 gündü ve dolayısıyla yüz binlerce kişi de İstanbul dışına çıktılar. İstanbullular, İstanbul'da kalanlar da boş kentin tadını çıkardı.
3: Bayram üstü sakin, tam tadını çıkartıyoruz. İstanbul bize kaldı rahat bir şekilde. Keyfini çıkartıyoruz Boğaz'ın.
5: Bomboş yollar da boş. Bizim için keyifli, kalanlar için.
2: Kimi tatil beldelerine gitti, kimi ise memleketine. İstanbul'da hemen her saat oluşan trafik yoğunluğundan eser kalmadı.
23: Şu anda Bebek sahilindeyiz. Hava mis gibi güneşli. Hava sıcaklığı ise 24 dereceyi gösteriyor. Gidenler gitti, kalanlarsa İstanbul'un tadını çıkartıyor. Normalde böyle göremeyiz.
24: Bilmem, ben ilk defa yaşıyorum bunu.
23: Yani siz ilk defa mı İstanbul?
24: Evet.
23: Nereden geldiniz?
24: Amasyalıyım ben aslında.
23: Peki planınız ne, balıktan sonra ne yapacaksınız?
24: Geziyoruz. Ne olursa artık, boş olduğu için.
25: Biraz gezip eve gitmeyi düşünüyoruz ama sonrasında bakacağız. Daha çok planımız var. Karşıya geçmeyi planlıyoruz, adalara gitmeyi planlıyoruz. Yani hazır boşken ne bulduysak gitmeye çalışıyoruz.
2: Boğaz hattında insan kalabalığı vardı. Bazıları sandalyesini kapıp manzarayı izledi, bazıları ise piknik yaptı.
26: Komşularımızla beraber buraya kahvaltı yapmaya geldik.
23: Bayram sofrasını kurmuşsunuz bugün.
26: Evet, bugün kurduk. Erken başladık bayram sofrasını kurmaya. Gayet iyi gidiyor şu anda.
27: Ben doğma büyüme İstanbulluyum bu arada. Böylesine ilk olaraktan daha gelip böyle bir sakinlik buldum.
23: Hava da çok güzel şu an.
26: Evet, güzel. Hem sıcak hem esiyor çocuklar için. Terlemiyoruz en azından. Güzel vakit geçiriyoruz.
0: Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimleri de yoğunlaştırıldı. Hem karadan hem havadan denetimler yapılıyor. NTV ekibi de havadan gerçekleştirilen trafik denetimini görüntüledi.
4: Bayram tatilinde trafik denetimleri aralıksız sürüyor.
28: Trafik denetimleri kapsamında hem karadan hem havadan denetimler sürüyor. 9 ilde helikopterle
6: 81 ilde drone'la 3000 saati aşkın süre denetim yapılacak.
4: Karadan ve havadan yapılan denetimlerde emniyet kemeri kullanımı, cep telefonuyla konuşma, şerit ihlali, makas atma, hatalı şerit değiştirme, aşırı hız gibi ihlallerde bulunanlara cezai işlem uygulanıyor.
6: Helikopterde yer alan jandarma trafik personeli tespit ettiği ihlallere aşağıdaki karadaki ekiplere bildiriyorlar ve o ekiplerde cezai işlem uyguluyor. Jandarma bu bayram boyunca gece gündüz sahada olacak.
4: Bayram boyunca 334 binden fazla kolluk personeli görev başında. Yollarda 66.481 trafik polisiyle denetimler yapılıyor.
7: Bizim en büyük arzumuz her vatandaşımızın sevdiklerine huzurla kavuşması, her hanede bayram sevincinin eksiksiz yaşanmasıdır. Bu anlayışla tedbirlerimizi en üst seviyede planladık.
4: 61 ildeki 520 elektronik denetleme sistemi ve 1581 mobil radar aracıyla hız ihlalleri denetleniyor. Sürücüler radar noktalarına ilişkin bilgilere mobil uygulama üzerinden ulaşabilir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tuzak radar uygulaması yapılmayacağını açıklamıştı.
0: Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketimine tatlı da eklenince birçok sağlık sorunu kaçınılmaz hale geliyor. Uzmanların bu konudaki uyarılarına bakalım.
8: Etler pişirilecek, sofralar kurulacak, tatlılar, şekerler ikram edilecek. Ancak bu noktada uzmanlar uyarıyor. Beslenmeye dikkat edilmesi, özellikle de aşırı et tüketilmemesi gerekiyor.
9: Etler hemen kesildikten sonra hızlı bir şekilde aslında tüketilmemeli. Çünkü etler kesildikten sonra hızlı bir etlerde sertleşme oluyor kaslarda. Ve bu sertleşme hızlı bir şekilde tüketildiğinde özellikle gastrit ve reflüs olan kişilerde zor bir şekilde sindirime uğradığı için biraz zorluk yaşatabilir. Kesim yapıldığı gün mutlaka insanlar tatmak istiyorlar ama bunu daha temsili porsiyonlarda tutup bir gün sonra tüketmek çok daha mantıklı. Yanında bol yeşillikle tüketmek yağların emilimini biraz daha azaltacağı için en azından ufak bir denge olur.
8: Etin saklama koşulları da çok önemli.
9: Mutlaka etler kesildikten sonra eğer hayvan küçük baysa 12-16 saat, büyük baysa 24 saat oda sıcaklığında önce bir serinletilip sonrasında 4 derecede bir muhafaza edilmesi lazım. Hayvan kesildikten sonra büyük kaplarda değil daha küçük kaplarda küçük küçük parçalar halinde oda sıcaklığına getirip 3-4 saat içerisinde sonra hızlı bir şekilde buzdolaplarına kaldırmak lazım. 1-2 gün buzdolaplarında kalabilirler ama sonrasında eğer tüketilmeyecekse derin dondurucularda saklamak besin güvenliği açısından çok kıymetli.
8: Tatlı tüketimiyle ilgili de uyarılar var.
9: Özellikle tatlıların porsiyonlanması çok kıymetli. Hepsini ilk günden tüketmeyelim. Bunları parça parça bayrama yayarsak en azından kan şekeri de çok hızlı yükselmemiş, siz de hastalanmamış olursunuz.
0: Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasında sıkıntılar yaşanırken insani koşullar giderek kötüleşiyor. Yardım örgütleri çocuklarda yetersiz beslenmenin arttığı uyarısı yaptı.
4: Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına geçilemezken insani koşullarda gerileme var. Uyarı yardım kuruluşlarından geldi. Savaşa göre daha fazla gıda Gazze'ye giriyor ama yiyecekler bazı ailelerin alamayacağı kadar pahalı. Çocuklara yardım örgütü Save the Children yetersiz beslenen çocukların sayısının arttığı uyarısında bulundu. Gazze'de çocuklar eğitimden de mahrum kaldı. 660 bin çocuk 3 yıldır okula gidemiyor. Hijyen koşullarında da bir iyileşme yok. Kanalizasyon suyu sokağa akarken farelerin sayısında artış var. Çadırlarda yaşayan çocuklarda fare ısırıklarının arttığı yönünde haberler geliyor. İsrail Gazze'ye yeterli ilaç ve tıbbi ekipman girişini de kısıtlamaya devam ediyor. Yeterli ekipman olmadığı için Gazze dışında tedavi olmayı bekleyenlerin sayısı da giderek artıyor. Gazze dışında tedaviye gidemediği için her gün ortalama 6 ila 10 hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi hedef almayı da sürdürüyor. Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 890'ı aştı. 2677 kişi de yaralandı.
0: Filistinli çocukların hayallerinin yazıldığı uçurtma Everest Dağı'nın zirvesine çıkarıldı. Dünyanın en yüksek zirvesine çıkan İtalyan dağcı Leonardo Avezzano, Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara da dikkat çekti.
4: En büyük hayalleri yıkılan evlerini yeniden inşa etmek. Öyle ki sırf bunun için aralarında mühendis olmak isteyenler var. Filistinli çocukların hayallerinin yazıldığı uçurtma dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e çıkarıldı. İtalyan dağcı Leonardo Avezzano, Filistinli çocukların hayallerinin yazıldığı uçurtmayı 8848 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek noktası olan Everest'in zirvesine çıkardı.
10: Zirveye çıktıktan sonra aklıma gelen ilk şey bayrağı çekmek ve uçurtmayı havalandırarak Gazze'li çocuklara dikkat çekmekti.
4: Zirveye çıkmayı deneyen ancak ulaşamayan Filistinli dağcı Mustafa Salame, Gazze'ye beslenme, hijyen ve barınma gibi yardımlar için 10 milyon dolarlık bağış toplamayı hedefliyor.
11: Bir kız çocuğu uçurtmaya 47 rakamını yazmamı istedi. Nedenini sordum. Bana bu sayının savaşta ailesinde öldürülen kişi sayısı olduğunu söyledi.
4: İsrail'in Gazze saldırılarında on binlercesi çocuk, 72 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Sağ kalan çocukların ise psikolojik olarak ömür boyu yaralı kalacağına dikkat çekiliyor.
0: Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik yoğun füze saldırıları

0: Ruslar cumartesiyi pazara bağlayan gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, yani Ukrayna genelinde değil sadece Kiev'e 600 civarında kamikaze İHA ve 90 civarında da füze gönderdi ki bunlardan bazıları Oreşnik tipi füzeler idi, balistik füzeler. Ve bunun sonucunda Kiev'in çeşitli yerlerinde önemli hasarlar meydana geldi. Bundan daha da önemlisi Rusya Dışişleri Bakanlığı Amerika'ya bir açıklamada bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikalı meslektaşı Rubio ile yaptığı görüşmede Amerikalı diplomatları Kiev'i terk etmeye çağırdı. Yine Rus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan çeşitli yabancı ülke diplomatlarını da Kiev'i terk etmeye çağırdı. Ve Kiev'de özellikle çeşitli karar merkezlerinin, ki buna karargahlar, askeri merkezler de dahil ve ayrıca sivil merkezlerinde vurulacağını söyledi. Rusya bu hava saldırısına gerekçe olarak Ukrayna'nın Lugansk ilinde, yani Ukrayna'nın Lugansk ili şu anda Rus işgali altında bulunuyor ve Rusya orayı kendi toprağı sayıyor. Rusya bu hava saldırısına gerekçe olarak Ukrayna'nın Lugansk'ta bir öğrenci yurdunu vurmasını gösteriyor. Fakat şunu da ayrıca söylemek gerekiyor ki Rusya'nın, Ukrayna'nın son aylarda Rusya'ya yönelik düzenlediği hava saldırıları, özellikle Ukrayna'nın İHA üretimi artmış durumda ve Ukrayna İHA'ları sürekli olarak Rusya'nın başkenti Moskova'yı vuruyor. Rusya bir şekilde psikolojik üstünlüğü ayrıca elde etmeye çalışıyor. Rusya'nın yaptığı son açıklamalar sonrasında, yani diplomatlarınızı çekin açıklaması ve Kiev'de farklı yerleri vuracağını net bir şekilde duyurmasından sonra, ki bu böyle bir yönteme pek fazla başvurmuyordu, böyle açıklamalara başvurmuyordu, Kiev'de şu anda tansiyon son derece yüksek.
1: İngiltere, İrlanda ve Fransa'da Mayıs ayı sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa'da 7 kişi sıcaktan hayatını kaybetti. Bilim insanlarına göre yeni rekorlar da yolda.
2: Fransa, İngiltere ve İrlanda'da sıcaklık rekor kırdı. Avrupa erken başlayan Mayıs sıcaklarıyla adeta kavruluyor. Fransa genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10-15 derece üstünde seyrediyor. Termometreler Nantes şehrinde 37 dereceyi gösterdi. Tarihteki en sıcak Mayıs günü rekoru kırıldı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, can kayıplarına da yol açan aşırı sıcaklar konusunda kabineyi acil toplantıya çağırdı. İngiltere'de de benzer manzaralar var. Londra'da bulunan Kew Gardens'da sıcaklık 34,8 derece olarak ölçüldü. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü yaşandı. İngiltere Meteoroloji Servisi hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşabileceği ve yeni rekorlar gelebileceği uyarısında bulundu. Edinburgh'da aşırı sıcak sebebiyle yangın çıktı. İrlanda'da ise 28,8 derecelik sıcaklıkla Mayıs rekoru kırıldı. Sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiği İspanya'da da yetkililer öğle saatlerinde güneşe çıkılmaması uyarısı yaptı. Gün batımından sonra sıcaklığın 20 derecenin üzerinde seyredeceği tropik gece uyarısı yapıldı. Avrupa'nın yanı sıra Asya'da da aşırı sıcaklar etkili oluyor. Hindistan'da hava sıcaklığı 45 derecenin üzerinde seyrediyor. En az 7000 kişi sıcak çarpması nedeniyle tedavi altına alındı. Mart ayından beri ondan fazla kişinin sıcaktan hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Muradabad'da ise sıcaktan fenalaşan keçilere serum takıldı. Meteoroloji uzmanları sıcakların devam edeceği uyarısında bulundu.
1: Küresel kruvaziyer yolcu sayısının 2026 yılında 38 milyonu geçmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre Türkiye'nin de kruvaziyer turizminde stratejik merkez konumu güçleniyor.
2: Kruvaziyer turizmi Covid salgını sonrası güçlü toparlanmasını sürdürüyor. Yolcuların yaklaşık %90'ı yeniden kruvaziyer seyahati yapmayı planlıyor. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin yayımladığı Kruvaziyer Sektörü Durum Raporu'na göre dünya genelinde kruvaziyer yolcu sayısı 2025 yılında 37,2 milyona ulaşarak rekor kırdı. Sayının bu yıl 38,3 milyona, 2029 yılında ise yaklaşık 42 milyona yükselmesi bekleniyor. Kruvaziyer şirketleri de büyüyen talebe paralel olarak yeni gemi yatırımlarını sürdürüyor. 2026 yılında sektöre 8 yeni gemi katılması öngörülüyor. Rakamları değerlendiren Aroya Cruises Başkanı Stuart Meyermel, sektördeki büyümenin İstanbul gibi analiz

0: liman potansiyeli taşıyan destinasyonların önemini artırdığını bildirdi. Türkiye'nin destinasyon ve ana liman pazarı olarak başarısı Akdeniz'deki rolünü güçlendiriyor dedi. Mayerman, Galata Port İstanbul'un Türkiye'nin konumunu desteklediğini ve yolculukların başlayıp sona erdiği bir merkez olarak rolünü güçlendirdiğini kaydetti. İstanbul çıkışlı kruvaziyer rotalarına özellikle Suudi Arabistan ve daha geniş Körfez bölgesinden güçlü bir talep geldiğine dikkat çeken Mayerman, rezervasyon ve doluluk oranlarına baktıklarında sezonun geri kalanı için olumlu bir tablo gördüklerini söyledi.
1: Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde Salah ve Sorloth'u Fenerbahçe'ye transfer edebileceğini söyledi. Sarı lacivertlerin başkan adayı Aykut Kocaman için de açık kapı bıraktı.
2: Aziz Yıldırım'ın santrfor adayları Muhammed Salah ve Alexander Sorloth. Sarı lacivertlerin eski başkanı ve 7 Haziran seçimindeki başkan adayı planlarını TRT Spor yayınında anlattı.
3: Salah yıllık 20 milyon euro istiyor. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 senelik sözleşme ister. Bu da 90 milyon euro eder. Eğer acil ihtiyacımız Salah ise alırız. Buna kuracağımız futbol komitesi karar verecek. Sorloth'la görüştük. Henüz bir sonuç yok. Olabilir de olmayabilir de.
2: Yıldırım göreve gelmesi halinde teknik direktörlüğe getirileceği konuşulan Aykut Kocaman'la ilgili açık kapı bıraktı. Yıldırım, değerlendireceğiz. Gerekirse olabilir. Eski futbolcularımızı da göreve davet ediyorum. Onlar da aramıza katılacak ve Fenerbahçe bir aile haline gelecek dedi. Aziz Yıldırım gündeme gelen bir diğer isim Jorge Jesus'la ise görüşmediğini açıkladı. Yıldırım 20 yıl görev yaptığı süreçte Kadıköy'de ezeli rakiplerine karşı üstünlük kurduklarını vurguladı.
3: Kadıköy cehennemdir. Oradan çıkış yok. Benim 20 senelik dönemimde diğer kulüpler oradan çıkamadı. Gelenlerin ayağı titrer, berabere kaldıklarında sevinirlerdi. Şimdi biz beraberliğe seviniyoruz. Böyle şey olmaz. Kadıköy'de herkesi yeneceğiz.
2: Aziz Yıldırım adaylık kararı ile ilgili de Fenerbahçe başarısız bir görüntü çiziyor. Bu camianın büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek ve çocuklarımızın formalarını gururla taşıyabilmeleri için aday oldum ifadelerini kullandı.
1: Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçim öncesi başkan adayları kongre üyelerine seslenmeye devam ediyor. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız diyen Hakan Safi şampiyonluk özleminin 13 yıla çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
4: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
2: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin seçim vaadi, tarihi kadro, şampiyonluk ve astronomik bütçe.
4: Bize yıldız oyuncu ne diyorlar? Alamazsınız diyorlar. Alacağız, emin olun. Tarihin en iyi kadrolarından birini kurduktan sonra bu oyuncu grubunu saha dışında da tüm gücümüzle koruyacağız. Fenerbahçe'nin bugün 350 milyon euro olan gelirlerini önce 500 milyon euroya, sonra da hep beraber 1 milyar euroya çıkaracağız. Fenerbahçe'mizin bir kaynak problemi yok. Biz buradayız. Fenerbahçe'nin problemi kaynaklarını düzgün kullanamamak. Bunu da evvelallah biz çözeceğiz.
2: Fener Kongre Üyeleri Platformu üyeleriyle Faruk Ilgaz tesislerinde bir araya gelen Safi, camianın özlemine son vereceklerini söyledi.
4: 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Ama şuna emin olun. Ben bunun 13 yıla çıkmasına asla izin vermeyeceğim. Gelecek sezon Fenerbahçe'yi mutlaka ama mutlaka ne yapacağız? Şampiyon! Ne yapacağız? Şampiyon! Ne yapacağız? Ancak yapıyı ben kurarım. Fenerbahçe'de rahatlık, umursamazlık dönemi de 8 Haziran sabahı itibarıyla sona erecek.
2: Hakan Safi, Atina'daki Final Four'da Fenerbahçe taraftarının yaşadığı sorunlar nedeniyle de Euroleague yönetimini eleştirdi. Sarı lacivertlerde Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da yapılacak.
1: Manchester City'de tarihe geçen Pep Guardiola dönemi sona erdi. Kulübe kazandırdığı tam 20 kupayla birlikte binlerce taraftar önünde Guardiola'ya veda edildi.
5: For the one, the only, Pep Guardiola!
2: Manchester City sezonu tamamladığı iki kupasıyla taraftarıyla buluştu. Törene Pep Guardiola'nın vedası damga vurdu. Mavilerde başarılarla dolu 10 yıllık Guardiola dönemi sona erdi. Bu sezon FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nı kazanan futbolcular üstü açık otobüsle taraftarı selamladı. Tören alanında ise Pep Guardiola yönetiminde kazanılan 20 kupalık koleksiyon sergilendi. A leader, a winner, a footballing genius, history maker, game changer. O kupalar tek tek takımın eski ve mevcut yıldızları, Oasis grubundan Noel Gallagher ve Guardiola'nın çocuklarının ellerinde havaya yükseldi. Katalan teknik direktör duygusal anlar yaşadı.
6: Well, thank you so much for coming and I feel tonight.
3: Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu kulüpte başkan, yöneticiler, futbolcular ve taraftar arasında çok özel bir bağ var. Ben de bu duyguyu hayatım boyunca kalbimde taşıyacağım. That connected the world
2: from the first minute, so. Manchester City son 10 yılda 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 6 Premier Lig, 3 FA Cup, 5 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupası, 1 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.
1: Michael'dan rekor performans, 800 milyon dolar sınırı aşılmak üzere. Michael Jackson'ın hayatını konu alan Michael dünya genelinde 788 milyon dolarlık bir gişe başarısına ulaşarak 800 milyon dolar sınırına yaklaştı. Hafta sonunda güçlü bir performans sergileyen film müzikal biyografi türünde tüm zamanlarında rekoruna doğru ilerliyor. Biz bu haberle veda edeceğiz ve saat başından itibaren de yine gündemdeki gelişmeleri NTV ekranlarından Murat Caner'den takip edebileceksiniz.
7: Pop'un kralının portresi rekora doğru yürüyor. Michael Jackson'ın hayatını anlatan Michael isimli film, dünya çapında elde ettiği 788 milyon dolarlık hasılatla müzikal biyografi türünde tüm zamanların rekoruna ilerliyor. Film, sinema yazarlarının ağır eleştirilerine maruz kalmış, filmin hikayesinin 1988'de şarkıcıya karşı çok sayıda çocuk istismarı iddiasının ortaya çıkmasından yıllar önce sonlandırılarak Jackson'ın mirasının aklandığı iddia edilmişti. Bazı aile üyeleri de filme karşı çıkmış, Jackson'ın kız kardeşi Janet Jackson filmde yer almamış, Jackson'ın kızı Paris ise filmi fantezi diyarı olarak nitelendirmişti. Jafar Jackson'ın amcası Michael'ı canlandırarak başrolde yer aldığı film, Jackson 5 döneminden sanatçının ikonik solo performanslarına ve sahne arkası yaşamına odaklanıyor. Michael, vizyona girdiği ilk hafta sonunda dünya çapında 217 milyon dolarlık hasılat elde ederek müzik biyografisi türünde tüm zamanların en büyük açılış rekorunu kırmıştı. Film bu açılışla Oppenheimer ve Bohemian Rhapsody gibi dev yapımların hasılatlarını geride bırakmayı başarmıştı.

0: Palsy, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsy tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: NTV Radyo.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
3: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
4: Reklam.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor. Marmara güneşli, gölgede Edirne 29, Kocaeli 27 derece. Perşembe gelecek sağanak yağışla birlikte hava serinleyecek. İç Anadolu geneli az bulutlu. Çok az noktada yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de Manisa güneşli 30 derece. Denizli, Muğla, Aydın'da ise kuvvetli sağanak geçiş olacak. Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Yaylalarda ve Isparta'da ise kısa süre sağanak var. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in genelinde güneş görülebilecek. Bolu 24, Samsun 23, Tokat 26, Rize ve Trabzon 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar bayramın ilk günü ara veriyor. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Bayramda NTV Radyo'da.
7: Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
8: Merhaba, hoş buldum. Sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğimde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzelmiş.
1: NTV Radyo'da.
7: Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey iyi bayramlar. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
9: İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
1: Bayramda NTV Radyo'da.
7: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
10: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
1: NTV Radyo'da.
11: Bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
12: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
1: NTV Radyo.

0: Günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz NTV stüdyolarına. İyi bayramlar dileyerek açıyoruz yayınımızı değerli izleyenler ve saat 7 haberlerine aktarmaya başlıyoruz. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, taraflara sürecin en az hasarla atlatılmasına yönelik öneri ve tavsiyelerde bulundu. Partide önce il ve ilçe kongrelerinin yapılması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, genel başkanın seçileceği büyük kongrenin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi.
1: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti. Bu sözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararıyla karşı karşıya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesine sağduyu çağrısı yaptı.
2: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı. Şeffaf bir kamu iletişimi gerçekleşmelidir.
1: Mevcut üye yapısının yenilenerek yolsuzluk, usulsüzlük ve ahlaksızlığa bulaşmış üyelerin temizlenmesi gerektiğini belirten Bahçeli, bu şekilde kongre sürecinin sağlıklı bir zeminde başlamasının sağlanacağını vurguladı. İl ve ilçe kongreleri sonrası uygun görülen bir tarihte büyük kongrenin yapılabileceğinin de altını çizen Bahçeli, bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir dedi. Bahçeli, MHP'nin hiçbir partinin iç işlerine karışma veya müdahale etme gibi bir düşüncesi olmadığını da söyledi.
2: MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk da doğuracaktır.
1: MHP lideri mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sokak olaylarının sadece CHP'ye değil Türkiye'ye de zarar verdiğini belirtti.
2: İç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu süreçte CHP üzerinden Türk siyasetinin istikrarsızlığa sürüklenmesi kabul edilmeyecek bir durumdur. Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan CHP'de mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.
1: Devlet Bahçeli, CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesinin Türkiye'ye yönelik karalama faaliyetlerine zemin hazırladığını da ifade etti.
2: Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır.
0: Şimdi bir bağlantımız var değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kıldı. Yeni mesajları da var NTV ekibinden. Deniz Tüysüz'e hemen sözü bırakıyoruz. Deniz, tekrar merhaba, seni dinliyoruz.
3: Murat, sen de belirttin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da geçiriyor. Ailesiyle birlikte bayram namazı için de Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'ne geldi. İçeride bayramlaştı. Bayram namazından sonra bayramı tebrik etti içeride bulunanların, burada namaza gelenlerin ve birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz sonra da burada bir bizlere de bir bayram mesajı vermesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de önemli görüşmeler yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran Savaşı kapsamında hem Pakistan Başbakanı'yla hem de İran Cumhurbaşkanı'yla görüşmüştü. Bayram tebriğiydi bu. Ancak bölgede yaşananlar, şu andaki ateşkesin durumu ve bunun kalıcı hale getirilmesine ilişkin bir diplomasi trafiği de yürütmüştü. Son birkaç aydır olduğu gibi ve bir bayram mesajı da paylaşmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. terörsüz Türkiye sürecinin sonuna kadar devam edeceğini dile getirmişti bu bayram mesajında da. İşte birazdan da Çamlıca Camii'ndeyiz. Şu anda birazdan da burada kameralar karşısına geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bayrama ilişkin mesajlarını verecek.
0: Teşekkür ediyoruz Deniz Tüysüz'e. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz dedi. Bayramların hakikate sımsıkı sarılmanın ve kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize ulaşmanın günleri olduğunu ifade etti. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız ifadesini kullandı. Ne yalanların, ne iftiraların, ne de araya örülmek istenen duvarların bu kardeşliği bozamayacağını belirtti. En büyük güçlerinin dürüstlük, saf hakikat ve aynı yolda duyulan sarsılmaz inanç olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, bu Kurban Bayramı eksilmeyecek, kardeşliğimizin büyüyecek, umudumuzun, ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun dedi. Değerli izleyenler, Özgür Özel İzmir'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Genel Başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin çağrısı yaptı. Eğer benden başkası kazanırsa elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim dedi. Özel ön seçimde %85 oy alamasa görevi bırakacağını da söyledi. Değerli izleyenler, az önce Deniz Tüysüz'e canlı bağlantı gerçekleştirmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan açıklama yapacak demişti. Biz de şimdi yavaş yavaş kameralarımızı tekrar Çamlıca Camii'ne çeviriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Az önceki bağlantımızda Deniz Tüysüz bizlere aktarmıştı. Erdoğan camide bayramlaştı içeride ve birliğimiz daim olsun mesajı verdi demişti. Erdoğan bayram namazını Çamlıca'da kıldıktan sonra şu dakikalarda cami çıkışında bir açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. Tebriklerini, düşüncelerini oradan da iletti. Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı'nın hayırlı olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı da şu anda cami çıkışında. Gazeteci arkadaşlarımız da orada. Vereceği mesajlar bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram namazı çıkışında. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Çamlıca'da, Çamlıca Camii'nde kıldı değerli izleyenler. Cami içerisinde bayramlaştı ve orada verdiği ilk mesajda birliğimiz daim olsun dedi. Sonrasında da görüntüler ekranlarınıza canlı olarak geliyor. Vereceği mesaj bekleniyor, açıklamalar bekleniyor Cumhurbaşkanı'nın.
4: Hayırlı bayramlar, nice bayramlara Allah hayırlısıyla kavuştursun inşallah.
5: Efendim bugün bayram, tüm Türkiye olarak Kurban Bayramı'nın sevincini yaşıyoruz. Siz neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimiz ekran başında sizin vereceğiniz mesajı da bekliyorlar. Bayram için neler söylersiniz?
4: Her şeyden önce bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Tabii Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin hacını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun diyorum. Sizleri de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
6: Teşekkürler efendim. Sağ olun.
4: Sağ olun. Evet, çikolataları dağıttınız mı?
6: Efendim, geçen bayram Rize Simidi'ye bu bayram Susamlı.
4: Nasıl?
6: Ramazan bayramında Rize Simidi yemiştik bu bayram.
4: Öyle oldu, evet.
7: Rize Simidi'nin yeri başka mı değil mi? Rize Simidi'nin yeri başka, sizin oranın Simidi'nin yeri başka.
4: Yok be. İstanbul Simidi ayrı, Ankara Simidi ayrı. Evet, müsaadenizle hayırlı bayramlar.
8: Hayırlı bayramlar.
9: Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii çıkışında değerli izleyenler açıklamalar yaptı. Kurban Bayramı birlikteliktir dedi. Kurban Bayramı bir teslimiyet bayramıdır dedi. Kurban Bayramı yakınlaşmadır dedi. Hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi. Filistin ve Gazze konusuna da değindi. Filistin ve Gazze'de yaşananlar bu bayramda ayrı bir duruş dedi ve Netanyahu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun umarım gereken dersi alacaktır ifadesini kullandı. Bunun dışında başka bir soru olmadı, başka bir açıklama da gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ediyor.
10: Gelmiş geçmiş peygamberlerin, evliyaların ve salih kulların da ruhlarına ayrı ayrı hediye etsen sen rahatsız gel Allah'ım. Bilhassa Alparslan Türkeş Beyefendi'nin ruhuna hediye etsen vasıl eyle. Öbürler de durumu olmadanların cennet derecelerini âle eyle. taksiratlarına hasenata tebliğ eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle Allah'ım. Amin bin Hazretin'e tüm geçmişlerine rahmet eyle. Bedenlerine sağlık, sıhhat, afiyet, ihsan eyle. Sağlıkla hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Devletimizin, milletimizin bir ömür boyu kaidan eyle. Devletimiz, milletimizin bir gün İslam için gayret sarf eden çaba gösteren devlet büyüklerimize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Türkücü şehitlerimize rahmetinle, merhametinle muammer eyle. Gazilerimize acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. İmanımızı kurtarmadan canımızı alma Allah'ım. Ahiretimizi kurtarmadan canımızı alma Allah'ım. Bizleri dünyanın başına kılma Allah'ım. Bizleri için yarattıysan onun için yaşamayı nasip eyle Allah'ım. Rabbena atina dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve qina azaben nar. Rabbena ighfirli ve livalideyye ve lilmu'mine yevme yaghfirun lirhsan. Birahmetike erhamer rahimin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.
0: Değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ediyor. Dualar okundu. Şu sıralarda da çiçekler koyuyorlar. Alparslan Türkeş'in kabrine çiçek bırakıyorlar. Devlet Bahçeli'nin Türk Gün gazetesine verdiği açıklamaları özellikle bugün öne çıkmıştı. Gazetede, Türk Gün gazetesinde mutlak butlan kararından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmelere değinmişti. Önemli açıklamalar yapmıştı. Bahçeli çatışmanın barışa, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini dileyerek tarafları sağduyuya çağırdı diye aktarmıştı Türk Gün gazetesi. Şöyle devam ediyor. Devlet Bahçeli, beklentimiz bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi değil, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk doğuracak ifadelerini gazete Devlet Bahçeli'nin öne çıkarmış. Dediğimiz gibi Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti, duasını okudu, çiçekler bıraktı ve şu dakikada da oradan ayrılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ve Pakistan liderleriyle telefonda görüşerek Amerika ve İran müzakerelerine yönelik diplomasi trafiğini sürdürdü. Erdoğan ayrıca iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine devam etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramın buruk karşılandığını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalışıldığını, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarına Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le olan telefon görüşmesiyle devam etti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmelerinde İran ve Pakistan liderlerinin Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki düğüm ne zaman çözülecek? Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Trump aynı zamanda bugün kabinesini de toplayacak. Peki bu toplantıda ana gündem İran mı olacak? Son gelişmeleri NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
8: ABD Başkanı Donald Trump, Benjamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran savaşı dışında Lübnan saldırılarının da İsrail'in ele alındığını söylemek mümkün. ABD Başkanı Donald Trump bugün çarşamba günü kabinesini toplayacak. Bu 26 Mart'tan bu yana ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kabine toplantısı olacak. Dolayısıyla bu toplantıda hem bir yandan ara seçim öncesinde ekonomik tablo ve gelişmeler, İran savaşının gündemde olması bekleniyor. İran'a yönelik Amerika'nın saldırısına ilişkinde Amerikalı yetkililerden açıklamalar var. İran tarafında biz hareketlilik gördük. Bu hareketlilik nedir? Amerikalı yetkililere göre İran'ın drone kaldırdığı, insansız hava aracı kaldırdığı ve füze fırlatma tesislerinde hareketlilik gördüklerini söylüyor Amerikalı yetkililer. İstihbarat analistleri de son 24 saat içerisinde saldırılardan önce görülen hareketlilik sonucu harekete geçtiklerini, savunma amaçlı bir hamle olduğunu söylüyorlar. Wall Street Journal'da bir haber yer almıştı. ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yeniden eşlik etmeye başladığına dair CENTCOM'sa bu haberi yalanladı. Amerikalı yetkililer, Dışişleri Bakanı Rubio başta olmak üzere, müzakerelerde birkaç güne daha ihtiyaç olduğunu söylüyor.
0: İran'ın dini lideri Müçtefa Hamaney, bölgesel güçler artık Amerikan üsleri için bir kalkan olmayacak. Amerika artık bölgede güvenli bir limana sahip olamayacak dedi. Devrim muhafızlarından da Körfez'de İran hava sahasına giren düşman hava araçları tespit ettik. Bir drone'u düşürdük açıklaması geldi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
9: Geçtiğimiz haftada Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ve İran derin muhafızları donanması arasında sıcak çatışmalar yaşanabiliyordu. Dün bunun bir benzeri yaşandı. İran basını geçtiğimiz günlerde, iki gün önce yaşanan bir sıcak çatışmada 4 İranlı askerin hayatını kaybettiği şeklinde İran basını içerisinde iddialar da yer aldı. Ancak bir gerilim olduğu açık. Dün Hürmüz Boğazı bölgesinde, Bender Abbas bölgesinde patlama sesleri haberi gelmişti. Bugün de gün içerisinde devrim muhafızları ordusu yabancı bir güce ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı düşürdüğü bilgisini paylaştı ki düşürülen insansız hava araçlarından bir tanesinin Amerika'ya ait olduğu bilgisi de geldi. Bir F-35 savaş uçağının İran hava sahasını ihlal ettiği, ateş açıldığı ve İran hava sahasını terk etmeye zorlandığı da gelen bilgiler arasında. Bir taraftan da Doha'da görüşmeler devam ediyor. İran Meclis Başkanı Galibaf, ülkenin şu an itibariyle üst düzey lideri konumunda. Doha'da dün gece aslında dönmesi bekleniyordu ancak dönüşü ertelendi. Bugün de Doha'da önemli temaslar devam edecek. Bazı düğüm noktaları var. Bunlar arasında da dondurulmuş mal varlıkları, bloke edilmiş mal varlığı söz konusu. Bunların serbest bırakılması noktasında ise Tahran yönetimi ısrarcı. Eğer bir mutabakat imzalanacaksa veya ilan edilecekse bunun öncesinde, başlangıcında en azından bloke edilmiş fonlardan, mal varlıklarından yarısının serbest bırakılmasını talep ediyor Tahran yönetimi. Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti de Doha'da Galibaf'a eşlik ediyor. Yine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de orada. Fars Haber Ajansı, İran'ın bloke mal varlıkları serbest bırakılmadan herhangi bir mutabakatın veya müzakerenin olmayacağı bilgisini geçti. Taksim Haber Ajansı ise Galibaf'ın üst düzey bir isim olarak Doha'da bulunmasının görüş ayrılıklarını yakınlaştırma ve bazı engelleri ve sorunları aşmada önemli bir rol oynadığını söylüyor. Yani bir ilerleyiş var, süreç ilerliyor. 24 milyar dolarlık bir fondan bloke edilmiş mal varlığından bahsediliyor. Tasnim Haber Ajansı en az yarısının serbest bırakılması gerektiği noktasında İran tarafının, İran heyetinin ısrarcı olduğunu söylüyor. Yani 12 milyar dolarlık bir mal varlığının, bir paranın serbest bırakılmasında ısrarcı olduğu belirtiyor Tahran yönetiminin. Bazı senaryolar, İran içerisinde konuşulan senaryolarda Katar'ın kendisinin bunu karşılayabileceği noktasında yorumlar vardı. Bazı ekonomistler, İranlı uzmanlar sorunun çözülmesi için Katar'ın kendisinin bir tür kredi verebileceği senaryoları konuşuluyordu. Ancak Katar cephesinden, Doğa cephesinden buna bir doğrulama gelmedi. Bir de senin de açılışta söylediğin gibi Müşteba Hamene'in açıklamaları oldu. Kurban Bayramı dolayısıyla yaptı bu açıklamayı. İran bir eksen kaymasına girer mi soruları da var haliyle. ABD ile bir uzlaşı ve anlaşma süreci devam ederken ve bu eksen kayma senaryolarını aslında boşa düşürecek bir açıklama yaptı Hamene ve hem ABD karşıtı hem de İsrail karşıtı yoğun bir vurgu yaptı. ABD'nin üstlerine bir işareti oldu. Artık ABD üstleri başka ülkelere karşı bölgede bir kalkan olarak kullanılmayacak dedi ve ekledi. İsrail'in de yok olması gereken bir kanser hücresi olduğunu söyledi ve Baba Hamene'nin, Ali Hamene'nin daha önce söylediği 25 yıl içerisinde İsrail yok olacak söylemini tekrarladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yapılacak anlaşma çerçevesinde bölge ülkelerinden İsrail'le diplomatik ilişki kurmak için İbrahim anlaşmalarına dahil olmalarını istemişti. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde çıkan analizde bu istek gerçekçi bulunmadı. Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail'le bu ortamda diplomatik ilişki kurmasının zor olduğu vurgulandı.
11: Bir hile mi, cesur bir kumar mı, yoksa bir fantezi mi? Amerikan CNN kanalının internet sitesi ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la mütabakat zaptını İbrahim anlaşmalarıyla ilişkilendirmesiyle ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Trump'ın Müslüman ülkelerin İbrahim anlaşmasına katılması gerektiği yönündeki açıklaması İran'la ilgili bugüne kadarki en kafa karıştırıcı hamlesi olarak nitelendirildi. Bu hamlenin işe yaramayacağı görüşü dile getirildi. CNN analizde bölgesel istikrarı alt üst eden ve derin ekonomik hasara yol açan bir savaşı başlattıktan sonra Trump'ın müttefiklerini hizaya getirme kapasitesi konusunda sorular olması kaçınılmaz ifadesi kullanıldı. Trump'ın bu hamlesinin ülkesinde aldığı desteğin azalmasına yol açan sonuçsuz savaşın hayal kırıklığına rağmen Orta Doğu'da dönüşüm vizyonundan vazgeçmediğini gösterdiği belirtildi. Ancak Körfez ülkelerinin çoğunun şu anda İsrail'le gelecekteki ilişkileri konusunda endişelenmekten daha önemli öncelikleri olduğu vurgulandı. İran savaşının Körfez ülkelerinin iş modeline ve istikrarına ciddi zarar verdiği hatırlatıldı. Savaş sona erdiğinde bu ülkelerin daha istikrarsız ve saldırgan bir İran'la karşı karşıya kalabileceklerine dikkat çekildi. ABD ordusuyla ilişkileri nedeniyle İran'ın insansız hava araçları ve füzelerinin saldırılarına maruz kalan Körfez ülkelerinin ulusal güvenliklerini gözden geçirebileceklerinin altı çizildi. Bölgesel işbirliğine duyulan ihtiyacın İsrail'le yapılacak yeni anlaşmaların önüne geçebileceği yorumunda bulunuldu. Gazze Savaşı'nın da Suudi Arabistan'ın İsrail'le diplomatik ilişki kurmak için İbrahim anlaşmalarına dahil olmasının zorlaştığı vurgulandı.
0: Değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, kurucu lideri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabri ziyareti sonrasında açıklama yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, söylediğimiz gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti, dua etti. Sonrasında kendisini takip eden basın mensuplarının yanına geçti. Bayram mesajını ilettikten sonra da aracına binerek uzaklaşıyor canlı görüntülerde. Amerikan Washington Post gazetesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme çabasının sonuçsuz kaldığına dair bir makale yayımlandı. Makalede Netanyahu'nun İsrail'i küresel olarak dışlanmış bir ülkeye dönüştürdüğü yorumu yapıldı.
11: Netanyahu'nun Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme çabası ters tepiyor. İsrail ordusu ağır yükün altında. İsrail'in ABD'deki popülaritesi de giderek düşüyor. Bu ifadeler Amerikan Washington Post gazetesinden Max Boot imzalı makalede yer alıyor. Makalede İsrail'in ilk başbakanı David Ben-Gurion'un öncelikle devletin güvenliğini yalnızca orduyla sağlayabilmemiz yanılgısından kurtulalım. Güvenlik barışçıl bir dış politikaya dayanır sözleri hatırlatıldı. İsrail'in şimdiki başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu uyarıyı bir zamanlar dikkate aldığı belirtildi. Netanyahu her zaman şahin bir siyasetçi olsa da temkinli bir şahin olduğu vurgulandı. Oslo anlaşmalarını baltaladığı ancak terk etmediği, geçmişte hep kısa süreli savaşlar yürüttüğü hatırlatıldı. En önemli başarısınınsa çeşitli Arap ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kuran 2020 İbrahim Anlaşmaları olduğu belirtildi. Ancak Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra her şeyin değiştiğine vurguda bulunuldu. İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan, Suriye, İran, Irak ve Yemen'e saldırdığı hatırlatıldı. Netanyahu'nun artık düşmanları yok etmekten bahsetmeye başladığı ve Orta Doğu'nun çehresini değiştirerek bölge haritasını yeniden çizme sözü verdiğine dikkat çekildi. Ancak Netanyahu'nun attığı bu adımlarla İsrail ordusunun kapasitesinin sınırına dayandığı ve İsrail'in küresel olarak dışlanmış bir ülkeye dönüştüğü yorumunda bulundu. Benjamin Netanyahu'nun ülkesini Amerikan korumasına her zamankinden daha çok bağımlı hale getirdiği de belirtildi. İsrail'in İran'la çatışmasının küçük bir devletin süper bir güçle yakın işbirliği içinde bile olsa hedeflerine ulaşmasının ne kadar zor olduğunu gösterdiği vurgulandı. Netanyahu'nun İran savaşını başlatmak için büyük çaba harcadı. Ancak daha sonra savaşın kontrolünü kaybettiği değerlendirmesinde de yer verildi. Trump'ın son dönemde İran konusunda Netanyahu için ben ne dersem onu yapacak dediği hatırlatıldı. ABD ordusunun İran savaşında İsrail'i korurken İsrail ordusundan daha fazla mühimmat harcamak zorunda kaldığına da dikkat çekildi. İsrail'in kendi kendine savaşma ve bu savaşları kazanma kabiliyetinin olmadığı görüşüne yer verildi. ABD'de İsrail'e verilen desteğin düşüşe geçtiği bir dönemde bu durumun uzun vadeli bir sorun oluşturduğu yorumu yapıldı. Yapılan son anketlerin Amerikalıların ilk kez İsraillerden daha çok Filistinlilere sempati duymaya başladıklarını gösterdiğine de dikkat çekildi. Washington Post gazetesinin makalesinde yaklaşık 10 milyonluk bir ülke ne kadar güçlü olursa olsun 500 milyondan fazla insanın yaşadığı bir bölgeye hükmedemez. Bu hayali hedefi gerçekleştirmeye çalışmak İsrail'in gücünü ve güvenliğini zayıflatmaktan başka bir işe yaramayacaktır değerlendirmesi yapıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. Barış umutlarının azalmasıyla altın fiyatları geri çekildi. Uzmanlara göre altında yeni hikaye arayışı devam ediyor. Yılın genelinde ise yükseliş sürebilir.
12: Altın fiyatları savaş haberleri veya gelen açıklamalara çok sert tepki vermiyor. Özellikle işçilik kısmı da çok önemli. Kapalı çarşı piyasasında ithalat yasağından dolayı Cumhuriyet halinde ilk defa 1 kilogram külçe altına 12.500 dolar işçilik görmüştük. Ancak Mayıs ayında bu işçilikler tamamen kapandı. -247 dolara kadar da bu işçilik farkları altın tarafında geriledi. Ve dolayısıyla da işçilikler de artık çok fiyatlara yansımadığını gözlemliyoruz. Altın tarafında bir yükseliş isteğinin biraz daha pozitif eğilimin istekli olduğunu gözlemliyoruz. Yaklaşık 4 aydır piyasalarda yaşanan bu baskılanma, bu düşüş trendi gelen olumlu haber akışları olursa eğer biraz daha pozitif seyrini devam ettirmesini söyleyebiliriz. Bu haftanın özeline baktığımız zaman da yine belirsizlik var. Teknik olarak 4480-4580 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim. 3 ihtimali değerlendirmek lazım. Yine burada bilinmezlik devam ediyor. Savaş devam ederse 4400 dolar seviyesi destek seviyesi, Barış gelirse 5050-5200 dolar seviyesi direnç seviyesi. Ancak süreci devam ettirirlerse, muhtemelen 60 günlük bir ateşkes daha uzatılırsa, bu sefer 4400-4800 dolar aralığında oyalanan bir ons altın görebiliriz diye düşünüyorum. Bu yılla alakalı 2026 yılında altın yatırımcısına şu mesajları vermiştim ki, özellikle Ocak ayında gram altın tarafında 2000 lira civarında bir yükseliş görmüştük ve 5600 dolar seviyeleri görülmüştü. Yıllık getirisinin %70'ini Ocak ayında veren bir altın fiyatı var karşımızda. Çok hayal kurmayın, çok agresif bir beklenti içine girmeyin. 2025 yılında gram altın tarafında %110, ons altın tarafında %87 civarında bir yükseliş gördük ama 2026 yılında bu kadar yükselişler olmayabilir uyarımız vardı. Ancak o dip seviyeleri ben Mart ayında 4100 dolar seviyesiyle artık tamamladığını şahsen düşünüyorum. Şimdi yukarıda farklı hikayeler var. Özellikle Fed'in faiz kararı ve yeni Fed başkanının vereceği piyasaya mesajlar altın tarafındaki yön tarafında belirleyici olacaktır. Her ne kadar Orta Doğu konuşuyor olsak da burada Rusya-Ukrayna tarafından gelebilecek bir anlaşma haberi yine pozitif tarafta altın tarafını destekler. Büyüme tahminleri yine aşağı yönlü revize ediliyor. Petrol fiyatlarının getirilmiş olduğu bir tahribat var. Piyasa aslında yeni bir hikaye bekliyor ve yeni hikayeyle birlikte ben altın tarafında bu yıl sonuna kadar yükseliş seyrinin devam etme olasılığını güçlü görüyorum. Ve teknik olarak da yine bugünkü koşulları gözüne bulundurduğumuz zaman 5880 dolar seviyesi çok da uzak değil diye düşünüyorum. Gram altında yine ons altını takip etmeye devam eder ama gram altın tarafındaki hikaye yılın ilk yarısında sürekli ons altını takip etti. Ons altın nereye? Gram altın oraya. Ancak bundan sonra doların da artık destek vereceği bir trend olabilir gram altın TL fiyatında. Ben özellikle Temmuz-Ağustos aylarında düğün sezonunda gram altın tarafında 8000 lira seviyesinin üzerinde iyileşen bir gram altın yine yıl sonunda tahminim olarak veya beklentim olarak 10.000 lira seviyesini koruduğumu söyleyebilirim.
0: Türk Telekom'un dijitalde hayat kolay projesinden destek alan kadınlar çalışmalarının karşılığını almaya başladı. Girişimci kadınların Anadolu'da ürettikleri ürünler dünyaya açıldı.
11: Kimi şekersiz ve %100 doğal ham maddelerle dünyanın ilk havuç bazlı atıştırmalığını üretti. Kimi Tekirdağ'da coğrafi işaretli Karaca Kılavuz dokumasını modern tasarımlarla yeniden yorumladı. Türk Telekom'un Dijitalde Hayat Kolay projesiyle desteklediği girişimci kadınlar Anadolu'da üretti. Geleneksel ürünler Avusturya'dan Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya açıldı.
13: Bize ilham verdi Cezayir'e. Biz buradan yola çıktık. 2025 yılının Nisan ayında da Amerika'da en azından online kanallardan legal olarak satışımıza başlamış olduk.
14: Yörede şimdiye kadar sadece belirli ürünler yapılmış. Seccade yapılmış, heybe yapılmış ve minder yapılmış. Biz 300 adet ürün tasarladık ve üretimini gerçekleştirdik.
11: Türk Telekom'un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü proje kapsamında bugüne kadar 50 bini aşkın kadına eğitim verildi. 50 girişime iş geliştirme desteği sağlandı. Bu yıl 15 bin kadına daha eğitim verilmesi hedefleniyor. Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin, kadınların dijital dünyada fırsatları değerlendirerek daha rekabetçi ve sürdürülebilir iş modelleri kurmalarını destekleyerek değerlerimizi sınırların ötesine taşımaya ve ülkemizin dijital geleceğini kadınlarla birlikte yazmaya kararlılıkla devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: 13 yaşındaki Kevser Banlı'nın başarı hikayesini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Kevser 4 yaşında lösemi tanısı aldı. 2 yıl boyunca Ankara'da Lösante Hastanesi'nde tedavi görüp iyileşti. Mücadeleyi bırakmayan genç kız taburcu olduktan sonra dövüş sporlarına başladı. Şimdi dünya şampiyonu.
11: Önce kanseri yendi, sonra rakiplerini. Lösemiyi yenen 13 yaşındaki Kevser Banlı kickboksta dünya şampiyonu oldu.
15: En büyük başarım lösemiyi yenmekti. Bu spor tam bana göre olduğunu düşünüyorum. Tam bir savaşçı ruhu gibi. Doktorlarımın, hemşirelerimin katkısı sayesinde Türkiye birinciliğim, bölge birinciliğim, il birinciliğim, dünya kupasında birinciliğim oldu.
11: Kevser Banlı 4 yaşındayken halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede lösemi tanısı aldı. Batman'dan Ankara'ya gelen Banlı 2 yıl boyunca Lösante'de kemoterapi aldı. Kök hücre nakliyle lösemiyi yendi. 7 yaşında ise dövüş sporlarına başladı.
15: Evin yanında spor salonu vardı. Arkadaşlar benim yaşımdakiler gidiyordu. Çok merak ediyordum orayı. Yaklaşık 5-6 yıldır da kickboks, wushu, muay thai farklı çeşitli spor dallarında aktif olarak yapıyorum.
11: Banlı 13-17 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Dünya Kupası'nda 45 ülkeden gelen rakiplerini yenerek 50 kilo kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Kupasını Losente bayrağıyla aldı. Şampiyona sonrası da Losente'yi ziyaret etti.
16: Küçücükken Losente hastanemizde tedavi olurkenki fotoğrafı benimle. O zaman 5-6 yaşlarındaydı. Hastalığını yendi. Şampiyon da sensin, kahraman da sensin.
11: Genç sporcunun hayali milli takıma girerek Türkiye'yi temsil etmek.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
18: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
19: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
20: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
21: Yoksa sorun değil.
20: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
19: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
22: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
23: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
24: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz.
23: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
25: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
26: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Ulusal Su Planı'nda yeraltı su kaynaklarının korunması ve kaçak kuyuların önüne geçilmesi için denetimlerin arttırılacağı söyleniyor. Yeraltı suları tükendiğinde ya da kirlendiğinde bunun geri dönüşü neden yüzey sularına göre çok daha zor ve maliyetli oluyor? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlattı.
1: Yeraltı sularının beslenme derinliği vardı. Beslenme derinlikleri tabii havzalara göre değişir. Yer altındaki, daha doğrusu yüzey yağışına, yağışın şiddetine, yağışın sürekliliğine göre değişir. Aynı zamanda yer altısına süzülmesi konusunda hidrojeolojik yapıya göre de değişebilir. Ama genel olarak bakıldığında biz bir araştırma yaptık. Şöyle bir rakam vermemiz mümkün olabiliyor. Beslenmenin kesildiği derinlikten söz ediyorum. Yeraltı suyu beslenmesinin kesildiği. 120 metre ile 150 metre arasında genellikle ortalama olarak yapılan çalışmalar yeraltı suyunun yüzeyden beslenmesinin artık ortadan kalktığını gösteriyor. Bu ne demek? Sürekli olarak yeraltı suyunu çektiğimizde artık yeraltı suyu yenilenebilir kaynak olma özelliğinden uzaklaşıyor. Bu önemli. Bu anlamda biraz önce sözünü ettiğim yeraltı suyu seviye azaldıkça konsantrasyon, kirli konsantrasyonu eğer kirletiyorsanız ki biz gerçekten o konuda alınması gereken birçok önlemimiz var, kirletiyoruz. Gerek noktasal kirlilik, gerek işte tarımsal yaygın kirlilik dikkate alınacak olursa yeraltı suyumuzu kirletiyoruz ve yeraltı suyumuzu daha derinden çektiğimizde daha kirli ve daha yoğun arıtılması gereken bir su çekiyoruz. Ve de beslenemeyen bir su çekiyoruz. Çünkü yukarıyla bağlantısını derinlik seviye düştükçe kesiyoruz. Bakın neden önemlisini açıklayalım. Yer altında sizin bir deponuz var. Bu depo doğal olarak oluşmuş bir depo. Zaman zaman işte yeraltı barajları dediğimiz barajlarla biz bunu bir kontrol altına da almaya çalışıyoruz. Yaklaşık Türkiye'de 100'ü aşan yeraltı barajları yaptık. Depolanmış bir şekilde sizi bekliyor. Peki bu bekleyen su kirliliğe yüzey suyu kadar açık değil bildiğiniz gibi. Peki o zaman temiz tutma olasılığımız olan bir su ve de yüzey suyu kadar kirlenme riskiyle görülebildiği kadarıyla karşı karşıya değil çünkü diğer suyun kirlendiğini görüyoruz. Bu nedenle koruduğumuzda biz yeraltı suyumuzu geleceğe çok önemli bir stratejik kaynağı koruyor olarak göreceğiz. Hemen yakınımızdaki çatışmalar gösterdi ki bize su kaynakları askeri hedef olarak da alınabiliyor değil mi? Onun dışında başka neyi gösterdi? Atmosferdeki bazı gazların oranları atılan füzelerden dolayı çok büyük oranda artmış. En son yapılan çatışmaların ortaya çıkardığı durum. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki operasyon durumdan bahsediyorum. Bu dengeyi bozan bir şey ve bu dengenin en az bozulmasına çabalarken aynı zamanda dengenin bozulmasından en az etkilenecek suları korumak için de çabalamalıyız. İşte bunlar yeraltı suları. Ulusal su planında bu konu gayet net bir şekilde ele alınmış. Ele alınmak zorunda. Biraz önce sözünü ettiğim büyük kentlerimizin su kaynağının %50'si yer altından geliyor. Yer altından çekiliyor. Bunun dışında sulamalarımızın da yaklaşık %20'si 25'i yer altı suyundan besleniyor. Böyle baktığımızda hem içme ve kullanma suyu güvenliği, arz güvenliği hem de sulama suyu arz güvenliği açısından yeraltı sularımızın bu kadar hızlı düşmemesi, kirlenmemesi, korunması gerektiği açık bir şekilde ortaya çıkıyor.
2: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Smokin bizim işimiz.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil sen böyle...

0: dinlemiyorum.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
2: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bayram coşkusu vatanda. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Intel Core Ultra 7 işlemcili HP Omen 16 AM/0052NT Notebook 79.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 10.499 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
8: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının ilk kadın yazarlarından Nella Larsen'in Geçiş isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Romanı Türkçe'ye Filiz Çakır çevirmiş. Nella Larsen 1891 yılında Danimarkalı bir anneyle Batı Hint adaları kökenli bir babanın çocuğu olarak Chicago'da dünyaya geldi. Amerika'nın tarihsel olarak siyahi üniversitelerinden Fisk Üniversitesi'nde bir yıl eğitim gördü. Daha sonra Danimarka'da Kopenhag Üniversitesi'nde dinleyici olarak derslere katıldı. New York kentine yerleştikten sonra hemşirelik okulundan mezun oldu. Aynı zamanda kütüphanecilik yaptı. 1941 yılından 1964'teki ölümüne dek Brooklyn'de bir hastanede hemşire olarak çalıştı. 1928'de yayımlanan Quicksand adlı bir romanı daha olan Larsen 1930'da Guggenheim bursuna değer görülen ilk siyahi kadın oldu. Nella Larsen bugün bahsini ettiğimiz Geçiş adlı romanında Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılığın hakim olduğu 20. yüzyıl başlarında ırksal kimliğin karmaşıklığını ele alıyor. Romana ismini veren geçiş kavramı, ten renginden siyahi oldukları anlaşılamayanların melez kökenlerini gizleyerek beyaz gibi davranmaları anlamına geliyor. Nitekim romanın bazı siyahi karakterleri, kimi kolaylıklar, söz gelimi bir konser bileti alabilmek ya da bir restoranda yemek yiyebilmek için geçiş yapar. Yani beyazmış gibi davranırlar. Ancak bir yandan da siyahiler arasında yaşayıp ırksal kimliklerine sahip çıkarlar. Kimisi de beyazların arasında beyaz gibi yaşar ve köklerini bütünüyle reddeder ve gizler. Romanın ana karakterlerinden Claire, açık teni sayesinde ırkçı ve zengin bir beyazla evlenerek beyaz bir kadın olarak yaşamanın ayrıcalıklarına ve servete kavuşur. Bir yandan da ayrımcılıktan, dışlanmaktan ve ırkçı şiddetten kurtulur. Ancak bu durum ruhunda onulmaz yaralar açar. Nella Larsen romanında 1920'li ve 30'lu yıllarda New York'un Harlem bölgesinde ortaya çıkan Afro-Amerikalıların edebiyat, müzik, sanat ve düşünce alanlarında kimliklerini güçlü bir biçimde ifade ettikleri kültürel uyanış hareketi Harlem Rönesansı'nın geleneklerini ve iddialarını da hicvediyor. Begüm Egeli Bursalı Gil'in yeni romanı Rosa Damascena Boyut Yayınları'ndan çıktı. Bursalı Gil'in ilk romanı 2024'te yayımlanan Sessiz Havuz'du. Begüm Egeli Bursalı Gil, Rosa Damascena için Milano'da filizlenen, Isparta'nın Damask gülü bahçelerinde kökleri Anadolu'nun derinliklerine ulaşan bir hikaye, diyor. Yola bambaşka motivasyonlarla çıkan Isabella ve Monica'nın peşine takıldığınızda, gül bahçelerinden arkeolojik kazı alanlarına, zengin sofralardan tenha hava alanlarına, toplantı salonlarından morglara, buharı tüten hamamlardan sıvası dökülen karakollara uzanan bir hatta savrulacaksınız denilmiş romanın tanıtım metninde. İskoçyalı eğitimci yazar Victoria Williamson'ın genç okurlar için yazdığı Her Şey Küle Döndüğünde isimli roman 18 yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Tülin Sadıkoğlu çevirmiş. Victoria Williamson Glasgow Üniversitesi'nde fizik okudu. Ama mesleğini icra etmek yerine dünyanın dört bir yanında öğretmenlik yaptı. Afrika'da, Kamerun ve Malawi'de, daha sonra Çin'de dersler verdi. Özel gereksinime ihtiyacı olan çocuklarla çalıştı. Bu deneyiminden yola çıkarak yazdığı çocuk kitaplarıyla çok sayıda ödül kazandı. Williamson'ın öğretmenliğe memleketi İskoçya'da devam ediyor. Tabii yazarlığa da. Her Şey Küle Döndüğünde distopik bir roman. Afrika'da büyük bir çevresel yıkım yaşanır. Kahramanımız Adina tamamen ölmüş, zehirli topraklarda inşa edilmiş 5. Cennet isimli bölgede yaşamaktadır. Suçluluk, nefret ve hayatta kalma üçgeninde bocalayan Adina'nın tek bir amacı vardır. Sevdiklerini kurtarmak ve bu uğurda amansız bir mücadeleye girişir. Victoria Williamson bu romanında iklim krizinin gölgesindeki karanlık bir geleceği anlatıyor. Gözü dönmüş teknoloji şirketlerinin gezegenimizi nasıl şekillendireceği, hayatlarımızı nasıl değiştirebileceği üzerine düşündürüyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
1: Reklam.
9: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
11: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
14: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
15: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
16: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
17: NTV Radyo.
18: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
19: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
1: Reklam.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Burası NTV Radyo.

0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli izleyenler ve mutlu bayramlar NTV ailesi olarak biz de bayramınızı, Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Değerli izleyenler 8 haberlerine başlıyoruz. Saat başı itibariyle ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kıldı. Yeni mesajları da oldu. NTV ekibinden Deniz Tüysüz karşımızda. Deniz merhaba, Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını dinleyelim senden.
1: Murat, evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sen de söyledin, bayram boyunca İstanbul'da olması öngörülüyor ve bayram namazında İstanbul'da Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde kıldı. Hem bayramla hem namaz sonrası içeride bayramlaştı, hem de daha sonra bizim sorularımızda yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti verdiği mesajda. Her şeyden önce bir Filistin'i, bir Gazze'yi yaşadık. Orada yaşananlar bizler için bir duruş, bir vakte oldu. İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İnşallah bizler de bu duruşu en kısa sürede hep beraber görürüz ve yaşarız dedi. Bunun bizzat yaşanmasını bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrama ilişkin mesajları da vardı. Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve dayanışma günleridir dedi Erdoğan. Kurban Bayramı'nın da bunlardan ayrı, kendine has bir ayrıcalığı olduğunu söyledi. Kurban Bayramı teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler dedi Cumhurbaşkanı. Orada bu yakınlaşmayı, teslimiyeti, birlik ve beraberliği gördük ifadelerini kullandı. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haçlarını kabul etsin. Rabbim oradaki birlik ve beraberliğimizi de daim eylesin ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram namazı çıkışında verdiği mesajlar bu şekildeydi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, taraflara sürecin en az hasarla atlatılmasına yönelik öneri ve tavsiyelerde bulundu. Partide önce il ve ilçe kongrelerinin yapılması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, Genel Başkan'ın seçileceği büyük kongrenin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi.
2: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti. Bu sözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararıyla karşı karşıya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesine sağduyu çağrısı yaptı.
3: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin İvedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı. Şeffaf bir kamu iletişimi gerçekleşmelidir.
2: Mevcut üye yapısının yenilenerek yolsuzluk, usulsüzlük ve ahlaksızlığa bulaşmış üyelerin temizlenmesi gerektiğini belirten Bahçeli, bu şekilde kongre sürecinin sağlıklı bir zeminde başlamasının sağlanacağını vurguladı. İl ve ilçe kongreleri sonrası uygun görülen bir tarihte büyük kongrenin yapılabileceğinin de altını çizen Bahçeli, bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir dedi. Bahçeli, MHP'nin hiçbir partinin iç işlerine karışma veya müdahale etme gibi bir düşüncesi olmadığını da söyledi.
3: MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk da doğuracaktır.
2: MHP lideri mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sokak olaylarının sadece CHP'ye değil Türkiye'ye de zarar verdiğini belirtti.
3: İç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu süreçte CHP üzerinden Türk siyasetinin istikrarsızlığa sürüklenmesi kabul edilmeyecek bir durumdur. Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan CHP'de mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.
2: Devlet Bahçeli CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesinin Türkiye'ye yönelik karalama faaliyetlerine zemin hazırladığını da ifade etti.
3: Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Cami çıkışında birlik beraberlik mesajı verdi ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin Türk Gün gazetesine yaptığı açıklamaları değerlendirdi. NTV bölge temsilcimiz Merih Ak şimdi bize daha fazlasını aktaracak. Merih, merhaba, seni dinliyoruz.
4: Murat dün gelmişti, hem İzmir'de hem Manisa'da mitingler gerçekleştirmişti ve bu sabah saatlerinde Hatuniye Camisi'ne gelerek bayram namazını burada kıldı ve ardından da kameraların karşısına geçerek durumla ilgili, gelişmelerle ilgili bir değerlendirme yaptı. Öncelikli olarak senin de belirtmiş olduğun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Gün Gazetesi'ne yapmış olduğu açıklamayla başlayalım istersen. Öncelikli olarak Devlet Bey'in dün kendisini aradığını ve bayram anlaştıklarını dile getirdi. Nazik ve iyi dilekler, bir iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibaretti konuşmamız dedi. Açıklamalar konusunda ise Cumhuriyet Halk Partisi kendi sürecini yürütecek, kendi kararını verecektir. Tabii Devlet Bey'in şu tespitine ne derim? CHP'deki olaylar Türkiye'ye zarar veriyor. Bunu istemeyiz çünkü CHP herhangi bir siyasi parti değildir dedi Özgür Özel. Grup başkanlığı konusu ki bu çok sık gündeme geldi. Özellikle dün CHP'nin şu anki mevcut yönetiminin Özgür Özel'in grup başkanlığının düşürülmesine yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvuru yapacağı gündeme gelmişti. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. O yüzden grupta bir seçim yapılmıştır dedi. Biz meclis başkanlarına sorduk. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu söylediler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Meclis başkanlığı da durumu inceler ve kararını verir dedi. Biz ayrıca dün meclis başkanlığından genel sekreterlikten grup müdürlerimize bu konuda herhangi bir işlem olmadığını, usulen yapılan işlemlerle grup başkanlığımızın tescil edildiğini, internet sitesine de işlendiğini söylediler diye konuştu. Durumda herhangi bir değişiklik yok. Yine de herkes her şeyi yapar ama şu kadarını söylemek isterim diye konuştu Özgür Özel. Seçimleri yok saymak elbette bu partinin kültüründe yoktur. Kurultayın verdiği bir kararı hazmetmemek yoktur diye konuştu. Gündemde özellikle mutlak butlanın ardından gündeme gelen bir diğer konu ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel ve ekibinin istifa edip yeni bir parti kuracağına ilişkindi. Bu soru da soruldu. Mutlak butlanın hemen ardından Karadeniz'de birçok belediye başkanının kendisini arayarak istifa edeceklerini söylediklerini ve onları durdurduğunu belirtti. Biz yolumuza bakarız dedi. Türkiye yoluna bakar. Mesele parti iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemiyorum diye konuştu. Öyle yeni parti kuracağımız falan da yok dedi. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka o kurultay yapılacak diye konuştu. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilemem dedi. Ama biz buradayız ve mücadeleyi orada sürdürüyoruz diye konuştu. Evet, Özgür Özel bugün Manisa'da. Geçtiğimiz yıl ilk günde buradaydı ve daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı, eski belediye başkanı geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmişti. İşte onun kabrini ziyaret edecek, aile büyüklerinin kabrini ziyaret edecek ve bayramın ilk gününde memleketi Manisa'da geçirecek Murat.
0: Değerli izleyenler, NTV muhabiri Sena Gürbıyık İstanbul Bahçeli Evler'de kurban kesimi alanında. Şimdi kameralarımızı biz de oraya çevireceğiz. Sena, erken saatlerden itibaren siz de o bölgedesiniz. Hemen senin de notlarını dinleyelim.
5: Murat, şu anda İstanbul Bahçeli Evler'deki kurban kesim alanındayız. Burada bayram sonrasında, bayram namazı sonrasında düzeltelim, kurbanlıklarını alanlar bu alana gelmiş durumda. Burak Sevinç'ten rica edelim, şöyle kameraman arkadaşım sizlere göstersin. Önce sıra numarasını alan burada sıraya giriyor. Daha sonra sırası gelen de kurbanlıkların kesimi için buradaki işlemlere dahil oluyor. Burası bir kesim alanı Bahçeli Evler Belediyesi'ne ait. Tabii kesim gerçekleşmeden önce alanda veteriner hekimlerin olduğunu söyleyelim. Veteriner hekimler kontrol ediyor kesim işlemi öncesinde. Acaba kurbanlıkta herhangi bir sıkıntı var mı, sağlık problemi var mı diye bunu denetliyorlar. Sonrasında da kesim işlemi gerçekleşen vatandaşlar da kendi etlerini alarak buradan, alandan ayrılıyorlar. Burada koşulların hijyenik bir şekilde ve bir sıralamayla devam ettiğini söylemekte fayda var. Tabii bu vakte kadar aslında herkes kurbanlıklarını yavaş yavaş aldı. Kurban satışının bayram boyunca devam edeceğini söyleyelim. Küçükbaş hayvanlar geçen seneye oranla geçen sene 23 bin lirayla 45 bin lira arasında değişiyordu. Bu sene de yine 23 bin liradan satış olan kurbanlıklar var küçük başta. Yine 50 bin liraya kadar da kilolarına göre değişiyor. Yine büyük baş hayvanlarda 170 bin lirayla 400 bin lira arasında değişiyor. Satış yapan kişilerle konuştuğumuzda da geçen yıla oranla %21 maliyet farkının olduğunu söylüyorlardı. Fiyat bilgisini de ekranımız aracılığıyla vermiş olalım. Şimdi dediğimiz gibi bulunduğumuz nokta kurban kesim alanı. Buraya kurbanlığını satın aldıktan sonra buraya gelenler önce bir sıra numarası alıyor. Ardından sırası gelen kurbanlık bu alana, şu anda gösterdiğimiz alana doğru yönlendiriliyor. Sonrasında da veteriner hekimlerin kontrolünden sonra da kesim işlemi gerçekleştiriliyor. Ve ardından da içerideki tüm işlemler gerçekleştikten sonra sırası gelen vatandaşlar kendi etlerini alıyorlar ve alandan ayrılıyorlar. Hijyenik koşullar içerisinde veteriner hekimler eşliğinde ve zabıta ekiplerinin eşliğinde burada bu kesim işlemi gerçekleşiyor. Biz de şu an Burak Sevinç'le birlikte Bahçeli Evler'deki kurban kesim merkezindeyiz. Burada gün boyu hareketlilik sürecek Murat. Gel gel.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma beklenirken donanmalar Hürmüz Boğazı'nda çatıştı. Amerikalı yetkililer İran'a yanıt olarak saldırdık dedi. İran'sa Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Trump'sa İran'ı konuşmak için 2 ay sonra ilk kez kabinesini topluyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında görüşme trafiği beklenirken Bender Abbas'ta yaşanan çatışmalara taraflardan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın terörist ordusu son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi açıklaması yaptı. Amerikalı yetkililerse İran tarafında drone hareketliliği görerek saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Hürmüz Boğazı hareketliliğine dair Amerikan Wall Street Journal gazetesi de Amerikan donanmasının gemilere yeniden eşlik ettiğini yazdı. CENTCOM ise iddiaları yalanladı. Amerikan Başkanı Donald Trump da 2 ay sonra ilk kez kabine toplantısı düzenliyor. Toplantının ana gündemi İran olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ve Pakistan liderleriyle telefonda görüşerek Amerika ve İran müzakerelerine yönelik diplomasi trafiğini sürdürdü. Erdoğan ayrıca iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine devam etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramın buruk karşılandığını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalışıldığını, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarına Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le olan telefon görüşmesiyle devam etti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmelerinde İran ve Pakistan liderlerinin Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.
0: Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasında sıkıntılar yaşanırken insani koşullar giderek kötüleşiyor. Yardım örgütleri çocuklarda yetersiz beslenmenin arttığı uyarısı yaptı.
6: Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına geçilemezken insani koşullarda gerileme var. Uyarı yardım kuruluşlarından geldi. Savaşa göre daha fazla gıda Gazze'ye giriyor ama yiyecekler bazı ailelerin alamayacağı kadar pahalı. Çocuklara yardım örgütü Save the Children yetersiz beslenen çocukların sayısının arttığı uyarısında bulundu. Gazze'de çocuklar eğitimden de mahrum kaldı. 660 bin çocuk 3 yıldır okula gidemiyor. Hijyen koşullarında da bir iyileşme yok. Kanalizasyon suyu sokağa akarken farelerin sayısında artış var. Çadırlarda yaşayan çocuklarda fare ısırıklarının arttığı yönünde haberler geliyor. İsrail Gazze'ye yeterli ilaç ve tıbbi ekipman girişini de kısıtlamaya devam ediyor. Yeterli ekipman olmadığı için Gazze dışında tedavi olmayı bekleyenlerin sayısı da giderek artıyor. Gazze dışında tedaviye gidemediği için her gün ortalama 6 ila 10 hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi hedef almayı da sürdürüyor. Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 890'ı aştı. 2677 kişi de yaralandı.
0: İsrail ordusu Lübnan'da saldırılarını gece boyunca sürdürdü. 5 beldeye düzenlenen saldırıda 31 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Lübnan tarafından da Hizbullah misilleme saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı hava saldırılarında çok sayıda sivilin hedef alındığını açıkladı. Sur, Sayda, Nebatiye vurulan kentler. İsrail ordusu 120'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'in kuzeyinde birçok noktada sirenler çaldı. Yapılan açıklamada Lübnan'dan fırlatılan füzelerin İsrail'de boş arazilere düştüğü ve ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 24'e yükseldi. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıktı. Cansız bedeni bir inşaat alanında bulundu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 26 kişiden 23'ü tutuklanmıştı. Firari 3 şüpheliden inşaat sorumlusu Yiğit Aykut ise yurt dışından ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Şüpheli tutuklandı. Diğer 2 firari şüpheli ise aranıyor. İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Narin Güran'ın Diyarbakır'daki ailesini ziyaret etti. Minguzzi, Narin'in mezarına da gitti, duygusal anlar yaşandı.
6: Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Narin'in ailesinin acısını paylaştı.
7: Ahmet var ya, Ahmet öldürdüler oğlumu.
8: Kurban olsun Ahmet'e, kurban olsun Narin'e, hayran olsun Ahmet'e.
9: Biz acılı aileler olarak çok büyük haksızlıklara uğruyoruz. Bunların bir şekilde önüne geçmek, sesimizi duyurmak için verdiğimiz mücadele gerçekten çok büyük.
6: Diyarbakır'a giden anne Minguzzi önce Rojin Kabayiş'in ailesiyle görüştü. Roji'nin mezarının başında Gülistan Dokun'un ablasıyla da bir araya geldi. Yasemin Minguzi'nin ikinci durağı Tavşantepe köyü oldu. Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabey Baran Güran ve diğer aile fertleriyle görüştü.
10: Narin buradan gelişine burası önünü kesildi nasıl apaçak görüyoruz.
6: Narin'in öldürülmeden önce son kez görüldüğü noktaları aileyle birlikte gezdi.
11: Nevzat Bahtiyar 4 ifadesinde diyor ben içeri girmişim, Yargıtay'ın şu an verdiği gerekçe kararı diyor ki Nevzat Bahtiyar içeri girmemiş. Biz kime inanalım? Biz kızımızın hakkını istiyoruz.
6: Aileyle birlikte Narin'in mezarına giden Yasemin Minguzi küçük kız için dua etti.
0: Bayram tatili nedeniyle yüz binlerce kişi İstanbul dışına çıktı. İstanbullular boş kentin tadını çıkardı.
12: Bayram üstü sakin, tam tadını çıkartıyoruz. İstanbul bize kaldı, rahat bir şekilde. Keyfini çıkartıyoruz Boğaz'ın.
13: Bomboş yollar da boş. Bizim için keyifli, kalanlar için.
3: Kimi tatil beldelerine gitti, kimi ise memleketine. İstanbul'da hemen her saat oluşan trafik yoğunluğundan eser kalmadı.
14: Şu anda Bebek sahilindeyiz. Hava mis gibi güneşli. Hava sıcaklığı ise 24 dereceyi gösteriyor. Gidenler gitti, kalanlarsa İstanbul'un tadını çıkartıyor. Normalde böyle göremeyiz.
15: Bilmem, ben ilk defa yaşıyorum bunu.
14: Siz ilk defa mı İstanbul?
15: Evet.
14: Nereden geldiniz?
15: Amasyalıyım ben aslında.
14: Peki planınız ne, balıktan sonra ne yapacaksınız?
15: Geziyoruz. Ne olursa artık, boş olduğu için.
16: Biraz gezip eve gitmeyi düşünüyoruz ama sonrasında bakacağız. Daha çok planımız var. Karşıya geçmeyi planlıyoruz, adalara gitmeyi planlıyoruz. Yani hazır boşken ne bulduysak gitmeye çalışıyoruz.
3: Boğaz hattında insan kalabalığı vardı. Bazıları sandalyesini kapıp manzarayı izledi, bazıları ise piknik yaptı.
12: Komşularımızla beraber buraya kahvaltı yapmaya geldik.
14: Bayram sofrasını kurmuşsunuz bugün.
12: Evet, bugün kurduk. Erken başladık bayram sofrasını kurmaya. Gayet iyi gidiyor şu anda.
17: Ben doğma büyüme İstanbulluyum bu arada. Böylesine ilk olaraktan daha gelip böyle bir sakinlik buldum.
14: Hava da çok güzel şu an.
12: Evet, güzel. Hem sıcak hem esiyor çocuklar için. Terlemiyoruz en azından. Güzel vakit geçiriyoruz.
0: Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından Bodrum bayram tatilinde adeta doldu taştı. 150 bin aracın girdiği Bodrum bayramda 500 bin kişiyi ağırlayacak. Otellerde doluluk oranı %90'a ulaşmış durumda.
6: Otellerde, pansiyonlarda, yazlıklarda neredeyse yer kalmadı. Bodrum bayramı dolu dolu geçirecek.
18: Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin kişiyi bekliyoruz tatil süresi boyunca.
6: Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi bu bayramda da hareketli. Oteller, ikinci konutlar ve yazlıklarda doluluk oranı %90'a çıkmış durumda. Plaka tanıma sistemi kayıtlarına göre tatilin ilk gününden bu yana Bodrum'a 150 bin araç giriş yaptı. Bu da 500 bin kişiye tekabül ediyor. İlçe girişinde denetimler de artırıldı. Ekipler sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Sahillerde de yoğunluk var. Yerli ve yabancı turistler plajda güneşlenip denize girerek güneşli havanın tadını çıkardı. Yoğunluğun bayram süresi boyunca devam etmesi bekleniyor.
0: Bir kurban bayramı klasiğidir. Kesim yaparken bıçakla kendini yaralayanlar hastanelere akın eder. Kazalara karşı önlem için üretilen çelik eldivenlere bayram öncesinde yoğun talep var. Kurban keserken yanlışlıkla kendini kesenler daha güvenli olduğu için çelik eldivenleri tercih ediyor.
19: Nasıl oldu?
20: Kestik işte birbirimizi.
19: Çok aydınımıza.
6: Kurban keserken kendini yaralayanlar çareyi çelik eldivende arıyor. Bursa'da üretilen eldivenlere bayram öncesi yoğun talep var.
21: Çelik eldivenleri birkaç yıldan beri satıyoruz. Gerçekten kurban dönemlerinde ciddi yaralanmaların önüne geçen bir eldiven bu kendisi.
6: Her kurban bayramında benzer manzaralar yaşanıyor. Hastanelerin acil servisleri kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla dolup taşıyor. Bursa'da üretilen çelik eldivenler kazaları önlüyor. keskin bıçaklara karşı el ve bileklerde tam koruma sağlıyor.
21: Çelik olduğu için güzel bıçağın ağzını elinize kaçırdığınız zaman herhangi bir yaralanmaya sebep vermiyor. Çok rağbet gördü bu ürün.
6: Acemi kasapların çelik eldivenlere ilgisi büyük. Sadece acemi kasaplar tarafından değil, bu işi meslek edinen kişiler tarafından da güvenlik nedeniyle çok tercih ediliyor. Çelik eldivenlerin fiyatı kalitesine göre 300 lirayla 1500 lira arasında değişiyor.
0: Yetkisiz kişilerce uygun olmayan şartlarda çekilen kıyma sağlık sorunlarına yol açıyor. İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapanlara 26 bin lira, hijyen kurallarına aykırı ortamlara ise 52 bin lirayı aşan cezalar uygulanıyor.
6: Kasap dışındaki iş yerlerine kıyma çekilir afişi asanlar, bunu kazanç kapısı haline getirenler. Bu Kurban Bayramı'nda da yasağa rağmen iş yerine kıyma makinesi alan esnaf ek kazanç uğruna sağlığı riske atıyor.
1: Siz sterili olmayan, uygun olmayan koşullarda bu tarz et ürünlerini kıyma haline getirmeniz durumunda salmonella, E. coli gibi ciddi patojenlerin bulaşması ve bu da insanlarda kanlı ishalden felce ve hatta ölüme kadar götürebilecek bazı patojenlerin bulaşmasına sebep olabiliyor.
6: Hijyenik olmayan koşullarda sokakta kasaplar haricindeki meslek gruplarının kurban etlerini kıyma yapması yasak. Ancak bazı esnaflar dükkanına aldıkları kıyma makinesiyle bu işi daha düşük maliyette yapıyor. Kurban etinden kıyma çekip bunu kazanç kapısı haline getirenlere ağır cezalar veriliyor.
1: Eğer siz hijyenik koşullar altında bu işlemi gerçekleştirmiyorsanız veya yetkili bir merci değilsiniz, bu noktada ciddi bir para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. 52 bin ve 26 bin gibi rakamlarla bu iki uygunsuzluktan dolayı karşınıza bir ceza çıkabilir.
6: Uzmanlar hijyen koşullarına uygun olmadan yapılan bu işlemin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığına dikkat çekiyor.
0: Emlak ve temizlik vergisinde son ödeme günü olan 1 Haziran yaklaşıyor. Ödemeyenlere aylık %3,7 gecikme faizi uygulanacak. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre daralırken taşınma sahipleri için son tarih yaklaşıyor. Konut, arsa, iş yeri ve arazi sahiplerini kapsayan ödeme döneminde vatandaşların cezalı duruma düşmeme adına işlemlerini 1 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Vergi borcu sorgulama işlemleri, Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemi, E-Devlet ve belediyelerin çevrim içi hizmet ekranları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödemelerse belediye vezneleri, resmi internet siteleri ve bankacılık kanalları aracılığıyla yapılabiliyor. Adana'da kendisine 700 lira borçlanan arkadaşından parasını alabilmek için IBAN numarasını veren bir kişi haberi bile olmadan kurban dolandırıcılığının parçası oldu. 5 yıl hapis cezası alan ve cezaevine konulan Tarkan Torun koğuşta düşünce protez bacağını da kullanamaz hale geldi.
6: Alacağı için IBAN'ını verdi. Kurban dolandırıcılığına karıştığı gerekçesiyle tutuklandı.
19: Yani sadece suçu alacağını almak için IBAN'ını vermesi. Yani çocukları var, işi var, evi var. Ne yapacak bu çocuk? Hiç suçsuz yere sadece iyi niyetinin kurbanı oldu.
6: Adana'da yaşayan Tarkan Torun yıllar önce bir kavgayı ayırmak isterken kurşunla yaralandı ve bacağı ampute edildi. Hayatına protez bacakla devam eden Torun bir hastanede temizlik görevlisi olarak işe başladı. Bir yandan da güvercin besliyordu. Kuşçular kahvesinde tanıştığı Öke adlı kişiye güvercin sattı. Öke, babam para gönderecek. Sen IBAN hesabını ver. Gelen paradan 700 lirasını al, gerisini bana verirsin dedi. Torun paranın 700 lirasını ayırıp kalanını Öke'ye verdi. Ancak IBAN'a iki kez daha para gelince şüphelendi. Ama iş işten geçmişti. Öke'nin kendisini komutan olarak tanıtıp şehit ailelerine kurban keseceğiz bahanesiyle vatandaşlardan para topladı ortaya çıktı. Açılan dava sonucunda Torun 5 yıl hapis cezası aldı. 24 Mart'ta cezaevine girince işinden de kovuldu.
19: Oğlumun işine geri dönmesini istiyorum. Çünkü suçsuz yere, yani yapmış olsa tamam cezasını çeksin.
6: Anne Fatma Torun oğlunun sağlık durumunun kötüye gittiğini belirterek tahliyesini istedi.
0: Trabzon'da minibüsteki 3 kişiyi heyelandan son anda kurtuldu. Aracın yoldan geçtiği sırada heyelan meydana geldi. Çamura saplanan araçtakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Artvin'de de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.
3: Minibüs yoldan geçerken heyelan meydana geldi. Araçtaki 3 kişi son anda kurtuldu.
2: Heyelan geliyordu, gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba, kalınca sözü çıkarttım, babayı çıkarttım.
3: Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Minibüsün yoldan geçtiği sırada yamaçtan toprak ve çamur yığını yola doğru aktı. Minibüs çamura saplandı. Araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.
4: O atıyordu bizi neredeyse, zor kurtulduk. Zor kurtulduk, kaçtık arabanın içinden çıktık dışarıya. Burada bir genç geldi, inin arabadan dedi. Çamur da orası, battık çamura, öyle çıktık işte.
3: Çamura saplanan araç iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Temizlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Bu görüntüler de Artvin'den. Borçka ilçesinde sağanak etkili oldu. Dereler taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Tarım arazileri de zarar gördü.
0: Diyarbakır'ın burma kadayıfı bu bayramda da sofraların vazgeçilmezi. Bayram nedeniyle Diyarbakır'da kadayıf tatlısına yoğun talep var. Tatlıcılar siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.
6: Kimi şeker aldı, kimi çikolata. Bayram ikramlı alışverişi için İstanbul'da Eminönü'nü tercih edenler yoğunluktaydı.
22: Hangisini tercih edersiniz bayramda?
23: Ben lokum olabilir belki.
22: Fiyatlara baktım, fiyatlar tabii biraz yüksek. Bakıyorsunuz bir yerde 150 lira, bir bakıyorsunuz bir yerde 1500 lira.
6: Şeker ve çikolatanın fiyatı çeşidine göre değişiyor. Geçen seneye oranla fiyat artışının temel sebebi ise ham madde ürünlerine gelen zam.
24: Şeker ezmesi kilosu 350 lira. Fıstık grubu, fıstıklı, çifte karılmış ürünlerimizin kilosu 1000 lira olarak değişiyor. Şekerde de 300-350 bandında kilo fiyatları mevcut. Geçen seneye göre bazı ürünlerde %20-25 oranında bir artış var.
25: Çikolata aldım. Bayramda gelenlere, çocuklara dağıtacağım.
26: Çok pahalı. Yarım kilo. Ancak o kadar alabildik.
27: Ne kadar fiyat?
26: 750.
28: Bayram lokum, bayram.
29: Torunlara, çocuklara, eve lokum aldırdık.
27: Hangi lokumu tercih ettin?
29: Bu fıstıklı lokumlar daha güzel. Güllü lokumlar. Onları aldık.
27: Bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden biri de lokum. En çok tercih edilen çeşidi ise Antep fıstıklı olanı. Ancak geçen yıla oranla fiyatlarda %50 artış var.
30: Antep fıstıklılar var 450 lira. Bol fıstıklılar var 600 lira efendim. Antep fıstığında rekolte az olunca talep çok oluyor. Bu sefer fiyatı yüksek oluyor. O yüzden lokuma da yansıyor fiyatlar.
31: Şu andaki en güzel lokumumuz lotuslu lokum, bol fıstıklı. Baklava yemesinler, lotuslu lokum yesinler.
27: Peki fiyat olarak baklavadan daha mı uygun?
31: Daha uygun gelir. Şu anda kilosu 1200 lira.
6: Esnaf bayramda da Eminönü'nün yoğun olmasını bekliyor.
0: Değerli izleyenler, İstanbul'da bayram öncesi Arefe günündeki alışveriş manzaralarını getirdik ekrandan ama kadayıf haberini de atlamış değiliz. Şimdi geliyor Diyarbakır'da burma kadayıf görüntüleri.
3: Fıstıklı, cevizli, kaymaklı, peynirli. Yaklaşık 200 yıldır sofralardan eksik olmayan bir tat. Diyarbakır'ın geleneksel coğrafi işareti esirli lezzeti burma kadayıf, bu bayramın da favorisi.
0: Diyarbakır'da bayramla birlikte burma kadayıfı olan ilgi daha da arttı ve tabii ustaların mesaisi de bununla birlikte 2'den 3'e, 3'ten hatta 4'e çıktı. Siparişlere yetişmek için şu anda yoğun bir çalışma var.
32: Bayramlarda Türkiye'nin her yerine Diyarbakır kadayıfı gidiyor. Haliyle ustalarımız yoğun bir mesai harcayarak kadayıfımızı üretip Türkiye'nin her yerine talebe yetişmeye çalışıyoruz.
3: En çok talep cevizli burma kadayıfına. Ustalar siparişlere yetişmek için yoğun çaba harcıyor. Hem Türkiye'nin dört bir yanından hem de yurt dışından yoğun talep var.
32: Amerika'ya gönderiyoruz, Almanya'ya gönderiyoruz, uçak kargo yapıyoruz bunu. Şehir içinde de mesela şehir dışına da otobüs genelde daha çok tercih ediliyor. Kargo şirketlerine veriyoruz.
3: Kentin tescilli lezzeti burma kadayıf tatlısı bu bayramda sofraları tatlandırıyor.
0: Küresel kruvaziye yolcu sayısının 2026 yılında 38 milyonu geçmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre Türkiye'nin de kruvaziyer turizminde stratejik merkez konumu güçleniyor.
6: Kruvaziyer turizmi Covid salgını sonrası güçlü toparlanmasını sürdürüyor. Yolcuların yaklaşık %90'ı yeniden kruvaziyer seyahati yapmayı planlıyor. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin yayımladığı Kruvaziyer Sektörü Durum Raporu'na göre dünya genelinde kruvaziyer yolcu sayısı 2025 yılında 37,2 milyona ulaşarak rekor kırdı. Sayının bu yıl 38,3 milyona, 2029 yılında ise yaklaşık 42 milyona yükselmesi bekleniyor. Kruvaziyer şirketleri de büyüyen talebe paralel olarak yeni gemi yatırımlarını sürdürüyor. 2026 yılında sektöre 8 yeni gemi katılması öngörülüyor. Rakamları değerlendiren Aroya Cruises Başkanı Stuart Myrmel, sektördeki büyümenin İstanbul gibi ana liman potansiyeli taşıyan destinasyonların önemini artırdığını bildirdi. Türkiye'nin destinasyon ve ana liman pazarı olarak başarısı Akdeniz'deki rolünü güçlendiriyor dedi. Myrmel, Galata Port İstanbul'un Türkiye'nin konumunu desteklediğini ve yolculukların başlayıp sona erdiği bir merkez olarak rolünü güçlendirdiğini kaydetti. İstanbul çıkışlı kruvaziyer rotalarına özellikle Suudi Arabistan ve daha geniş Körfez bölgesinden güçlü bir talep geldiğine dikkat çeken Myrmel, rezervasyon ve doluluk oranlarına baktıklarında sezonun geri kalanı için olumlu bir tablo gördüklerini söyledi.
5: NTV Radyo. Reklam.
7: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
8: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
9: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
10: Smokin bizim işimiz.

0: sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
7: Merhabalar. Kurban Bayramı tam bahar sonu yaz başlangıcına denk geldi. O zaman soframızda böyle bahara yaraşır hafiflikte olsun. Yemeklerimizde öyle ağır bayram yemekleri olmasın. Ağır bayram yemeği deyince tabii ki kurban kavurma ve pilav kaçınılmaz. Önden hafif bir çorba ile başlayabiliriz. Bu sadece böyle bir yoğurtlu çorba olabilir. Yayla çorbası dedik, bol naneli gibi. Aslında yayla çorbası deyince bütün Anadolu'da yayla çorbası yoğurt çorbası olarak bilinir. Burada bir soğuk çorba da devreye girebilir. Yani ayran aşı gibi. Buğday haşlanır, yoğurtla karıştırılır. Eğer içine baharatları da koyarsanız harika olur. Gene taze nane devreye girebilir. Bulunabilen yerlerde yarpuz devreye girebilir. Ben dereotunu bile çok yakıştırıyorum. Şimdi peki hafif bir sofra olsun deyince kurban kavurma yerine ne yapabiliriz? Ben size tam bir mevsimlik yemek öneriyorum. O da kuzu kapama. Aslında tam da Kurban Bayramı'nda hele hele kemikli et olursa son derece güzel sonuç verecek. Bir marulu alın, tabii tencerenizin büyüklüğüne göre. Tencerenin dibine marulu böyle elinizle iri iri lokmalar olarak koparın, iyicene kalın bir kat yapın. Bunun üstüne bol taze soğan koyacaksınız. Tabii tuzunu falan da ekleyin ki birazcık o tuzu görünce soğan ve marul suyunu salacak. Ondan sonra et üstüne et parçalarını yerleştirin. Aralara da birazcık taze sarımsak dişleri koyduğunuz zaman harika olacak. Şimdi bu eti de tuzlayın, biberleyin. Ona da tadı geçsin iyicene. Üstüne de bir kat daha taze soğan, hatta yeşil kısımları olursa daha da iyi olur. Gene taze sarımsak devreye girebilir. Her zaman her katı birazcık da tuzunu ekliyorsunuz. Bunları böyle etleri sıkı sıkı marul ve soğan katının üstüne yerleştirip üstüne bir kat daha soğan, sarımsak ve üstüne de tekrar marulla örteceksiniz. Şimdi bunun üstüne hafif bir ağırlık da koyun. Üstüne hafif geçene kadar su koyun. Kapatın tencereyi. 1,5 saat kadar ince ince pişirin usul usul ateşte. İşte size harika bir kuzu kapama tarifi. İçine ekstradan yağ koymadık. Hiçbir şey koymadık. Kavurmakla falan uğraşmak yok. 2 tane kalın marul katı arasında bol taze soğanla, sarımsakla, tuzu biberi konulmuş harika bir kuzu kapama. Aralara isterseniz bezelye de koyabilirsiniz. Tencerede pişerken suyundan üstünden alıp o suya da güzel bir pilav demleyebilirsiniz. İşte o pilava da birazcık bezelye koyduğunuz zaman size tam bir bahar sofrası olacak. Tariflerimiz ve fikirlerimiz için takipte kalın. Hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin

0: mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
1: Bayramda NTV Radyo'da.
2: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
3: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
1: NTV Radyo'da
4: bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
5: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
1: NTV Radyo iyi bayramlar diler. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
6: Sevgili dinleyiciler, ahır ya da ahir de kullanımı sorunlu sözcüklerden. İlk olarak dikkat etmemiz gereken şey baştaki A sesinin uzun okunması gerektiği. Kısa okuduğumuzda bambaşka bir şey söylemiş oluruz. Ahır. Oysa üzerinde durduğumuz ahır ya da ahir. Anlamı son demek. Sonunda, akıbet, nihayet. Ahir aynı zamanda bir evveli olmadığı gibi bir sonu da olmayan, her şeyden sonra kalacak olan anlamında Allah'ın en güzel isimlerinden. Ahir kökünden ahiren var. O da sonradan anlamında. Ahir zaman, son zaman. Dünyanın sonunun yaklaştığı, kıyametin kopmasının yakın olduğu kabul edilen zaman bölümü demek. Son peygamber Hazreti Muhammed'e ahir zaman peygamberi denir. Ahir zaman mecazi olarak kullanıldığında biraz farklılaşıyor. Ahlakın bozulup kötüleştiği, fitne ve fesadın kıyamet günlerinin yaklaştığını gösterecek kadar yaygınlaştığı zaman anlamına geliyor. Ama ahiret sualleri soruyorsun dediğimizde usandıracak kadar uzun uzun ve zor soruları kastederiz. Öbür dünyada meleklerin dünyada yaptıkları hakkında insana soracakları sorulardır aslı. Ahirette iki elim yakanda olacak. Yani senden Allah'ın huzurunda şikayetçi ve davacı olacağım. Sana hakkımı helal etmeyeceğim deriz. Bu ahiret söyleyişi de yaygın duruma gelmiş. Sözcüğün aslı da ahiret. Yani ölümden sonra gidilecek olan alem, öbür dünya, beka alemi. Böyle ahiret yerine hayli yaygın biçimde ahiret deyiverdiğimiz başka deyimler de var. Ahiret kardeşi, ahiretlik gibi. Böylece A sesini uzatma zahmetinden de kurtulmuş oluyoruz. Bir de Cemazi'ül Ahir var ki o da Arabi ayların Cemazi'ül Evvel ile Recep arasında kalan altıncısı demektir. Yunus Emre'nin ahireti andığı bir dörtlükle bitirelim bu programımızı da. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek, seni. Ahiret suallerini başarıyla yanıtlamanız dileğiyle iyi günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Reklam.
7: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
8: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz. Tahsil Daroğlu benim peynirim.
3: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Dünya radyolarında zapping.
2: Bitab dil ki tamanna. Ay yesun te git.
3: Stin misille te bori di sa da molto bella ga.
4: Commissari di Ilva e di Acciaierie d'Italia.
1: Burası Taipei Radyosu.

0: Evet, yorumlar böyle, uzmanların yaklaşımları böyle. Umarız daha barışçıl, terör eylemlerinin olmadığı bir yıl olur. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı, Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşça kalın.
1: Burası NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor. Marmara güneşli, gölgede Edirne 29, Kocaeli 27 derece. Perşembe gelecek sağanak yağışla birlikte hava serinleyecek. İç Anadolu geneli az bulutlu. Çok az noktada yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de Manisa güneşli 30 derece. Denizli, Muğla, Aydın'da ise kuvvetli sağanak geçiş olacak. Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Yaylalarda ve Isparta'da ise kısa süre sağanak var. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in genelinde güneş görülebilecek. Bolu 24, Samsun 23, Tokat 26, Rize ve Trabzon 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar bayramın ilk günü ara veriyor. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Reklam. Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 7 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
12: Doğa takvimi. Bugün 27 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
13: Dünya Susamuru Günü bugün. Bu büyüleyici canlıları tanıyıp kutlama günü. Her yıl Mayıs ayının son çarşamba günü kutlanan Dünya Susamurları Günü nedeniyle doğa takvimini susamurlarına ayırdık. Susamurları, uzun aerodinamik gövdeleri ve perdeli ayakları olan memeliler. Su altında kulaklarını ve burun deliklerini kapatabilirler. Bu özellikleri de onları olağanüstü yüzücüler yapar. Büyük aile grupları halinde bir arada yaşarlar. Duyarlı, çıkardıkları seslerle iletişim kuran bu sosyal canlıların çarpıcı bir özelliği kokuları. Her susamurunun insanın parmak izi gibi özel ve benzersiz bir kokusu vardır. Kuyruklarının dibinde olan koku bezinin ürettiği kokuyla işaret bırakıp kendilerine ait yerleri belirlerler. Suda sırt üstü yan yana yatan, birbirlerine sarılarak uyuyan susamuru ailelerinin videolarını hiç gördünüz mü? Uyurken birbirlerinden kopup suda savrulmamak için böyle uyurlar. Unutmayın, susamurları evcil hayvan değil, yaban hayvanları. Egzotik hayvan ticareti, yaşam alanlarının bozulması, su kirliliği ve iklim krizi nedeniyle tehdit altındalar.
12: Doğa takvimi.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
14: Burası NTV Radyo. Saat

0: Günaydın, mutlu sabahlar, mutlu bayramlar değerli izleyenler. Saatler 9 oldu, haberlerle yeniden birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Konuşmasında Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş dedi. Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır ifadesini kullandı.
1: Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin hacını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun diyorum.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. Genel Başkan'ın seçileceği Büyük Kongre'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi. Daha fazla detay için Özden Erkuş'a gidiyoruz şimdi. Özden merhaba, seni dinliyoruz.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu ve mahkeme kararı ortadadır. CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'dur ifadesini kullandı. Az önce senin de söylediğin gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayını partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde gerçekleştirebileceğini de söyledi Devlet Bahçeli. Özellikle mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananların CHP'ye de Türk demokrasisine de yakışmadığını vurguladı. Bize göre CHP'de yaşanan son gelişmeler CHP'nin iç meselesi olmanın yanı sıra Türkiye'de siyasal istikrarın korunması açısından da son derece önemlidir dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardı, onu hatırlattı. CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız açıklamasıydı o açıklama. Bu çerçevede bu tespitin aynı zamanda CHP'nin kuruluş ülkelerinden uzaklaştığına ilişkin bir ikrar da olduğunu söyledi. Öyleyse öncelik partinin mali, hukuki ve idari yönden kontrol edilmesi, CHP'yi kuruluş kodlarından ayıran sebeplerin belirlenmesi gerekir ifadesini kullandı. Ardından da bir dizi öneride bulundu. Öncelikle partililerin birbirini tahkir ve tahrik ettiği bu dilin yüksek mesuliyet ve partililik şuuruyla uzlaşı diline dönüştürecek muhataplar Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel'dir dedi. CHP'de bir arınma ve durulma döneminin başlaması gerekmektedir ve arınma ve durulma sürecinde yolsuzluklar, usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalıdır ifadesini kullandı Bahçeli. Üçüncü olarak yapılması gerekense mevcut üyelerin yenilenmesi ve yeni üye kaydının yapılmasıdır. Bu şekilde yolsuzluk, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır dedi. Sonrasında ise kurultaya işaret etti. Kurultay süreci başlatılmalıdır. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluşu olan, kuruluş tarihi olan 9 Eylül olabilecektir önerisinde de bulundu Devlet Bahçeli. Son olarak tüm bunları yerine getirecek olan kişinin ise Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Bu şekilde Büyük Kongre'ye kadar temizlenmiş ve arınmış bir CHP tesis edilmiş. Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük bir hizmet yaparak tarihi bir sorumluluğunu yerine getirmiş olacaktır ifadeleriyle açıklamasına son verdi. Devlet Bahçeli'nin Türk Gün Gazetesi'ne CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalar bu şekildeydi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin net mesajlar verdi. Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, "Yeni parti kuracağımız yok, Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız," dedi.
3: Karadeniz'deki neredeyse bütün belediye başkanları, "İstifa edelim, yanına gelelim, aman dedim yapmayın. İlk gün üyelerde 8-10 bin tane istifa almış, hemen söyledik yapmayın diye. Kimse partisinden istifa etmesin, kimse partisinden ayrılmasın, kimse partisinden umudunu kesmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Ayrıca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay kararının işte 1 Haziran'da parti meclisi var. Orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız, Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ön seçim teklifine yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Müslüm Sarı, o teklif için siyasi polemik dedi.
4: Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise, idiyse, biz biliyorsunuz 2 gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz.
0: Kılıçdaroğlu cephesinde neler oluyor? NTV muhabiri Özgür Akbaş, Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünden aktaracak şimdi.
5: Kurban Bayramı'nın birinci günündeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. CHP Genel Başkanı Mutlak Mutlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. Henüz burada tabii sessizlik var ama öğlen saatlerinde burada yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Çünkü yoğun bir program Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyor. Özellikle 1 Haziran'da parti meclisini ve yüksek disiplin kurulunu toplayacak. O toplantılara hazırlandığını biliyoruz. Ama bunun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezine gidecek. 30 Mayıs tarihinde, bayramın 4. gününde 2,5 yıl önce genel başkanlığı kaybetmişti ve şimdi mutlak mutlan kararıyla, mahkeme kararıyla yeniden genel başkan oldu. Ve 2,5 yıl sonra bir kez daha CHP genel merkezine gidecek ve makamına, 12. katındaki makama çıkacak. Dün bayram mesajı paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu. "Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir," dedi. "Bizim en büyük gücümüz, dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakar saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır," diyerek Kurban Bayramı'nı kutladı. "Tüm partililerin hepinize sağlık, huzur ve mutlu bayramlar diliyorum," dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Dün akşam saatlerinde sürpriz bir telefon vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i aradı. Sonrasında CHP'nin yeni genel başkanı mahkeme kararıyla genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da telefonla arayarak bayramlaştığını da vurgulayalım. Bugün Bahçeli'nin Türk Gün Gazetesi'nde bu konuya ilişkin önemli mesajları da var. Kılıçdaroğlu çalışıyor. Bu çalışacak. Bugün bayram tabii birinci gün. Henüz bir sakinlik var. Büyük ihtimal birazdan kahvaltıya geçilecektir. Sonrasında aile üyeleri gelecek. Bayramlaşmalar gerçekleşecek. Ve ardından da özellikle 1 Haziran'da yapılacak parti meclisine çalışacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü 1 Haziran'da CHP'nin diğer kanadı yani grup başkanı Özgür Özel ve ekibi orada bir olağanüstü kurultay çağrısı yapmaya hazırlanıyorlar. O kurultay çağrısı nasıl karşılanacak Kemal Kılıçdaroğlu kanadında? Bunu da 1 Haziran tarihinde göreceğiz. Ama onun öncesinde bir hatırlatma daha yapalım. 30 Mayıs tarihinde evet CHP Genel Merkezi'ne gidecek Kemal Kılıçdaroğlu ama aynı gün saat 14'te halk buluşması da gerçekleşecek CHP Genel Merkezi'nin önünde. Büyük bir miting planı var. Aynı gün, aynı saatte Özgür Özel'in de bu kez CHP'nin il başkanlığının önünde Güven Park'ta, Kızılay'da yine aynı saatte halk buluşması olacağını da hatırlatalım. Yani tam anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir güçler savaşı yaşanacak bayramın 4. günü Murat.
0: Teşekkür ediyoruz ve Ankara'dan İstanbul'a dönüyoruz. Şimdi NTV muhabiri Sena Gürbıyık İstanbul'da kurban kesim alanından bize son durumu aktaracak bayramın ilk gününde. Sena merhaba, seni dinliyoruz.
6: Murat, senin de belirttiğin gibi biz İstanbul Bahçeli Evler'de şu anda kurban kesim merkezindeyiz. Artık kurban bayramına hazırlığını yapanlar ve kurbanlığını alanlar bu noktaya gelmiş durumda. Burak Sevinç'ten rica edeyim kameraman arkadaşım sizlere buradaki kesim alanını göstersin. Aslında kurban satış merkezinde önce kurbanlığınızı alınca size bir sıra veriliyor. Bugüne de ulaşılınca aslında burada sırayla birlikte kurbanlığınızın kesim işlemleri gerçekleşiyor. Önce dediğimiz gibi sırası okunan burada bu noktaya o kurbanlık getiriliyor. Veteriner hekimlerin önceki kesim öncesindeki sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. Sonrasında da kesim işlemi gerçekleşiyor ve ardından da hak sahiplerine buradaki kurbanlıklar teslim ediliyor. Neler bahsedebiliriz? Gerçekleştirildikten sonra teslim edilen kurban sahiplerine bu kurbanlar teslim edildikten sonra da aslında başkalarına da sıra geliyor. Burada sadece büyük baş değil küçük baş hayvanların da kesiminin gerçekleştirildiğini belirtelim. Burası Bahçeli Evler Belediyesi'ne ait bir kurban kesim merkezi. Şu anda sırasını bekleyenler kurbanlığının işlemlerinin gerçekleşmesini bekliyorlar. Yine tabii sabah saatleri bayram namazından sonra yavaş yavaş artık gün boyu da burada hareketliliğin süreceğini belirtelim. Kurban satış alanında özellikle kurbanlıklarını alanlar bu noktaya geliyorlar. Şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz. Küçük baş kurbanlıkların da bu alanda kesildiğini belirtmekte fayda var. Dün aslında fiyatlardan bahsetmiştik. Kısaca bahsedecek olursak tekrardan 23 bin lirayla 50 bin lira arasında değişiyor küçük baş hayvanların ücreti. Kurban satış merkezlerinde yine büyükbaş hayvanlarında 170 bin lirayla 400 bin lira arasında değişiyor ve aslında satıcılarla konuştuğumuzda geçen seneye oranla %21 maliyet farkı olduğunu söylüyor satıcılar. Yine şu anda satış merkezlerinde de kurbanlıkların satışlarını gerçekleştirdiğini belirtelim. Şimdi kurbanlıklarını alanlar orada bir sıra alıyor ve o sırayla birlikte de buraya geliyor. Burada sırası gelen kurbanlık kesim işlemi gerçekleştikten sonra da buradaki kişilere kurbanlık torbaları, etleri takdim ediliyor. Burada veteriner hekimlerinin, zabıta ekiplerinin, yine polis ekiplerinin de alanda denetimde olduğunu söyleyelim. Kurbanlıklar kesilmeden önce son kez sağlık kontrolünden geçiyorlar. Herhangi bir sıkıntı olmaması adına burada şu anda gösterdiğimiz noktada kurbanlık kesim işlemlerini bekliyor vatandaşlar ve Burak Sevinç de size ekranlarınıza getirdi. Biz şu anda Bahçeli Evler'deki kurban kesim merkezindeyiz ve burada gün boyu hareketliliğin devam etmesi bekleniyor Murat.
0: Kurban Bayramı'na bir gün kala İstanbul'da kaçak kurbanlık taşıyan sürücülere toplamda 626.189 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kavacık'ta denetim yaptı. 18-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde kamyonet sürücüleri durdurularak araçlar kontrol edildi. Hayvan taşımacılığı şartlarına uymayan araçlar tespit edildi. Kontrollerde 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş kurbanlık hayvan muhafaza altına alındı. Sürücülere de toplamda 626.189 lira para cezası uygulandı. Kurban Bayramı tatili için trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Hem karadan hem havadan denetimler yapılıyor. NTV ekibi de havadan gerçekleştirilen trafik denetimini görüntüledi.
7: Bayram tatilinde trafik denetimleri aralıksız sürüyor.
8: Trafik denetimleri kapsamında hem karadan hem havadan denetimler sürüyor. 9 ilde helikopterle, 81 ilde drone'la 3000 saati aşkın süre denetim yapılacak.
7: Karadan ve havadan yapılan denetimlerde emniyet kemeri kullanımı, cep telefonuyla konuşma, şerit ihlali, makas atma, hatalı şerit değiştirme, aşırı hız gibi ihlallerde bulunanlara cezai işlem uygulanıyor.
8: Helikopterde yer alan jandarma trafik personeli tespit ettiği ihlalleri aşağıdaki karadaki ekiplere bildiriyorlar ve o ekiplerde cezai işlem uyguluyor. Jandarma bu bayram boyunca gece gündüz sahada olacak.
7: Bayram boyunca 334.000'den fazla kolluk personeli görev başında. Yollarda 66.481 trafik polisiyle denetimler yapılıyor.
9: Bizim en büyük arzumuz her vatandaşımızın sevdiklerine huzurla kavuşması, her hanede bayram sevincinin eksiksiz yaşanmasıdır. Bu anlayışla tedbirlerimizi en üst seviyede planladık.
7: 61 ildeki 520 elektronik denetleme sistemi ve 1581 mobil radar aracıyla hız ihlalleri denetleniyor. Sürücüler radar noktalarına ilişkin bilgilere mobil uygulama üzerinden ulaşabilir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tuzak radar uygulaması yapılmayacağını açıklamıştı.
10: NTV Radyo. Reklam.
11: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
12: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
13: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
14: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
16: kazancım net, SigortamNet. Umran Oto
17: Ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
18: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Bir şehir düşünün ki vapur sesleriyle uyanıp martılarıyla nefes alan, kıtaları birbirine bağlarken insanın içini Anadolu mu Avrupa mı diye ikiye bölen, ezan sesini de çan sesini de duyduğunuz, sokaklarında binbir farklı milletten insanları gördüğünüz. Bir şehir düşünün ki her sokağında farklı bir tarih, her sokağında farklı bir ruh olan ve dünyada eşi benzeri olmayan. Bu bayram İstanbul'u konuşuyoruz çünkü bu bayram İstanbul'un deyim yerinde ise doğum gününü, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü de kutluyoruz ve İstanbul'u romanlarında yaşatan ve anlattığı her anda sanki biz de varmışız hissini geçiren çok sevdiğimiz Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: İyi bayramlar efendim, hoş bulduk, iyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
0: Umarız öyle olur. Sık sık özel günlerde sizin kapınızı çalıyoruz ve diyoruz ki Ahmet Ümit ne güzel anlatır bunu. Yine öyle bir an yaşadık ve sizinle biraz İstanbul'u, sizin için İstanbul'u konuşalım istedik. Siz de aslında İstanbul'a sonradan geldiniz. Tam da gençliğinizin en güzel yıllarında aslında, değil mi? Nasıl başladı sizin Doğru. İstanbul hikayeniz?
1: Valla aslında İstanbul'a ilk gelişim 1975 yılıydı. Yani henüz üniversiteye gelmeden önce 15 yaşındaydım. Annemle beraber gelmişti, bir geziydi. Abim burada okuyordu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. İlk o zaman geldim ve Üsküdar'da kalıyordu. Üsküdar'dan akşam üzeri böyle bir aşağıya indim sahile. İnanılmaz tabii, çarpıldım. Deniz, karşıda ışıklar. 1975'ten bahsediyorum bakın, yani kaç yıl öncesinden söz ediyorum. Yani 51 yıl önce galiba. Müthişti. Sonra 1978 yılında üniversitede, Marmara Üniversitesi'nde okumak için geldim. Ve İstanbul'u açıkçası tabii çok çarpıcı. O kadar güzel ki çıplak gözle bile görebilirsiniz. Yani hiçbir bilgisi olmayan insan bile etkilenir bu şehirden. Fakat asıl İstanbul'u tanımam, İstanbul hakkında yazmaya başlamam olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir görünen İstanbul var, bir de bu görünen İstanbul'un arkasında o derin tarihiyle, muhteşem tarihiyle binaların, insanların, ibadethanelerin tarihi var. O tarih de bambaşka bir şey katıyor. O zaman şehrin derinliğini, şehrin kıymetini, şehrin o büyük kültürel azametini fark etmeye başlıyorsunuz. Açıkçası ben İstanbul hakkında yazmaya başladıktan sonra, yani ilk Beyoğlu Rapsodisi'ni yazdım, sonra İstanbul Hatırası'nı, sonra Beyoğlu'nun En Güzel Abisi'ni, sonra Elveda Güzel Vatanım'ı yazdım. Asıl o zaman bu şehrin sadece bizim için değil, bütün dünya kültürü için ne kadar kıymetli bir miras olduğunu o zaman açıkçası fark ettim. Elbette benim için de kişisel olarak İstanbul vazgeçemediğim bir şehir. Yani dünyanın pek çok ülkesine ve şehrine yolculuk yaptım. Oralarda kaldım. Paris, Londra, Berlin, Roma, Petersburg, Kahire. Yani çok da güzel şehirler. Madrid, Barcelona falan. Ama yani bu kadar doğa güzelliği, bu kadar muhteşem olan, sarsıcı olan ama aynı zamanda tarihi de bu kadar olağanüstü olan başka bir şehir ben açıkçası görmedim. Yani bir Türk olduğum için ve İstanbul'da yaşadığım için bunu söylemiyorum. Ve burada 18 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. Ve bu şehir bana çok çok fazla şey kattı. Yani bu şehirde aşık oldum. Bu şehirde kızım doğdu, torunum doğdu. Bu şehirde yazar oldum. Yani İstanbul, hani denirler ya İstanbul işte bize şunu yaptı bilmem ne falan. İstanbul aslında kimse kötü bir şey yapmaz bence. Biz kendimize yapıyoruz. Ve ne yazık ki İstanbul'a yapıyoruz. Hala İstanbul bizim o vefasızlığımıza, kabalığımıza, hoyratlığımıza rağmen güzelliğini bize vermeye devam ediyor. Belki de dünyanın en vefalı şehirlerinden biri bu anlamda.
0: Evet, çok doğru söylediniz.

0: Şimdi İstanbul'da yaşamayanlar için İstanbul ürkütücü gelir genellikle. İşte kalabalık, karışık, gürültülü. Ama İstanbul'u sevenler için de İstanbul bir şiir gibi. Az önce sizin anlattığınız gibi yani. Köprüden bir geçtiğinizde ya da vapura bindiğinizde sanki şehre dair tüm sıkıntılarınızı geride bırakmış gibi olursunuz. Şimdi tabii. Dediniz ki yazmaya başladığım zaman asıl İstanbul'u tanıdım diye. Peki İstanbul sizi nasıl çağırdı kendine?
1: Şimdi aslında tabii önce o dediğiniz güzellik var. O güzelliği fark ediyoruz hepimiz. Yani diyelim ki Beyoğlu'nda yürüyorsunuz. Birdenbire ara sokaklarından bir deniz çıkıyor karşınıza ve sizi çağırıyor. Yahut eski bir evin önünden geçiyorsunuz, bir yalının önünden geçiyorsunuz. Diyelim ki Mısır Apartmanı'nın önünden geçiyorsunuz. Galatasaray'ın önünden geçiyorsunuz. Beyoğlu'nda bir pasajın içinden geçiyorsunuz. Örneğin Suriye pasajının. Yahut Sultanahmet'te eski Roma'da at yarışlarının yapıldığı hipodrom denilen bugün bizim at meydana dediğim Sultanahmet Meydanı'ndan geçiyorsunuz. İnanılmaz bir özelliği var. Yani sürprizlerle dolu ve o sürprizlerin hepsini baktığınızda boş sürprizler değil. Ben Beyoğlu'nda yazar olmaya karar verdikten sonra Beyoğlu'nda yaşamaya başladım. Ama geçiyorum binaların önüne ve farkında değilim. İşte Afrikan, Rumeli Han, işte Çiçek Pasajı, Saint Antoine Kilisesi, Galata Mevlevi Hanesi, işte Triada Kilisesi önünden hiç farkında değilim. Sonra bu Beyoğlu Rapsodisi'ni yazarken tabii bunları okumaya başladım. Okumaya başlayınca da olağanüstü bir bilgi, olağanüstü bir kültür, olağanüstü bir yaşanmışlık ve tarihle karşılaştım. Bu beni o kadar etkiledi ki çünkü hani ne yazacaksın? Bir yazar ne yazabilir? Yani hayata dair ne yazabilir? Neyi yazmalı? Bu sorular hepimizin kafasında, yazarların hepsinin kafasında dönüp dolaşır. İşte bu şehir o zaman bana şunu söyledi. Yazacağın çok şey var Ahmet ve ben sana bunların hepsini verebilirim. Bunların hepsini sana anlatabilirim. Ve belki 10 bin yıl ömrün olsa 10 bin yıl boyunca hiç konu çekmeyeceğin kadar bende hikaye var demeye başladı. Binalar, tarihi insanlar, tarihi kişilikler bunlar kendi hikayelerini kulaklarıma fısıldamaya başladılar ve adeta beni zorladılar. Bizi yaz, bizi yaz, bizi yaz diye. Ve ben bu sesi duydum. Şizofreni biliyorum. Ama gerçekten öyleydi. Tabii sadece İstanbul'u yazmıyorum ben. Yani dünyanın değişik yerlerini de yazıyorum. Yani mesela Moskova'yı yazdım, Berlin'i yazdım. Şimdi Roma'yı yazıyorum. Ama sonunda Kürt... Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürtçü dükkanı hesabı İstanbul'dan asla ve kata vazgeçemiyorum. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi bir yanıyla doğal güzellik, yani içinden deniz geçen bir şehir, iki kıtayı ayıran bir şehir. Ama diğer yandan yüzlerce yıl yeryüzünün, dünyanın, bilinen dünyanın yönetildiği bir şehirden söz ediyoruz. Önce Roma, sonra Doğu Roma, sonra Osmanlı döneminde yüzlerce yıl derken abartmıyorum, gerçekten yüzlerce yıl. Dünya, bilinen dünya, medeni dünya bizim Sarayburnu'ndan yönetildi yani. Önce Roma Sarayı'ndan aşağıda, sonra Topkapı Sarayı'ndan yönetildi. Bu da tabii inanılmaz bir tarih birikimi ve kültürel birikim yaratıyor. Yani görmeyi bilen gözler için İstanbul, özellikle bir sanatçı için ve bir tarihçi için de onu söyleyebilirim, İnanılmaz malzemeleri üreten, sürekli kaynak üreten bir verimli, velüt bir şehir.

0: Peki İstanbul nerede başlar, nerede biter ya da en sevdiğiniz rotayı çizin desek nereler olur bu?
1: Ya, tabii birkaç yer var aslında, bir tek yer yok. Mesela asıl İstanbul biliyorsunuz şehir bizim tarihi yarımada. Yani eski sur içi dediğimiz yer. 21 kilometrelik bir sur var orada. Bu surların tamamlanması Doğu Roma'ya uzanır. Teodosius dönemine uzanır. İmparator Teodosius dönemine uzanır. 6700 metre Haliç'ten Yedikule'ye kadar uzanan kara surlarımız vardır. Diğer kalan 21 kilometrenin diğer kalanı ise sahil surlarımızdır. Tarihi yarımada bir kere olağan üstüdür yani. Tarihi yarımada diyoruz oraya. İşte tam olarak İstanbul orası zaten. Eski İstanbul dediğimiz. Çünkü Pera dediğimiz yer öteki yer karşısı ve surların dışında başka bir şey başlıyor. Orada gezmeyi bir kere çok seviyorum. Çünkü bütün o ilk kuruluşu, Bizantiyon şehrinin ilk kuruluşu, Yunan dönemi, sonra Roma dönemi, sonra Doğu Roma dönemi, sonra Osmanlı dönemi hep buralarda yaşandı. Ve sahilleri tabii çok seviyorum. Bizim okulumuz Yeşilköy, Bakırköy'de de özür dilerim. Yeşilköy'e gitmeyi çok, o zaman Yeşilköy çok güzeldi. Boğaz'ın ayrı bir güzelliği var. Hem Avrupa yakasının hem Anadolu yakasının bambaşka bir güzelliği var. Beyoğlu tabii bambaşka bir güzellik, bambaşka bir yapı. Adalar olağanüstü. Balat'ı çok severim. Haliç'te gezmeyi çok severim. Eyüp çok severim. Yani şimdi İstanbul Roma döneminde de çok kültürlüydü. Osmanlı döneminde de çok kültürlüydü. Dolayısıyla gezdiğiniz zaman başlı başına bir Müslüman Türk kültürü dediğimiz, işte Fatih, efendim Üsküdar diyeceğimiz bir bölüm var. Orada başka bir doku var. Bir de işte Balat, Galata, Beyoğlu, işte Boğaz dediğiniz başka bir kültür var aslında. Bu kültürlerin bir arada bulunması olağanüstü. Yani mesela Beyoğlu dediğimiz zaman yeryüzünde böyle bir yer yok. Yani bir eğlence merkezi diyeceksiniz. Evet tamam, Londra'da da Soho var, ne bileyim işte. New York'ta Broadway var, 5. cadde var. Efendim Moskova'da Arbat Sokağı var. Ama organik değil. Sterilize edilmiş onlar. Oysa burası Beyoğlu organik. Ya hayat devam ediyor yani. Yoksulluğu, fakiri, suç çeteleri, finans merkezi, sanat merkezi, aklınıza gelebilecek her şey, politik gösteri merkezi, her şey burada var. Hayatın kendisinin böyle bir nabız gibi attığı bir yerden söz ediyoruz. Bütün bunlar, buralar beni çok çok cezbediyor. Buralarda dolaşmak İnsanın aklını alır yani. Tabii tarih, yani antik Yunan döneminden çok fazla bir şey yok ama Doğu Roma dönemi ve Osmanlı dönemi çoğunlukla ayakta, her şeye rağmen ayakta, kıymetini bilmemize rağmen ayakta. O yüzden İstanbul bitmez yani, bu şehri gez gez bitmez. Her gün gezsek 65 bin ilginç şeyler bulabiliriz.
0: Evet, kesinlikle öyle.

0: Şimdi tarihten bahsettiniz ve İstanbul'un tarihini sizin çok etkilediğini söylediniz ve bunu romanlarınızda da görüyoruz. Bugün peki İstanbul sokaklarında o özelliğini koruyan nereyi söylersiniz? Yine Sur içi mi olur yoksa başka yerlerde var mı?
1: Tabii Sur için tabii Beyoğlu elbette tarihi bence koruyor. Ama bugün İstanbul yaşamı, yani mesela 19. yüzyılın başındaki İstanbul yaşamını en yakın yerler neresi derseniz adalar derim. Çünkü adalarda o dönemki kozmopolit yapı devam ediyor. Yani hala o zaman da tabii İstanbul, bunlar bizim hakiki vatandaşlarımız. İşte o azınlık dediğimiz vatandaşların hepsiyle beraber adalarda hayat devam ediyor. Yine her şeye rağmen o evler, eski evler korunmuş durumda. Bu anlamda en çok İstanbul'u hala bulabildiğim yer adalar. Diğer yerlerde gezerken açıkçası biraz zihnimi çalıştırmam gerekiyor. Çirkin binaları zihnimi silmek durumunda kalıyor. Siliyorum onları. Evet, onları silmek zorunda kalıyorum. Bazı sokaklar var. O sokaklar belki, yani Balat'ta bir miktar bu sokakları görebiliyoruz. Korunmuş sokaklar, iki katlı, üç katlı evler. Boğaz'da bazı yerlerde, Arnavutköy'de ara sokaklarda bunları görebiliyoruz. Üsküdar'da bazı sokaklarda bunları görebiliyorum. Ama ne yazık ki bildiğiniz gibi İstanbul korkunç göç alan bir yer ve bu tabii şehrin ölümü demek. Yani 20-25 milyona ulaşan bir nüfustan söz ediyoruz. Bu Avrupa'daki pek çok devletten çok daha büyük bir nüfustan söz ediyoruz. Ve İstanbul tabii bunu kaldırmıyor, kaldıramıyor. Yani buna bir çözüm bulunması gerekir. Şimdi bu şehri kuran Bizantiyon, biz Karabizas diyelim ama çok fazla bir şey yapmadı. Bir de mitolojik bir kişiliktir o, ama bu şehri en çok emeği geçen iki kişi var, şahsiyet var. Bunlardan bir tanesi Konstantin, Büyük Konstantin. Niye önemli? Çünkü Roma İmparatorluğu'nun başkentini Roma şehrinden alıp buraya getirdi. Neo-Roma, sonra Konstantinopolis oldu. İkincisi de Fatih Sultan Mehmet. Çünkü Fatih burayı fethettiği zaman 1453 yılında aslında şehir kötü durumdaydı. Yani sur içinden bahsediyor. Şehir dediğimiz de o. Yani biraz önce anlattığım surların içinde kalan yerden bahsediyoruz. Burayı aldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet yeniden bir imparatorluk başkenti, payitaht yaptı. Yani bizim Osmanlıca deyimiyle. Ve bu iki şahsiyet, en fazla emeği geçen şahsiyetler bunlar da tabii. Bir de Justinian var. Yani Ayasofya, 3. Ayasofya'yı yaptıran şahsiyet. Sonra Kanuni döneminde çok iyi biliyorsun, büyük camiler yapıldı. Mimar Sinan'ın çok büyük emeği var. Dolayısıyla şehirden bu büyük mirası çok iyi kullanamadık biz. Bu olağanüstü mirası çok iyi kullanamadık. Ama dediğim gibi eserler o kadar devasa ve görkemli ve şehrin doğası o kadar güçlü ki ne yaparsak yapalım dilemiyorum.

0: Desek ki bir İstanbul kartpostalının içine girecek Ahmet Ümit, hangi yıllara gitmek isterdiniz?
1: Vallahi aslında gitmek istediğim iki seçenek, yani böyle bir zamanda yolculuk yapacaksak iki seçenek isterim. Bir tanesi Konstantin'in burayı, o zamanki ismi Neo Roma, Neo Roma'yı Roma'nın başkenti yaptığı dönem. Çünkü büyük imar hamleleri başlıyor. İşte bugün bizim Çemberli Taşı dediğimiz yer aslında Konstantin sütunudur. Orada bir Konstantin forumu vardı ve şehirde çok saraylar yapılıyor. İşte Pınar'da imparatorluğun bütün her yerinden mermerler getiriliyor. Bir oraya gitmek isterim, sonra dönerken de Fatih zamanına gitmek isterdim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet de aynı şeyi yapıyor. Osmanlı Devleti'nde ne kadar işte usta varsa, mimar varsa şehri abad edecek yetenekli esnaflar, bilim insanları, zanaatkarlar varsa onların hepsini getirdi. Bu iki dönem bence en güzel dönemdi. Bir de tabii Kanuni dönemi çok önemlidir. Çünkü artık o iyice zenginleştiğimiz Osmanlı'nın, çünkü Fatih dönemi o kadar şey değil. Yeni başlıyoruz, yani devleti imparatorluğa yükseltiyor. En büyük padişahımızın Fatih olduğunu düşünüyorum, bunu söyleyeyim. Ama Kanuni döneminde o tür özellikler taşıyan bir yerdir. Ama şehir için bir şeyler yapmak için nereye gitmek istersiniz derseniz, işgal dönemine gidip işgal kuvvetlerine karşı mücadele eden Kuvayi Milliyecilerin yanında olmak isterdim.
0: Evet, şimdi biz de onların yanında doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz dinleyenlerimizi. Ödüllü evet. Radyo Tiyatrosu ekibimiz Elveda Güzel Vatanım evet. romanınızı radyo tiyatrosuna evet. uyarladı ve Elveda Güzel Vatanım da 16 Mayıs'ta yayınlanmaya başladı NTV Radyo'da ve bütün bir yazda evet. devam edecek. Tahminimiz o yönde. Romanı okumayanlar nasıl bir yolculuğa çıkacak? Yazarından dinleyelim bunu.
1: Evet, şimdi aslında da Osmanlı'nın son dönemi, yani henüz Kurtuluş Savaşı başlamıyor. İttihat Terakki'yi anlatıyoruz biz. Ben yani hep böyle yapıyorum. İsmini duyuyordum İttihat Terakki'nin, genel bir bilgim vardı ama anlamam için yazmam gerekiyor, tıpkı İstanbul'u öğrenmek için. O yüzden İttihat Terakki'nin başından sonuna kadar bir Selanik'te başlayıp İstanbul'da biten bir serüven yazdım. Oyunlu bir kitaptır. Ve işte bu kitapta da aslında İstanbul'un 1920'li yıllarını, 1910'lu yılların, 19, yani 20. yüzyılın başını göreceğiz. 20. yüzyılın başındaki İstanbul, Beyoğlu. Onların hepsi gerçektir, birebir gerçektir. O da ayrı bir şey olacak. Yani orayı yazarken çok çok mutlu olmuştum. Yani o günkü Beyoğlu neydi, o günkü oteller, hangi oteller vardı, hangi pastaneler vardı, hangi pasajlar vardı, insanlar nasıl yaşıyorlardı. Muhteşem, çok çok eğlenceliydi bunları yazmak. Bir yanıyla Osmanlı'nın son dönemlerini okuyacak okurlarımız ve tabii işte Osmanlı'nın vitrini olan üç şehir var. Bunlardan bir tanesi İstanbul ve Beyoğlu özellikle. Diğeri Selanik'ti. Selanik çok önemli bir şehirdi ve nüfusun büyük çoğunluğu Yunanlılar değildi. Hakimiyet bizim elimizdeydi ve tek, maalesef tek silah atmadan teslim etmek zorunda kaldık. Çok önemli bir şehirdi Selanik. Üçüncüsü İzmir'di. Bu üç şehir anlatılıyor ama esas olarak İstanbul anlatılıyor ve neler yaşandı, niçin buraya gelindi, ne oldu, Cumhuriyet'e giden yol neydi? Bütün bunları anlatan bir romandır bu. Şehsuvar Sami diye genç bir çocuğun başından geçen hikayeleri anlatır. Bu roman dizisine devam etmeyi istiyorum. Karakterler değişecek belki ama bir sonraki romanım, bu dizide bir sonraki romanım İşgal İstanbul'unu anlatmak olacak. Çünkü onu, o dönemi anlatmamız gerekiyor ki insanlar bunu bilsinler. İstanbul işgal altındaydı. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar şehri ele geçti, değişkilerin ele geçirmişlerdi maalesef. Çok acılı bir dönemdir o. Onları da anlatmamız gerekiyor ama gerçekten Elveda Güzel Vatanım'ı dinlemelerini tavsiye ederim. Zaten dinleyecekler, çok seviyorlar, bir klasik haline geldi NTV Radyo'da bizim radyo tiyatrolarımız. Hem bilgi sahibi olacaklar, hem o günleri, geçmiş günleri ibretle görecek.

0: Beyler. Reklam.
1: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: NTV Radyo. Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği

0: Radyo'da haber ve hayat var.
1: Paylaşmanın, bir araya gelmenin en güzel zamanı bayramlar. Bir yandan da yıllardır süregelen alışkanlıklarımız var. Mesela sabah saatlerinde kurulan kavurmaların, tatlıların olduğu o sofralar gün boyu devam eden bir yeme hali. Peki et tüketiminde doğru zamanlama hangisi? Hangi pişirme yöntemleri sağlığımızı korur? Sindirimi rahatlatmak için neleri ihmal etmemeliyiz? İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya anlatıyor.
2: Kurban bayramında sağlığınızı kurban etmeyiniz diyoruz. Tabii ki bayram adı üzerinde kurbanlarımız kesiliyor. Her yerde etler ve kavurmalar karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte tabii et sadece tek başına gitmiyor. Yanında mutlaka baklavadır, börektir, farklı tatlılar da bir araya geliyor. Ve özellikle 40 yaş üstü, hele hele 50 yaş üstü hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi problemleri olan vatandaşlarımıza çok ciddi sağlık problemlerini yanında getirebiliyor. O nedenle hani bayram demek aslında paylaşmak demek, birbirimize ziyaret etmek demek. Hani ana fikri yemekten birazcık çıkartmamız gerekiyor. Bir de bayramın ilk günü böyle kurban kesildiği zaman ette katılık oluyor ve bu tat bir eti insanlar böyle bir an önce hızlıca canları istiyor, yemek istiyorlar ama çeşitli sindirim problemleri ortaya çıkabiliyor. Hatta bu eti çiğnemeye bağlı diş problemleri ortaya çıkabiliyor. Midede hazım problemleri ve kabızlıklar ortaya çıkabiliyor. Eti pişirirken büyük miktarda yağ kullanıyorlar. Kuyruk yağı, iç yağı gibi. Bu da kan yağlarının yükselmesine neden olabiliyor. İşte bol tuz atabiliyorlar. Bu da tansiyonun yükselmesine neden olabiliyor. Yani günlük yaşamımızdaki sağlıklı beslenme alışkanlıklarımızı kullanarak yeteri kadar aslında eti tüketmemiz gerekiyor burada da. Bir de bütün gün tabii hani etli bir gün geçirileceği için sabahtan da ayrıca omletler, yumurtalar yenmesi iyi olur. Çünkü sabah normal bir kahvaltı yapıp bol domates, salatalık, yeşillik, çökelek peynir mesela daha az yağlı bir peynir tercih edilebilir. Yanına bir iki dilim ekmek. Öğleden sonra da özellikle ilk günlerde eti ızgara yapmak yerine daha çok haşlama yaparak, yaptığınız eti fırınlayarak ya da kıymalı yapıp köfte olarak, daha yumuşak olarak eti bu şekilde tüketebilirsiniz. Hatta ben şunu söylüyorum, kurban kavurmasını iç yağıyla değil de sebzeyle yapın diyoruz. Etini azaltıp sebzesini bol koyacak şekilde domatesinizi, yeşil biberinizi, soğanını ekleyerekten. Çünkü bu aynı zamanda vücuda lif verir ve sindirimi de kolaylaştırır.
1: Eti pişirirken sebzeyle desteklemek önemli dediniz. Bütün bu etin yanında yenmesini önereceğiniz besinler hangisi? Yani sindirimi rahatlatmak adına ya da ilerleyen saatlerde zorluk çekmemek adına nasıl bir öğün önerirsiniz ya da öğünler önerirsiniz?
2: Evet, bir kere eti mutlaka bol limonlu bir salatayla birlikte tüketmek gerekiyor. Çünkü et demir açısından çok yoğun bir yiyecek olduğu için ve demir eksikliği de ülkemizde çok görüldüğü için hani büyüme geçme çağındaki çocuklar, işte adet gören kadınlar, gebeler, emzirenler eti mutlaka bol limonla birlikte tüketilmesini öneriyoruz. Bu da bol salatayla birlikte vücudumuza girmesi anlamına geliyor aslında. Eti asla tek başına yemeyin. Mutlaka bol yeşillikli bir salata üzerine bol limon sıkılmış şekilde yediğinizde limonun ve salatanın içindeki C vitamini etin içindeki demirin emilimini iyileştirir. Bununla birlikte tabii salatanın lif oranı yüksek olduğu için bu bağırsaklarda ve midede hazım problemlerinizi yavaşlatır ve özellikle kabızlıktan sizi korur. Asla eti tek başına yemeyin. Mutlaka ve mutlaka bol bir salata, limon sıkılmış, yanına hatta haşlanmış, közlenmiş sebzeler koyabilirsiniz. Sebzeyle eti biraz seyreltmek gerekiyor aslında ve eti yaparken de ilk günlerde özellikle kavurma ya da ızgara şeklinde değil de haşlama ya da kıyma köfteler şeklinde yaparak tüketilmesini tavsiye ederiz. Bir de karbonhidrata dikkat etmek gerekiyor aslında. Çünkü et tek başına yanmıyor. Mutlaka yanında ya ekmek oluyor, ya pilav oluyor, ya patates oluyor. Burada da hani etten çok insanlar bazen bu karbonhidrat değeri yüksek yiyecekleri çok büyük miktarlarda yiyebiliyorlar. Bu da kilo artışına neden olabiliyor. Yine mesela etten sonra insanların canı tatlı istiyor. Eğer dengesiz bir şekilde eti yerse, tek başına yerse, eti protein, sadece protein olarak alırsa, karbonhidrat vücuda girmediği için et yedikten sonra ciddi bir tatlı ihtiyacı doğuyor insanlarda. Bu sefer de tatlı yediklerinde yine glisemik dalgalanma dediğimiz şeker dalgalanmalı olabiliyor. hipoglisemi ya da gizli şeker ya da diyabeti olan hastalarda da bu şeker dalgalanmaları, kişi gün içinde halsiz, yorgun, böyle uykusu geliyor. Bir taraftan kan şekeri yüksekliği organlara da tahribat yapıyor zaten. Hani o nedenle hep dengeli öğünler kurmaya özen göstermek gerekiyor. Bol sebzeyle eti destekleyeceğiz. Eti 200 gramı geçmeyecek şekilde ayarlayalım. Erkeklerde, kadınlarda 150 gram olarak düşünebiliriz. Şimdi herkes diyecek ki aman hocam bayram şöyle oturup bir yarım kilo et yemeyelim mi? Yani yemeseniz iyi olur diyeyim. Ama diyelim ki yediniz, bayram sonrası da hemen bir kalsiyum beslenmesi diye benim geliştirdiğim bir metot var. Kısmi vejetaryen bir beslenmedir. Onu yaparak o yediğiniz etleri de bir şekilde yine kamufle edebilirsiniz. Yani şimdi kurbanda yediniz içtiniz, ön ellerinizi tutamadınız, işte nefsinize yenildiniz. Bu durumda ne yapacaksınız? Diyet bozuldu, ben bunu yapamıyorum deyip sağlıksız yeme alışkanlıklarınızı devam etmeyeceksiniz. Hemen kısmi bir vejetaryen beslenme dediğim kalsiyum beslenmesini yapacaksınız. Bu beslenme içinde sabahleyin kalktığınızda kahvaltı olarak mesela 3-4 kaşık yulaf, 3-4 yemek kaşığı kadar yoğurt, içerisine mesela mevsim meyvesi, şimdi çilek var, kayısılar yeni yeni çıkmaya başladı. Herhangi istediğiniz bir meyveyi koyun. İçine bir iki tane ceviz atın mesela. Kahvaltı yerine böyle peynir, yumurta, kavurma, sucuk değil. Böyle yulaflı, yoğurtlu bir kahvaltıyla güne başlayın. Öğle yemeğinde eğer acıkırsanız 4-5 yemek kaşığı zeytinyağlı bir sebze yemeği, kabak, yeşil fasulye, ıspanak gibi. Yanına salata, yine birkaç kaşık yoğurt, 1-2 dilim ekmekle tüketebilirsiniz. İkindi aracı kısanız yine bir bardak ayranlı bir meyve ya da bir sütlü kahveyle 2-3 kayısı, kuru kayısı gibi bir meyve tercih edebilirsiniz. Akşamda bir kase çorba, salata, yoğurt ya da öğlen yediğiniz zeytinyağı sebzeden 3-4 kaşık, yanına yine 3-4 kaşık yoğurt, bir dilim ekmek, bir kase yoğurt ve salatayla bunu bu şekilde tüketebilirsiniz. Yani hani 3-4 gün eti fazla yediğinizde de böyle birkaç gün daha kısmi eti çıkararak ama yoğurt ya da cacık ya da süt gibi yine protein değeri olan bir hayvansal protein koyarak yine dengeli beslenmiş olursunuz. Bu da bayramda yaptığınız kaçamakların affı olur. Şimdi bir de tabii bayramda sadece yemeği düşünmeyeceğiz. Biraz da hareketi düşünmemiz gerekiyor. Her ne kadar yer yer yağmurlu da olsa güzel ülkemiz, siz yağmurun yağmadığı günlerde mutlaka günlük 3-5 kilometrelik yürüyüş yapma, minimum 4-5 bin adım atma fikri aklınızda olsun. Beraberinde su içmek çok önemli. Her yemekte 1-2 bardak suyu yemekle birlikte içebilirsiniz. Yemekle birlikte su içmek yeme hızınızı yavaşlatır. Yemekle birlikte yediğiniz o salataların, liflerin midede genişlemesini sağlar. Kabızlığa karşı iyi bir çözüm oluşturur. Dolayısıyla güzel ülkemin güzel insanları, bayramda vücudumuza bayram yaptıracağız. Yeteri kadar dengeli etleri yiyeceğiz. Her gün yürüyüşümüzü ihmal etmeyeceğiz. Suyumuzu içeceğiz. Huzur içinde sevdiklerimizle bayramlaşarak bu güzel geleneğimizi de paylaşmayı da yaşatmaya devam edeceğiz. Herkesin bayramını kutluyorum. Nice bayramlarda sağlık ve beraberlik içinde birlikte olmak üzere duasıyla, dileğiyle herkese iyi bayramlar diliyorum.
1: İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya NTV Radyo'daydı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda Hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
11: Günaydınlar, mutlu sabahlar değerli izleyenler. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. Kurban Bayramı'nın ilk gününde NTV ailesi olarak bayramınızı kutluyoruz. Böyle açıyoruz bu saat dilimini. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah erken saatlerde kurban pazarında ve kurban kesim alanlarında yoğunluk oluştu. Ancak cezalara rağmen hala kaçak alanlarda kurbanlıklarını kesen vatandaşlar var. Bunu önlemek için de zabıta ekipleri denetimde. İstanbul'dan bayram manzaralarını aktararak açıyoruz bu saati. Sena Gürbıyık ve Beyza Nur Özer yayına hazır. İlk sözü Sena Gürbıyık'a vereceğiz. Sena, günün erken saatlerinden itibaren sen de oradasın. An be an gelişmeleri takip ediyorsun. Tekrar seni dinliyoruz.
12: Murat, şu anda biz aslında farklı bir noktadayız. Kurban satış alanına geri döndük. Burada yine bayramın 3. gününe kadar aslında kurbanlıkların satılmaya devam ettiğini belirtelim. Burak Sevinç kameraman arkadaşım sizlere göstersin. Buradaki elde kalan kurbanlıkların satışlarının devam ettiğini söyleyelim. Burası Bahçeli Evler'de bulunan Çoban Çeşme Kurban Satış Merkezi. Bu yıl 117 çadır kuruldu. 3000'den fazla büyükbaş ve 4000'den fazla da küçükbaş hayvan bulunuyor burada. Kurbanlık bulunuyor. Ve %80'inde pazarda satılmış durumda. Burada hemen fiyatları verecek olursak küçükbaş hayvanlar geçen sene 23 bin lira ile 45 bin lira arasında değişiyordu. Yine kilolarına göre de bu sene 23 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor. Burada yine kilolarını kontrol ediyorlar. Bayramın birinci gününde de aslında kurbanlık satışı, koç satışının devam ettiğini, küçükbaş hayvanların kurbanlık satışının devam ettiğini belirtelim. Burada yine kilolarına bakılıyorlar. Önce tarsiye alınıyor kurbanlık, ardından burada bir pazarlık söz konusu oluyor. Bayramın ilk gününde de burada kurbanlığını alanlar yine kesin noktalarına yönlendiriliyorlar. Büyükbaş hayvanlarda da fiyatlar 170 bin lirayla 400 bin lira arasında değişiyor. Özellikle de %21 maliyet farkı olduğunu belirtiyor buradaki satıcılar. Yine yem maliyetleri, yol bakım, hayvan bakım maliyetlerinin de geçen yıl oranla oldukça arttığından söz ediyor buradaki yetiştiriciler. Şimdi tabii burada yine kurbanlığını alanlar kesim noktalarına doğru ilerliyorlar. Biz satış alanındayız. Burada satışlar devam ediyor, ancak kurbanlıklarında şu anda kesim alanına doğru götürüldüğünü belirtelim. Özellikle kurban satışında önemli noktalardan bir tanesi de hayvanların sağlığı. O hayvanların bakışının sağlıklı oluşu, dört ayak üzerinde oluyor oluşu da çok çok önemli. Şu anda ekranlarınızda getirdiğimiz noktada kesim noktası. Burada küçük baş kesimi yapılıyor satış pazarının olduğu noktada. Ve burada sırayla kurbanlıklar bekliyor. Herkes sırasını bekliyor. Kurbanlıkların şu anda sağlıklı bir şekilde kesiminin yapılabilmesi için biz şu anda Bahçeli Evler'deki kurban satış noktasındayız. Burada hem satış yapılıyor, hem büyükbaşların hem de küçükbaşların satışının devam ettiğini belirtelim. Burada pazarlıklar da sürüyor. Yine bayramın 3. güne kadar da satışların devam edeceğini söyleyelim. Kesim noktalarında getiriyor vatandaşlar. Burada kesim satış pazarından, yani buradaki kurban satış pazarından kurbanlık alışkanlıklarını alanlar kesim alanlarına yönlendiriliyorlar. Dediğimiz gibi sağlık noktasını veteriner hekimler çok fazla vurguluyor. Özellikle hayvanların 4 ayak üzerine durabilmesi, herhangi bir uzvunun kaybının olmaması ve hayvanın sağlıklı bakışlarının olması veteriner hekimlerin uyarıları arasında. Biz de ekranlarımız aracılığıyla buradan iletmiş olalım.
11: Teşekkür ediyoruz ve bir diğer canlı yayın noktamıza dönüyoruz. Orada da Beyza Nur Özer bizi bekliyor. Kaçak kurban kesim denetimlerini takip ediyor. Beyza merhaba, seni dinliyoruz.
13: Murat merhaba. Evet, bugün bayramın birinci günü, resmi kesim alanlarında yoğunluk var. Tabii bunun yanı sıra kaçak kurban kesenler de yoğunlukta. Biz şu anda İstanbul Sultan Gazi Habibler Mahallesi mevkiindeyiz. Burası da maalesef kaçak kurban kesiminin oldukça yoğun olduğu bir yer. Bakın görüyorsunuz, yeşillikte sayamayacağım kadar, çünkü bunun arkasında da var kaçak kurban kesimi yapan, sayamayacağım kadar vatandaş burada kaçak kurban kesimi yapıyor. Tabii bu kapsamda İstanbul'da çeşitli denetimler de yapılıyor. Zabıta ekipleri tek tek yanlarına gidip ne yaptıklarını soruyorlar. Kaçak kurban kesen birini gördüklerinde ise cezai işlem uyguluyorlar. Tabii amaç sadece ceza kesmek de değil, çevre kirliliğinin, kötü kokunun, hijyen kuralı ihlallerinin de önüne geçmek aslında amaç. Ekipler ihbarları da anlık olarak değerlendiriyorlar. Aslında burası şehrin göbeğinde diyebileceğimiz bir nokta. Oldukça işlek bir yol ama buna rağmen yeşil alanda, yola çok da yakın bir noktada kaçak kurban kesimi yapıldığını ekranlarınıza getiriyoruz. Kesim yapacak kişilerin bir takım belgeleri olması zorunlu. Kasaplık belgesi, hijyen belgesi ve kurs bitirme belgesi olmayanlar kesim yapamıyor resmi olarak. Tabii resmi kesim yapamayan, yani kaçak kurban kesimi yapanlara da çeşitli cezalar var. Park, bahçe, sokak gibi uygun olmayan yerlerde kesim yapanlara 8.687 lira para cezası uygulanıyor. Atık cezası da var. Kurban atıklarını toprağa gömen tesislere 839.122 TL, konutlara ise 20.842 lira para cezası uygulanıyor. Tabii bu cezalar aslında miktar olarak çok caydırıcı dursa da yine de bu cezaları uymayan ve kaçak kurban kesen bir kısımda yoğunlukta, özellikle İstanbul Sultan Gazi'de Murat.
11: Beyza Nur Özer aktardı. Değerli izleyenler, her kurban bayramında olduğu gibi bu bayramda acil servisler yine acemi kasaplarla doldu. Kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti. Samsun'da kurban bayramının ilk saatlerinde kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu. Kurban kesmek isteyenler dikkatsizlik ve tecrübesizlik sonucu kendilerini yaraladı. Acil servislerde yoğunluk oluştu. Kayseri'de de benzer görüntüler vardı. Kurban keserken kendini yaralayanlar hastaneleri doldurdu. Düzce'de de kurban kesimi sırasında el, kol ve bacaklarından yaralananlar oldu. 57 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararıyla karşı karşıya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, taraflara zorlu sürecin en az hasarla atlatılmasına yönelik tavsiyelerde bulundu. Kurultay tarihi için partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü işaret etti.
14: Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi'nde yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti dedi. MHP lideri Türk Gün gazetesine konuştu. Mahkeme kararı ortadadır. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyen Bahçeli, sürecin başlatılarak kurultayın uygun bir tarihte yapılmasını önerdi. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir dedi. Bahçeli sağduyu çağrısında bulundu.
15: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefretlerinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı. Şeffaf bir kamu iletişimi gerçekleşmelidir.
14: MHP lideri mevcut üye yapısının yenilenerek yolsuzluk, usulsüzlük ve ahlaksızlığa bulaşmış üyelerin temizlenmesi gerektiğini belirtti.
15: MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk da doğuracaktır.
14: MHP lideri CHP içindeki gerilimin sokağa taşmasından duyduğu endişeyi de dile getirdi.
15: İç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu süreçte CHP üzerinden Türk siyasetinin istikrarsızlığa sürüklenmesi kabul edilmeyecek bir durumdur. Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan CHP'de mutlak mutlak krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.
14: Bahçeli, beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş ve yüklerinden arınmış bir CHP dedi.
11: Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendireceğiz. Genel Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş yayın konuğumuz. İhsan Bey, merhaba, hoş geldiniz. İyi bayramlar diliyorum.
16: Merhabalar efendim, teşekkür ederim.
11: Devlet Bahçeli mutlak butlan kararının ardından Sayın Kılıçdaroğlu feragat etmelidir açıklaması yapmıştı. Ancak bugün yaptığı açıklamada yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'dır ifadelerine yer verdi. Nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamaları?
16: Ya öncelikli olarak yani Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı ilk sözünün anlamlı olduğunu vurguluyor. Yani feragat meselesini vurguluyor. Diğer taraftan da aslında bir muhalefet partisi gibi ya da başka bir parti gibi değil de neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kimliğini temsil eden kişi gibi konuşuyor. Özellikle de yani Türkiye'nin kritik bir eşikten geçtiğini, uluslararası alanda birçok hengamenin ortada olduğunu, bu bağlamda da kurumsal partilerin önemli olduğunu vurgusunu yaptı. Aslında bir yönüyle de Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılan operasyonla da bir benzerlik kurdu. Ben de çok enteresandım. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kendi kongreleri olunca yani bugünkü İYİ Partililerle Milliyetçi Hareket Partisi arasında ben şu ifadeyi kullanmıştım. Sayın Devlet Bahçeli'nin bir tane amacı var. Kurumsal kimliği ve partinin ismini yanında tutmak. Yani onun kalıcı olduğuna inanan bir yapısı var. Diğer taraftan da Devlet Bahçeli'nin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaafa uğramaması, bir ana muhalefet partisi olarak kendi kimliğini, gücünü muhafaza etmesi konusunda çok önemli tavsiyeleri var. Bir taraftan da yani Türkiye'de işte onlarca partinin olduğunu ve kurumsallığı temsil eden çok az sayıda partinin olduğunu hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğine atıf yaparak hem Türkiye şartlarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçten en az yara alarak atlatılmasına dair bir çerçeve çiziyor. Tabii bir yerde de artık yani bu bütün tavsiyelerde bulunduktan sonra Kılıçdaroğlu partinin genel başkanıdır. Arınmaları gerçekleştirdikten sonra, üye yapısını yeniledikten sonra tepeden tırnağa bir Cumhuriyet Halk Partisi kurup işte Eylül'de de kurultayını yapabilir diye bir tavsiyede bulunuyor. Aslında ya şeyin ya mülakatın içeriği çok erdemli, çok olumlu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşünen, onun zaafa uğramaması gerektiğini çerçeveleyen bir anlatım var mülakatta.
11: Peki dün bayram nedeniyle hem Özgür Özel'i hem de Kılıçdaroğlu'nu aramasını dikkate alırsak Devlet Bahçeli'nin bir denge gözettiğini de söyleyebilir miyiz?
16: Ya aslında Devlet Bahçeli'nin muhtemelen iki tarafa da tavsiyeleri olmuştur. Yani ilk günden bugüne bakacak olursak yani aslında süreç Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği tarafa yani ılımlı işte feragat ya da ortak hareket etmek yerine daha çok bölünmeye doğru gidiyor. Muhtemelen ikisine de hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Özgür Özel'e tavsiyelerde bulunmuştur Devlet Bahçeli. Ben biraz öyle görüyorum çünkü bugünkü yazın içeriği baştan sona aslında koruyucu, muhafaza edici, o şeyin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel kimliğine atıf yapıyor. Yani Türkiye'nin kuruluşunda oynadığı rolü atıf yapıyor. Daha geriye gidip daha şeye kadar 1908 devrimi olarak nitelendirdiği, yani demokrasi devrimi olarak nitelendiği meşrutiyet zeminine kadar gidiyor ve o günden bugüne bir perspektif ortaya koyuyor. Ben telefon görüşmelerinde muhtemelen kamuoyuna açıkladığı görüşleri tekrarladığını düşünüyorum.
11: Pekala. Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi için arınma ve durulma sürecinin başlaması gerektiğini de belirtti açıklamasında. Bu iki kavram size nasıl bir çerçeve çizdi?
16: Yani öncelikli olarak arınma kavramını daha öncelerde de tekrarlamıştı. Sayın Kılıçdaroğlu kullanmaya başladı. Arınmadan maksat da, yani ne, arınma dediğin bir kirlilik var, bir olumsuzluk var ki oradan arınılacak. Tabii arınma sözcüğü kullanıldığı zaman da işte onu ilk günde zikrettik. Şimdi bir masa kurulsa ve masada bir mutabakata doğru gidilmeye çalışılsa, varsayalım ki uzun vadede bir genel başkan üzerinde anlaşılır. Özgür Özel'le Kılıçdaroğlu masaya oturdu. Onlar masaya oturduğu zaman bu denklem doğrudan İmamoğlu'nu devre dışı bırakmış oluyor ki İmamoğlu da buna razı olacak bir figür gibi durmuyor. Kanaatimce mücadele aslında Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'den ziyade daha çok İmamoğlu'nun yürüttüğü tarafta. Onlar da bu geniş halk kitlesini motivasyonun arkasına almışken çok da teslim olmayı düşünmeyecekler. Ama aslında Sayın Devlet Bahçeli'nin çizmiş olduğu çerçevede arınmanın biraz süreçlerinden de kademe kademe bahsetmiş. Muhtemeldir ki aslında Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir çerçeve çizdi. Partimiz bugüne kadar çok eleştiriye maruz kalmıştır. Çok farklı alanlarda eleştirilmiştir ama yüz kızartıcı konularda, usulsüzlük, yolsuzluk konularında biz büyük eleştiriye maruz kalmamıştık. Şimdi doğrudan partimiz kirlendi. Bu işte arınma ve durulma meselesini de biraz her iki genel başkan da, hem Sayın Devlet Bahçeli hem de Kılıçdaroğlu öyle bakıyor. Bu aynı zamanda da, yani eğer arınma ve durulma süreci işleyecekse, ya iki tarafın masada olma ihtimalini de biraz ortadan kaldırıyor. Ben mülakatın tam ortalarında arınma konusunu merkeze almış Sayın Devlet Bahçeli. Bir bakıma da, yani bu partililerin tek parti olarak kalma umudunun kaybedilmesi anlamına da gelir.
11: Aslında az önce de bir önceki soruya cevap verirken değerlendirmiştiniz. Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız ifadelerini de hatırlattı. Ve bu ifadelerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş ilkelerinden de uzaklaştığının ikrarıdır dedi. Bu sözleri nasıl değerlendirirsiniz, bir daha parantez açacak olursak?
16: Ya öncelikli olarak, yani orada her iki tarafın da dillendirdiği kuruluş kodları meselesi. Ya Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin partisi, Türkiye'nin kurucu partisi. Biraz sanki şöyle bir şeye evrilmiş gibiydi Cumhuriyet Halk Partisi. İşte İmamoğlu ve ekibinin aşırı derecede hırsı ve partiyi bütünüyle, yani hem siyaset yaparken hem seçim rekabetinde hem de kurultayda biraz da kıyamete zorlayarak, yani daha çok maddi imkanları kullanarak kurultayın delege yapısını değiştirmek ve hızlı bir şekilde sonuç almak, önce seçimlerde sonra Türkiye gibi. Burada acaba böyle küresel güçlerden bir beklenti var mıydı, yok muydu? Biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi'ni, mesela Türkiye'nin ana omurgası, ana direği, Türkiye'nin haklarını savunan bir partiden ziyade bu işte neoliberal akımın etkili olduğu 10 yıl önce bir rüzgar vardı ve dünyada onlar bütün ülkelerde siyaseti şekillendirmek istiyorlardı. Fakat orada da aslında bir yönüyle de tarihin tersine düşmüş oldular. Şu an dünyada neoliberal akım ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İngiltere'nin, Almanya'nın artık başka ülkelerdeki siyaseti şekillendirme devri ortadan kalktı. Özellikle dış politikada biz artık daha piyasa yapıcı bir konumdayız. Bırakın hani Avrupa ülkelerini. Sanki bu ekip biraz böyle küreselcilerden ya da küresel aktörlerden, devletlerden lüzumsuz bir umuda kapılmışlardı. Bence ana omurga, kimlik ve tarihsel misyon söz konusu olduğu zaman yeni kadronun bu uzaklaşan kimliğiyle Kılıçdaroğlu'nun oluşturacağı klasik anlamda Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir mukayese gibi duruyor.
11: Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül'de partinin kurultayının yapılabileceği yönündeki önerisi için ne söylersiniz?
16: Şimdi kurultay süreçlerinde biliyorsunuz yani şeyde kasabalardan başlayarak yani işte kademe kademe büyük kongreye kadar gelen bir süreç var. Doğrusu bu süreçleri nasıl işletileceği konusunda işte Kılıçdaroğlu'nun bir karar vermesi lazım. Acaba orada sürecin başlaması için Yargıtay'dan sonuç alınıp alınmayacağı konusu, pardon, Anayasa Mahkemesi'nden sonuç alınıp alınmayacağı konusunu tam teknik olarak bilmiyorum. Fakat kongre süreçleri işte en küçük bir nahiyeden şeye kadar, büyük şehirlere ve büyük kongreye kadar bir süreç var. Eğer bu süreç zarfında bunu yetiştirebilirlerse hızlı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş günü yakışır da yani bir partinin 1923'te kurulmuş bir partinin aynı tarihte kongresini yapması. Belki bu sembolik tarihler, sembolik zamanlar muhtemeldir ki Sayın Devlet Bahçeli buna da işaret etmiştir. Belki birleştiricilik yönünde bir adım da atmış olur. Şu an gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ki eski aktörleri bu uzlaşma konusunda çok fazla aktif olmadılar. Yani Türk siyasetinde şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti olarak kalması konusunda en çok çaba gösteren Sayın Devlet Bahçeli olmuş oldu. Bugünkü mülakatı baştan sona daha çok koruyucu. Yani şu soruyu da soruyorlar. Yani siz Milliyetçi Hareket Partisi olarak neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütünlüğüne çabalıyorsunuz? O da daha çok ülke gerçekliği, ülkenin karşı karşıya kaldığı durumlar. Bir de bir kurumsal kimliğin, yani bir siyasal kimliğin kolay kolay oluşmadığını. Hatta şuradan da devam ediyorum mülakatta. Diyor ki bir an önce sorunlarını gidersin ve memleket için fikir üretmeye başlasın. Zaten şu yenilikçi ekibin temel sorunu da şuydu. Tek bir konuya odaklandılar. İmamoğlu'nun davası meselesine. Gerek dış politika, gerek işte ekonomik meseleler, enerji ve diğer alanlarda çok herhangi bir fikir koymadılar toplumun önüne. Bir muhalefet kültürü olarak yani hükümete muhalefet etmek ve İmamoğlu meselesini savunmak gibi bir dar alanda kaldılar. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir zorluğu daha var. Yani her iki taraf için de söyleyeyim, daha çok yenilikçiler için. Şimdi kitleyi 25 yıldır güçlü bir hükümet ve güçlü bir lidere karşı motive etmenin kodlarını biliyorlar. Zaten hani sınıfsal olarak bir kitlenin tepkisi var. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi 25 yıldır yönetmesine onlar çok da bunu hazmedemiyorlar, kabul edemiyorlar. Bu kodlarla ya muhalefeti yönlendirmek kolaydı. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil etmenin bir konforu da vardı. Şimdi her iki taraf için de bu konfor bütünüyle işlemeyecek. Yani %30'luk kitle her söylediğinizde arkada durmayacak. Bırakın hani hükümete karşı ya da siyasi rekabeti, kendi içlerindeki rekabet muhtemelen daha ağır basacak. Aslında Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu, çizmiş olduğu çerçeveyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanları, akil adamları çizebilirdi. Ama terörist Türkiye meselesinde olduğu gibi Türkiye'nin bütününü etkileyecek ve bir vizyon ortaya koyacak çıkışlar daha çok Sayın Devlet Bahçeli'den geliyor son dönemlerde.
11: Çok teşekkür ediyoruz. Genel Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, bizimle birlikte olduğunuz sorularımızı cevapladığınız için mutlu günler ve mutlu bayramlar diliyorum tekrar. Değerli izleyenler, sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ve Pakistan liderleriyle telefonda görüşerek Amerika ve İran müzakerelerine yönelik diplomasi trafiğini sürdürdü. Erdoğan ayrıca iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
15: Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine devam etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramın buruk karşılandığını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalışıldığını, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarına Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le olan telefon görüşmesiyle devam etti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmelerinde İran ve Pakistan liderlerinin Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.
11: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma beklenirken donanmalar Hürmüz Boğazı'nda çatıştı. Amerikalı yetkililer İran'a yanıt olarak saldırdık dedi. İran, Amerika'nın ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Donald Trump ise İran'ı konuşmak için 2 ay sonra ilk kez kabinesini topluyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında görüşme trafiği beklenirken Bender Abbas'ta yaşanan çatışmalara taraflardan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın terörist ordusu son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi, açıklamasını yaptı. Amerikalı yetkililerse İran tarafında drone hareketliliği görerek saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Hürmüz Boğazı hareketliliğine dair Amerikan Wall Street Journal gazetesi de Amerikan donanmasının gemilere yeniden eşlik ettiğini yazdı. CENTCOM ise iddiaları yalanladı. Amerikan Başkanı Donald Trump da 2 ay sonra ilk kez kabine toplantısı düzenliyor. Toplantının ana gündemi İran olacak. İsrail ordusu Lübnan'da saldırılarını gece boyu sürdürdü. 5 beldeye düzenlenen saldırılarda 31 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Lübnan tarafından da Hizbullah misilleme saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı hava saldırılarında çok sayıda sivilin hedef alındığını açıkladı. Sur, Sayda, Nebatiye vurulan kentler. İsrail ordusu 120'den fazla hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'in kuzeyinde birçok noktada sirenler çaldı. Yapılan açıklamada Lübnan'dan fırlatılan füzelerin İsrail'de boş arazilere düştüğü ve ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Amerikan Washington Post gazetesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme çabasının sonuçsuz kaldığına dair bir makale yayımlandı. Makalede Netanyahu'nun İsrail'i küresel olarak dışlanmış bir ülkeye dönüştürdüğü yorumu yapıldı.
17: Netanyahu'nun Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme çabası ters tepiyor. İsrail ordusu ağır yükün altında. İsrail'in ABD'deki popülaritesi de giderek düşüyor. Bu ifadeler Amerikan Washington Post gazetesinden Max Boot imzalı makalede yer alıyor. Makalede İsrail'in ilk başbakanı David Ben-Gurion'un öncelikle devletin güvenliğini yalnızca orduyla sağlayabilmemiz yanılgısından kurtulalım. Güvenlik barışçıl bir dış politikaya dayanır sözleri hatırlatıldı. İsrail'in şimdiki başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu uyarıyı bir zamanlar dikkate aldığı belirtildi. Netanyahu her zaman şahin bir siyasetçi olsa da temkinli bir şahin olduğu vurgulandı. Oslo anlaşmalarını baltaladığı ancak terk etmediği, geçmişte hep kısa süreli savaşlar yürüttüğü hatırlatıldı. En önemli başarısının ise çeşitli Arap ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kuran 2020 İbrahim Anlaşmaları olduğu belirtildi. Ancak Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra her şeyin değiştiğine vurguda bulunuldu. İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan, Suriye, İran, Irak ve Yemen'e saldırdığı hatırlatıldı. Netanyahu'nun artık düşmanları yok etmekten bahsetmeye başladığı ve Orta Doğu'nun çehresini değiştirerek bölge haritasını yeniden çizme sözü verdiğine dikkat çekildi. Ancak Netanyahu'nun attığı bu adımlarla İsrail ordusunun kapasitesinin sınırına dayandığı ve İsrail'in küresel olarak dışlanmış bir ülkeye dönüştüğü yorumunda bulundu. Benjamin Netanyahu'nun ülkesini Amerikan korumasına her zamankinden daha çok bağımlı hale getirdiği de belirtildi. İsrail'in İran'la çatışmasının küçük bir devletin süper bir güçle yakın işbirliği içinde bile olsa hedeflerine ulaşmasının ne kadar zor olduğunu gösterdiği vurgulandı. Netanyahu'nun İran savaşını başlatmak için büyük çaba harcadı. Ancak daha sonra savaşın kontrolünü kaybettiği değerlendirmesine de yer verildi. Trump'ın son dönemde İran konusunda Netanyahu için ben ne dersem onu yapacak dediği hatırlatıldı. ABD ordusunun İran savaşında İsrail'i korurken İsrail ordusundan daha fazla mühimmat harcamak zorunda kaldığına da dikkat çekildi. İsrail'in kendi kendine savaşma ve bu savaşları kazanma kabiliyetinin olmadığı görüşüne yer verildi. ABD'de İsrail'e verilen desteğin düşüşe geçtiği bir dönemde bu durumun uzun vadeli bir sorun oluşturduğu yorumu yapıldı. Yapılan son anketlerin Amerikalıların ilk kez İsraillerden daha çok Filistinlilere sempati duymaya başladıklarını gösterdiğine de dikkat çekildi. Washington Post gazetesinin makalesinde yaklaşık 10 milyonluk bir ülke ne kadar güçlü olursa olsun 500 milyondan fazla insanın yaşadığı bir bölgeye hükmedemez. Bu hayali hedefi gerçekleştirmeye çalışmak İsrail'in gücünü ve güvenliğini zayıflatmaktan başka bir işe yaramayacaktır değerlendirmesi yapıldı.
11: Suriye'de devrik Beşar Esad rejiminin kimyasal silah programına ait kalıntılar ele geçirildi. Bunlardan bazılarının daha önce Doğu Guta ve Hama'daki katliamlarda kullanılan kimyasal silahlarla benzerlik taşıdığı belirtildi. Suriye'nin kimyasal silahların yasaklanması örgütü nezdindeki temsilciliği ülkede yürütülen arama ve soruşturma çalışmalarına dair bilgilendirme yaptı. Ekiplerin bulduğu kalıntıların 2013 ve 2017 yıllarında devrik rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda kullanılan mühimmatlara benzediği ifade edildi. Esad rejiminin kimyasal programıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile Ermenistan arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşma Ermenistan'da parlamento seçimlerine 2 haftadan kısa süre kala geldi.
17: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio Hindistan dönüşü Ermenistan'ın başkenti Erivan'a uğradı. Havalimanında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la bir araya geldi. Rubio'nun çok kısa ziyaretinde bakanlar iki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. Anlaşma Ermenistan'da parlamento seçimlerine 2 haftadan kısa süre kala geldi. Rubio ve Mirzoyan nadir minerallerle ilgili çerçeve anlaşması da imzaladı. Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a ve Türkiye'ye bağlayacak koridor için imza atıldı. Trump yolu olarak anılan 43 kilometrelik koridora geçen yıl Washington'da karar verilmişti. Amerikan Başkanı Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini Ağustos'ta Beyaz Saray'da ağırlamıştı. Rubio'nun kısa Erivan ziyaretinden bir gün önce Kremlin'den Ermenistan'a uyarı geldi. Kremlin Moskova'ya sırtını dönmesi halinde Ermenistan'ın Rus gazı için ödediği uygun fiyat avantajını kaybedebileceğini söyledi. Ermenistan Karabağ Savaşı'nda destek vermediği için geleneksel müttefiki Rusya'ya tepkili. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyeliğini donduran Ermenistan'ın yönünü Avrupa Birliği'ne çevirmesi Moskova'da rahatsızlık yaratıyor. 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçiminde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi çoğu Rusya yanlısı bir dizi muhalefet partisiyle yarışıyor.
11: Çin'in Hubei eyaletindeki köprünün çökmesi sonucu bir araç nehre düştü. O anlar kameralara yansıdı. Xiaogan kentinde bir araç ikiye ayrılan köprünün bir kısmının çökmesi sonucu nehre düştü. Araç içerisindekiler olaydan önce tahliye edildi. Aracın arızalandığı için köprüde kaldığı belirtiliyor. Olay öncesinde yetkililer bölgede sel uyarısında bulunmuştu. Trabzon'da minibüsteki 3 kişi heyelandan son anda kurtuldu. Aracın yoldan geçtiği sırada heyelan meydana geldi. Çamura saplanan araçtakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Artvin'de de sağanak nedeniyle dereler taştı. Tarım arazileri zarar gördü.
15: Minibüs yoldan geçerken heyelan meydana geldi. Araçtaki 3 kişi son anda kurtuldu.
18: Heyelan geliyordu. Gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba. Karınca sözü çıkarttım. Babaya çıkarttım.
15: Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Minibüsün yoldan geçtiği sırada yamaçtan toprak ve çamur yığını yola doğru aktı. Minibüs çamura saplandı. Araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.
19: O atıyordu bizi neredeyse. Zor kurtulduk. Kaçtık arabanın içinden çıktık dışarıya. Burada bir genç geldi inin arabadan. Çamur da orası. Battık çamura öyle çıktık işte.
15: Çamura saplanan araç iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Temizlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Bu görüntüler de Artvin'den. Borçka ilçesinde sağanak etkili oldu. Dereler taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Tarım arazileri de zarar gördü.
11: İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Matti Ahmet Minguzzi'nin annesi Narin Guran'ın Diyarbakır'daki ailesini ziyaret etti. Minguzzi, Narin'in mezarına da gitti, duygusal anlar yaşandı.
17: Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Guran'ın mezarını ziyaret etti. İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Matti Ahmet Minguzzi'nin annesi Narin'in ailesinin acısını paylaştı.
20: Ahmet var ya, Ahmet öldürdüler oğlumu. Kurban olsun Ahmet'e, kurban olsun Narin'e, hayran olsun Ahmet'e.
21: Biz acılı aileler olarak çok büyük haksızlıklara uğruyoruz. Bunların bir şekilde önüne geçmek, sesimizi duyurmak için verdiğimiz mücadele gerçekten çok büyük.
17: Diyarbakır'a giden anne Minguzzi önce Rojin Kabayiş'in ailesiyle görüştü. Rojin'in mezarının başında Gülistan Dokun'un ablasıyla da bir araya geldi. Yasemin Minguzzi'nin ikinci durağı Tavşantepe köyü oldu. Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabey Baran Güran ve diğer aile fertleriyle görüştü.
22: Narin'in buradan gelişine, burasının önünü kesildiğini nasıl yaparsan görüyoruz.
17: Narin'in öldürülmeden önce son kez görüldüğü noktaları aileyle birlikte gezdi.
23: Nevzat Bahtiyar 4 ifadesinde diyor ben içeri girmişim, Yargıtay'ın şu an verdiği gerekçe kararı diyor ki Nevzat Bahtiyar içeri girmemiş. Biz kime inanalım? Biz kızımızın hakkını istiyoruz.
17: Aileyle birlikte Narin'in mezarına giden Yasemin Minguzzi küçük kız için dua etti.
11: İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 24'e yükseldi. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıktı. Cansız bedeni bir inşaat alanında bulundu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 26 kişiden 23'ü tutuklanmıştı. Firari 3 şüpheliden inşaat sorumlusu Yiğit Aykut ise yurt dışından ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı, şüpheli tutuklandı. Diğer 2 firari şüpheli aranıyor. Adana'da kendisine 700 lira borçlanan arkadaşından parasını alabilmek için IBAN numarasını veren bir kişi haberi bile olmadan kurban dolandırıcılığının parçası oldu. 5 yıl hapis cezası alan ve cezaevine konan Tarkan Torun koğuşta düşünce protez bacağını da kullanamaz hale geldi.
17: Alacağı için IBAN'ını verdi. Kurban dolandırıcılığına karıştığı gerekçesiyle tutuklandı.
24: Yani sadece suçu alacağını almak için IBAN'ını vermesi. Yani çocukları var, işi var, evi var. Ne yapacak bu çocuk? Hiç suçsuz yere, sadece iyi niyetinin kurbanı oldu.
17: Adana'da yaşayan Tarkan Torun yıllar önce bir kavgayı ayırmak isterken kurşunla yaralandı ve bacağı ampute edildi. Hayatına protez bacakla devam eden Torun bir hastanede temizlik görevlisi olarak işe başladı. Bir yandan da güvercin besliyordu. Kuşçular kahvesinde tanıştığı Öke adlı kişiye güvercin sattı. Öke, babam para gönderecek. Sen IBAN hesabını ver. Gelen paradan 700 lirasını al, gerisini bana verirsin dedi. Torun paranın 700 lirasını ayırıp kalanını Öke'ye verdi. Ancak IBAN'a iki kez daha para gelince şüphelendi. Ama iş işten geçmişti. Öke'nin kendisini komutan olarak tanıtıp şehit ailelerine kurban keseceğiz bahanesiyle vatandaşlardan para topladı ortaya çıktı. Açılan dava sonucunda Torun 5 yıl hapis cezası aldı. 24 Mart'ta cezaevine girince işinden de kovuldu.
24: Oğlumun işine geri dönmesini istiyorum. Çünkü suçsuz yere, yani yapmış olsa tamam cezasını çeksin.
17: Anne Fatma Torun oğlunun sağlık durumunun kötüye gittiğini belirterek tahliyesini istedi.
0: NTV Radyo.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
1: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: hayatta bulacaksın.
1: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Reklam.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Begüm Egeli Bursalıgil'in yeni romanı Rosa Damascena Boyut Yayınları'ndan çıktı. Bursalıgil'in ilk romanı 2024'te yayımlanan Sessiz Havuz'du. Begüm Egeli Bursalıgil, Rosa Damascena için Milano'da filizlenen, Sparta'nın Damask gülü bahçelerinde kökleri Anadolu'nun derinliklerine ulaşan bir hikaye, diyor. Yola bambaşka motivasyonlarla çıkan Isabella ve Monica'nın peşine takıldığınızda, gül bahçelerinden arkeolojik kazı alanlarına, zengin sofralardan tenha hava alanlarına, toplantı salonlarından morglara, buharı tüten hamamlardan sıvası dökülen karakollara uzanan bir hatta savrulacaksınız, denilmiş romanın tanıtım metninde. İskoçyalı eğitimci yazar Victoria Williamson'ın genç okurlar için yazdığı Her Şey Küle Döndüğünde isimli roman 18 yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Tülin Sadıkoğlu çevirmiş. Victoria Williamson Glasgow Üniversitesi'nde fizik okudu. Ama mesleğini icra etmek yerine dünyanın dört bir yanında öğretmenlik yaptı. Afrika'da, Kamerun ve Malawi'de, daha sonra Çin'de dersler verdi. Özel gereksinime ihtiyacı olan çocuklarla çalıştı. Bu deneyiminden yola çıkarak yazdığı çocuk kitaplarıyla çok sayıda ödül kazandı. Williamson'ın öğretmenliğe memleketi İskoçya'da devam ediyor, tabii yazarlığa da. Her Şey Küle Döndüğünde distopik bir roman. Afrika'da büyük bir çevresel yıkım yaşanır. Kahramanımız Adina, tamamen ölmüş, zehirli topraklarda inşa edilmiş Beşinci Cennet isimli bölgede yaşamaktadır. Suçluluk, nefret ve hayatta kalma üçgeninde bocalayan Adina'nın tek bir amacı vardır. Sevdiklerini kurtarmak ve bu uğurda amansız bir mücadeleye girişir. Victoria Williamson bu romanında iklim krizinin gölgesindeki karanlık

0: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
1: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
0: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradyo.com.tr'de podcast platformlarında.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Ulusal su planında yeraltı su kaynaklarının korunması ve kaçak kuyuların önüne geçilmesi için denetimlerin arttırılacağı söyleniyor. Yeraltı suları tükendiğinde ya da kirlendiğinde bunun geri dönüşü neden yüzey sularına göre çok daha zor ve maliyetli oluyor? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlattı.
5: Yeraltı sularının beslenme derinliği vardı. Beslenme derinlikleri tabii havzalara göre değişir. Yer altındaki, daha doğrusu yüzey yağışına, yağışın şiddetine, yağışın sürekliliğine göre değişir. Aynı zamanda yer altında süzülmesi konusunda hidrojeolojik yapıya göre de değişebilir. Ama genel olarak bakıldığında biz bir araştırma yaptık. Şöyle bir rakam vermemiz mümkün olabiliyor. Beslenmenin kesildiği derinlikten söz ediyorum. Yeraltı suyu beslenmesinin kesildiği. 120 metre ile 150 metre arasında genellikle ortalama olarak yapılan çalışmalar yeraltı suyunun yüzeyden beslenmesinin artık ortadan kalktığını gösteriyor. Bu ne demek? Sürekli olarak yeraltı suyunu çektiğimizde artık yeraltı suyu yenilenebilir kaynak olma özelliğinden uzaklaşıyor. Bu önemli. Bu anlamda biraz önce sözünü ettiğim yeraltı suyu seviye azaldıkça konsantrasyon, kirli konsantrasyonu eğer kirletiyorsanız ki biz gerçekten o konuda alınması gereken birçok önlemimiz var. Kirletiyoruz. Gerek noktasal kirlilik, gerek işte tarımsal yaygın kirlilik dikkate alınacak olursa yeraltı suyumuzu kirletiyoruz. Ve yeraltı suyumuzu daha derinden çektiğimizde daha kirli ve daha yoğun arıtılması gereken bir su çekiyoruz. Ve de beslenemeyen bir su çekiyoruz. Çünkü yukarıyla bağlantısını derinlik seviye düştükçe kesiyoruz. Bakın neden önemlisini açıklayalım. Yer altında bizim bir deponuz var. Bu depo doğal olarak oluşmuş bir depo. Zaman zaman işte yeraltı barajları dediğimiz barajlarla biz bunu bir kontrol altına da almaya çalışıyoruz. Yaklaşık Türkiye'de 100'ü aşan yeraltı barajları yaptık. Depolanmış bir şekilde sizi bekliyor. Peki bu bekleyen su kirliliğe yüzey suyu kadar açık değil bildiğiniz gibi. Peki o zaman temiz tutma olasılığımız olan bir su ve de yüzey suyu kadar kirlenme riskiyle görülebildiği kadarıyla karşı karşıya değil çünkü diğer suyun kirlendiğini görüyoruz. Bu nedenle koruduğumuzda biz yeraltı suyumuzu geleceğe çok önemli bir stratejik kaynağı koruyor olarak gireceğiz. Hemen yakınımızdaki çatışmalar gösterdi ki bize su kaynakları askeri hedef olarak da alınabiliyor değil mi? Onun dışında başka neyi gösterdi? Atmosferdeki bazı gazların oranları atılan füzelerden dolayı çok büyük oranda artmış. En son yapılan çatışmaların ortaya çıkardığı durum. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki operasyon durumundan bahsediyorum. Bu dengeyi bozan bir şey ve bu dengenin en az bozulmasına çabalarken aynı zamanda dengenin bozulmasından en az etkilenecek suları korumak için de çabalamalıyız. İşte bunlar yeraltı suları. Ulusal su planında bu konu gayet net bir şekilde ele alınmış. Ele alınmak zorunda. Biraz önce sözünü ettiğim büyük kentlerimizin su kaynağının %50'si yer altından geliyor. Evet. Yer altından çekiliyor. Bunun dışında sulamalarımızın da yaklaşık %20'si 25'i yer altı suyundan besleniyor. Böyle baktığımızda hem içme ve kullanma suyu güvenliği, arz güvenliği hem de sulama suyu arz güvenliği açısından yeraltı sularımızın bu kadar hızlı düşmemesi, kirlenmemesi, korunması gerektiği açık bir şekilde ortaya çıkıyor.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Reklam.
2: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: NTV Radyo. Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Bayramın coşkusu Bankkart'la bir başka. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankkart Mobil'den ve Bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
15: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma, çamura takılmıyoruz.
14: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
15: Abicim.
14: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
15: Abicim.
14: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: NTV Radyo.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
3: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
1: Reklam.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor. Marmara güneşli, gölgede Edirne 29, Kocaeli 27 derece. Perşembe gelecek sağanak yağışla birlikte hava serinleyecek. İç Anadolu geneli az bulutlu. Çok az noktada yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de Manisa güneşli 30 derece. Denizli, Muğla, Aydın'da ise kuvvetli sağanak geçiş olacak. Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Yaylalarda ve Isparta'da ise kısa süre sağanak var. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in genelinde güneş görülebilecek. Bolu 24, Samsun 23, Tokat 26, Rize ve Trabzon 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar bayramın ilk günü ara veriyor. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo.

0: Merhaba, iyi bayramlar. Saat 11, gelişmelerle karşınızdayız. Bültene bir bayram klasiğiyle başlayacağız. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda acil servisler yine acemi kasaplarla doldu. Kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti.
1: Tamam. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramın birinci gününde şu an itibariyle evinden çıktı ve birazdan basın mensuplarıyla kendisini bekleyen, haber nöbetinde olan basın mensuplarıyla bayramlaşacak. Mutlak Mutlan kararıyla 2,5 yıl aradan sonra bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına getirildi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bayramın birinci günde önce ailesiyle bayramlaştı ve şu sıralarda evinden çıktı ve basın mensuplarının olduğu noktaya doğru geliyor. Basın mensuplarıyla bayramlaşacak, burada sorularımızı yanıtlayacak ama siyasi bir sorunun sorulmasını istemiyor. Onun yerine bayrama ilişkin sohbet etmek istediği yönde bir bilgi paylaşıldı. Ama tabii biz haberciler olarak her türlü soruları sormayı sürdüreceğiz. Merhaba.
2: Ne yapıyoruz? Merhabalar.
1: İyi bayramlar. Evet, şu an Kemal Kılıçdaroğlu geldi ve ben...
2: Uzun bir mesafe olmasın?
1: Şu an mikrofonu bırakıyorum ve...
2: Evet arkadaşlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Teşekkür ederiz, sağ olun.
4: Haber nöbetimiz sürüyor.
2: Efendim?
4: Haber nöbetimiz sürüyor. Yoğun bir süreç.
2: Habercilerin kaderi. Haberin olduğu yere gitmek zorundalar. Çünkü halkın bilgilenmesi lazım. Doğru bilgilenmesi lazım.
3: Siz sesinizle ilgili problem vardı efendim.
2: Vardı vallahi, bir şeyler aldık.
3: Daha iyi misiniz?
2: İyi, iyi. Daha iyi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun, var olun.
3: Bayram nasıl geçiyor sizin için? Bugün nasıl geçiyor?
2: Bayram ağırlıkta telefon. Telefonla görüşmeler. Gelen giden dostlar oluyor, arkadaşlar oluyor, partiler oluyor. Onlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sonuçta bir süreç başladı. Bu sürecin sağlıklı bir zeminde ilerlemesi gerekiyor. Partinin birliğinin bütünlüğünü korunması... Parti içinde uyumun olması, birlikte mücadele edilmesi, var olan sorunlara karşı sağlıklı çözümler üretilmesi hepimizin ortak görevi. Daha sonra bütün siyasetçilerin ortak görevi ve bunu yapmak zorundayız. Bunun için çalışmak zorundayız.
3: Dün telefon trafiğinden bahsetmiştiniz. Kimlerle iletişime geçtiniz?
2: Şimdi ben yani ağırlıklı %99 vatandaşlar, partililer, onlarla yani.
3: Dün Sayın Bahçeli ile de görüştüm.
2: Sayın Bahçeli aradı, teşekkür ettim kendisine. Doğal olarak her bayramda bir şekliyle bayramlaşıyorduk. Sayın Bahçeli'nin böyle kibar bir özelliği var, arar.
3: Tabii biz biraz konuşmanın içeriğini de merak ediyoruz. Sürece dair de bir yorum oldu mu?
2: Yok, hayır, sadece bayramlaşma. Sadece bayramlaşma. Zaten bayramlaşmada başka konular doğal olarak konuşulmaz, görüşülmez. Onların iyi niyetleri, mesajları oluyor. Bizim de iyi niyetlerimiz, mesajlarımız oluyor. Karşılıklı teşekkür ederek telefonları kapatıyoruz.
3: Sayın Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu mu?
2: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın?
3: Bir bayramlaşma telefonu.
2: Olur, bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Olur yani.
3: Efendim, telefon mu bekliyorsunuz, aramayı mı düşünüyorsunuz?
2: İkisi de olabilir, ikisi de olabilir.
3: Yüz yüze gelir misiniz ya da?
2: Niye gelmeyelim arkadaşlar, biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz yani. Dolayısıyla bütün partilerimizle buluşuruz, konuşuruz, görüşürüz. Bunlar bizim doğal görevlerimiz yani. Böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı çok... dönülemez noktalara taşımak doğru değil tabii. Doğru değil.
5: Efendim, siz bütün aslında bayram mesajlarınızda da birlik, beraberlik mesajı evet. verdiniz ama partide bunu sağlamak zor olacak mı acaba? Nasıl günler bekliyor?
2: Sağlanır, sağlanır. Parti sağlanır. Niye sağlanmaz? Şimdi bizim partinin ciddi bir itiraz kültürü vardır ve bu itiraz kültürü partiyi diri tutar. Bu yeni değil daha. Öteden beri olan bir gelenektir bu. Çünkü herkes düşüncesini özgürce ifade eder. Diğer partilerden farklıdır Cumhuriyet Halk Partisi ama sonuçta o itiraz edenler falan filan bir araya gelirler, otururlar, konuşurlar, tartışırlar ama partinin ana ekseninden ayrılmazlar.
5: Sayın Bahçeli bir ortak formül ve feragat çağrısı vardı.
2: Şimdi o konulara girmek istemem tabii.
5: Siyasete
2: her,
5: girmeden
2: her öneriyi siyasetçilerin değerlendirmesi onların görevleri arasındadır. Öneri gelir, önerilere bakılır, değerlendirilir. Katılırsınız veya katılmazsınız ama sonuçta her gelen öneriyi tabii siz tek başınıza değil, birlikte çalıştığınız arkadaşlarla beraber oturursunuz, konuşursunuz, tartışırsınız. Öneri sizin açınızdan kabul edilebilir türdense zaten bir sorun yok. Değilse de zaten hani bir görüşmede vesaire falan filan aktarılır. Neden o görüşe katılmadığımız bir şekilde aktarılır yani.
5: Peki efendim mesela öneri dediniz de değerlendirmeden söz ettiniz. Mesela kurultay çağrıları var. En yakın zamanda kurultay. Şu an kurultay gündeminizde mi? Mesela 9 Eylül tarihi ve kurultay çağrılarına nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok.
5: Efendim tedbir uzun sürse Yargıtay'daki durum yani bir seneyi bulsa kurultay o zaman bir sene sonra gidilecek diye anlıyoruz. Doğru mu? Hani Yargıtay'dan kararın kesinleşmesi beklenecek kurultay.
2: Şimdi onu hukukçular biliyor. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. Dedim ki kurultay olması yönünde zaman zaman ifadeler, talepler, dilekler bize yansıyor. Biz bunu en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye. Onlar bize tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz dediler. Biz de tabii bakalım yani ne olacak. Dediğim gibi daha olayın bütün ayrıntılarını arkadaşlarımla beraber görüşmedim. Yani onlar oturup görüşmemiz lazım. Her şeyi genel başkan biliyor diye bir düşüncede değilim. Kuşkusuz bu hukukçuların alanında, onların bilgi alanında hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, oturacağız, konuşacağız. Nedir en kısa sürede kurultayı nasıl yaparız, kurultayı nasıl gerçekleştiririz bunları yapacağız yani.
5: 2 milyon üye ile genel başkan seçim çağrısı vardı dün Sayın Özel'e. 2 milyon üyeye soralım, genel başkan seçelim diye. Bunu nasıl
2: değerlendirirsiniz? Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
4: Özgür Özel'in grup başkanlığının düşürülmesi noktasında bir itiraz yaptınız mı Kemal Bey?
2: Bu konulara girmiyorum arkadaşlar. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren parti olarak da kişi olarak da sorunlarla karşılaşırsınız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Eğer siz yasaları tanımazsanız yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır. Dolayısıyla her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerinin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım. Hukukun dışına çıktığınız zaman olmuyor yani. Biz de hukuk içinde her şeyin yapılmasına özen gösteriyoruz.
5: Peki efendim mesela Yargıtay'daki temiz başvurusunun geri çekilmesi de aslında çok sıcak başvurusu.
2: Onu hiç bilmiyorum. Samimi söylüyorum. Hukukçu olmadığım için yani nedir, ne değildir, nerededir bilmiyorum. Çünkü bu davanın tarafı değilim. Bilmiyorum yani. Davaya taraf olmadım. Dava nedir, ne değildir, hangi süreçtedir, nasıl oluyor bize böyle bir karar geldi. Biz de o karara uyduk yani. İşin Türkçesi bu.
5: Peki efendim biliyorsunuz birkaç gündür ihraç meselesi var tartışılıyor. Sizin önünüzde özel bir liste olduğu ve bu listenin daha da genişleyeceği ve bununla ilgili yani ilk işiniz belki de bir parti meclisini toplayıp bir ihraç sürecinizi başlatacağınız yönünde. Doğru mudur?
6: Ek olarak üyeliklerin askıya alınması evet. Sayın Özel'in.
2: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Herkes bir şey söylüyor. Herkes bir şey söylüyor ve ondan sonra bunlar sorun olarak ortaya çıkıyor. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. hukuk içinde kalmak zorundasınız. İhraç, ihraçın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok. Böyle gider yarın yargıya başvuru geri döner. O zaman siz ne yapacaksınız? Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. Bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç edilir? Bakarsınız oraya. O kurala göre yaparsınız. Yoksa ben şunu beğenmedim, ben seni partiden ihraç edeceğim. Bu olmaz. Geçmişte buna benzer uygulamalar olmuştur. Bu pek çok de partilimizi yaralamıştır ama onların çoğu yar kararıyla tekrar partiye dönmüşlerdir yani.
7: MYK belirlemesi.
2: Hayır daha ortada bir şey yok arkadaşlar. Daha toplanacağız bakalım.
4: 1 Haziran'da toplanacak mısınız? Parti meclisini topluyor musunuz?
2: Büyük bir olasılıkla toplayacağız. Bir halkta buluşmamız var. Ondan sonra da işte parti meclisini doğal olarak yani parti meclisini toplayacağız. Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz.
5: Halkla buluşma derken efendim tam bayramın 4. günü Özgür Bey'in de Ankara'da bir programı olacak.
2: Olabilir tabii.
5: Yani aynı gün bir araya gelme gibi bir talep.
2: Olabilir, bilmiyorum daha dediğim gibi o konuları çok fazla görüşmedim. Yani bir de bayram trafiği o kadar yoğun ki arkadaşlar yani telefonlar gelenler gidenler vesaire falan filan. Dolayısıyla hani böyle oturup da bir sağlıklı strateji belirleme ortamı henüz olmadı yani. Onun için benim arkadaşlarımla görüşmem lazım. Yani CHP'nin bir başka özelliği var yani biz her şeyi genel başkan tek başına karar vermez. Danışır mutlaka. Partinin içinde çok farklı görüşlerde arkadaşlarımız vardır. Hukukçu arkadaşlara danışmak zorundasınız. Bölgelerdeki eğilimlere bakmak zorundasınız. Onlarla konuşmak zorundasınız. Yani sağduyuyla, sağlıklı bir çerçevede bakmak zorundasınız. Şimdi ben kalkıp size şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız değil. Her şeyi hukuk içinde yapacağız. Hukuk kuralları içerisinde yapacağız. O çerçevede yolunu, yöntemini belirleyeceğiz.
7: Efendim bayram demişken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayramlaşma programı da netleşti geçtiğimiz günlerde.
2: Netleşti.
7: Bazı partilerle bayramlaşmıyorsunuz. AK Parti ile 3 bayram aradan sonra yeniden bayramlaştığınız da dikkat çekti. Nasıl değerlendiriyorsunuz
2: Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşır. Hani partiler gelir gelmez o partide bayramlaşma ekipleri diğer partilerle konuşurlar. Dolayısıyla o çerçevede bir program belirlerler. O çerçevede karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleşir.
8: Sayın Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmeniz olur mu?
2: Hayır.
9: Peki efendim polis müdahalesini sormak istiyorum. Polis müdahalesini, genel merkeze bir polis müdahalesi oldu. Avukatınız bir bildirimde bulunmuş partinin boşaltılması.
2: Herkes yasalara uymak zorundadır değerli arkadaşlarım. Yasalara uymak zorundadır. Bu konuda bütün ayrıntıları halkta buluşmada anlatacağım.
4: Ama şimdi 106 yıllık bir siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi ve sanırım o pazar günü herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en karanlık günüydü. Biber gazlarıyla polislerin çevik kuvvetin oraya girmesi. Canınızı acıttı mı?
2: Cumhuriyet tarihinde CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP milletvekili, bir CHP grubu, 5 kişi, 6 kişi, 10 kişi, 15 kişi milletvekili CHP genel merkezine gittiği zaman CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. Kilitlenmemiştir. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Bolu Belediye Başkanı gelip genel merkezin önünde beni protesto ettiğinde arkadaş eğer arzu ederse genel merkeze gelsin çay ısmarlayın dedi. Böyle bir yapıdan siz çıkıp da ben kapıları kapatacağım olmaz, kapılar kapanmaz. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yok. En çok tartışmaların olduğu parti CHP'dir. 100 yıl aşkın bir geleneği vardır. Ama CHP genel merkezinin kapıları asla ve asla tarihinde ne milletvekillerine ne başka vatandaşlara asla ve asla kapanmamıştır. Kapanamaz. Kapanması ne demektir? Hangi gerekçeyle kapanıyor? Kimse bu soruyu sormuyor. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? hangi gerekçeyle kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP genel merkezine giremiyor? Bir akıl tutulması var. Açarsınız kapıyı, çağırırsınız, çay kahve ikram edersiniz, buyurun arkadaşlar dersiniz. Ya insani davranışlar varken birbirimizi kırmanın ne mantığı var Allah aşkına ya? Ne mantığı var?
5: Karşı taraftan gelen aslında bu konuyla ilgili savunmada da 12'de bir randevulaşma vardı ama
2: o ayrı. O ayrı arkadaşlar. O ayrı bir şey. Bakın bu gerek, bunun bir gerekçesi olamaz. Bir CHP milletvekili CHP genel merkezine gittiği zaman kapı açılır. Bunun gerekçesi olamaz. Niye buraya geldin sorusu sorulamaz. İl başkanı, ilçe başkanı, kurultay delegesi, bir CHP'li veya sade bir vatandaş CHP genel merkezine geldiğinde kapılar kapanamaz. Orası parti ya. Cumhuriyet Halk Partisi burası. Sıradan bir parti değil. Adı Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Kapatıyorsunuz kapıları. Ne demek kapanması ya? Ne demek kapanması? Böyle bir şey olur mu? Açarsınız. Çay kahve ikram edersiniz. Hoş geldiniz dersiniz. Toplantı salonuna alırsınız. Şikayetleri varsa dinlersiniz. Ya arkadaşlar bunlar, bu sadece yeni değil. Benzer olaylar çok oldu ama hiçbir zaman CHP'nin kapıları kapanmadı. Hepsi alındı içeriye. Hepsi oturuldu onlarla. Konuşuldu. Dertleri nedir dinlendi. E şimdi siz kalkıyorsunuz kapıları kapatıyorsunuz ya. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Hiçbir partide görülmemiş bir şey. Bakın siyasal iktidar, Türkiye'deki siyasal yapılaşmaya baktığınızda hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine?
5: Efendim,
2: bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Çıkıp biz şu gerekçeyle milletvekillerini CHP genel merkezine almadık, CHP milletvekili almadık diye haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. CHP genel merkezi, bir şey daha söyleyeyim, 24 saat açıktır. Nöbetçi vardır.
5: Efendim, vekiller alınmadı dediniz. Peki ondan sonrasında bir temas kurulmaya çalışıldı mı? Ya da bir temas kurulsaydı sizinle Özgür Bey...
2: Arkadaşlar gidiliyor, konuşuluyor, temas kuruluyor, alın içeri deniyor. Eğer istiyorsanız sadece CHP milletvekilleri gelsin. Gene yani görüşmek istiyorlar, bir uzlaşmak istiyorlar. Hayır efendim, olmaz diyorlar. Olmaz diyorlar, olmaz. Bu olmaz arkadaşlar, bu olmaz. Bu olmaz. Bir partinin kapıları... Vatandaşa da CHP milletvekillerine de kapatılamaz.
5: Efendim,
2: sürgülenemez. Ne demek ya, böyle bir şey olur mu?
9: Cumhuriyet'e konuştu bugün Özgür Özel ve şöyle bir cümle kurdu. Eğer öğlen randevusu olsaydı ben partiyi Murat Karayalçın'a emanet edip çıkardım polise bırakmak yerine dedi.
2: CHP milletvekilleri randevu alarak gelmezler CHP genel merkezine arkadaşlar. Burası devlet dairesi değil. Burası parti. Siz karıştırıyorsunuz bunları. Burası parti. Partiye her saatte, her zaman herkes gelebilir. Protesto etmeye de gelebilir. Partiye protesto etmeye de gelenler de oldu. Çıkıp da bir şey mi söyledik? Onları dövdük mü? Hayır efendim. Hayır efendim. Ya demokrasiye inanacaksınız ya baskıcı rejimden yana olacaksınız. Biz demokrasiye inanıyoruz. İnsanlar protesto edebilirler. Gayet doğal. Gayet doğal. Zaten siyasetin doğasında vardır bu. Beğenmediği bir konuyu vatandaş şikayet eder. Protesto eder. Ama siz kalkıp da bunu farklı bir yere oturtursanız almam içeriye. Ne demek almam ya? Orası kimsenin babasının malı değildir. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır. Halka ait bir yerdir orası.
5: Polisin geri çekilmesini talep ettiniz mi ya da etseydiniz?
2: O süreçleri bilmiyorum arkadaşlar. Samimi söylüyorum, bilmiyorum. Yani ne oldu, ne bitti, neler yapıldı vesaire falan filan. Ben de izledim yani, içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı yani. Niye oluyor bunlar? Bunlara niye izin veriliyor yani? Girseydi millettekiler içeride ne olacaktı? Yani kavga mı çıkacaktı yani? Kim? Yani...
5: Özgür Özel.
2: Kaldı ki bakın ondan sonra bir Müslüm Sarıbey gayet makul, gayet dengeli bir açıklama yaptı. Ya biz buraya gelmedik dedi. Adnan Beker'in orada ne işi var ya? Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez. Doğru değildir. Ahlaki değildir. Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar. Onların aklıyla değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aklı mantığıyla gideceksiniz. Tarihsel birikimiyle gideceksiniz. Vatandaşı seveceksiniz. Vatandaşın şikayetlerini dinleyeceksiniz. Bunu yapacaksınız. Ben yapmam, ben etmem, içeriye almam, seni kovarım. Ne? Burası şey ya, burası parti arkadaşlar. Siz her vatandaştan oy istemek zorundasınız. Her vatandaştan. Sizin görüşünüze katılır veya katılmaz. Ama gidip oy isteyeceksiniz o vatandaştan. Bana oy ver diyeceksiniz. Size nasıl oy verecek? Ya ben kızdığım zaman bile beni dinliyorlar. Sabırla dinliyorlar. Sonuna kadar dinliyorlar. Kendi düşüncelerini aktarıyorlar. E demek ki bu partide bir sorun yok. Bize kızmıyorlar. Bize bağırmıyorlar. Vatandaş kızdığı zaman biz vatandaşa mı kızacağız? Hayır. Hayır. Dolayısıyla o ortamı yaratmak asla ve asla doğru değil. Asla ve asla. Partiyi halka ve milletvekillerine kapatmak asla ve asla doğru değil. Bunlar doğru değildir. Yazıktır, günahtır. Bir partide bunlar olmaz. Bakın CHP'nin az önce de söyledim. Biz çoğu şeye itiraz ederiz. Yani CHP'liler bir şey olur itiraz ederler. Ama belli pozisyonda, yönetici pozisyonda olanlar o itirazları sonuna kadar dinlerler. Sonuna kadar. Sözünü kesmezler. CHP'nin geleneğinde bu vardır. İtiraz eder, dinlersiniz. Dur sen sakın konuşma. Nasıl dermez bu. Tam tersine dinlerler, sakin dinlerler. Sonra görüşlerini aktarırlar. Ben diğer genel başkanlardan bunu öğrendim. E şimdi siz birdenbire celalleniyorsunuz, kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz. Ne oldu ya? Ne oluyor ya? Partinin hukukuna uyacaksınız. Partinin hukukuna uymazsanız olmaz. Bunlar yapılmadığı takdir olmaz. Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir? Efendim bir mecliste, divanda oturacak arkadaşlar nasıl seçilir? Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar. Diyemezsiniz. Dediğiniz zaman ne olur? Yargıya başvurulduğu zaman hepsi çözülür. Çünkü yargıç bakacak. Neye bakacak? Yasaya bakacak, yönetmeliğe bakacak, tüzüğe bakacak, genelge varsa ona bakacak, ona göre karar verecek. Sen buna uymak zorundasın diyecek. Ki bunlar çıkarken de, bu dediğim hukuk metinleri çıkarken de genel başkan oturup kendi hukuk metni yazmaz. Hukukçular yazarlar bunu, siyasal partiler yasasına bakarlar. Arkasından bu metin belli organlar tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gider. Genel başkan değil, belli organlar tarafından. Örneğin parti meclisi onaylar, ondan sonra yürürlüğe girer. Siz buna uymadığınız takdirde parti meclisini de dışlamış oluyorsunuz. Organları da dışlamış oluyorsunuz. Şimdi bunun çok iyi anlatılması lazım. Medyanın üzülerek de ifade edeyim. Medyanın tek taraflı yayın yaptığını gayet iyi biliyorum. Tek taraflı yayın yaptığını. Niye böyle bir yayın yapıyor ben onu da bilmiyorum. Hangi gerekçeyle bu yayını yapıyorlar onu da bilmiyorum. Hakkımda ya Allah akıl fikir versin ya, hiç söylemediğim sözler, hiç düşünmediğim şeyler yazıldı, çizildi bilmem. Ben bazen okuyorum ya Allah Allah, ben bunu nerede söyledim? Ne zaman söyledim? Ya bunlardan çıkma. Halka doğru bilgileri verecek medya. Doğru bilgileri verecek. Bu tarafa danışıyorsa bu tarafa da danışacak. Doğru bilgiler. Doğru. Ben demiyorum. Biz hiçbir zaman hata yapmadık. Öyle bir şey asla demedim. Eksiğimiz de olabilir, hatamız da olabilir. Hepimiz insanız sonuçta. Ama birisi hatamızı hatırlattığında teşekkür ederiz ona. Demek ki bu hatayı bize hatırlatıyor yani. Yoksa ona kızmayız. Ya bana bunu hatırlatıyorsun diye. Evet arkadaşlar.
10: Efendim, bir son bir...
2: Sizlere...
4: Şimdi mutlak butlan kararıyla 2,5 yıl aranın ardından tekrar genel başkan oldunuz. Ancak mazbatanız yok. En son seçim 2020 yılında yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 2020 yılında seçildiniz ve parti meclisi de 2020 yılında seçildi. Oysa ki siyasi partiler kanunu en fazla 3 yıl görev yapabilir diyor, evet, bir siyasi parti. Şimdi bu noktada bunu değiştirmek adına bir an önce kurultaya götürmek gibi bir niyetiniz, tamam, tedbir var.
10: Söyledim arkadaşlar.
4: Tedbiri kaldırmak adına bir temizi geri çekmek, kararın kesinleşmesini sağlamak ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götürmek ve yeniden seçilmek istemez misiniz? Mazbatayı almak adına. Yani demokrasi de demokrasi vurgusu yaptığınız için
10: iş,
4: söylüyorum.
10: İş mazbata değil. İş hukuk içinde, hukuk kuralları içinde belli şeyleri yapmaktır. Siz yargı kararının üstüne çıkamazsınız. Yargı kararını bir köşeye atayım diyemezsiniz. Yargı kararına uyacaksınız. Nedir mesela? Biz Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz, değil mi? Bir yasa dolayısıyla. Anayasa Mahkemesi iptal ediyor onu. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyebiliyor mu? Hayır, ben o yasayı düzeltmeyeceğim diyebiliyor mu? Tarihinde var mı örnek? Yok. Ona uymak zorunda. Tekrar Anayasa Mahkemesi karar böyle verdiyse yasa metnini, ben o yasa metnini düzelteceğim diyor. Düzeltiyor yani. Bizde hukuk kuralları varsa mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
11: Efendim mahkeme kararlarına...
10: Bir dakika arkadaşlar. Hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani, ama hukukçulara soracağız. Nedir, ne değildir, ne zaman gider, nasıl yapılır, nasıl yapılması gerekir, sorarız onlara.
11: Efendim, mahkeme kararlarının sonucuna güveniniz nedir? Mesela arkadaşım da hatırlattı. AYM'nin mesela Can Atalay kararı var ama uygulanmıyor.
10: Arkadaşlar,
11: Demirtaş kararı var, uygulanmıyor.
10: Bakın,
9: sizin de geçmişe özür dilerim.
10: Bakın, onlar geçmiş ayrı şeyler. Şeyler de var, ben o kararların, evet, uygulanmamasını doğru bulmadığımı her zaman söyledim. Bunlar siyasi davalar. Siyasi davalar. Düşüncesinden ötürü içeriye atıldı bu insanlar. Bunlar hırsızlık yapmadılar, yolsuzluk yapmadılar, bir şey yapmadılar. Düşüncelerinden ötürü, siyasi görüşlerinden ötürü içeri aldı. Bir kişinin görüşünden ötürü hapse atılmasını asla doğru bulmadı. Kişiyi düşüncesinden ötürü nasıl suçlarsınız? Nasıl hapse atarsınız? Bunları asla doğru bulmadı. Kendilerini de ziyaret ettim. Bugün de aynı kanaatteyim. Yani dün farklı, bugün farklı değil. Bugün de aynı kanaatteyim. Hiç kimse düşüncelerinden ötürü hapse atılamaz. Tutuklanamaz. Gözaltına alınamaz. Düşüncesine katılırsınız, katılmasın. O ayrı bir şey. Ama siz düşünceyi yasakladığınız andan itibaren toplumsal gelişmeyi sınırlamış olursunuz. Dün yasak olanı bugün hep beraber kabul ediyoruz. Dün yargının yasakladığı şeyi bugün hepimiz kabul ediyoruz. Onlar farklı şeyler. Farklı şeyler. Siyasi tutuklular farklı şeyler. Şimdi bu olay farklı bir şey. Bu olay farklı bir şey. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim bugüne kadar. Hayır. Ama yargı diyor. Yargı söylüyor bunu.
9: Ama aslında kesinleşmiş bir karar da yok ki. Ceza mahkemesinde de dava devam ediyor. O yüzden...
10: Arkadaşlar, ben mahkemenin kararını söylüyorum. Ben illa kesinleşti demiyorum ama kararın getirdiği nokta bu. Mahkeme bunu söylüyor. Söyleyenler kim? Herhangi bir partili mi? Hayır. Kim? CHP'liler. Onlar söylüyorlar. Hani dışarıdan hiçbirisi geldi, hiçbir partiye bağlı olmayan birisi geldi, tanıklık yaptı. Yok öyle bir şey. Başka bir partiden geldi birisi, tanıklık yaptı. Öyle bir şey de yok. Yapan kim? Partililer. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Olmaz, olmaz, olmaz. Bunlar olmaz. Ahlaki değerler. Bakın, çıkışta söylemiştim, geçen gün söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır. Nokta.
11: Efendim,
10: yeniden kavuşmak zorunda.
11: Efendim, Özgür Özel butlan kararının CHP'ye yapılan operasyonların adımlarından birinin olduğunu söyledi. Siz bu kararın bağımsız yargı tarafından verildiğine inanıyor musunuz?
10: Arkadaşlar, ben Özgür Bey'le özel bir tartışmaya girmek istemem.
11: Peki, doğru değil. Peki, sonra soru sorayım. Kurultay olursa aday olur musunuz efendim? Evet. Ondan bahsetmiştiniz.
12: Şimdi siz de hatırlattınız. Önümüzdeki süreçte somut adımlar belirlendi mi? İlk adım nasıl olacak? Ne zaman başlarsınız bu adımlara?
10: Arkadaşlar, önümüzdeki süreçte parti meclisini toplayacağız. MYK'yı oluşturacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Yani bu kadar şey.
11: Kurultay efendim, ben aday olur musunuz?
10: Efendim?
11: Kurultay yapılırsa aday olur musunuz?
10: Neye?
11: Genel başkanlığı.
10: Arkadaşlar, kurultay hele bir olsun. Hele bir yolunu açalım, Allah kerim ondan sonra. Son hiç meraklanmayız.
8: Bu polis görüntüleri üzerine, şimdi bir müzakere için 12 randevu verilmişti ama erkenden milletvekilleri gitti 7-8 sularında. Bu talimat sizden mi gitti efendim, milletvekillerin önceden gidilmesi? Yani o 12'de buluşma varken...
10: Milletvekillerin gidişi talimatı benden değil. Benden değil.
8: Sizin bilginiz olmadan...
10: Evet, o arkadaşlarımız... Arkadaşlar... CHP genel merkezine gitmek için CHP'nin eski genel başkanından izin mi almak gerekiyor?
8: 12'de randevu vardı ya, önceden gidildi.
10: O randevu ayrı. Randevu ayrı. Her zaman görüşülür. Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada halkın da duyması lazım. Partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktı.
8: Peki dördüncü gün daha günümüz var. Bugünden bir iki tane.
10: Hayır efendim. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partilerimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik. Teşekkür ederim. Tekrar sizlere iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın, sağ olun, var olun. Tabii kameraman arkadaşlarla tokalaşma şansımız yok galiba, değil mi? Yok. Peki, oldu, görüşürüz. Evet, haydi bakalım.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerle bir bayramlaşma sohbeti yaptı ki öncesinde Kılıçdaroğlu'nun kurmayları tarafından siyasi soruları olmasın, bir bayram sohbeti havasında geçsin talebi vardı ama arkadaşlarımız, tabii Ankara'daki görev yapan arkadaşlarımız tecrübeli, tatlı tatlı diyelim, hani sorularla açtılar Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve tüm süreç içerisinde en kapsamlı değerlendirmesini dinledik Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Zaman zaman sinirlendiğini gördük. Halk buluşmasına özellikle işaret ediyor. Mahkeme kararı olmasaydı konuşmayacaktım ama mahkeme artık bu kararı verdikten sonra halk buluşmasında, yani önümüzdeki günlerde her şeyi, bildiklerimi de anlatacağım artık, konuşacağım. Mahkeme kararı olmasaydı konuşmazdım ama artık bir mahkeme kararı olduğu için ben de tüm bildiğimi, olanları, yaşananları anlatacağım dedi. Şöyle baktığımızda uzun, yarım saatlik bir sohbet, önemli başlıklar var. Hızlı hızlı aktarmak isterim ne söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Öncelikle bayramın ağırlıklı olarak telefon görüşmeleriyle, ziyaretlerle geçtiğini söyledi ki Sayın Bahçeli dün bir telefon görüşmesiyle bayram tebriğini iletmişti. O görüşmeye ilişkin sorular soruldu. Çünkü bugün MHP lideri Bahçeli'nin Türk Gün Gazetesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kurultay çağrısı var. Kılıçdaroğlu dedi ki herhangi bir siyasi mesaj olmadı. Karşılıklı iyi niyetler beyan edildi. Bir bayramlaşma telefonuydu. Ama herhangi bir, bize de teklif gelmedi ya da bir öneri dillendirmedi Sayın Bahçeli. Ama önerileri tabii değerlendirmek tüm siyasilerin görevidir. Bizde de tek başına genel başkan böyle şeylere karar vermez. Otururuz, konuşuruz, katılırız, katılmayız o öneriye. Sonra da o öneri sahibine de görüşmemizde neden katıldığımızı ya da neden katılmadığımızı fikirlerine aktarırız şeklinde konuştu. Özgür Özel'le bir telefon görüşmeniz olacak mı? Bir bayram tebriği söz konusu olur mu diye soruldu. Olabilir dedi. Yani bizden de Sayın Özel'e gidebilir. O taraftan da bize gelebilir. Biz sonuçta aynı partide görev yapan insanlarız. Parti içerisinde bir ayrışma olmamalı dedi ve bir bayram tebriğine kapıyı açık bıraktı Kemal Kılıçdaroğlu. Parti içinde evet bir itiraz kültürü, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir itiraz kültürü vardır. Arkadaşlarımız itirazlarını dile getirirler ama sonunda oturulur, konuşulur. Önemli olan partinin ortak kültüründen ayrılmamaktır dedi. Kurultay için tedbir kararı kalktığı zaman yaparız. Şu anda hukuki bir süreç devam ediyor dedi. İhraç iddiaları sordu. Genel başkan kararıyla ya da hadi ben seni ihraç ediyorum diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu işler olmaz. İhraç için de bazı gerekçeler, bazı kurulların toplanması, bu işin kuralları vardır. Hukuk çerçevesinde olacaktır. İhraç iddiaları da dedikodudan ibarettir dedi. Yine olaylar soruldu. Pazar günü yaşanan olaylar. Yaşanan görüntüleri içinin acıyarak, içinin burkularak izlediğini söyledi Kılıçdaroğlu. Ama orada Özgür Özel ve yönetimine bir itirazı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları hiçbir milletvekiline kapanmaz. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde genel merkezin kapıları hiçbir zaman kapanmamıştır. Demokrasi kültürü önemlidir dedi. Dahası da var ama devam edelim gündemdeki gelişmelerle. Çünkü önümüzdeki saat dilimlerinde de bu açıklamaları elbette konuşacağız. Önemli bir gelişmeyle devam edeceğiz. Ekranda da bir süredir son dakika bilgisi olarak geçiyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe Spor Kulübü takımına, futbol takımına yönelik, takım otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin soruşturmanın yeniden ele alınacağını açıkladı. Ayrıntıları Özden Erkuş'tan alacağız. Özden.
13: Bilindiği üzere faili meçhul suçları araştırma dairesi kurulmuştu Akın Gürlek'in göreve gelmesinin ardından. Bu çerçevede bazı dosyalarda yeniden raftan indirilmişti. O dosyalardan biri öyle görünüyor ki Fenerbahçe otobüsüne gerçekleştirilen saldırı olacak. Bu konuyla ilgili de Akın Gürlek kısa süre önce açıklama yaptı ve kanun yararına bozma kararının dün alındığını söyledi. Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı milletimizin hafızasında derin izler bırakmış, sporun ruhuna ve toplumsal huzurumuza yönelmiş, kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir ifadesini kullandı. Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olmasının ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının kamu vicdanını rahatsız ettiğini de belirtti yaptığı açıklamada Akın Gürlek. Vatandaşlarımızdan gelen haklı talepleri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik ve bunun sonucunda bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden titizlikle incelendi dedi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı dün itibariyle alındı. Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır ifadesini kullandı. Yaptığı açıklamada Akın Gürlek tabi hatırlatmak gerekirse 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor'la Fenerbahçe arasında oynanan futbol karşılaşmasının ardından Fenerbahçe futbol takımının Trabzon Havalimanı'na dönüşü sırasında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişiler tarafından önü kesilmiş otobüsün ardından da otobüse ateş açılmıştı. O dönem çok tartışılmıştı. Öncelikle bunun bir taş atma sonucu bir hasarın meydana geldiği belirlenmiş. Sonrasında av tüfeği iddiaları ortaya çıkmış. Daha sonrasında ise bunun bir pompalı silahla gerçekleştirilen bir saldırı olduğu netleşmişti. Ama az önce de Akın Gürlek'in açıklamasında duyduğumuz gibi, hatırlattığımız gibi bu konu takipsizlikle sonuçlanmıştı. Şimdi dosyanın yeniden bozulmasının ardından, yeniden raftan indirilmesinin ardından şüphelilerle ilgili yeniden soruşturma başlatılacak ve 2015 yılında gerçekleşen ve çok tartışılan Fenerbahçe otobüsüne, Fenerbahçe kafilesine saldırı olayıyla ilgili soruşturmanın yeniden açılmasının önü açılmış olduğu bu kanun yararına bozma kararı dün alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de az önce sizlere aktardığımız açıklamayla bu kararı duyurdu.
0: Özden Erkuş aktardı ayrıntıyı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin net mesaj verdi. Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada yeni parti falan kuracağımız yok, Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız dedi.
14: Karadeniz'deki neredeyse bütün belediye başkanları istifa edelim, yanına gelelim, aman dedim yapmayın. İlk gün üyelerde 8-10 bin tane istifa almış, hemen söyledik yapmayın diye. Kimse partisinden istifa etmesin. kimse partisinden ayrılmasın, kimse partisinden umudunu kesmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Ayrıca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay kararının işte 1 Haziran'da parti meclisi var. Orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız, Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak mutlak kararıyla karşı karşıya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, taraflara zorlu sürecin en az hasarla atlatılmasına yönelik tavsiyelerde bulundu. Kurultay tarihi için partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü işaret etti.
15: Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlağın kararı sonrasında CHP Genel Merkezi'nde yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti dedi. MHP lideri Türk Gün gazetesine konuştu. Mahkeme kararı ortadadır. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyen Bahçeli, sürecin başlatılarak kurultayın uygun bir tarihte yapılmasını önerdi. Bize göre bu tarih, partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir dedi. Bahçeli sağduyu çağrısında bulundu.
16: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefretlerinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı. Şeffaf bir kamu iletişimi gerçekleşmelidir.
15: MHP lideri mevcut üye yapısının yenilenerek yolsuzluk, usulsüzlük ve ahlaksızlığa bulaşmış üyelerin temizlenmesi gerektiğini belirtti.
16: MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk da doğuracaktır.
15: MHP lideri CHP içindeki gerilimin sokağa taşmasından duyduğu endişeyi de dile getirdi.
16: İç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu süreçte CHP üzerinden Türk siyasetinin istikrarsızlığa sürüklenmesi kabul edilmeyecek bir durumdur. Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan CHP'de mutlak mutlak krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.
15: Bahçeli, beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş ve yüklerinden arınmış bir CHP dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma bekleniyor. Devrim muhafızlarından biri yetkili, Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın yeniden başlaması ihtimalinin zayıf ihtimal olduğunu söyledi. Ancak anlaşmada hala ilan edilmedi. Son durumu NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız. Ali.
17: Ahmet, ABD ve İran arasında bir kapsamlı anlaşma için taslak metnin ilanı beklense de eller tetikte. Tahran yönetimi ve askeri kanattan gelen açıklamalarda her türlü senaryoya hazırlıklı bir şekilde beklendiği bilgisi de paylaşılıyor. Tabii İran heyeti Doha'daydı. Meclis Başkanı Galibat başkanlığında, Merkez Bankası Başkanı Himmeti ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın da olduğu heyet Doha'da temaslarda bulundu ve gerçekleşen görüşmelerde temel konu başlığının İran'ın bloke edilmiş mal varlığının serbest bırakılması olduğu belirtildi. İran basınında yapılan yorumlarda genel olarak görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği belirtiliyor. Bazı anlaşmazlıkların çözüldüğü, en azından ilerleme kat edildiği şeklinde yorumlar yapılıyor. İran 24 milyar dolarlık bir fondan bahsediyor. Bunun en az yarısının serbest bırakılmasında ise ısrarcı. Bir taraftan da devrim muhafızları ve ABD kuvvetleri arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yer yer gerilim yaşanabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Bender Abbas bölgesinde patlamalar

0: bekleniyor Ahmet.
1: Ali Çabuk aktardı. Türkiye'de banka hesaplarını üçüncü şahıslara yardım amaçlı ya da kazanç elde etmek için kullandıran ve IBAN dolandırıcılarının tuzağına düşen on binlerce kişi nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. Aralarında burs vaadiyle kandırılan öğrenciler de var, iş vaadiyle dolandırılan ev hanımları da. Mağduriyet büyüyor, yargılamalar sürüyor, onlarca yıl hapis cezası alanlar var. Mağdurlar IBAN dolandırıcılığı ile ilgili yasal düzenleme bekliyor. NTV'den Osman Terkan hem hukukçularla hem de mağdurlarla görüştü, taleplerini dinledi. Bir parantez açacağız bu konuya ve o dosya haberle bülteni de noktalayacağız. Saat başında görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Bir iki saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söylen.
3: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
4: Güvene dayalı IBAN'ımızı verdik ve bunun altını inanın çok ağır cezalarla cezalandırılıyoruz.
5: Çok pişmanım. Hayatım alt üst oldu.
6: Kimi burs vaadiyle kandırıldı, kimi ev bütçesine katkı sağlama niyetiyle banka hesabını para karşılığı kullandırttığı dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldü. Arkadaş ya da akraba kurbanı olanlar oldu. Farklı yöntemlerle aynı tuzağın içine çekildiler. Ve sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye'de yüz binlerce IBAN dolandırıcılığı mağduru olduğu tahmin ediliyor.
7: Şu an bizdeki veriler toplamda 350-400 bin kişinin birebir mağdur olduğu, aileyle beraber 2-3 milyon kişinin doğrudan bu süreçten etkilendiği şeklinde ve bu insanlar ekonomik olarak istismar edilen bir kısmı da hiçbir şekilde haberi olmadan IBAN'ları, internetleri, vakileri kullanan insanlar.
2: 1-2 saatlik IBAN'ını kullanacağız diye söylen. Ben çok çaresiz durumdaydım. Eşim çalışamıyordu, aynı zamanda sıkıntılarım vardı. Ben de bu yüzden kabul ettim. Buraya para gelmeye başlamış. Derken sonra banka hesabım bloke oldu. Ve karşı taraf beni engelledi. Kesinlikle yani 1500 lira para vereceğiz diye söylendi. Ben bu parayı almadım. Tabii ki ondan sonra dosyalar arka arkaya gelmeye başladı.
6: 2025 yılında dolandırıcılık suçuyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvuruların 1 milyondan fazlası soruşturmaya dönüştü. Dolandırılanlar arasında öğrenciler, ev hanımları ve emekliler de var. İBAN çeteleri onları farklı yöntemlerle tuzağa düşürdü. Tuzağa en kolay çekilenlerse genellikle maddi olanaksızlık içinde okumaya çalışan öğrenciler oluyor. Dolandırıcılar onları burs vaadiyle kandırıyor ve bilgilerini ele geçirdikleri banka hesaplarını kara para trafiği için kullanıyorlar. Sonuç, binlerce masum genç mağdur oldu. Çoğu hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.
3: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
7: Yurtta kalan bir öğrenci müvekkilim benim. O da arkadaşı diyor ki bana para gelecek, bana bir kartını bir saatine verir misin, çekim gelin diyor. Müvekkil de veriyor, tamam diyor, o da arkadaşım diyor. Sonra gelip diyor annem diyor köyden gelememiş diyor, hastalanmış diyor. Kart bu gece bende kalsın diyor. O gece sabaha kadar karta 61 tane havale yapılıyor. 10 kere para havalesinden 10 kere şikayet, toplamda 40 yıl gibi bir cezayla hemen hemen adam öldürenden daha fazla bir cezayla karşı karşıya kalınıyor.
6: 2025 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na yaklaşık 1 milyon şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Şüpheli bildirimlerin yarısından fazlası bankalardan geldi. Bildirimlerin %65'inde dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edildi.
4: Ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. 3 tane adıma açılmış dosya var. Aynı keza eşim şu an 10 aydır cezaevinde ve 23 yıl hüküm yedi. Benim 2 tane evladım var. Ben ne yazık ki çalışamıyorum. Sicilimden dolayı iş bulamıyorum doğru düzgün.
5: Akraba olan bir şahıs beni arayarak banka hesaplarımı istedi. Hesaplarımı verdim. Bu hesapları verdikten bir gün sonra bana bankadan bir mesaj gelince ben şüphelendim. Hayatım alt üst oldu.
6: Dolandırıcıların amacı ele geçirdikleri hesaplar üzerinden sanal bahis, kumar, uyuşturucu gibi suçlardan elde edilen kara parayı aklamak.
8: Örneğin biri size burs vereceğim vaadiyle ve size para göndermiş olduğunu söylemiş olması ve bunların da yazılı olmasına rağmen söz konusu paranın hesaba düşmediğini söylüyor. Siz de diyorsunuz ki yani siz bize burs verecektiniz ama bu söz konusu para bizim hesabımıza düşmedi. Dolandırıcı bu işi o kadar iyi tezgahlıyor ki söz konusu IBAN üzerinden para hareketleri sağlıyorlar. Hem de çok küçük para hesap hareketlerinde bile bu 4 yıldan 10 yıllık hapis cezasıyla ne yazık ki bu genç kardeşlerimiz karşı karşıya kalabiliyor.
6: İBAN dolandırıcılığı gibi yöntemlerle mağdur edilen vatandaşlar

0: Vatandaşlara ilişkin yeni yasal düzenlemenin yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: Bekleniyor, var ama tabii bilmiyoruz artık. Meclisten geçer mi geçmez mi? Bir düzenlememiz var.
0: Düzenlemeye göre banka hesaplarını para karşılığı kullandıranlar veya başkasının IBAN numarasını bedel ödeyerek kiralayanlar artık nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak. Suçun faillerine 3 yıla varan hapis ve 2,5 milyon lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bazı dosyalarında uzlaşma kapsamına alınacağı beklentisi var.
2: 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira ya da herhangi bir para için 40 yıl, 50 yıl ceza almayı göze almaz. Bu insanlar içerisinde kamu çalışanları var, politik sınavını kazananlar var. Hatta hukukçular var, doktorlar var, tıp fakültesi öğrencileri var, bir müvekkilim var, 410 tane dosyası var. Bu çocuk 24 yaşında.
0: Yüz binlerce IBAN mağduru uzlaşma talep ediyor.
2: Çözümün uzlaşma ve helalleşme olduğunu düşünüyoruz. Makul bir faiz uygulayarak müşterilerle sanıkların helalleşmesinin sağlanması bizim temel amacımız ve dosya hakkında düşme kararı verilmesi.
3: Biz anneler perişanız, evlatlarımız perişan, gençliği bitti, oğlumun psikolojisi bozuldu. Ne olduğunu bilmiyor. Bilseydi zaten IBAN'ını vermezdi. Uzlaşma verin, lütfen rica ediyorum.
4: Biz bu sistemin ne yazık ki kandırılan mağdurlarıyız ve biz güvene dayalı IBAN'ımızı verdik ve bunun altında inanın çok ağır cezalarla cezalandırılıyoruz. Bizim sizlerden tek istediğimiz ayrımsız bir uzlaştırma.
0: Banka hesaplarındaki şüpheli işlemler konusunda uzmanların uyarısı var.
5: Birileri bizim adımıza hesap açmışsa bu hesapların kontrolünü e-devletten yapalım. Yine söz konusu hesapların bilgimiz dahilinde olmayan hesap hareketleri gördüğümüz takdirde doğrudan bankaya şüpheli işlem bildirim talebinde bulunmalı ve en yakın Cumhuriyet Savcılığına gitmek suretiyle söz konusu suçların işlendiğini Cumhuriyet Savcılıklarına bildirelim.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işler.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.
3: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
4: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
2: Reklam. Bayramda NTV Radyo'da.
5: Bayram sohbetlerinde Settar Kanroven'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
6: Merhaba, hoş buldum. Sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzelmiş.
2: NTV Radyo'da.
5: Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
7: İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
2: Bayramda NTV Radyo'da.
5: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
8: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
2: NTV Radyo'da.
9: Bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
10: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
2: NTV Radyo, iyi bayram.

0: Merhaba, saat 12 oldu. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutunun önünde gazetecilerle bayramlaştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kurultay çağrısına yanıt verdi. Kurultayı yapacağız, tedbir kararı kalktıktan sonra yapılır dedi. Özgür Akbaş o bayramlaşmadaydı. Ayrıntıları kendisinden dinleyeceğiz Özgür.
1: Kurban Bayramı'nın birinci günündeyiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararı sonrası mahkeme tarafından genel başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık yarım saat önce basın mensuplarıyla, kendisini bekleyen basın mensuplarıyla bayramlaştı. Oldukça önemli açıklamalar yaptı. Aslında İlk önce siyasi sorular sorulmaması istenmişti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte o sorular da arka arkaya geldi ve Kemal Kılıçdaroğlu da bütün sorulara yanıtlar verdi. Bu yarım saatlik açıklamanın belki de en dikkat çekici noktası kurultay toplanacak mı, toplanmayacak mı sorusu Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Çünkü Özgür Özel taraftarları, Özgür Özel ekibi kurultayın olağanüstü toplanması, seçimli bir genel başkan seçimli bir kurultay yapılmasını istiyor. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu bence de hemen kurultay toplanmalı ama hukukçulara bu konuyu konuştum, danıştım. Tedbir olduğu için o tedbir kalkmadan kurultayın toplanmasının mümkün olmadığını ifade ettiler dedi. Şimdi bu tedbir kararı oldukça önemli. Tedbirin ne zaman kalkacağı belli değil. Çünkü Yargıtay'a yapılan bir temiz başvurusu var. Özgür Özel ve hukukçu ekibi Yargıtay'a bir temiz başvurusunda bulunmuştu. Yargıtay onu sonuçlandırmadan o tedbir kararında kalkması mümkün gözükmüyor. Bu ne kadar bir zaman alacak? Bu da belli değil. Şimdi bu soruyu ilettik Kemal Kılıçdaroğlu'na. Yani CHP'nin yeni genel başkanı olarak bu tedbirin kalkması için Yargıtay'a başvurup temiz başvurusunu geri çeker misiniz diye sorduk. Ama bu yönde bir girişimin olmayacağını aslında net olarak ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mazbatası olmamasını da hatırlattı haberciler. Bu noktada mazbatanın çok önemli olmadığını, çünkü hukuki bir kararın olduğunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün bu yarım saatlik basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede en dikkat çekici nokta buydu. Tedbir kararı olması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yapılması da çok da mümkün gözükmüyor. Anladığımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından ortaya çıkan tablo böyle. Şimdi Özgür Özel'le görüşme. Özgür Özel'le görüşme bir telefon olabilir mi? Telefon görüşmesi olabilir mi diye soruldu. Neden olmasın dedi. Ben de arayabilirim. Özgür Bey de beni arayabilir dedi. Yüz yüze gelir misiniz? Ya biz düşman değiliz dedi. Elbette yüz yüze de görüşebiliriz ifadesini kullandı. Ancak Özgür Özel'in grup başkanı olma süreci, mutlak butlan kararı çıkmasının hemen ardından CHP Genel Merkezi'nde bir kapalı milletvekili toplantısı yapıldı ve o toplantıda Özgür Özel bir kez daha grup başkanı olarak seçilmişti. Ancak bu duruma anladığımız kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazları var ve şunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu, her şey hukuka göre yapılmalı dedi. İşte bu nedenle buna itiraz yapılacak öyle gözüküyor meclis başkanlığında ve şunu ifade ediyor Kılıçdaroğlu, hukuka yönelik bir süreç işlemeli. Genel başkan bu çağrıyı yapmalı. Grup başkanı nasıl seçileceği belli. Grup başkan vekili nasıl seçileceği belli. Divan üyeleri nasıl seçileceği belli. Buna göre işlem sürmeli dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Özgür Özel'in grup başkanlığına itirazı yapılacak. Bu net olarak Kemal Kılıçdaroğlu bunu ifade etmiş oldu. Özgür Özel'in 2 milyon üyeyle genel başkan seçilsin önerisi. Dün bu İzmir Gündoğdu Meydanı'ndan geldi Özgür Özel'in bu çağrısı. Ancak bu çağrıya da Kemal Kılıçdaroğlu olumlu bakmadığını söyledi. Genel başkanın nasıl seçileceği bellidir. Kurultayı devre dışı bırakamazsınız dedi. Genel başkanı kurultay seçer dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Bunun dışında ihraç olacak mı? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlanla geldiği günden bu yana ihraçlar konuşuluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İhraç mekanizması işleyecek mi? Bu soru soruldu. Bir sürü dedikodu var. Her şey bir şey söylüyor ama bunlara inanmayın dedi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraçların çok da kolay olmadığını söyledi. Genel Başkan ben şunu ihraç ediyorum diyemez dedi. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını, ihraç edersiniz mahkemeye gider geri döner ifadesini kullandı. Tabii şu da var, parti meclisinin toplanmayacağına yönelik bazı yazılar vardı, bazı gazetecilerin yazıları vardı. Bunu da sorduk Kemal Kılıçdaroğlu'na. 1 Haziran'da parti meclisini topluyor musunuz diye. Evet, 1 Haziran'da parti meclisini toplayacağını ifade etti. Büyük olasılıkla toplayacağız dedi. O 1 Haziran'da yapılacak toplantı oldukça önemli. Son bir not, genel merkeze müdahale. İçinizi acıttı mı diye sorduk. Aslında bu soru biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı. Çünkü oraya giden milletvekilleri niye içeri alınmıyor diye sordu. O milletvekilleri içeri alınsaydı bunlar yaşanmazdı dedi. Ama içim burkularak bu o görüntüleri izledim. Keşke olmasaydı ifadesi de dikkat çekiciydi Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik, kafileye yönelik saldırıya ilişkin soruşturmanın yeniden ele alınacağını açıkladı. Ayrıntıları Özden Erkuş'tan alacağız. Özden.
2: 4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen o silahlı saldırıyla ilgili takipsizlik kararı kamu yararına bozuldu. Bunu hemen belirtelim ve dosya yeniden açılacak ve bu konuya ilişkin açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Akın Gürlek faili suçları araştırma dairesinin, faili meçhul suçları araştırma dairesinin dosyayı yeniden titizlikle incelediğini ve ardından da takipsizlik kararını kanun yararına bozduğunu belirtti. Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı dün itibariyle alındığı ifadesini kullandı yaptığı açıklamada. Akın Gürlek soruşturmaya verilen, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirileceğini vurguladı. Açıklamasında bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı dedi. Amaçlarının bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorunların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır ifadesini kullandı. Tabii bu kararla birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bir sevk yazısı gönderildi Adalet Bakanlığı tarafından. Ve bu sevk yazısında delillerin şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerektirir nitelikte olduğu vurgulandı. Delillerin mahkemede değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına gönderilen bu sevk yazısında. Ne olmuştu kısaca onu da hatırlatalım yayının sonunda. 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor maçının ardından Fenerbahçe kafilesi Trabzon havaalanına dönerken Araklı mevkiinde saat 22.15 sularında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. 7 Nisan 2015 tarihinde iki kişi gözaltına alınmış, ardından iddiaları reddetmişler ve sonrasında adli kontrol şartıyla mahkeme tarafından serbest bırakılmışlardı. Sonrasında ise soruşturma hakkında takipsizlik kararı verilmişti. İşte Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi bu dosyayı yeniden raftan indirdi ve az önce de belirttiğimiz gibi bu dosyanın yeniden açılması için kanun yararına bozdu.
0: Özden Erkuş aktardı haberin ayrıntısını. Önemli bir gelişme çünkü hem Fenerbahçe Spor Kulübü hem de Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe taraftarları açısından önemli bir olaydı yaşanan. Her yıl 4 Nisan'da özellikle hem kulüpten hem taraftar gruplarından bu olaya ilişkin bir hatırlatma yayınlanır. O olayın failinin ortaya çıkarılmadığının altı çizilir. Fenerbahçe Spor Kulübü ya da Fenerbahçe camiası bir şekilde yıllardır bu olayın üzerinin kapatıldığını öne sürüyordu, buna inanıyordu. Akın Gürlek, Adalet Bakanı duyurdu, dosya yeniden açılacak. Kanun yararına bozma söz konusu yeniden incelenecek bu gelişme. Bir hukukçudan da yorum almak gerekiyor. Spor hukukçusu Emin Özkurt yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Özkurt.
3: Merhaba, iyi yayınlar ve iyi bayramlar.
0: Teşekkürler. Şimdi bu konuyu sizinle konuşmayı önemsiyorum. Çünkü biz sizinle daha önce de defalarca yayınlar yaptık. Hem 3 Temmuz süreci hem bu otobüs kurşunlama süreci yayınlarda konuştuk. Yakından takip ettiniz o soruşturma safhasını da. Ne yaşanmıştı önce? Öyle başlayalım mı? Ne yaşanmıştı? Soruşturma nasıl yürütüldü o dönem? Ve neden takipsizlik kararı çıktı?
3: Gerçekten de Türk hukuk tarihi ve Türk sporu açısından önemli bir dönüm noktası bugün. Çünkü neredeyse kapatılmış ve üstü örtülmüş 11 sene evvel, üstü kapatılarak yani olayın geçmesinden sonra örtülmüş olan bir dosya yeniden yeni Adalet Bakanı'nın bilhassa faili meçhul suçlar araştırma dairesinin de devreye girmesiyle açtı bir dosya. O gün, o akşam 39 kişinin, Fenerbahçeli futbolcu, yönetici ve takım yetkililerinin olduğu 39 kişinin olduğu otobüse sürücü vurulmak suretiyle bir suikast girişimi düzenlenmişti. Ve Allah esirgesin, tam manasıyla başarılı olsaydı şu an biz pek çok futbolcunun, milli futbolcuların ve yöneticilerin öldüğü bir kazadan, bir olaydan bahsediyor olurduk. Fakat bu olay bu kadar büyük olmasına rağmen 5,5 yıl süren bir soruşturmadan sonra Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 5,5 yıl sürdü, bir de çok uzun sürdü. En nihayetinde takipsizlikle neticelenmişti. Kovuşturmaya yaramadığına dair karar vermişti Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı. Şimdi Adalet Bakanı diyor ki hayır diyor, bu doğru değil. Bu tür yaklaşımlar bizim ceza hukuki sistemimizde olmamalı. Ben ceza muhakemesi kanununun 309. maddesinde yer alan kanun yararına bozma yetkimi kullanıyorum. Ve kesinleşen bu yargı kararının hataları ve eksikleri olduğunu gördüğüm için Yargıtay yoluyla dosyanın yeniden açılmasını sağlıyorum diyerek en üst dereceden bir hukuki müdahale yapmış durumda. Yine Akın Gürley'in Nisan-Mayıs aylarında sinyalini verdiği ve mahkemelerden yüzlerce dosyayı devralan bu özel faili meçhul suçları araştırma dairesi burada devreye girmiş duruyor. İncelemiş ve dijital kriminal delilleri modern tekniklerle yeniden ele alıp Fenerbahçe dosyasını bu kapsamda kamu vicdanını en çok yaralayan sembol dosya olarak masaya yatırdıklarını anlıyorum ki hakikaten de Ahmet Bey öyle. Milyonlarca insanı ilgilendiren, sadece Fenerbahçeli'yi de değil, bu iş Beşiktaş'ın da, Galatasaray'ın da, Trabzonspor'un da başına gelme ihtimali olan problemli durumlardan bir tanesiydi. Bunun üzerine gidileceğine işaret etmiş durumda. Ama işin hukuki açıdan daha da önemli kılan ve değişik kılan noktası şu. Çok değil, yaklaşık 3 hafta önce 5 Mayıs 2026 yılında ayında Anayasa Mahkemesi Fenerbahçe'nin etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle yaptığı başvuruda yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar vermişti. Ne Bakanlığın demek? Bu karardan hemen sonra kanun yararına bozma yoluna gitmesi devletin maddi gerçeğe ulaşma konusunda kararlılığını ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının da ötesine geçildiğini gösteriyor. Nereden bakarsanız bakın tarihi ve çok kıymetli bir gelişme. Umarım failler gerçek olarak bu sefer yakalanır ve bu işin arka planı ortaya çıkar.
0: Şimdi tabii Fenerbahçe camiasının bu kadar bu işin üzerine gitmesinde elbette Fenerbahçe kulübünün kafile otobüsünün hedef alınması kadar o dönemi hatırlayın. Siz tabii çok iyi biliyorsunuz. 3 Temmuz süreci sonrasında Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında bir çekişme. İki kulüp camiaları, taraftarlar arasında bir çekişme. Rize Spor deplasmanı sonrası Fenerbahçe otobüsü Trabzon Havalimanı'na giderken Trabzon'da yaşanan bir olay. O olay sonucu eğer bahsettiğiniz şekilde sonuçlansaydı yaşanacak bir ne diyelim olaylar, bir fay hattı kırılması, toplumsal olaylara kadar belki de işi götürebilirdi. Yani Fenerbahçe camiası hep bu işin arkasında çok daha fazla şey olduğunu iddia etti, öne sürdü. Ama hukuki açıdan bir sonuç alamadılar. Peki şimdi ne olacak? Nasıl bir soruşturma yürütülecek? Yani aradan bu kadar yıl geçmiş, bir sonuca ulaşılabilir mi?
3: Evet, ulaşılabilir. Çünkü biz biliyorsunuz çoğu ceza davasında, hatta özellikle cinayet davalarında da 15 yıl sonra, 16 yıl sonra yeni tekniklerle dosyaların açıldığını ve bu sefer gerçek faillere ulaşıldığını ve suçların yakalandığını görüyoruz. Burada da Ahmet Bey, bence ilk etapta olayın üzerine yeterince gidilmedi. Açıkça bunu söylememiz gerekiyor. Eğer Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı 5,5 yıl boyunca bir soruşturma yürütüp sonuçta takipsizlik veriyorsa bu da ayrıca sorgulanmalı. 5,5 yıl o zaman neyi araştırdın? Niye bu kadar bekledin? 5,5 sene mi sürmesi gerekirdi senin araştırmanın neticelendirmen? Bunlar da soru işaretleriydi. Akın Gürlek, Sayın Adalet Bakanı, bunlara da dikkat çekmiş oluyor bu açıklamasıyla. Ben bu gelişmenin önümüzdeki günlerde gerçek faillerin bulunmasıyla ve bu dosyanın bir faili meçhul olmaktan çıkmasıyla neticeleneceğini düşünüyorum. O kararlılığı görüyorum. Fenerbahçe camiası da bence bu gelişmeden mutlu olmuş olmalıdır. Çünkü uzun zamandır talepleri de bu yöndeydi. Bu dosya kapatılmamalı, bu şekilde üstü örtünmemeli, üzerine gidilmeli şeklindeydi. Hayırlı olsun, adaletimiz açısından, Türk adalet yargı sistemi açısından önemli. Geç kalmış, kesinlikle geç kalmış ama yerinde bir adım.
0: Peki ne anlatacak bize eğer bu olay çözülürse? Şimdi ne olacak yani? Biz ne anlayacağız bundan?
3: Bu olay çözülünce şu olacak. Öncelikle failler yeni tekniklerle tespit edilecek ve denilecek ki savcılık ve emniyet birimlerinin ortak çalışması neticesinde biz bu olayın gerçek faillerini bulduk. Ondan sonra en az failler kadar önemli olan bir şey daha var Ahmet Bey. Azmettiriciler. Acaba bu işin arkasında kimler var? O dönem sizin de belirttiğiniz gibi 3 Temmuz'un hemen akabinde hala sosyal failların hareketli olduğu bir dönemde Türkiye'de çeşitli kargaşaların, tartışmaların köpürtüldüğü bir dönemde ortaya çıkan bir dosyaydı bu. Yapılan bir suikastti. 39 cana Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan bu saldırı toplumsal bir fay hattını aslında deşmeye yönelikti. Yani iki kişinin kafasına göre bir araya gelip saldırması iradesiyle olacak bir dosya gibi değil. Muhtemelen bunların arkasında bunları yönlendiren çeşitli organizasyonlar, belki FETÖ ve onun aparatları, bunlar da ortaya çıkabilir. Biz önümüzdeki günlerde bununla ilgili bu dosya açıldığı için artık önemli gelişmeleri ve yeni isimleri bulabileceğimizi düşünüyorum. Umarım ucu nereye gidiyorsa gitsin, hızlı ve etkili bir soruşturmayla bu sefer gerçek failler ve onların azmettiricileri ortaya çıkar. Böylelikle Fenerbahçe camiasının vicdanı bir manada yerine oturmuş ve bu olaya karşı tepkisizliğine karşı yargı makamlarının duydukları hararetli ve haklı bir itiraz bir nebze sönmüş olur. Öte yandan da gerçek faillerin bulmasıyla adalet ve Türk yargı sistemi kendini doğru bir yere konumlandırmış olur. Önümüzdeki günlerde biz gerçek failleri ve muhtemelen onların azmettiricilerinin ortaya çıktığını göreceğiz.
0: Peki şimdi gerçek failler ve azmettiriciler mi sadece, yoksa iş biraz daha bu soruşturmayı yürütenlere de gider mi? Çünkü biraz önce siz de söylediniz, 5,5 yıl bir soruşturma yürütülüyor ve bir sonuç alınamıyor ve diyorsunuz ki o dönemde bir şeyler doğru yapılmamış olabilir. Biz mesela bu süreçte işte dönemin Sürmene'deki savcısını ya da ilgili ilçenin ya da ilin emniyet yetkililerini görecek miyiz bu soruşturma kapsamında?
3: Yani ifadelerine en azından bilgi almak babında dahi olsa başvurulacağını düşünüyorum. O bilgi alımı esnasında eğer farklı verilere de ulaşılırsa ben onlarla alakalı da önümüzdeki dönemde soruşturma veyahut da bir ifade verme durumlarının da olabileceğini düşünüyorum. Bunların hepsi zamanla ve teknik verilerle, teknik belgelerle, delillerle daha doğrusu desteklendikten sonra ancak ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle bu dosyaya müdahil olmuş veyahut da bu kadar uzun süre netice alınmamasına sebep olmuş herkesin tüm kayıtları, iletişimleri ve birbirleriyle olan irtibatları gözden geçirilecek. Bunlar bize yeni bulgular, yeni veriler getirebilir.
0: Peki mesela şimdi Fenerbahçe camiasının şöyle bir iddiası var. Bu yüzden de yıllardır üzerine gidiliyor. Dönemin mesela teknik direktörü İsmail Kartal bu olayı şampiyonluğumuzu çaldılar şeklinde açıklıyor. Yani çünkü baktığımızda o dönem Fenerbahçe şampiyonluğa gidiyor istim üstünde ama bu olay sonrası takım bir anda dağıldı. Futbolcular haklı olarak, özellikle yabancı futbolcular, aileleri endişe duydular. Takımdan ayrılmak isteyenler oldu. Antrenmana gitmek istemeyenler oldu. Bir anda bütün konsantrasyon dağıldı. Türkiye Futbol Federasyonu da bir hafta bir iptal oldu, ertelendi ligler, sonra ligler de devam etti. Sonucunda da Fenerbahçe şampiyon olamadı. Bu açıdan da bakıyor Fenerbahçe taraftarı. Sportif sonuçları da olabilir mi bu soruşturmanın?
3: Ahmet Bey, burada iki farklı boyutu var bu işin. Bir tanesi ceza yargılaması boyutu ki bugün Sayın Adalet Bakanı Akın Gülley'in yaptığı açıklamayla başladı, tekrar açıldı. Öte taraftan ise sporun yönetimine ilişkin, disipline ilişkin boyutu var. Sporun yönetimine ve disipline ilişkin kararlar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tek başına ve dışarıdan müdahale olmadan verilen ve uygulanan kararlardır. Bunlara ilişkin de anayasamızın da 59. maddesi çerçevesinde yargı yolu açık değildir. Yani o dönem liglerin bir hafta sadece tatil edilmiş olması, daha büyük bir tatilin olmaması, daha büyük bir bu konuya ilişkin federasyonun inceleme yapmamış olması, bunlar tamamıyla futbolun kendi dinamizmi içerisinde verilmiş kararlar. Ne yazık ki geriye dönüşü yok Fenerbahçe açısından. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin sportif olarak bir netice elde etme ihtimali bu dosya üzerinden yarın öbür gün gerçek failler bulunsa, azmettiriciler ortaya çıksa ve bunun arka planında böyle bir sportif amaç olduğu, sizin de belirttiğiniz gibi Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından kopmasına netice doğuran bir amaç olduğu ortaya çıksa bile geriye dönmek ve süreci baştan ligi almak çok mümkün değil. O nedenle ceza yargılamasıyla sportif yargılama birbirinden ayrı olarak ilerler. Sportif yargılama şu an için kapanmış görünmekte. Açılacağını da düşünmüyorum.
0: Peki. Emin Özkur, teşekkür ederim. Önemli bir gelişmeydi. Sizin de yakından takip ettiğiniz bir dosya. Evet. Mutlaka Adalet Bakanı'nın da açıkladığı şekilde dosya yeniden açılıyor. Daha önceki örnekler, faili meçhul cinayetleri araştırma, olayları araştırma birimi sıkı çalışıyor. Bunu da görüyoruz. Bakalım bir sonuca ulaşacak mı? Son söz var mı, eklemek istediğiniz?
3: Adaletin ve hakkın geç de olsa yerine geliyor olması mutluluk verici. İnşallah Fenerbahçe camiası da bu süreç sonunda tatmin olur.
0: Peki. Emin Özkurt, çok teşekkürler yayına katkı için.
3: Teşekkür ederim.
4: NTV Radyo. Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi.

0: Mehmet'te bulacaksın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Gözlerimizi kapattığımızda bizi yüzyıllar öncesinin İstanbul'una götüren pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Kırmadınız, geldiniz. Şimdi 10 Nisan'da müthiş bir albüm çıkardınız. Zamansız evet. Albümü. Onu konuşacağız ama ve sizin müzik yolculuğunuzu da konuşacağız ama önce bir klasik bayram mesajı konuşması yapalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız? Bu yeni çalışmayla birlikte bir koşturmacalar da var. Evet, nasıl evet. geçiyor bugünler sizin için?
1: Keyfim yerinde çok şükür. Malum bayram heyecanı ve güzelliği de var, neşesi de var. Albüm sonrası da tabii bir hareketlilik oldu ister istemez ve hani geri dönüşleri de çok güzel ve çok mutlu oluyorum. Çünkü uzun zamandır klasik bir şeyler okumamı çok istiyordu dinleyici. Şimdi böyle bir albüm yapmış olmak ve hani asıl eğitimini aldığım eserlerin, asıl kaynağın sunulduğu bir arşivlik albüm yapmış olmak benim için çok heyecan verici. O yüzden çok mutluyum.
0: Harika. Şimdi Zamansız albümünde Dede Efendi'den Itri'ye 17 eser var.
1: Evet.
0: Ve tıpkı radyonun ilk zamanlarında olduğu gibi canlı bir şekilde
1: evet,
0: icra
1: ettiniz. Evet, hücum kayıt dediğimiz stille yani teknikle diyeyim. Eskiden taş plakların kayıt yapıldığı dönemde de sazlar ve solist stüdyoya girermiş ve bir nefeste şarkıların hepsi okunur çıkılırmış. Hı-hı. Yani bir daha hani ay şurası olmadı bir daha alalım böyle bir şansları olmuyormuş. Ben de tamamen eskiye ithafen böyle bir kayıt yapmak istedim.
0: Tabii enstrümanların tınıları işte sizin sesinizle birleşmesi hepsi bir arada gerçek bir müzik dinleniyor aslında
1: çok
0: değil mi?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Üstünde oynanmadan.
1: Yani evet. Yaşayan bir şey
0: yaşayan
1: aslında
0: bir
1: o an.
0: Müzik.
1: Çok canlı bir müzik.
0: Peki nasıl çıktı bu fikir? Böyle bir albüm yapalım diye nasıl karar verdiniz?
1: Yani şöyle benim zaten uzun zamandır az önce de dediğim gibi klasik eserlerden oluşan bir albüm yapma fikrim hep vardı. Ama zamanlık oluyordum. Çünkü ben genelde ruh halime göre stüdyoya giriyorum ve ruh halime göre eserleri seçip okuyorum. Biraz öyle hani akışa bırakıyorum kendimi müzikal anlamda. Sonrasında o dönem gelişen bir üniversitede hocalık yapıyorum aynı zamanda ve o üniversitenin kampüsünde tekrar hayat bulan bir yalı var. Gazi Osman Paşa'nın olduğu söylenen ve eski dönemde orada yaşadığı bilinen bir yalı. Onu tekrar ihya edilmesiyle birlikte bir albüm yapma fikri çıktı ve bana da bunu sundular, benden istediler. Ben de tabii ki büyük bir mutlulukla karşıladım çünkü içinde okuyabileceğim eserleri düşününce bile heyecanlandım. Yani çünkü o yalıda ne çalar? İşte bakmıyor, çeşmi siyah çalar.
0: Harika.
1: Benzemez kimse sana çalar. Bir de ne çalar? Dede Efendi çalar. Yine bir gün Nihal. Yani
0: evet.
1: Oranın ruhunu ve atmosferini de düşününce böyle bu albüm beni çok heyecanlandırdı. Hatta içinde Gazi Osman Paşa'ya ithafen Plevne Marşı da var. Dinlemişsinizdir.
0: Evet, evet.
1: Bu şekilde gelişti aslında. Tamamen doğal bir sebeple ve bana böyle bir şey teklif edilmesiyle ben hemen 2 gün içinde bu albümü kaydettim. Hem de video kliplerini çektik 2 gün içinde yine. Şimdi de plak çıkacak. Plağın çıkmasını bekliyoruz. Dijitalde yayında zaten ama.
0: Evet.
1: Öyle yani benim için çok özel bir çalışma oldu hakikaten.
0: Evet, dinleyenler için de öyle.
1: Çok sağ ol.
0: Siz de bahsettiniz yine bir gün Nihal bakmıyor çeşmi siyah benzemez kimse sana. Şöyle bir düşününce o zamanın şarkıları bambaşka,
1: evet.
0: yaşanan aşkları bambaşka, o duyguları
1: tabii.
0: ifade ediş bambaşka değil mi?
1: Evet.
0: O sözler arasında dalıp gittiğiniz oluyor mu?
1: Tabii ki oluyor. Hatta şey yani bazı eserleri o kadar böyle üzerime dikilmiş bir elbise gibi hissediyorum ki mesela Bakmıyor Çeşmi Siyah onlardan biri.

0: o eserleri icra ettikten sonra böyle sahnede de işte ya da bir stüdyoda kayıttaysam da böyle bir dakika kendime gelemiyorum. Yani başka bir frekansa geçiyoruz herhalde şarkı söylerken. Çok etkileniyorum hem sözlerinden hem melodisinden. O yüzden çok severek yapıyorum zaten Türk müziği icrasını.
1: Zaten öyle de etkisi geçiyor dinleyicilere.
0: Ne güzel, çok mutlu ettin beni.
1: Şimdi aslında biraz sizin yolculuğunuzu da konuşalım istiyorum. Şimdi 90'ların pop müzik patlamasında hepimiz olduğu gibi siz de çok etkilendiniz.
0: Evet.
1: Ama bir anda kendinizi Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde buldunuz.
0: Evet.
1: O hikaye nasıldı? Müzik sizi nasıl kendine çağırdı?
0: Yani şöyle, çocukluğumdan beri zaten çocuk korolarında işte müzik öğretmenlerim hep dikkatini çeken bir çocuktum. Hem kulağımın çok iyi olduğunu hem sesimi çok iyi kullandığımı söylüyorlardı. Ben tabii o zaman çok algılayamıyordum. Hani neyi güzel buluyorlar acaba diye böyle kendi kendime şaşırıyordum verdikleri tepki karşısında. Sonrasında ben de işte gençlik döneminde tabii ki pop dinliyordum yani herkes gibi ama kaliteli pop dinliyormuşum. Onu sonradan şimdi fark ediyorum. İşte Tarkan, Kenan Doğulu her yerde bahsediyorum bundan.
1: Evet.
0: Sertab Erener hayranıydım. Sonra üniversiteye hazırlanırken aslında ben sayısal mezunuyum ve biyoloji okumak istiyordum. Bir taraftan üniversiteye hazırlanırken bir hobi olsun diye dedim ki Üsküdar Müzik Cemiyeti'ne gideyim. Hem orada biraz rahatlarım hem şarkı söylemeyi seviyorum. Biraz da Türk müziğini hani öğrenmiş olurum diye düşünerek oraya gittim. Sonra orada aldığım reaksiyon beni biraz böyle bir kendime getirdi. Dedim ki ben herhalde güzel bir sese sahibim ve bu sesi iyi kullanıyorum sanırım. Çünkü duyan böyle yüz ifadesinde inanılmaz bir değişikliğe uğruyordu. Yani ben sonradan anladım hani neye sahip olduğu, bana ne hediye edildiğini sonradan anladım. Ve bir anda fikrim değişti. Konservatuvara girmeye karar verdim. Zaten çok kısa bir sürede hazırlandım bir radyo sanatçısı, bir büyüğümle. O beni hazırladı ve hemen ilk girdiğim sınavda kazandım ses eğitimi bölümünü. Oradan mezun oldum İstanbul Teknik Üniversitesi. Bu
1: Evet.
0: şekilde gelişti. Yani tamamen yine böyle aslında hislerimin peşinden giderek
1: Evet.
0: konservatuvara gitmeye karar verdim.
1: Gözlerimizi kapatınca işte açılışta da söyledim ya, sizin sesinizle bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. İşte o Cumhuriyet'in ilk yılları, Osmanlı zamanları. Siz biraz bahsettiniz ama ilk sizde böyle bir tonun olduğunu size kim söyledi?
0: Yani bana ilk söyleyen aslında ilkokuldaki müzik öğretmenimdi. Sabiha Küçük Tüfekçi hatta dinliyorsa buradan hocama çok selamlarımı iletmek istiyorum. Çünkü o kadar çok ısrar etti ki aileme. Bu çocuk çok özel bir çocuk. Çok özel bir sesi var ve çok özel bir kulağı var. Lütfen konservatuvara gönderin. Lütfen müzikle ilgili bir şey yapsın diye. İlk o fark etti. Sonraki yıllarda da hani yaş aldıkça işte 8-9 yaşından bahsediyorum bu yaşadığım şey. Sonrasında sesim hep böyle olgun bir insan gibi çıkıyormuş. Yani öyle söylüyorlardı. Sonra da lisedeki müzik öğretmenim bunu fark etti. Esra hocam. Esra Güler, ona da buradan selamlar. O da fark edince ben dedim ki yani hani sanırım bu işte bir iş var yani benim bununla alakalı bir şeyler yapmam gerekiyor. Hatta beni bir ses yarışmasına hazırlamıştı. Orada bir ikinciliğim var. Yani böyle müziğe ısındırdı beni de lisede o müzik öğretmenim. Ardından da zaten bir şekilde çekildim oraya yani
1: Ne
0: öyle
1: kadar
0: söyleyeyim.
1: önemli müzik öğretmenleri, değil mi? Yani
0: Evet,
1: sanat öğretmenleri diyelim.
0: kesinlikle. Yani
1: Kesinlikle.
0: onların yönlendirmeleri ve bu işin peşini bırakmamaları aslında benim dikkatimi çeken şey oydu yani çocuk yaşta. Çünkü çok algılayamıyorsunuz ister istemez birçok şeyi. Ailem de hani belki şey dedi hani evet tamam güzel sesi ama belki sıradan biri diye düşünüyorlardı. Annem hatta ilk şey diyordu bana. Önce normal bir mesleğin olsun. Ondan sonra
1: Klasik bir
0: tabii
1: anne
0: tabii Türk
1: garanticiliği.
0: annesi. Ben de diyordum ki anne bu da bir meslek. Bu da çok zor bir şey ve bunun da çok ciddi eğitim süreci var. Neyse şimdi tabii gurur duyuyorlar. Ama o süreçte mesela yine o karar verirken çok böyle yarım destek alıyordum onlardan ister istemez. Korkuyorlardı ne
1: Tabii.
0: yapacak bitirince işte iş bulabilecek mi vesaire. Biliyorsunuz çok zorluklarla çünkü yaşayan konservatuvar mezunlarımız var. Çok emek verdim, çok çalıştım ve hani bir şekilde o çalıştığım şeyin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Hemen alınmıyor, evet uzun bir süreç ama bir şekilde size dönüyor, ona inanıyorum.

0: Yaprak Sayar'la bayram sohbetimize devam ediyoruz. Sizi en çok etkileyen bir ses, bir besteci var mıydı, kimdi? Bize anlatır mısınız?
1: Benim aşık olduğum bir ses Münir Nurettin Selçuk'tur. Zaten okul dönemimde de hep onu dinleyerek, işte hep onun üslubuyla, onun stiliyle şarkıları öğrenmeye, geçmeye başladım. Hatta bana dişi Münir diyen çok insan var dinleyicilerim arasında ve bu çok hoşuma gidiyor. Ardından işte Safiye'yle sevgim çok yüksektir. Müzeyyen Senar'ın bazı kayıtlarını çok severim. Yani çok isim var böyle sayabileceğim ama asıl ana hatta Münir Nurettin Selçuk var.
0: Evet. Sizin kariyer yolculuğunuz da aslında, hani az önce canlı kayıt aldık diye anlattınız ama sizin kariyer yolculuğunuz da böyle bir canlı yayınla başlıyor değil
1: evet,
0: mi? Biraz
1: evet.
0: Oraya da girelim mi?
1: Olur, girelim. Yani o dönemde tabii ben okulda öğrenciyken kıymetli büyüğüm Murat Bardakçı'yla, kendisi hem hocam da sayılır bence. Çünkü her cumartesi Tarihin Arka Odası programında onunla birlikte her hafta yeni bir eser meşk ediyorduk ve o eşlik ediyordu. Ben söylüyordum, tamburuyla çalıyordu. Hatırlar zaten dinleyicilerimiz.
0: Evet.
1: O dönem benim için çok kıymetli bir dönem. Çünkü Murat Bey bana hem şarkı söylemeyi öğretmiştir hem de eski kayıtları nasıl dinlemem gerektiğiyle ilgili çok fazla tüyo verip çok fazla arşivinden kayıt dinletmiştir o dönemde. Çünkü bu imkanı ben okulda bulamamıştım ve hatta orada arşivle karşılaşınca dedim ki ya neler varmış, yani ne kadar zengin hakikaten
0: Evet.
1: bizim arşivimiz. Eser arşivi de çok zengin, yani çok sayıda eser var. Ama bugün mesela eleştirdiğimiz bir konudur bu hep. Bizim işte 100 eser etrafında dönüyor Türk sanat müziği dedikleri şey, aslında klasik Türk müziği olan. O yüzden ben hep böyle eski okunmamış eserleri bulup çıkartmaya, ondan öğrendiğim şekliyle. İşte yine eski kayıtlarda sevdiğim seslerden biri okuduysa onları bazılarını notaya almaya başladım. Ve bu şekilde hep böyle hani arkeolojik bir çalışma gibi aslında.
0: Evet.
1: Okunmayan ama aslında dinleyiciyle buluştuğunda bir reaksiyon oluşturacağına inandığım eserleri hep böyle okumaya çalıştım. Radyoda da aynı şekilde yine uğraşıyorum çıkartıp okumaya. O dönem benim için çok kıymetli oldu. Çünkü bana birçok şeyin anahtarını aslında Murat Bey verdi. O yüzden onu da buradan saygıyla, hürmetlerimi, sevgilerimi iletmek istiyorum.

0: klasik Türk müziği çok zengin bir makam çeşitliliğine sahip. Sizin en çok rahat ettiğiniz makam hangisi, böyle soralım. Beni anlatıyor dediğiniz bir makam var mı?
1: Şöyle, makamlar aslında çok çeşitli dediğiniz gibi ve her ruh haline iyi gelen bir makam var aslında. Zaten eski dönemde muskiyle şifahaneler var, duymuşsunuzdur mutlaka. Su ve muski sesiyle şifa verilen yerler, insanların iyileştiği, özellikle ruh hastalıklarına, bazı zihinsel problemi olan insanlara. O yüzden her makamın iyi geldiği bir duygu var, ben buna inanıyorum. Ama genel anlamda bakarsak hiçbir zaman vazgeçmediğim bir makam Nihavend makamı. Ve sesime yakıştığını düşündüğüm bir makam. Çünkü böyle biraz hem hüzünlü, biraz neşesi de var içinde ama umutsuz bir hüzün değil yani, öyle söyleyeyim. Evet. Umut ışığı olan bir hüzün, öyle hissettiriyor Nihavend bana. O yüzden Nihavend diyebilirim.
0: Harika. Peki, türküler de aslında sizin için çok önemli.
1: Evet, çok seviyorum.
0: Ve böyle çalışmalarınız da oldu, iki ayrı değil mi?
1: Evet, evet.
0: Nedir türkülerin yeri sizin hayatınızda?
1: Türkülerin yeri de şöyle, tamamen genetik bir aktarım olduğuna inanıyorum. Çünkü benim annem babam Erzurumlu ve Erzurum'da da inanılmaz güzel bir müzik kültürü var, her şehrimizde olduğu gibi. O yüzden sanırım oradan böyle bir yakınlık ve yatkınlık da var. Hançere, işte ses kapasitesi vesaire. Türküleri de çok yakıştırıyorlar dinleyenler. Evet. Ben de çok keyif alıyorum. Bir de tabii benim eşim de halk müziği sanatçısı. Onun da etkisi mutlaka olmuştur. Bu şekilde yani, çok seviyorum türküleri okumayı.
0: Evet, her çok güzel
1: çünkü,
0: söylemişsiniz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Yani her yörenin hakikaten farklı bir icra stili ve nasıl diyeyim, duygusu var. Bana iyi gelen yöreler var, öyle diyebilirim.
0: O zaman Yaprak Sayır'ın sesiyle bir türküyle devam edelim.

0: Yaprak Sayar'la bayram sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Münir Nurettin dedik, Safiye Ayla dedik. Bir taraftan bir mirası taşıyorsunuz. Bir taraftan da bugünün gençlerine bu müziği anlatıyorsunuz. O dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Bize biraz onu da anlatır mısınız?
1: Yani o sorumluluğu taşımadan zaten o bayrağı çok doğru bir şekilde ileriye götürebileceğimize inanmıyorum. O hep derler ya, önce bir ayakların yere bassın. Benim için o ayakları yere basmak demek, o klasiğe, o geleneğe sahip çıkmak demek. Bunu da tabii böyle bir misyoner gibi değil yani. Bunu gerçekten sevdiğim için ben sahip çıkmak zorunda hissediyorum. Çünkü bu vatanın evladıyım ben de. Ama tabii bir yerde her şey ileri gidiyor. İşte teknoloji çağı, her şey çok hızlı. İşte hep anlatıyoruz ya, bir parmak hareketiyle bir anda geçilebiliyor. Evet. Yani ürettiğiniz, belki 2 ayınızı verdiğiniz şey bir anda böyle saniyeler içinde yukarıda buluyor kendini. O yüzden de biraz yakalamaya çalışmak gerektiğine inanıyorum. Ama tek kaygımız bu olursa da bu sefer başka yerlerden fire veririz. Ve sanatsal kaygımız biraz sanki ötelenir gibi geliyor bana. O yüzden onu böyle çok dengede tutarak, hatta Caz Muskisi albümünü yapma sebebim de buydu benim. 2018'de yayınlamıştık. Yani cazla Türk müziği bir araya gelse nasıl olur diye bir büyüğüm sordu bana. Ve ben bir anda böyle bir ışık yandı. Aha dedim, muhteşem olur. Yani çünkü o sırada da tanıdığım bir aranjör, besteci, piyanist, caz piyanisti Baki Duyarlar vardı. Baki'ye hemen bu fikri götürdüm ve dedim ki, ya hani Türk müziğiyle caz bir arada ben bir albüm yapmak istiyorum. O çok mutlu oldu. Çünkü zaten Baki Duyarlar'ın babası da TRT geçmişi olan biri. Yani orada ut sanatçısı olan ve çok ciddi müzikal birikimi olan bir babası var. O yüzden hem cazı biliyor hem Türk müziğini biliyor gittiğim kişi. Dedim ki başkası yapamaz bu işi. Ve gerçekten de hani hiçbir şeyin, hiçbir eserin üslubunu, işte kimliğini bozmadan onların aranjelerini yaptı ve öyle güzel bir albüm yaptık.
0: Evet, çok da güzel bir albüm o
1: ve
0: da.
1: Başka bir kitleye de ulaştı yani, ister istemez çağı yakalayan bir şey oldu çünkü.
0: Evet. Hep lütfen şarkısını yazmışlar. İşte lütfen şarkısını dinleyin diye böyle altını çize çize.
1: Evet. Yani lütfenin tabii başka bir hikayesi de var, belki biliyorsunuzdur. Yine büyüklerimizden, devlet büyüklerimizden, kıymetli Devlet Bahçeli'nin bir gün çıkıp bir röportajında kimi dinliyorsunuz dedik

0: Bunu
1: Tabii.
0: hep yazmışlar da sizi sahnede çok ağır ve ciddi görüyoruz.
1: Evet.
0: Ama şu an ben canlı gayet güler yüzlü ve işte
1: Teşekkür
0: sempatik
1: ederim.
0: birini görüyorum. Bu Türk müziğinin verdiği bir ağırlık mı bu sahnede böyle görünmek?
1: Ya aslında eskiden daha da ağırdım. Yani öyle olmaya çalışıyordum aslında. Bunu itiraf ediyorum. Yani çünkü öyle olmazsam sanki ciddiye alınmayacakmışım gibi geliyordu. Halbuki hiç alakası yok. Bir de bu müziğin bize yüklediği bir şey var. Kesinlikle var. Buna inanıyorum. Ama bir arkadaşımın bir gün bana şunu demesiyle o uykudan uyandım. Çünkü dedi ki ya dedi sen normalde çok esprili, gülen, inanılmaz hani neşeli bir insansın. Sahnede sana ne oluyor dedi. Kendine gel. Neden dedi kendini yansıtmıyorsun? Bir an böyle bir uyanış yaşadım ve hakikaten dedim yani ben sonuçta o an yaptığım işten keyif alıyorum. Çok mutluyum sahnede. Biraz dedim tebessüm etmem gerekiyor galiba.
0: Evet.
1: O günden beri hep böyle dikkat ediyorum o. Hani daha doğal halimle sahnede olmaya çalışıyorum. O yüzden o değişimi hatta dinleyicilerimiz de söylüyor. Artık hani daha şeysiniz sahnede rahat. Gün geçtikçe daha farklılaşıyorsunuz diye
0: Evet.
1: hoşuma gidiyor yani
0: Tabii
1: bunu
0: o
1: fark
0: yılların vermiş
1: edilmesi.
0: olduğu bir şey de vardı, değil mi?
1: Tabii bir de
0: Rahatlama
1: ben
0: hali.
1: çok küçük yaşta televizyona çıkmaya başladım. Yani bardakçıyla çıkarken 21 yaşındaydım. O gençliğin, o toyluğun verdiği
0: Evet.
1: heyecan, stres, işte
0: Kesinlikle.
1: içine kapanıklık, daha hani gelişim çağında neredeyse
0: Evet.
1: öyleyken bu kadar ağır bir müzikle çıkıyorsunuz televizyona. Değişik bir dönemdi
0: Evet. Peki şimdi Spotify, YouTube gibi dijital platformlarda sizin
1: benim
0: eserleriniz. Bir taraftan bu mecraların tüketimi hızlandırdığı söyleniyor ama aslında gençlere ulaşmak adına da önemli bir şey değil mi bu?
1: Kesinlikle önemli. Çünkü biz üretmezsek bu sefer ortada bir kirlilik de oluyor ister istemez. Çünkü herkes şarkı söylüyor ve herkes sanatçı gibi ortaya atıyor kendini. Çünkü imkanlar o kadar fazla ki işte TikTok, Instagram o kadar çok mecra var ki ister istemez hani mikrofonu eline alan, telefonu eline alan sanatçı gibi geçiyor ekranın karşısına. Eleştirmiyorum yani bu da bir şey ama bir insan arayıp eğer bunun doğrusu ne diye bulmaya kalksa hani bulamayacak. O kirlilikten bahsediyorum. O yüzden de bence şahsi bir kanal olması gerekiyordu. Ben kendi adıma çok geç açtım aslında. Ama şimdi üretiyorum sürekli işte video klipler çekiyoruz, kayıtlar yapıyoruz. Hem klasik hem daha işte insanların bildiği eserleri de kaydediyoruz. Ki bir şekilde hani ulaşılabilir olsun diye. Bence bunu her sanatçının Türk müziği icra eden yapması gerekiyor diye
0: Evet,
1: düşünüyorum.
0: arşiv niteliği de taşıyor aynı
1: Tabii,
0: zamanda.
1: tabii.
0: Yani artık o eski plaklara, taş plaklara ulaşma şansımız ne
1: Hem
0: yazık ki
1: öyle bir de
0: yok.
1: şey
0: Fiziki
1: yani
0: olarak da.
1: gidip fiziki olarak da albüm
0: Evet.
1: artık alınmıyor. Yani
0: Evet.
1: her şey dijitalde oluyor. O yüzden bence güzel bir şey.
0: Çok da güzel oluyor.
1: Sağ olun.
0: Şimdi az önce siz de bahsettiniz. Zamansız albümü de bir plak olarak da
1: Evet.
0: yayınlayacaksınız.
1: Heyecanla bekliyorum.
0: O da çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Aslında bir taraftan da hala o nostaljiyi sürdüren ve aslında sizin tarzınıza da uygun olan bir şey. Yeni çalışmalar olacak mı? Bitirirken bunu da konuşalım.
1: Yani yeni çalışmalar olacak tabii. Başka konser projelerim var yapmak istediğim, hatta hayata geçmek üzere olan. Yine bu Zamansız albümünün aslında biraz böyle devamı gibi de olacak. Onu hazırlamaya çalışıyorum şu an. Çalışmalar hiç bitmez
0: Bitmiyor,
1: yani.
0: evet.
1: Evet, her yıl mutlaka bir şey ilham oluyor ve bir şeye vesile oluyor. Çünkü üretmeden ben gerçekten duramıyorum. Yaptığınız işi bir şekilde sunmak istiyorsunuz ve geri dönüş almak istiyorsunuz. Müzik yapmak biraz da öyle bir şey. Ama bunu da çok seriye bağlamadan yapmaya çalışıyorum. Çünkü o duygu yoğunluğu, duygu birikimi olmadan bir şey üretmek bana çok samimi gelmiyor. O yüzden o hissiyata geldiğim an diyorum ki ben eşime söylüyorum hemen. Benim stüdyoya girmem lazım. Sanırım zamanım
0: Kadar
1: geldi
0: güzel.
1: diyorum. O da evet evet sen diyor hemen bir kayıt yap. O şekilde oluyor. Yani biraz akışla geliyor aslında.
0: Umarız devamı hemen gelir. Biz de hemen kavuşmuş oluruz o
1: Teşekkür
0: şarkılara.
1: ederim.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: Buralara
1: teşekkür
0: kadar
1: ederim.
0: geldiniz.
1: Ne demek?
0: Bizi kırmadınız.
1: Estağfurullah.
0: Bayram mesajınızı da alalım ve öyle bitirelim.
1: Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz. Biz de
1: teşekkür ederim.
0: dileklerinize katılıyoruz. Bayram sohbetlerinde Yaprak Sayar bizimleydi. İyi bayramlar.

0: gelmiş.
1: Reklam. Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan

0: uçurumu.
1: Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor. Marmara güneşli, gölgede Edirne 29, Kocaeli 27 derece. Perşembe gelecek sağanak yağışla birlikte hava serinleyecek. İç Anadolu geneli az bulutlu. Çok az noktada yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de Manisa güneşli 30 derece. Denizli, Muğla, Aydın'da ise kuvvetli sağanak geçiş olacak. Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Yaylalarda ve Isparta'da ise kısa süre sağanak var. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in genelinde güneş görülebilecek. Bolu 24, Samsun 23, Tokat 26, Rize ve Trabzon 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar bayramın ilk günü ara veriyor. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
0: Hava durumu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 27 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Dünya Susamuru Günü bugün. Bu büyüleyici canlıları tanıyıp kutlama günü. Her yıl Mayıs ayının son çarşamba günü kutlanan Dünya Susamurları Günü nedeniyle doğa takvimini susamurlarına ayırdık. Susamurları uzun aerodinamik gövdeleri ve perdeli ayakları olan memeliler. Su altında kulaklarını ve burun deliklerini kapatabilirler. Bu özellikleri de onları olağanüstü yüzücüler yapar. Büyük aile grupları halinde bir arada yaşarlar. Duyarlı, çıkardıkları seslerle iletişim kuran bu sosyal canlıların çarpıcı bir özelliği kokuları. Her susamurunun insanın parmak izi gibi özel ve benzersiz bir kokusu vardır. Kuyruklarının dibinde olan koku bezinin ürettiği kokuyla işaret bırakıp kendilerine ait yerleri belirlerler. Suda sırt üstü yan yana yatan, birbirlerine sarılarak uyuyan susamuru ailelerinin videolarını hiç gördünüz mü? Uyurken birbirlerinden kopup suda savrulmamak için böyle uyurlar. Unutmayın, susamurları evcil hayvan değil, yaban hayvanları. Egzotik hayvan ticareti, yaşam alanlarının bozulması, su kirliliği ve iklim krizi nedeniyle tehdit altındalar.
6: Doğa takvimi.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Merhaba, iyi bayramlar. Saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Bayramın ilk günü, yoğun bir gün, gündem söz konusu. Ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlık verelim, günü gündemi özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Siyaset gündemi bayrama rağmen hareketli. Türkiye Güne Devlet Bahçeli'nin CHP'ye mutlak mutlan kararıyla ilgili açıklamalarıyla uyandı. Sonrasında Özgür Özel yeni parti iddialarını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın zamanlaması ve süreçle ilgili kritik mesajlar verdi. Ekrana taşıyacağız. 11 yıl önce Fenerbahçe Spor Kulübü kafilesine yönelik Trabzon'da gerçekleşen saldırı yeniden mercek altında. Daha önce verilen takipsizlik kararı değerlendirilecek. Soruşturma yeniden başlatılacak. Kararı Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bu ne anlama geliyor? Konuya birinci elden hakim olan bir isimle masaya yatıracağız. Kurban Bayramı'nın alameti farikası olan yaralı kasaplar, acemi kasaplar diyelim ve kaçak kurbanlıklar bu bayramı da es geçmiyor. Hem bunları hem de bayramın diğer telaşlarını, rengini ekrana taşıyacağız. Siyasetle başlıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Evinin önünde nöbet tutan, haber nöbeti tutan, gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu'na ne zaman kurultaya gideceği soruldu. Önce tedbir kararının kaldırılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim," dedi.
1: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
2: 2 milyon üyeye soralım. Genel başkan seçelim diye. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Genel başkan nasıl seçileceği bellisiz. Kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
2: Üyeliklerin askıya alınması...
1: Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. Hukuk içinde kalmak zorundasınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok.
3: Biber gazlarıyla polislerin, çevik kuvvetin oraya girmesi canınızı acıttı mı?
1: Ben de izledim yani. İçim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı yani. Niye oluyor bunlar? Bunlara niye izin veriliyor yani? Girseydi millettekiler içeride ne olacaktı? Kavga mı çıkacaktı yani? Adnan Beker'in orada ne işi var ya? Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya. Akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez. Doğru değildir. Ahlaki değildir. Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar.
0: Sadece kurultaya ilişkin değil pek çok konuda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu neler söyledi? Hem Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ayrıntısını hem de satır aralarını Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür neler aktaracaksın? Şöyle geleyim. Siyasi soru alınması istenmiyordu, sorulması istenmiyordu ama tabii Ankaralı gazeteciler, siyaseti takip eden gazeteciler tatlı tatlı sordunuz ve hemen her soruyu da sordunuz. Sorulmadık da soru kalmadı. Neler söyledi Kılıçdaroğlu?
4: Aslında sadece bayramlaşmak için geliyordu Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak tabii cevap arayan çok fazla soru vardı ve biz gazeteciler olarak o soruları sormazsak olmazdı ve sorduk. Kendisi de bütün soruları yanıtladı. Şimdi burada en dikkat çekici nokta hiç şüphesiz kurultay süreci. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya gitmesi gerektiğini ifade edenler var. Kimler bunlar? Özgür Özel ekibi ama onun yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli de 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı toplansın ve bu yaşanan kriz aşısın diyor. Biz de bu yüzden bu kurultayı ne zaman toplayacağını sorduk Kemal Kılıçdaroğlu'na. İşte orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevap bir hayli önemli, bir hayli mühim. Çünkü bir tedbir kararını hatırlatıyor Kılıçdaroğlu. Bir tedbir kararı var. Zaten ben de bunları sordum. Yani yarın aslında kurultaya gitmek isterim. Ama hukukçulara danıştım. Tedbir var. Kurultaya gidilemez dedi hukukçular diyor. Yani bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultayın toplanması çok da mümkün gözükmüyor. Çünkü Özgür Özel ve ekibi şimdi bazı girişimlerde bulunacaklar. Parti meclisi toplanacak 1 Haziran'da. Orada olağanüstü kurultay için bir baskı yapacaklar. Onun yanı sıra delegelerden imza toplanacak. Ama anlaşılan o ki bu tedbir kararı nedeniyle ne yapılırsa yapılsın Kılıçdaroğlu bu kurultayı bu anlamda toplamayacak. Yani bir olağanüstü kurultay olmayacak. Ancak hukuka uyacağız diyor Kılıçdaroğlu. Hukukun gerektirdiği gibi davranacağız diyor. Yani bir olağan kurultay süreci aralanabilir. Hatta burada şunu da hatırlattık kendisine, bir mazbatası yok. En son 2020 yılında seçildi çünkü 37. olağan kurultayda seçildi. Bunu hatırlattığımızda mazbatanın öneminin olmadığını, hukukun önemi olduğunu, mahkeme kararlarına uymak gerektiğini, mahkeme kararlarının her şeyin üzerinde olduğunu ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Öne çıkan notları böyleydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ama bir de şu var. CHP'de grup başkanı kim? En son kapalı grup toplantısı mutlak butlan kararından sonra Özgür Özel bir kapalı grup toplantısı yaptı ve bir seçim oldu orada. 96 milletvekilinin 95'i resmi tutanakla onay verdi. Grup başkanı olarak seçti Özgür Özel'i. Ancak buna Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazı var. Hukuka uyulmadığını ifade ediyor. Ve bu anlamda meclis başkanına bir itiraz olacak. Öyle gözüküyor. Meclis açıldığı süreçte 1 Haziran'da pazartesi günü meclis başkanına bir itirazda bulunacak grup başkanlığı ile ilgili. Bu da önemli bir mevzuydu. Bunun dışında ihraçlar. İhraçlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan sürecinin ardından genel başkan olarak atanmasından bu yana belli isimlerin ihraç edileceği konuşuluyor. İşte büyükşehir belediye başkanlarının, şu an cezaevinde olanların, milletvekillerinin ihraç edileceği ifade ediliyor, ama CHP tüzüğü tabii bunu çok kolaylaştırmıyor. Bu anlamda buna dikkat çekti Kemal Kılıçdaroğlu. Öyle benim istememle ihraç söz konusu olmaz dedi. Zaten bunların doğru olmadığını da ifade etti. İlerleyen aşamada tabii bu durum daha da netleşecek gibi gözüküyor. Ama şimdilik bir ihraç durumunun doğru olmadığı, bunların hepsi dedikodu dedi. Bunlara inanmayın dedi Kemal Kılıçdaroğlu. 1 Haziran'da parti meclisi toplanacak. Tabii orada tartışmalı bir parti meclisinin geçmesi bekleniyor, ama gündemi genel başkan belirliyor. O yüzden genel başkanın belirlediği bir gündemle toplanacak parti meclisi. Ama büyük ihtimalle muhalifler diyeceğiz, Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için bir süreç başlatacaklar. Ama yayının başında söylediğimiz gibi tedbirli olduğu için bu kurultay da aralanmayacak gibi gözüküyor. Tedbir kararı olması nedeniyle. Tabii genel merkeze müdahale, burada canınızı acıttı mı diye sorduk kendisine. Bu milletvekillerinin, kendisine yakın milletvekillerinin içeriye alınmamasına tepki gösterdi. Bu soru biraz da sinirlendirdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Ama şunu da ifade etti. İçim burkularak izledim dedi. Keşke bunların hiçbirisi olmasaydı dedi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bayramın birinci gününde basın mensuplarıyla bayramlaşmasında özetle öne çıkan başlıklar böyleydi Ahmet.
0: Özgür, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikili bir yapı söz konusu. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta Özgür Özel ve ekibi. Bu ikili yapıyı bayramlaşma programlarında da görüyoruz. Normal koşullarda genel merkeze Cumhuriyet Halk Partisi bir heyet oluşturur. İki heyet oluşturur hatta, bir kabul bir ziyaret heyeti. Ve partiler arası bayramlaşmalar gerçekleşirdi. Şimdi hem genel merkezin bir heyeti var, genel merkezde bir bayramlaşma olacak. Bir de Özgür Özel ve ekibi bir heyet oluşturdu. Orada da bir, ne diyelim, alternatif bayramlaşma mı diyelim? O programı aktarır mısın bana, bize? Özgür Özel ve ekibi hangi partilerle bayramlaşacak?
4: Evet, genel merkeze bir bayramlaşma olacak. Kemal Kılıçdaroğlu kendi ekibini kurdu. Hem genel merkeze karşılayanlar hem de siyasi partilere gidecek isimler belli. Ama genel merkeze gitmeyecek siyasi partiler var. Bunun yanı sıra evet, alternatif de oluştu. Özgür Özel bir ekip oluşturdu. Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Serkan Özcan, Özgür Özel'in genel başkan yardımcısıydı. Serkan Özcan'dan oluşan bir heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partileri kabul edecek. Bunun yanı sıra yine Özgür Özel'in genel başkan yardımcılarından Özgür Karabat, yani bir önceki yönetimin genel başkan yardımcılarından Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca da bir ekip olarak siyasi partileri ziyaret edecek. Özgür Özel'in ekibi olarak tabii ziyaretler gerçekleşecek. Hangi siyasi partilere? Sabah 09.30 sularında başlayacak ziyaretler. Deva Partisi ile başlayacak. Anavatan Partisi, Anahtar Parti, İyi Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Parti, Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti. 18'e kadar sürecek ziyaretler ve mecliste karşılıklı ziyaretler gerçekleşecek. Bir tek Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti yok. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ise CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibini ziyaret edeceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret edeceğini de son bir not olarak aktarmış olalım Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Özgür Özel'in açıklamalarına da bakalım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de konuştu. Parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin net mesaj verdi. Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada yeni parti falan kuracağımız yok, Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız dedi.
5: Karadeniz'deki neredeyse bütün belediye başkanları istifa edelim, yanına gelelim, aman dedim yapmayın. İlk gün üyelerde 8-10 bin tane istifa almış. Hemen söyledik yapmayın diye. Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Ayrıca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay kararının işte 1 Haziran'da parti meclisi var. Orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız, Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı geldi. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, taraflara zorlu sürecin en az hasarla atlatılmasına yönelik tavsiyelerde bulundu. Kurultay tarihi için partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü işaret etti.
6: Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi'nde yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti dedi. MHP lideri Türk Gün gazetesine konuştu. Mahkeme kararı ortadadır. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyen Bahçeli, sürecin başlatılarak kurultayın uygun bir tarihte yapılmasını önerdi. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir dedi. Bahçeli sağduyu çağrısında bulundu.
7: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin İvedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı. Şeffaf bir kamu iletişimi gerçekleşmelidir.
6: MHP lideri mevcut üye yapısının yenilenerek yolsuzluk, usulsüzlük ve ahlaksızlığa bulaşmış üyelerin temizlenmesi gerektiğini belirtti.
7: MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk da doğuracaktır.
6: MHP lideri CHP içindeki gerilimin sokağa taşmasından duyduğu endişeyi de dile getirdi.
7: İç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu süreçte CHP üzerinden Türk siyasetinin istikrarsızlığa sürüklenmesi kabul edilmeyecek bir durumdur. Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan CHP'de mutlak mutlak krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.
6: Bahçeli, beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş ve yüklerinden arınmış bir CHP dedi.
0: 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe futbol takımı kafilesine Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosya yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi ve daha önce verilen takipsizlik kararını kanun yararına bozdu.
8: 2015 yılında Fenerbahçe kafilesine düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi. Ardından takipsizlik kararını kanun yararına bozdu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
6: Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı.
8: Akın Gürlek soruşturmaya verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirileceğini belirtti.
6: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.
8: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen sevk yazısında delillerin şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerektirir nitelikte olduğu vurgulandı. Delillerin mahkemede değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı. 4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi Trabzon Havalimanı'na giderken 22.15 sularında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. 7 Nisan 2015 tarihinde iki kişi gözaltına alınmış, iddiaları reddeden şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, sonrasında da soruşturma hakkında takipsizlik kararı çıkmıştı.
0: Şimdi bu önemli gelişmeyi konuşacağız. Süreci de çok yakından bilen, takip eden bir isim konuğumuz. Eski Fenerbahçe yöneticisi ve hukuk sorumlusu Sayın Fethi Pekin telefon attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Pekin.
9: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle hepinizin de bayramını kutluyorum. Bu gelişme de bizim camiamız Fenerbahçe'miz için son derece önemli bir gelişme. Onun için belki de gecikmiş de olsa bir bayram hediyesi olarak değerlendiriyorum.
0: Peki şimdi geçmiş süreci de konuşacağız. O dönemki soruşturmayı konuşacağız. Fenerbahçe camiası neden bu kadar itiraz etti bu duruma, bunu soracağım. Ama öncesinde bu yeni karar ne anlama geliyor bu süreç ve Fenerbahçe Kulübü
9: tamam. Arasında? İlk önce yeni kararın ne anlama geldiğini kısaca ifade etmeye çalışayım. Bu gelişme yalnızca belirli bir dosyanın yeniden değerlendirilmesi değil. Aynı zamanda kamuoyunda uzun süredir etkisiz soruşturma, cezasızlık algısı veya örtülü kapanma hissi yaratan olaylara ilişkin devlet refleksinin yeniden devreye girdiği şeklinde okunabilir ve ben bunu böyle okuyorum. Özellikle bizim kulübümüz Fenerbahçe Spor Kulübü gibi Türkiye'nin en yüksek toplumsal mobilizasyon gücüne sahip kurumlardan biriyle bağlantılı bir saldırı dosyasının yeniden incelemeye alınması doğal olarak spor kamuoyunda, hatta bence gündemimizin tam ortasında ciddi yankı uyandıracaktır. Hatta uyandırmaya da başlamıştır.
0: Beklentiniz
9: eğer biraz vaktimiz varsa.
0: Vaktimiz ne var? Beklentiniz nedir peki? Yani bu yeniden dosya indi.
9: Onu ifade edeyim. Çok kısaca ifade edeyim.
0: Buyurun.
9: Burada 11 yıl geçmiş üzerinden. Dile kolay. Biraz önce ifade ettim. Biz de 2018 yılında Sayın Ali Koç başkanlığında yönetime girdikten sonra elimizde çok son derece önemli birkaç dosya vardı. Hepsini biliyorsunuz. Hı hı. Kumpas, Sözde Şike kurşunlanma. Bunlar en önemli dosyalarımız. Kırmızı çizgimiz dediğimiz dosyalarımız. Bu dosyayla ilgili gizlilik kararı vardı. Tam olayın olmasından 3 sene sonra yönetime geldiğimizde ailem bu şekildeydi. Dosyayla ilgili bilgi sahibi olabilmek için bile gizlilik kararının kalkmasını bekledik yıllarca. Bu süreçte birçok hukuki başvuruda bulunduk. Lobi faaliyetinde bulunduk. Ki o dosyadaki o ilk yazılan polis fezlekesindeki polis raporundaki son derece titizlikle yazılmış. Her şeyi net bir şekilde ortaya koyan, olayın faillerini bile ortaya koyan dosyanın neden bu şekilde sonuçsuz kaldığına dair şüphelerimizi dile getirdik. Bununla ilgili hukuki adımlar attık. Maalesef bireysel başvurular yapılmak suretiyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız o tarihte otobüsün içinde olan mağdurlar için yapılan başvurular çok yakın bir zamanda Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Bizim için şahsen çok üzücü bir gelişmeydi. Ancak bir dosya da ayımda bekliyor. Hı hı. Bu son gelişme şunu ifade edeyim. Hukuken bakıldığında yeniden inceleme kararı tek başına bir yeni suçlu bulundu veya önceki süreç tamamen yanlış yürütüldü anlamına gelmez. Hı hı. Ancak şu mesajı verir. Ne mesajı verir? Mevcut delillerin, süreçlerin, eksik araştırmaların veya gözden kaçmış bağlantıların tekrar değerlendirilmesi yönünde bir irade oluşmuştu. Buradan Sayın Bakanıma, Sayın Akın Bakanıma, Sayın Adalet Bakanımıza da teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Özellikle son dönemde bakanlığımız bünyesinde faili meçhul ve kamu vicdanında karşılığı olan dosyalar için özel inceleme mekanizmaları oluşturulduğu yönünde açıklamalar yapılmıştır ve bunun da bir parçası olarak burada da bir aksiyon alınmıştır. Son derece değerlidir.
0: Sayın Pekin, peki şimdi süreci çok yakından takip etmiş, işin içinde olan, dosyaya çok hakim bir hukukçu olarak baktığınızda bu takipsizlik kararı verildiğinde soruşturmaya ilişkin sizin dikkatinizi çeken eksiklikler var mıydı? Neydi o dönem Fenerbahçe camiasını ya da kulübü rahatsız eden?
9: Biraz önce de ifade ettiğim gibi son derece titizlikle hazırlanmış bir polis raporu var. Orada failler ETS kayıtlarından tutun saniye saniye otobüsü takip eden aracın ve diğer kurşun atılan noktanın arasında geçen görüşmeler, baz istasyonu bilgileri gibi bir noktada üstünün kapatılamayacağı konular vardı.
0: Ne oldu? Yani o zaman siz savcılığa mı işaret ediyorsunuz Sayın Pekin? Polis işini yaptı, çok titizlikle bu işi inceledi ama konu savcılığa aksedince ondan sonra bir şekilde üstü kapatıldı mı diyorsunuz?
9: Aynen öyle diyorum. Ve akabinde de gizlilik kararıyla birlikte bu dosyayla ilgili hiçbir bilgi alabilmemiz imkansız hale getirildi. Hepsi. Ben ne kadar üstüne gitmiş olsak da tam 11 yıl sürdü. Ama işte buyurun her zaman dediğim gibi bumerang gibidir hukuk. Böyle döner döner tekrar gelir önünüze ve burada da bu oldu.
0: Şimdi 11 yıl önce yapılmış bir buyurun tamamlayın buyurun.
9: Bu şöyle söyleyeyim size. Siyasi ve sosyolojik açıdan çok önemli bir şey. Bu tür dosyalar yalnızca adli vaka olarak görülmez. Türkiye'de futbol, ekonomi, medya, siyaset ve toplumsal kimliklerle iç içe geçmiş çok katmanlı bir alan olduğu için Fenerbahçe ile ilgili saldırı veya güvenlik dosyaları doğrudan adalet, eşit muamele, kurumsal güvenlik tartışmalarına dönüşüverir. Ve dönüştü. Bu nedenle yeniden inceleme kararı özellikle Fenerbahçe camiasında ve benim şahsen benim nezdimde gecikmiş de olsa ciddiyet gösterilmesi şeklinde yorumlanmaktadır.
0: Son soru şunu da sorayım. Bir ceza soruşturması olacak. Bunun yanında tabii bir sonuç alınırsa...
9: Yeniden yargılama diyoruz buna.
0: Yeniden yargılama doğru tabii ki. Teşekkürler düzeltme için. Bununla birlikte spor hukuku açısından da girişimleriniz olacak mı? Çünkü Fenerbahçe camiası ya da görüntülerde izliyoruz. Sayın İsmail Kartal bu olayı şampiyonluğumuzu aldılar, çaldılar şeklinde yorumladığı röportajlar vardı. Yani böyle bir algı, böyle bir inanış da var Fenerbahçe camiası içerisinde.
9: Şu anladım ben sizin sorunuzu. Bu sürecin sonunu bekleyeceğiz. Yine sabırla. Ama başından beri dediğimiz, ne dediysek haklı olduğumuz ortaya çıkacak. Ondan sonra önümüzde de seçim var. Her iki adaya da buradan hem Aziz Bey'e hem Hakan Bey'e başarılar diliyorum. Bu dosyaların üzerinde durulması gerektiğini ifade ediyorum buradan. Ben eski bir yöneticiyim. Ben ama damardan Fenerbahçeliyim. Bu dosyaları bu hale getiren de çok güçlü bir iradesi olan Sayın Ali Başkan'ın nezdinde ben ve diğer yöneticiler ve hukuktan sorumlu diğer arkadaşlarımdır. Başta Alper Alpoğlu, İrfan Coşkun.
0: Evet.
9: Bunlar çok önemli isimlerdi. Biz bunun bu noktaya gelmesi için sayısız açıklamalar, televizyon programları, başvurular, Ankara ziyaretleri, AİHM başvurusu, Anayasa Mahkemesi başvurusu yapmadığımız şey kalmadı.
0: Peki.
9: Ama işte ne güzel bir hediye. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Özellikle Fenerbahçe camiası üyelerinin, tüm ülkemizin bu tip dosyaların hepsinin açıklığa kavuşması, hepimizin içinin rahat etmesi en güzel hediye olacaktır bizim toplumumuz için.
0: Peki. Fethi Bey'in çok teşekkür ederim NTV yayına katıldığınız için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Konuşmasında Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş dedi. Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır ifadesini kullandı.
10: Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin hacını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun diyorum.
0: Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da acil servisler yine acemi kasaplarla doldu. Kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti. Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu. Kurban kesmek isteyenler dikkatsizlik ve tecrübesizlik sonucu kendilerini yaraladı. Acil servislerde yoğunluk oluştu. Kayseri'de de benzer görüntüler vardı. Kurban keserken kendini yaralayanlar hastaneleri doldurdu. Düzce'de de kurban kesimi sırasında el, kol ve bacaklarından yaralananlar oldu. 57 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Bu Kurban Bayramı'nda da manzara değişmedi. Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı. Erzurum'da kurban pazarlarından ya da nakliye sırasında kaçan kurbanlıklar sahiplerini peşlerinden koşturdu. Trafiğin yoğun olduğu caddelerde araçların arasında koştular. Pasinler ve Çat ilçelerine giden yollarda kaçan kurbanlıklar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sivas'ın Divri ilçesinde kurbanlık tosun mezbahaneden kaçtı. Ortalığı birbirine katan tosun 4 saatlik kovalamacanın ardından yakalanabildi. Düştüğü nehirde balçık zemine saplanan tosun uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi. Amasya'da kurbanlık keçi sahibinin elinden kaçtı. Atatürk Caddesi boyunca koşan keçi dükkanlara girmeye çalıştı. Sonra da yola inip trafiği de aksattı. Firari keçi uzun uğraşlar sonucu yakalanabildi.
1: Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş.
0: Şimdi bir de canlı bağlantı yapalım. Sena Gürbıyık kurban satış ve kesim alanında bayramın ilk gününe ilişkin izlenimlerini alacağız. Sena.
11: Ahmet Arpat, biz şu anda İstanbul Bahçeli Evler'deki kurban satış alanındayız. Burada hareketlilik sabah saatlerine göre oldukça artmış durumda. Özellikle kurbanlıklarını daha henüz almamış olanlar buradan satış noktalarından kurbanlıklarını almaya geliyorlar. Kameraman arkadaşım Burak Sevinç size biraz buradaki manzarayı göstersin. Şimdi tabii satıcıların elinde kalan küçük baş kurbanlıklar da bulunuyor burada. Fiyatları 23 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor. Satıcılar buradan aslında tüm kurbanlıkları satıp ayrılmak istiyorlar. Şöyle gösterelim, ekranlarınıza getirelim. Bu alanda da aslında satıştan sonra sıraya giriliyor ve kesim işlemine geçiliyor. Burada bir sıra var. Önce satın alındıktan sonra sıra alınıyor. Daha sonrasında da hak sahipleri burada sıraya girerek satış işlemleri yapıldıktan sonra kesim işlemine geçiliyor. Burada küçük baş hayvanların bu pazarda kesildiğini belirtelim. Küçük baş hayvanlar için ayrılmış bir alan var. Hijyenik bir ortamla veteriner hekimlerin kontrolü dahilinde, zabıta ekiplerinin, polis ekiplerinin kontrolü dahilinde burada kesim işlemleri gerçekleşiyor. Burada dediğimiz gibi herkesin sırası var ve sırayla da aslında bu kesim işlemleri gerçekleşebilmesi için tüm ekipler hızlı bir şekilde çalışıyor. Şimdi bu noktada aslında büyükbaş hayvanların da olduğunu belirtelim. Büyükbaş hayvanların da fiyatları 170 bin lira ile 400 bin lira arasında değişiyor. Hatta 500 bin liraya kadar çıkanlar da var. Bir ton kilogramın üzerinde olan hayvanların 400-500 bin lira civarında olduğunu söylemek mümkün. Özellikle bu tarafta da yine pazardaki hareketliliğin devam ettiğini söyleyelim. Büyükbaş hayvanların olduğu noktada da bazı çadırlarda artık boşaldığını görüyoruz çadırların. Özellikle tüm kesim işlemlerinin bugün yapılıyor olmasını öngörüyoruz. Birkaç satıcı ve alıcı arasında şu anda pazarlıklar da devam ediyor. Özellikle küçük başlar satılmaya devam ediyor. Bayramın 3. gününe kadar da aslında kurban satış alanlarında bu pazarlıkların devam edeceğini ve kurbanlıkların bu noktalarda satışa sunulduğunu belirtelim. Bayramın 3. gününe kadar kurbanlık alanlar ve ibadetini gerçekleştirmek isteyenler bu alanlara gelerek pazarlığını yaparak kurbanlıklarını alıyorlar Ahmet Arpat.
0: Sena Gürbüyük aktardı. İstanbul'daki Darül Aceze bayramların belki de en çok sabırsızlıkla beklendiği yerlerden biri. Yaşı ileri, bakıma muhtaç pek çok kişi Darül Aceze çatısı altında yaşıyor. Bayramın ilk gününde NTV ekibi Darül Aceze sakinlerini ziyaret etti. Beyza Nur Özer orada yayına hazır. Sözü Beyza'ya bırakalım.
12: Ahmet, belki de bayramın geçirilebileceği en güzel noktalardan birindeyiz. Darül Aceze'deyiz, senin de söylediğin gibi. Burası bayram olduğunda biraz daha şenlik havasında oluyor. Çok daha farklı oluyor. Tabii yakınları da ziyarete geliyor sakinlerin. Hiçbir yakın olmasa dahi gönüllü olarak buraya ziyarete gelenler de var. Bu ziyaretçiler de aslında sakinlere umut oluyor, mutluluk oluyor, neşe kaynağı oluyor. Unutulmamak her zaman onları çok daha iyi hissettiriyor. Şu anda da hem hava güzel İstanbul'da hem de bayram havası, neşe kaynağı ziyaretçiler var. Şimdi biz de Ülker teyzenin ve Hidayet teyzenin yanına gidelim. Onlarla da Ramazan bayramında da birlikteydik. Şimdi onlarla konuşalım. İyi bayramlar Ülker teyze.
13: Bayramlar güzel kızım benim.
12: Nasılsın?
13: Çok şükür iyiyim. Çok mutluyum burada. Bayram yapıyoruz. Küçükler geliyor, elimizi öpüyor. Çok çok mutluyuz yavrum.
12: Nasıl geçiyor peki bayramlar burada?
13: Çok çok neşeli geçiyor. Yoğun geçiyor böyle.
12: Ziyaretçiler geldikçe daha mı neşeli hissediyorsun?
13: Çok çok. Ziyaretler gelince daha çok mutlu oluyoruz. Evet.
12: Yani. Hava da güzel İstanbul'da.
13: Evet, hava da güzel maşallah. Hepimiz bahçedeyiz. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz bir tane.
12: Ülker teyzeciğim, iyi bayramlar diliyorum sana.
13: Ben de herkesin bayramını kutluyorum yavrum. Herkesin. Sağ ol.
12: Şimdi Hidayet teyzeye de dönelim. İyi bayramlar.
14: İyi bayramlar güzel kız.
12: Nasılsınız?
14: İyiyiz elhamdülillah, çok iyiyiz.
12: Nasıl geçiyor bayram?
14: Bayram harika geçiyor bütün bayramlar gibi ama bu bayram daha farklı. Mübarek. Güzel geçiyor çok şükür.
12: Hava da güzel.
14: Hava da güzel. Muamele güzel.
0: Darül Aceze'de bayram coşkusu yaşanıyor. Beyza Nur Özer oradaydı. Bir ziyaretin oradaki Darül Aceze sakinlerini ne kadar mutlu ettiğini yayında da gördük. Eğer fırsat bulursanız, vakit ayırabilirsiniz, çok da mutlu olurlar. Gider orada bir bayramlaşırsanız. Devam edelim. Bir de tatil yörelerine gidelim. İstanbul boşaldı örneğin ama tatil yörelerinde ciddi bir yoğunluk söz konusu. Kurban Bayramı'nda Antalya'da mesela plajlar doldu. Kentteki otellerin doluluk oranı %90'ın üzerine çıktı. Deniz polisleri de boğulma vakalarını önlemek için sahilde devriyelerini sıklaştırdı. Deha muhabiri İrem Baştaş Antalya'da Konyaaltı plajında yayın için bizi bekliyor. İrem.
15: Başkenti Antalya'da bayram tatili dolu dolu geçiyor diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçaslan'la birlikte dünya ünlü Konyaaltı sahilindeyiz ve sabahın erken saatlerinden itibaren sahiller doldu, taştı. Tatilciler özellikle işte sahilde deniz, kumun ve güneşin tadını çıkarıyorlar. Cuma gününden itibaren kente gelişler başlamıştı ve bugün o yoğunluğu işte ekranlarınıza taşıyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladılar. Yerli ve yabancı tatilciler, özellikle ineleyelim, cuma gününden itibaren kentte tatilin keyfini çıkarıyorlar. Bugün bayramın birinci günü ve birinci günü de kentin birçok noktasında, sadece sahillerde değil, özellikle turistik alanlarda, tarihi alanlarda yoğunluğu görmek mümkün. Sabahın erken saatlerinde işlerini halleden, yani kurban kesme işlemlerini, bayramlaşma işlemlerini tamamlayan Antalyalılar da şu saatlerden itibaren gelmeye başladılar. Aslında bayram tatili boyunca Antalya'da kapalı ve yağışlı bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyordu. Ancak şu an baktığımız zaman hava oldukça açık. Güneş oldukça yakıcı ve hava sıcaklığı 32 derece olarak ölçülüyor. Nem oranı %50 seviyelerinde, deniz suyu sıcaklığı da 25 dereceyi aştı. Özellikle deniz polisi de sahillerde bayram tatili boyunca denetimlerini arttıracaklar. Sabahın erken saatlerinden itibaren yine sahillerde devriyelerine başladılar. Denizde deniz polisleri, sahil bandındaysa turizm polisleri 47 gün 24 saat boyunca görev yapacak. Herhangi bir boğulma vakalarına karşı deniz polisleri vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Güvenli yüzme alanlarının dışarısına çıkılmaması noktasında anonslarını gerçekleştiriyorlar. Tabii kentin birçok noktasında güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Bayram tatili boyunca 3372 personel sahada görev alacak. Hem havadan hem de karadan kentin yoğunluğu kontrol edilecek ve denetimlerden geçecek diyebiliriz. Hava sıcaklığı 32 dereceyi aştı diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde yine hava sıcaklıkları 30 derecenin altındaydı. Bugün itibariyle aslında sezonu da açtık. 32 dereceye yükseldi. Hava oldukça sıcak ve bayram tatili boyunca da yine sıcak geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle otellerde doluluk oranları da %90'ın üzerinde. Cuma gününden itibaren tatilciler Antalya'ya geldiler ve otellerine yerleştiler. Bu noktada en çok tercih edilen noktalarsa Kundu Oteller Bölgesi, yine Belek Oteller Bölgesi oldu. Özellikle çocuklu ailelerin en çok tercihi diyebiliriz Kundu Oteller Bölgesi. Toparlamak gerekirse Antalya'da Kurban Bayramı tatili dolu dolu geçiyor. Yerli yabancı tatilciler deniz, kumun ve güneşin keyfini çıkarıyorlar diyebiliriz.
0: İzmir'de Balkan göçmenleri bayramı müzikle karşıladı. Arife çalgısı geleneğiyle Balkan ezgileri tüm sokakta yankılandı. Gencinden yaşlısına Çamdibi Mahallesi'nde toplanan kalabalık bayrama neşeyle girdi.
16: Klarnet, saksafon, trompet ve davul çalarak Balkan ezgilerini seslendirdiler. İzmir'de Balkan göçmenleri arefe çalgısı geleneğiyle bayramı karşıladı.
17: 90'lardan beri gelen adetimizle burada yaşayan Balkan kökenli müzisyen arkadaşların ve halkın katılımıyla olan bir etkinlik harikaydı.
16: Bornova'ya bağlı Çamdibi Mahallesi'nde yaşayan Balkan göçmenleri müzisyenler kıraathanesi önünde bir araya geldi. Mahalledeki müzisyenler bayram coşkusunu sokağa taşıdı. Şenlikte çocuk müzisyenler de klarnet çalarak renkli görüntüler oluşturdu.
18: Bayramı müzikle karşılamak, müziğin o birleştirici gücüyle beraber burada coşkuyla bayram harifesi eğlencesi gerçekleştiriyoruz.
16: Danslarla renklenen etkinlikte söylenen şarkılara gencinden yaşlısına herkes eşlik etti.
0: Bayram olsa da Mehmetçiğin vatan nöbeti devam ediyor. Türkiye-Irak sınırında görevli hudut kartalları Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçiriyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Edirne'deydi, askerlerle bayramlaştı.
19: Seyit Kalasam Gazi anlayışıyla milletimizin emrinde 7 gün 24 saat görevimizin başındayız.
6: Elleri tetikte, gözleri sınırda. Hudut kartalları Kurban Bayramı'nda da vatan nöbetinde.
20: İyi bayramlar.
21: Sağ ol.
20: İyi bayramlar.
21: Sağ ol.
6: Burası Hakkari'nin Derecik ilçesi. Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında komandolar bayramı ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçirdi. Komutanlarıyla bayramlaştı.
20: İyi bayramlar.
21: Sağ ol. Sağ ol.
6: Hudut kartalları yerli teknolojik cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlıyor. Zorlu iklim koşullarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor. Terör ve kaçakçılık faaliyetleriyle yasa dışı geçişlerin önlenmesinde önemli görev üstleniyor.
22: Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım.
6: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Edirne'deydi. 9. Hudut Tugay Komutanı'nı ziyaret etti. Askerlerle bayramlaştı.
20: Merhaba asker!
21: Sol!
6: Burası da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı. Kendi aralarında bayramlaşan askerler daha sonra ailelerini arayarak bayramlarını kutladı.
23: Ebubekir Kurt Bayburt!
24: Ebubekir.
25: Ailemizden uzakta olsak da aynı üniforma altında büyük bir aile olduğumuzu hissediyoruz. Askerlik bazen zor, bazen özlem dolu bir görevdir. Ancak vatanımıza hizmet etmek bizler için büyük bir onurdur.
6: Kışlada bayram eğlencesi düzenleyen askerler saz çalıp türküler söyledi.
2: NTV Radyo. Reklam. Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: NTV Radyo.
7: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
8: Tahsildar oğlu benim peynirim.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
11: Merhabalar. Kurban Bayramı tam bahar sonu yaz başlangıcına denk geldi. O zaman soframızda böyle bahara yaraşır hafiflikte olsun. Yemeklerimizde öyle ağır bayram yemekleri olmasın. Ağır bayram yemeği deyince tabii ki kurban kavurma ve pilav kaçınılmaz. Önden hafif bir çorba ile başlayabiliriz. Bu sadece böyle bir yoğurtlu çorba olabilir. Yayla çorbası dedik, bol naneli gibi. Aslında yayla çorbası deyince bütün Anadolu'da yayla çorbası yoğurt çorbası olarak bilinir. Burada bir soğuk çorba da devreye girebilir. Yani ayran aşı gibi. Buğday haşlanır, yoğurtla karıştırılır. Eğer içine bahar otları da koyarsanız harika olur. Gene taze nane devreye girebilir. Bulunabilen yerlerde yarpuz devreye girebilir. Ben dereotunu bile çok yakıştırıyorum. Şimdi peki hafif bir sofra olsun deyince kurban kavurma yerine ne yapabiliriz? Ben size tam bir mevsimlik yemek öneriyorum. O da kuzu kapama. Aslında tam da Kurban Bayramı'nda hele hele kemikli et olursa son derece güzel sonuç verecek. Bir marulu alın. Tabii tencerenizin büyüklüğüne göre. Tencerenin dibine marulu böyle elinizle iri iri lokmalar olarak koparın. İyicene kalın bir kat yapın. Bunun üstüne bol taze soğan koyacaksınız. Tabii tuzunu falan da ekleyin. Ki birazcık o tuzu görünce soğan ve marul suyunu salacak. Ondan sonra et üstüne et parçalarını yerleştirin. Aralara da birazcık taze sarımsak dişleri koyduğunuz zaman harika olacak. Şimdi bu eti de tuzlayın, biberleyin. Ona da tadı geçsin iyicene. Üstüne de bir kat daha taze soğan, hatta yeşil kısımları olursa daha da iyi olur. Gene taze sarımsak devreye girebilir. Her zaman her kata birazcık da tuzunu ekliyorsunuz. Bunları böyle etleri sıkı sıkı marul ve soğan katının üstüne yerleştirip üstüne bir kat daha soğan, sarımsak ve üstüne de tekrar marulla örteceksiniz. Şimdi bunun üstüne hafif bir ağırlık da koyun. Üstüne hafif geçene kadar su koyun. Kapatın tencereyi. 1,5 saat kadar ince ince pişirin usul usul ateşte. İşte size harika bir kuzu kapama tarifi. İçine ekstradan yağ koymadık. Hiçbir şey koymadık. Kavurmakla falan uğraşmak yok. 2 tane kalın marul katı arasında bol taze soğanla, sarımsakla, tuzu biberi konulmuş harika bir kuzu kapama. Aralara isterseniz bezelye de koyabilirsiniz. Tencerede pişerken suyundan üstünden alıp o suya da güzel bir pilav demleyebilirsiniz. İşte o pilava da birazcık bezelye koyduğunuz zaman size tam bir bahar sofrası olacak.

0: tariflerimiz ve fikirlerimiz için takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Reklam. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
15: Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor. Marmara güneşli, gölgede Edirne 29, Kocaeli 27 derece. Perşembe gelecek sağanak yağışla birlikte hava serinleyecek. İç Anadolu geneli az bulutlu. Çok az noktada yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de Manisa güneşli 30 derece. Denizli, Muğla, Aydın'da ise kuvvetli sağanak geçiş olacak. Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Yaylalarda ve Isparta'da ise kısa süre sağanak var. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in genelinde güneş görülebilecek. Bolu 24, Samsun 23, Tokat 26, Rize ve Trabzon 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar bayramın ilk günü ara veriyor. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, iyi bayramlar. Saat 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da karşıladı. Bayram namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan namaz çıkışı konuştu. Gazze'de yaşananlara dikkat çekti.
1: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazı için İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Camii'ndeydi. Erdoğan namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra kameralar karşısına geçti. Gazze'deki İsrail soykırımına bir kez daha tepki gösterdi.
1: Bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin bayramını kutladı, birlik beraberlik mesajı verdi.
1: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor.
2: Erdoğan'ın bayram boyunca İstanbul'da olması ve bazı programlara katılması bekleniyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Evinin önünde nöbet tutan, haber nöbeti tutan, gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu'na ne zaman kurultaya gideceği soruldu. Önce tedbir kararının kaldırılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim," dedi.
3: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
4: 2 milyon üyeye soralım, genel başkan seçelim diye. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
3: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
4: Üyeliklerin askıya alınması.
3: Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. Hukuk içinde kalmak zorundasınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok.
5: Biber gazlarıyla polislerin, çevik kuvvetin oraya girmesi canınızı acıttı mı?
3: Ben de izledim yani, içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı yani. Niye oluyor bunlar? Bunlara niye izin veriliyor yani? Girseydi millettekiler içeride ne olacaktı? Yani kavga mı çıkacaktı yani? Adnan Beker'in orada ne işi var ya? Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez. Doğru değildir. Ahlaki değildir. Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin net mesaj verdi. Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, "Yeni parti falan kuracağımız yok, Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız," dedi.
6: Karadeniz'deki neredeyse bütün belediye başkanları, "İstifa edelim, yanına gelelim, aman dedim yapmayın. İlk gün üyelerde 8-10 bin tane istifa almış, hemen söyledik yapmayın diye. Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Ayrıca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay kararının işte 1 Haziran'da parti meclisi var. Orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız, Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bu bayramda da Devlet Bahçeli bu bayramda da geleneği bozmadı. Bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Beştepe'deki mezarı ziyaret eden Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı. Bakır ibrikle kabre su döktü. Bahçeli buradan Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'na geçerek partililerle bayramlaştı. Bayramın ilk günü ve haberleri ekrana taşıdık. Siyaset çok hareketli. Yaşananları, açıklamaları NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk'le değerlendireceğiz. Sayın Öztürk, hoş geldiniz. İyi bayramlar.
7: Hoş bulduk Ahmet Arpat, iyi bayramlar. İzleyicilerimize de iyi bayramlar diliyoruz.
0: Bu bayramda da siyasetten uzak kalamadık. Gerçekten çok hareketli bir gündem söz konusu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ben başlamak isterim. Çünkü bu mutlak mutlan kararı sonrası evet kısa bir açıklaması olmuştu ama genel merkeze müdahale ve sonrasında yaşananlara ilişkin ilk kez konuştu. Gerçi bir bayram sohbeti olarak inmişti evin önüne gazetecilerle buluşmaya. Bayramlaşacaktı. Hatta siyasi sorular olmasın da denmişti ama elbette sorular var, sorulacak, o sorular da soruldu. Şimdi teker teker üzerinden geçeceğiz ama öncelikle Kemal Bey'in yaptığı açıklama, ses tonu, ses tonunun yükseldiği, düştüğü yerler, vücut dili ne anlattı size?
7: Bir kere daha sakin gördüm Kılıçdaroğlu'nu ve elinin güçlü olduğunu hissettiriyor. Yani mahkeme kararıyla birlikte genel merkeze güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu buraya geçmiş olması ve artık karar mekanizmasına sahip olmasının verdiği bir rahatlık var. İlk gördüğüm bu. Fakat öfkeli görmedim. Mesela disiplin konusu, ihraç konusu, kendisine yapılan hakaretler veya işte fotoğrafının parçalanması gibi konulara tekrar girmedi. Daha sakin ve daha merkezde durarak çevresini etrafında toparlama niyeti var. Ama Adnan Bekir meselesinde olduğu gibi bazı içerisinde taşıdığı öfkeler anlaşılıyor zaman zaman ortaya çıksa da. Ama genel olarak hani iletişim dili açısından konuşacak olursak daha merkezde durup, yani asıl yer burası, burada ben varım ve ben bu meseleyi bir yol haritasıyla çözmeye kararlıyım. O yol haritası kafasında netleşmiş. O yol haritasını da adım adım uygulayacak. İlk izlenimlerim benim böyle.
0: Nasıl bir yol haritası?
7: Şimdi kamuoyunda çok yansıyan, yani ilk etapta ihraç edeceği milletvekilleri listesi, ilk etapta CHP ile ilişkisini keseceği isimler gibi şeyler dolaşıyordu. Anladığım kadarıyla bunun için acele etmeyecek. İkinci acele etmeyeceği konunun da kurultay olduğunu görüyorum. Kurultaya hemen gitme konusunu Yargıtay'ın kararına bağlamış gözüküyor. Bu konuda hukukçulardan bir kısmı aynı görüşte değil Kılıçdaroğlu'yla. Yani Yargıtay'ın kararını hemen açıklaması kurultayla ilişkilendirilmiyor bazı hukukçular tarafından ama anladığımız kadarıyla kendileri Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırmasına bağlamış gözüküyor bu kurultaya gitme meselesini. Ne zaman kaldıracak, nasıl kaldırılacak burada da bilmiyor. Kendisi biliyor mu bilmiyorum ama hukukçular bunu takip ediyor diyor. Doğrusu biz de bilmiyoruz hani bu karar ne zaman çıkar. Ama kurultay meselesine kilitlenmiş olan CHP içi tartışmada anladığımız o ki Kılıçdaroğlu hemen bir kurultay sürecine girmeyecek. parti meclisi, disiplin kurulu, partinin diğer organları, genel merkezin yönetimi, siyasete hakimiyet ve Özgür Özel'in, bu da yeni tartışmamız, grup başkanı seçilmesine yönelik yaptıkları itiraz. Yani bunlar yol haritasında ilk gözümüze çarpan noktalar, duraklar.
0: Şimdi bu tedbir kararı, yani kurultay için tedbir kararının kalkması gerekir diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Aslında iki taraf da bu tedbir kararının kalkmasını bekliyor ama kendi taraflarından bakıyorlar herhalde anladığım kadarıyla olaya. Çünkü Özgür Özel ve ekibi daha mutlak butlan kararı çıktığı gün tedbir kararının kalkması için Yargıtay'a başvurmuştu. Tabii Özgür Özel kararın bozularak tedbirin kalkmasını herhalde bekliyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da kararın onanarak tedbirin kalkmasını bekliyor. Peki neden tedbir kararının beklenmesi gerekiyor? Yani tedbir kararı orada dururken ya da süreç devam ederken bir kurultayın sıkıntısı, sakıncası nedir?
7: Şimdi çok güzel bir tespit yaptınız Ahmet Bey. İki tarafın niyetleri farklı. Tedbir kalksın, Yargıtay karar versin derken ikisi farklı şeyleri kastediyor doğal olarak. Özgür Özel ilk kararın, mahkeme kararını duyar duymaz söylediği, sorduğu tedbirli mi karar demesinin sebebi, tedbir olduğunda işte icra memurları gelip bu tedbiri uyguluyor. Dolayısıyla orayı boşaltmak gerekiyor. Yani Yargıtay'ın kararını onaylamasını beklemiyor. Tedbir onlar açısından böyle bir anlam ifade ediyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun neden tedbir kalksın konusuna değindiğini doğrusu ben bilmiyorum. Yani hukuki olarak neye tekabül ediyor bilmiyorum. Ama siyasi olarak şöyle analiz edebilirim. Yani kurultaya gitmek isteyen birisinin iletişim dili böyle değil. Daha doğrusu kurultaya hızlıca gitmek isteyen birinin söyleyeceği bir cümle olduğunu düşünmüyorum. Yani tedbir kalksın ondan sonra böyle kurultaya gidelim diye. Yani niyeti kurultaya hemen gitmemek ve parti içerisindeki bir takım düzenlemeler. Kurultaya katılacak olan delege yapısı, en kritik konu bu. CHP'nin yıllardan beri takip ettiğimiz kurultay meselesinde delege yapısı çok hayati bir önem taşıyor. Kim delegeyi kimin tarafından seçildi, kimi tarafından destekleniyor. Dolayısıyla o delege yapısında bir takım değişiklikler olacağı anlaşılıyor. Bu ne demektir? Delege yapısını değiştirecekseniz ilçelerde, hatta mahallelerde başlıyor zannediyorum CHP'de, mahallelerde, ilçelerde ve illerde delege seçim sandıklarını yeniden kurmak, yeniden bir seçim mücadelesine girmek ve orada CHP'de biraz da klasikleşen hangi hizip hangi tarafın delegesi, bu tartışmaları göreceğiz. Delege yapısını bu şekilde değiştirebilir. Parti disiplinini çalıştırarak suça karışmış ya da soruşturmaya karışmış ya da mahkeme süreçlerine karışmış bir takım delegeler varsa ya da mahkemeye atıf yaparak para verdi diyor ya, bugün de tekrar para verildi kurultayda, hani bütün bunları mahkemenin bir parçası gibi görüp onları ihraç ederse onların yerine yeni delegeler seçilecektir ya da yedeklerden gelecektir. Dolayısıyla bu uzun bir tartışma. Yani yeni delege yapısı CHP içerisinde uzun bir süreç, uzun bir zamanı alacaktır. Özgür Özel ve ekibi hızlı bir şekilde kurultaya gitmek istiyor. Anladığımız o ki Kılıçdaroğlu'nun bu kadar acelesi yok. Zamana yayacak.
0: Parti meclisinden böyle bir karar çıkarabiliriz şeklinde de bir görüş var Özgür Özel ve ekibinde. Mümkün mü bu?
7: Şimdi kendi kararı, tüzükleri açısından böyle bir şey mümkün. Fakat ben neden bunu hızlıca başlatmadığını da bilmiyorum Özgür Özel'in. Mesela yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurultaya hızlıca gitmeyeceği, 45 gün içerisinde gitmeyeceği zaten anlaşıldı. Bugünkü konuşmasından da anlaşılıyor bu. O zaman B planı dedikleri delege yapısının yarısından bir fazlasının imzasıyla kurultaya gitme imkanları varsa bunu da niye başlatmadıklarını bilmiyorum. Hani uzlaşı arayacaklar belki diyeceğim ama ben o atmosferi görmüyorum şahsen iki grup arasında. Yani bir mesela bayram vesilesiyle bir görüşme olabilirdi. Yani bir telefonla en azından bayramlaşma olabilirdi, bir görüş alışverişi olabilirdi. O da şu ana kadar, şu dakikaya kadar olmadı anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla Özgür Özel ve ekibinin B planıyla hızlıca karar çıkartarak olağanüstü kurultay kararı aldırabiliyorsa bunu beklemesini de ben nedenini bir türlü anlayamadım işin doğrusu.
0: Yani tabii hangi parti meclisi toplanacak belki onlar da onu görmek istediler. Çünkü işte dilekçe verildi, kurultay önceki parti meclisi toplanıyor. 1 Haziran'da da bir araya gelecekler. Bakalım orada belki bir hamle olabilir. Takip edeceğiz.
7: Şimdi hem parti meclisinde böyle bir karar, yani yarıdan fazlası böyle bir olağanüstü karar alabiliyor. Bir de delegelerden imza toplanarak böyle bir olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor. Yani sizin dediğiniz gibi parti meclisi oluştuğunda çünkü bir kısmı kabul etmemiş anladığımız kadarıyla. Eski 2020 yılının parti meclisinden bahsediyoruz bu arada. Yani 2023 mahkeme kararından önceki parti meclisi cari olan odur. Onların hepsi kabul etmemişse yedeklerden onların yerine geçecektir. O yedeklerin yapısıyla bir olağanüstü kurultay kararı alabilir mi Özgür Özel? Zannediyorum bu olabilir. İhtimallerden bir tanesi bu olabilir. Anladım. Hani bir görelim. Parti meclisinde bu kararı alıyorsak sahaya inip sokağa inip ilçe mahalleye kadar yayılmadan bu karar için uğraşmayalım diyebilirler. Bir onu görmüş, onu beklemiş olabilirler. Öbür, onun haricinde yani mevcut Kılıçdaroğlu ve ekibiyle bir uzlaşarak kurultaya gitmeyeceği, gidilemeyeceği kendi aralarında böyle bir mekanizmanın olmadığı da anlaşılmış oldu.
0: Anladım. Şimdi Özgür Özel'in grup başkanlığı da tartışılıyor. En azından Kemal Kılıçdaroğlu tarafında tartışılıyor ki bunun hukuki olmadığını, bu seçimin hukuki olmadığını söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Hatta işte meclis başkanlığına da gerekli girişim yapılacakmış hafta başı. Nedir buradaki sıkıntı? Bu grup başkanlığındaki sıkıntı ne Özgür Özel'e?
7: Şimdi efendim ben parlamentoda 5 sene danışmanlık yaptım. Meclis başkanlığı danışmanlığı. Şimdi oradaki usul grup dediğimiz yani bir siyasi partinin 20'den fazla milletvekiliyle parlamentoda oluşturduğu grup. O grubun kendi içerisinde grup başkan vekili ya da grup başkanı seçilmesi tamamen ayrı bir prosedür. Bu siyasi partilerden bağımsız bir prosedürü var bunun. Bir de siyasi partilerin kendi tüzükleri, yönetmelikleri, kuralları var. Onların genel başkan yardımcılarını seçmesi ayrı bir prosedür. Şimdi parlamentodaki usulde bir partinin grubu toplanır, kendi aralarında bir seçim yaparlar. O seçimde oy kullanılır milletvekilleri ve o seçimin sonucunu meclis başkanlığına bildirir. Der ki bizim parti grubumuz A şahsını grup başkan vekili olarak seçmiştir. Şu isimler bundan böyle grup başkan vekili olarak partimizi grubumuzu temsil edecektir. Meclis başkanlığı bu yazıyı alır. Grup başkanları için odalar ayrılır. Grup başkanlarına kadrolar tahsis edilir. Grup başkan vekillerine araçlar tahsis edilir. Bunun bir prosedürü var. Dolayısıyla seçim grupta olduğu için parti genel merkeziyle ilişkisi olmuyor aslında. Ama buradan Kılıçdaroğlu ve ekibi biz bu seçimi onaylamıyoruz. CHP genel merkezi ve genel başkanı olarak bu seçimi kabul etmiyoruz dediğinde burada yeni bir durum oluşmuş oluyor Ahmet Bey. Parlamento böyle bir durumla şu ana kadar hiç karşılaşmadı. Dolayısıyla bir içtihatta bulunmak zorunda kalabilir meclis başkanlığı. Bunu nasıl yapar? Meclis başkanlık divanı vardır. Parlamentonun yani meclisimizin bakanlar kurulu gibi bir yapısıdır bu. Burada bir araya gelirler ve bir karar alınır. Bu karar da meclisin yönetiminde geçerli olan kanun gibi bir şeydir. Yani meclisin kendi kanunu gibi düşünebiliriz bunu. Tırnak içerisinde söylüyorum. Dolayısıyla burada yeni bir durumla karşı karşıya meclis başkanlığı. Genel merkez
0: grup kararında ısrar edebilir mi?
7: Olabilir. Genel merkez ve genel başkanın biz bu seçimi tanımıyoruz yani CHP grup seçimini tanımıyoruz başvurusu bugüne kadar hiç karşılaşılmamış bir durum. Buradan elimizde mevcut bir karar olmadığı için, mevcut bir başkanlık divanı kararı olmadığı için yeni bir karar verecek meclis başkanlığı. Hayır, biz meclis grubu toplandı, seçimleri meclis tüzüğüne uygundur, bu kararı bize bildirdiler, biz de bunun gereğini yaptık diyebilir. Ya da yeni bir içtihatla bir partinin genel başkanı ve genel merkezi kendi grubunu seçimini tanımıyorsa biz ona uyarız mı diyebilir. İkisini de göreceğiz. Ama bu yeni bir durum. Şu ana kadar böyle bir karar hiç olmadı. Böyle bir başvuru da hiç olmadı. Buna nasıl bir karar verecek meclis? Benim gördüğüm, benim anladığım ve Ankara'dan öğrendiğim şu anda meclisin hukukçuları bunun üzerine çalışmaya başladılar. Yani ama bir karar yok.
0: Enteresan bir durum. Biz dün akşam Siyasi İşler programında da bunu bayağı konuştuk. Hatta arşivler açıldı. Yani Özgür Özel'in böyle bir seçime girme ihtiyacı var mıydı grup başkanı olmak için? Çünkü hadi diyebiliriz genel başkanlığı düştüğü için grup başkanlığı da düşer. Ama şöyle biraz geriye baktığımızda Özgür Özel zaten grup başkanı seçildiğinde 23 seçimleri sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı seçiliyor. Sonrasında bir kurultay süreci var. O dönemde grup başkanlığından aslında istifa etmemiş. Tamam ben fiili olarak grup başkanı olarak görevi yapmayayım ama şimdi bu arada kısa da bir süre var. Sonrasına bakarız denmiş. Sonrasında genel başkan olduğu için zaten grup başkanı, grup başkanlığı devam etmiş. Yani enteresan bir durum var gerçekten. Yani grup başkanlığı düşmüş mü? Böyle bir durumda düşer de tekrar seçim mi gerekir? Yoksa hali hazırda 2023'te seçildiği için yeni bir seçime ihtiyaç var mı yok mu? Gerçekten merak ediyorum meclis başkanlığı nasıl bir
7: ımdırma yapacak? Aslında yani ben Özgür Özel ve ekibinin biraz aceleyle bu kararı verdiğini düşünüyorum. Çünkü
0: acaba grup içerisinde bir güç gösterisi ya da bir şey mi göstermek istediler?
7: Evet, sebebi
0: istediler?
7: De bu. Zaten kendisi de açıkladı bunu. Bunu tetikleyen konu da şu, eski CHP milletvekilleri 120 CHP milletvekili Kılıçdaroğlu'nu aradı, 100 kişi aradı, 90 kişi aradı, bağlılıklarını bildirdi dediği için bu CHP'de bir panik yaratmış. Yani Özgür Özel tarafında bir panik yaratmış anladığımız kadarıyla. Biri gücünü göstermek için böyle bir seçime gitmişler. Fakat burada meclis başkanlığı aslında uyarabilirdi. Yani Özgür Özel'in grup başkanlığı statüsü hala devam ediyorsa meclis başkanlığı bunu uyarabilirdi. Yani seçim yapmanıza gerek yok. Siz zaten grup başkanı olarak bizde gözüküyorsunuz diyebilirdi. Ama değilse, hani düşmüşse, böyle bir karışıklık da varsa anladığımız kadarıyla bunu kabul etmiş gözüküyor meclis başkanlığı. Grup başkanı olarak Özgür Özel'in tabelasını astılar. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu tebrik etti ama. Değil mi? Hayırlı olsun dedi yeni görevi. Hani herkes şöyle anladı. Ha, bu seçimde bir problem yok. Kılıçdaroğlu görevini tebrik ettiğine göre Özgür Özel'in bunda bir problem yok diye düşündü.
0: Yani Sayın
7: ama
0: Kılıçdaroğlu milletvekili olsaydı evet genel başkan olunca otomatikman genel grup başkanı olacaktı. Böyle bir seçime de ihtiyaç duyulmayacaktı. Özgür Özel genel başkanlıktan düşünce yani gerçekten çok enteresan. Yani orada atılan hamleler. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Bir de benim dikkatimi çeken Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında birazcık da sesinin yükseldiği bir bölümdü. Halk buluşması yapacağız dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Ve o halk buluşmasında dedi ben her şeyi anlatacağım, bildiğim her şeyi anlatacağım. Neler yaşandı işte mahkemeyi bekliyordum. Mahkeme sürecinde hiç konuşmadım. Ama mahkeme bu kurultaya bazı akciğeri işler karıştığı kararını verdi. Ben de artık çıkacağım. Halk buluşmasında her şeyi anlatacağım dedi. Şimdi burada evet bir tutarlılık olabilir Sayın Kılıçdaroğlu'nun yargı sürecinde sessiz kalması sonrasında. Ama süreç de bitmedi aslında. Yani bir Yargıtay safhası var. Ortada tamam bir karar var ama bozulabilir. Şimdi çıkıp mesela her şeyi anlatacağım, her şeyi konuşacağım demesini nasıl yorumlarsınız?
7: Şimdi kavga sertleşecek diye tabii ilk anladığımız bu. İki grup arasındaki kavga. Hatırlarsanız Özgür Özel de genel merkezden meclise yürüdüğünde orada Milli Egemenlik Parkı'nda yaptığı konuşmada hani büyüğümüzdür, genel başkanımızdır diye sesimi çıkartmadım, bir şey demedim ama diyerek o da bir bundan sonra konuşacağını, ifade edeceğini veya sert eleştiri yapacağını göstermiş oldu. Bu kime fayda sağlar? Bence Cumhuriyet Halk Partisi'ne fayda sağlamaz. Kendi aralarındaki bu kavgayı meydanlarda, sokaklarda birbirlerine, kamuoyunun önünde dile getirmeleri bence kendilerine fayda sağlamaz. Ama partinin içerisinde bir iki grubun güç mücadelesi varsa her iki tarafta tabanı, delegeyi, seçmeni kendi haklılığını ikna etmek için buna mecbur. Bunu yapacaklar, böyle gözüküyor. Yani meydanda Kılıçdaroğlu gerçekten de 3 yıldır hiç konuşmadı kurultay mahkeme süreciyle ilgili. Bunları konuşacaksa, yani kim rüşvet verdi, kim rüşvet aldı, mahkemedeki deliller, belgeler, isimler, bütün bunları meydanda konuşacaksa bu çok sert bir tartışmaya sürükler Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve sonunda da bölünmeye gider.
0: Son olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarını da sormak isterim. Aslında bu mutlak mutlan davası daha karar çıkmamışken sorulduğunda çok desteklemediğini, hatta karşısında durduğunu mutlak mutlanın söylemişti. Sonrasında ilk gece Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun haklı olduğu hukuken ortaya çıktı ama bir işte feragat etsin, Cumhuriyet Halk Partisi tarihine de böyle geçsin şeklinde bir değerlendirmesi vardı. En sonunda sağduyuya davet ediyor bugün yaptığı açıklamada. Yeni şeyler söylemeli taraflar diyor ve 9 Eylül içinde bir kurultay önerisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. Sayın Bahçeli'nin bu yaklaşımını nasıl değerlendirirsiniz, yorumlarsınız?
7: Şimdi Bahçeli'nin siyasi mantığını anlayabiliyorum bu süreçteki açıklamalarından. Mahkeme kararından önce böyle bir karar çıkarsa ne kadar büyük komplikasyonlar yaratacağını gördüğü için çıkmamasını ümit eden açıklamalar yaptı. Mahkeme kararı çıktı. Daha fazla tahribat olmasın, en azından siyasi sarsıntı, deprem yaşanmasın, CHP parçalanmasın diye Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. O da kabul olmadı. Ve şimdi mahkeme kararını kabul etmiş. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabul etmiş. Feragat meselesini gündemden çıkartmış. 45 gün içerisinde kurultaya gitme teklifini gündemden çıkartmış. Ve en azından 9 Eylül'de kurultaya gidin, kendi aranızda anlaşın, parti bölünmesin. Bu şekilde bir yol önerisinde bulunuyor. Sebebi şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu özelliği, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti, Cumhuriyet'i kuran bir parti, meclisin en önemli partisi, 100 yaşında Türkiye'nin en eski partisi. Hani bunu devlet mekanizmasının, devlet organizmasının önemli bir parçası olarak görüyor Bahçeli ve bu partiyi duvarlarında birinci genel başkan Atatürk asıldığı sürece, İnönü asıldığı sürece ve Ecevit asıldığı sürece saygın bir yerde tutmak. Bahçeli'nin niyeti böyle, ben böyle okuyorum. Bunun için çağrılar yapıyor. En azından 9 Eylül'de bir kurultaya gidilsin diye kuruluş yıl dönümünde. Bakalım bunu kabul edecekler mi? Ama yani şu ana kadar gördüğümüz Bahçeli kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin marka değerine, saygınlığına helal getirmemek gerekir diye iki gruptan da, hem Kılıçdaroğlu'ndan hem Özgür Özel'den bir tutum görmedim şahsen. Mesela yani genel merkezdeki polis müdahalesi dünyanın her tarafında yayıldı, görüldü. Bu şık bir şey değildi. Kendi aralarında ben İçişleri Bakanımızla 2 gün önce röportaj yaptım bu konuyla ilgili, El Cezire'de yayınladım. Neden polis müdahale etti, dünyanın her tarafına yayıldı dediğimizde, biz bekledik iki grup anlaşsın, bir araya gelsin, konuşun, kendi aranızda çözün, bunu bir sulhle halledelim diye bekledik, söyledik. Kendi aralarında anlaşamadıkları gibi bize mahkeme kararıyla başvurarak icranın gereğini yapmasını istediler. Biz de kanunen bunu yapmak zorunda kaldık. Bu şu demek, yani Bahçeli kadar hassas bir tutum içerisinde değil hem Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel. O yüzden de CHP maalesef hırpalanmaya ve örselenmeye devam edecek gözüküyor.
8: reklam.
9: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
10: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: Beyler.
1: Ekranda ne zaman görsek içimizi ısıtan, hangi rolde izlesek bizi o karakterin gerçekten yaşadığına inandıran bir isimle birlikteyiz. Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Şimdi son dönemde size hep sağlık sormuşlar, ben sormayacağım ama yaşadığınız o süreçten sonra hayata bakışınız değişti mi?
2: Bakışımda çok bir değişiklik olmadı, sadece yaşadığıma sevindim.
1: Harika, biz de çok sevindik çünkü hepimiz de sizin o sürecinizde size dualarımızı gönderdik. Siz de zannediyorum hissettiniz.
2: İşe yaradı. Duaların işe yaradığını düşünüyorum.
1: Şimdi 5 çocuklu bir evde büyüdünüz. O günlere biraz gidelim. O bayram sabahları, bayram günleri nasıldı? Biraz sizden onu dinleyelim.
2: Bayram sevindirici tabii. Yani sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Baba işe gitmiyor. Kimse işe gitmiyor falan. O bir hoşluk oluyor.
1: Bir ritüel var mıydı bayramlarda sizin evde?
2: Kurban bayramında kurban kesilirdi. Şeker bayramında da tatlı yapılırdı. Annem baklava yapardı.
1: Ve siz de çok severdiniz değil mi?
2: Evet.
1: Mutfakla aranız bayağı iyiymiş.
2: İyidir. Çocukluğumdan beri mutfakla aram iyidir.
1: Yapıyorsunuz.
2: Yaparım.
1: Fırında çalıştığınızı biliyoruz.
2: Evet.
1: O dönemden kalma bir ekmek yapma hali de var herhalde.
2: Ekmeğimi de yaparım, pide de yaparım. Yani yapılabilen ne varsa yaparım.
1: Aç kalmak yok o zaman.
2: Sulu yemek de yaparım.
1: Oo, harika. Tabii aile böyle şeylerle uğraşınca herhalde otomatik olarak size de geçti bu değil mi?
2: O benim pis boğazımdan kaynaklanan bir şey. Babam da severdi yemek yemeyi ama benimki daha bir ileri aşamadaydı yani. Yapmaya da meraklıydım ben.
1: Peki fırında çalışma hikayeniz var dedik. Bu fırında çalışırken aslında sizin okuldan uzak kaldığınız bir dönemdi değil mi? Fırında çalıştığınız dönem.
2: Yazları çalışıyorduk fırında.
1: Ama bir sanki okula ara verdiğiniz dönemde...
2: Bir liseden belgelendim ben, lise 2'den. O zaman bir kesintisiz çalıştım pide fırınında. Pideyi de öğrenmiş oldum.
1: Sonra Ankara yolculuğunuz başladı.
2: Sonra Ankara
1: başladı.
2: Okul bitti. Akşam lisesinden mezun oldum. Sınava girdim. Hacettepe Arkeoloji Sanat Tarihi. Orayı da bitirdim çok şükür.
1: Peki arkeoloji okurken bu tiyatro işlerine girme fikri nasıl ortaya çıktı? Yani o dönemde
2: zaten
1: sizi etkileyen biri mi vardı?
2: Tiyatro yapabilmek için Ankara'daki okulları sıraladım ben.
1: Önden alınmış bir karardı bu yani.
2: Evet.
1: Peki Ankara'da ilk tiyatroyla...
2: Sanat evinde, Ankara Sanat Evinde, Selanik Caddesi'nde çocuk gençlik tiyatrosuna girdim. Ondan sonra... Oynanmakta olan büyük oyununda kadro boşaldı. Hemen bizi aldılar. Oğuz Budak'la ikimizi aldılar. Öyle devam etti.
1: Çok genç yaşınızda gidiyorsunuz. Yani aslında eğitim için, üniversite eğitimi için gidiyorsunuz Ankara'ya. Ama o tiyatroya ilginizin olduğunu ilk ne zaman fark ettiniz kendinizde?
2: Denizli'de Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatro yapıyordum ben zaten. Amatör tiyatro yapıyorduk. Ama onu işte... Matine suare iki temsil oynuyorduk. Yıl sonunda bitiyordu o. Öyle sürekli bir tiyatro alışkanlığı yoktu.
1: Peki şimdi arkeoloji okudunuz. Aileniz tiyatro istemiyor muydu? Böyle hani o zamanlara o geleneksel bir düşünce varmış ya. Önce bir bölüm oku sonra sanata yönelirsin diye.
2: Ben zaten Ankara'ya gidip tiyatro yapabilmek için üniversite sınavına girdim. Babam emekli oldu, dükkan açtı. Dükkanda pide yapıyorum ben. Benden 2 yaş küçük kardeşim var. Ben öyle oyalanınca o bana yetişti. İkimiz birden kazandık. O Aydın Turizm Otelciliği kazandı. Ben de Hacettepe Arkeoloji Sanat Tarihi'ni. Dedim bu gitsin, ben kalayım burada. Annem git dedi. Biz bakarız dükkana dedi. Ben dedi babamdan kalan tarlaları satarım, seni de okuturum dedi. Öyle gittim Ankara'ya.
1: Çok güzel bir hikaye. Ankara peki sizin hayatınızda nasıl bir noktada ve neden İstanbul değil de Ankara?
2: Ankara'dan Denizli Merkezi Ortaokulu'na gelen bir öğretmen arkadaş vardı. Sanat evinde çocuk gençlik tiyatrosu yapıyordu. O kanıma girdi. Yani ben zaten kanına girilmeye müsait durumdayım. Sen Ankara'da olsan dedi bir profesyonel tiyatroda çalışırsın Settar dedi. Öyle gittim.
1: Ankara'da kaç yıl kaldınız peki?
2: 5 yıl.
1: 5 yıl Ankara'da kaldınız.
2: Sonra İstanbul'a geldim.
1: İstanbul'a geldiniz ve artık İstanbul.
2: Nokta Tiyatrosu'nda çalışmaya başladım.
1: İstanbul kapıları açıldı.
2: Gençlik Parkı'na geldi Abdullah Şahin. Orada konuştuk, anlaştık. Ben dedim hemen gelemem, 21'sini hazırlamalar lazım. Biz zaten Ağustos'ta başlayacağız dedi. O zamana kadar hazırlanır dedi. Hı hı. Öyle gitti. Öyle İstanbul macerası başladı.
1: Peki şimdi burada bir türkü arası verelim, sonra devam edelim.

0: Setar Tanrıoğan'la bayram sohbetlerine devam ediyoruz. Sizi son dönemde herkes Kızılcık Şerbeti'nde gördü. Gençler oradan biliyor ama biz ilk tanıdığımızda siz bir demet tiyatrodaydınız. Saldırı Ayağı bir rolündeydiniz. Yani 90'ların ortası, 2000'lerin başı. Bu rol 37 yaşında gelmiş size. 37 yaşında tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim oldunuz. Biraz da geç bir gelen
1: bir demet tiyatro çok izleniyordu o zaman.
0: Evet.
1: Yani ilk sitcomlardan birisiydi. Evet. Sahnede çekiliyordu. Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahnede çekiliyordu. Dekorda çekiliyordu. Herkes izlediği için Saldıray da dominant bir karakter.
0: Evet.
1: Yolda geçerken Saldıray falan diye laf atanlar olur bana. Hala.
0: Peki, sıkar mıydı o dönem sizi bu kadar tanınmak?
1: Çok muhatap olmayınca sıkmıyor.
0: Tabii Saldıray gibi bir karakter.
1: Yani oturup onlarla çay may içmen lazım.
0: Evet, doğru. Peki şimdi bir demet tiyatroda kahkahalara boğan bir Settar Tanrıoğan izledik. Yıllar içerisinde farklı rollerde gördük sizi. Ve en son işte Aşıklar Bayramı'nda herkesi gözyaşlarına boğan bir Settar Tanrıoğan izledik. Sizin için kariyer yolculuğunuzda siz hepsini eşit görüyorsunuz biliyorum rollerinizin ama komedi yapmak mı daha keyifli yoksa dram mı?
1: Ya ikisi de aynı. Aynı emeği veriyorsun ikisine de. Ama komedi daha tercih ettiğim bir şey.
0: Yüz güldürer olmak,
1: evet.
0: Değil mi? Evet. Tiyatro sizin için zannediyorum hepsinden ayrı bir yerde.
1: Tiyatro işin temeli, oyunculuğun temeli tiyatro.
0: Hı hı. Peki performans olarak en yorucusu da aslında tiyatro değil mi fiziksel olarak?
1: Ya bir iki saat yoruluyorsun bitiyor işte.
0: Evet, bütün tiyatrocular onun heyecanından vazgeçemiyorlar,
1: evet.
0: Değil mi? Tiyatroda olmanın, o sahnede olmanın.
1: Heyecanlı seyirciyle karşı karşıyasın.
0: Evet. Peki şimdi 2019 yılında Berkun Oya'nın Dünyada Karşılaşmış gibi oyununu oynamıştınız. Siz sanki onun yeniden oynanacağına dair bir sinyaller aldım geçenlerde izlediğim bir röportajınızdan sizin.
1: Öyle bir şeyler vardı da daha bir ses çıkmadı. Bir de insanlar dağıldı şimdi. Aynı kadroyla oynamak istiyor Berkun.
0: Hı hı.
1: Bence de güzel olur. Yani o ekip olduğu gibi olursa daha güzel olur.
0: Evet, çok keyifli olur.
1: Hayırlısı, bakacağız.
0: Yavaş yavaş yeni projeler de aslında gelmeye başladı. Bu o hastane sürecinden sonra değil mi? Kızıl Goncalar'da izledik
1: Kızıl
0: sizi.
1: Kızıl Goncalar'da çalıştım ki bu kadar iyi değildim o zaman.
0: Hı hı.
1: Kulaklık taktılar. Genelde kulaklıktan sufle alarak yürüdüm. Ondan sonra ikililerde, üçlülerde, birebirlerde falan sufle gelmeden söyledim.
0: Peki yeni sezon için bir şey var mı?
1: Var, sırada da ben isimlerini hatırlamıyorum. Onu Maksud Hemşire takip ediyor.
0: Çalışıyorsunuz ama şu an üzerinde.
1: Okudum.
0: Okudunuz, hoşunuza da gitti.

0: burası daha fazla emek istiyor.
1: Evet. Hep işiniz görünür olmak üzerine, insanlarla temas etmek üzerine ama insanlar böyle bir kendini zaman zaman çekiyor. Neden şehirden köye gitmek istediniz?
0: Orada sadece tercih ettiğim insanlarla birlikte oluyorum.
1: Peki şunu sormak isterim. İnsanlar gençken daha sosyalde, yıllar geçtikçe daha mı çok içe dönüyor? Ya siz de böyle bir şey mi yaşadınız?
0: Ya tercihler değişiyor. Yani çok alaya girmemeye çalışıyorsun. Makara kukaraya fazla girmemeye çalışıyorsunuz. Seçtiğin arkadaşlarınla birlikte olabileceğin bir yer orası yani. Tercih ettiğin arkadaşlarınla birlikte olabileceğin. Hani gürültü patırtı da yapsan kimse duymaz. Köyünde dışında
1: evet.
0: Yani tarım arazisinde.
1: Geçenlerde bir röportajınızda plan yapmadan yaşamanın özgürlüğünden bahsediyordunuz. Nasıl bir özgürlük? Bize biraz bunu anlatır mısınız?
0: Evet, sabah kaçta kalkacağım derdi yok. Kaçta gideceğim derdi yok. Acıktığın zaman yemek yemek. Oyalanmak istediğinde oyalanacak iş de var. Odununu tedarik edeceksin. Ateşini yakacaksın. Daha keyifli.
1: Marangozluk da geliyor galiba elinizden değil mi?
0: Epeydir yapmıyorum ama yaparım yani.
1: Bir kanepe yaptığınızı çünkü öğrendim o ev için.
0: Kanepe yaptım, evet, çekyat yaptım. Arkalar
1: hem de
0: tekerlekli.
1: Çekyat. Bir mühendislik kafası da var herhalde değil mi bir taraftan da?
0: Kolay bir şey, çok da zor değil yani.
1: Size
0: gidip
1: tabii.
0: Keresteciden ölçüyü veriyorsun, ağaçları kesiveriyor sana, getirip birbirine bağlıyorsun. Üzerinin minderini diktiriyorsun döşemeciye.
1: Normal aldığınız çekyattan eminim daha rahattır. Kendi emeğiniz
0: daha
1: geçtiği
0: sağlam.
1: için, değil mi?

Setar Tanrıören'le konuşmaya devam ediyoruz. Biz size bağlama çalarken gördük, Vavyen'de gördük, Urfalıya Mezel'den de gördük, Aşıklar Bayramı'nda gördük en son. Sizin türkülerle olan ilişkiniz, bağlamaya olan merakınız nereye uzanıyor?

0: Ya çocukluktan gelen bir şey mi bu?
1: Radyo çocuğuyum ben. Radyoda da halk müziği programlarını kaçırmazdık. Türkü dinlerdik yani. Bolca hala da dinlerim. Oradan gelen bir türkü sevdası var. Türkü güzel bir şey, dokunaklı bir şey.
0: Peki bağlama çalmayı kendi kendinize mi
1: Kendi
0: öğrendiniz?
1: kendime öğrendim.
0: O zaman kulağınız bayağı
1: Evet,
0: iyi.
1: kulaktan.
0: Çünkü çok zor bir şey bağlama çalmak. Yani
1: Çok
0: hem
1: da
0: çalıp hem söylemek aynı zamanda.
1: zor değil.
0: Size değil. Yani bunu deneyip deneyip başaramayan insanlar mutlaka
1: Çok
0: var.
1: az vardır.
0: Öyle mi diyorsunuz?
1: Evet, çok az vardır. Deneyip de başarılmayacak bir şey değil.
0: Umarız bu kadar kolaydır da çocukları ya da ileri yaştakileri yönlendirebiliriz. Çünkü hem enstrüman çalmak hem şarkı söylemek, müzikle uğraşmak hafızaya da çok iyi gelen bir şeymiş. Son dönemde yapılan araştırmalar bunu göstermiş.
1: Belki ben o yüzden ölümden döndüm. Türkü söyleyesim varmış demek ki.
0: Umarız hiç bitmez o isteğiniz Settar Bey.
1: Bitmiyor, hep içimde dolaşıyor türküler.
0: Söyler misiniz gün içinde?
1: Yani bir aklıma gelir mırıldanırım.
0: Bir de böyle türkü söylemek için böyle bir şey hissetmek gerekiyormuş
1: E
0: gibi, değil
1: tabii.
0: mi? Öyle.
1: Yani türkü hissettirir zaten onu. Birden aklına düşer ve onu söylemeye başlarsın.
0: En çok aklınıza düşen bir türkü var mı?
1: Yani gruplandıramam. Yani çok türkü var ama hepsi birbirinden güzel.
0: Evet, öyle kesinlikle. Yoğuruyor değil mi müzikle uğraşmak insan ruhunu?
1: Ya iyi geliyor, iyi geliyor. Müzik insana iyi gelen bir şey. İnsanın ürettiği bir şey ve insan ruhuna iyi gelen bir şey. Ruhuna iyi gelmese müziği üretmezdi insanlık.
0: Çok güzel bir sohbet oldu bizim için. Sizi de böyle karşımızda görmek çok iyi
1: Çok
0: geldi. Siz de
1: teşekkür
0: bizi
1: ederim.
0: kırmadınız, geldiniz. Bayram mesajınız var mı? Sizi dinleyenlere, sevenlere ne
1: İyi
0: söylemek
1: bayramlar
0: istersiniz?
1: olsun. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzel bir şey.
0: Umarız hepimizin her günü bayram gibi geçer. Dileklerinize katılmamak mümkün değil. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza
1: Ben
0: sağlık,
1: teşekkür
0: ayaklarınıza
1: ederim.
0: sağlık. Bayram sohbetlerinde Settar Tanröen'le birlikteydik. Prodüksiyonda Atilla Özdal vardı. İyi bir bayram geçirmenizi diliyoruz.

0: gelmiş. Reklam.
1: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
7: Bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. İyi bayramlar diliyoruz. Bir siyaset turuyla başlayalım bu saate. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası sular durulmuyor. Taraflar bugün bu çekişmeye ve yol haritalarına dair önemli açıklamalar yaptı. Hemen bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Kurultayın yapılması için tedbir kararının kaldırılması gerektiğini söyledi. CHP Genel Merkezi'nin kendi ekibinin başvurusu üzerine polis tarafından tahliye edilmesi hakkındaysa içim burkularak izledim dedi. Özgür Özel de konuştu. Yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız dedi. Mutlaka ve mutlaka o kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem ama biz buradayız ve mücadeleyi orada sürdürüyoruz diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, taraflara zorlu sürecin en az hasarla atlatılmasına yönelik tavsiyelerde bulundu. Kurultay tarihi için partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne ziyareti sırasında telefonla Mehmetçi'ye seslendi. Erdoğan, son dönemde meydana gelen çatışmalar sınır güvenliğinin önemini ortaya koyuyor dedi.
8: Muhterem memleketlerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Arda hudut bölümümüzde hudut namustur şiarıyla karar ve nehir sınırlarımızda 7 gün 24 saat esasıyla vazifesini bir hakkın ifa ediyor. Sizler sınırlarımızı her türlü tehdit ve tehlikeden başarıyla bertaraf ediyor. Bayram günlerinde dahi görev ve sorumluluklarınızı özveriyle yerine getiriyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyor. Rabbim sizleri her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin diyor.
7: Bültene bir bağlantıyla devam edelim. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleşen törene katılıyor. Ayrıntılar için söz Öykü Tüccar'da.
6: Evet, bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü, aynı zamanda 20 Mayıs Ülkücü Şehitler ve bu kapsamda da Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli her yıl olduğu gibi bu yılda Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ediyor. Dakikalar önce başladı buradaki tören. İlk olarak buradaki anıtın önünde bir Kur'an tilaveti oldu. Ardından da şu anda Devlet Bahçeli dava yolunda hayatını kaybeden ülkücü şehitlerin adlarının yazdığı noktalara geleneksel olarak yaptığı karanfil bırakma törenini gerçekleştiriyor. Ardından da burada bir açıklama yapmasını bekliyoruz Devlet Bahçeli'nin. Bugün Ülkücü Şehitler Günü demiştik. Hatırlatalım bugünü. 27 Mayıs 1980'de eski Gümrük ve Teker Bakanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Günsazan Ankara'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edildiği gün bugün. Bu tarih Türk Milliyetçiliği Hareketi'nde hayatını kaybedenlerin anısına Ülkücü Şehitlere Anma Günü olarak kabul ediliyor. Kızılcahamam'daki törenler her yıl gerçekleştiriliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ve parti mensupları Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ediyor. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından anıta karanfiller bırakılıyor. Bu senede bu gelenek bayramın birinci gününe denk gelmesine rağmen bozulmadı. Milliyetçi Hareket Partisi partililer buradalar ve her yıl yapılan töreni gerçekleştiriyorlar. Bahçeli'nin burada yaptığı konuşmalar oldukça önemli. Zira Ülkücü değerlerini ve şehitlerin fedakarlıklarına dikkat çeken konuşmalar yapıyor. Son olarak 2024 yılında hiçbir karanlık emel çizgimizi bozmayacaktır. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız diyerek de hareketin kararlılığını Bahçeli ifade etmişti. Devlet Bahçeli'nin buradaki ilk töreni, bugünkü ilk töreni değil bu. Kurban Bayramı dolayısıyla Ülkücü Şehitler Günü dolayısıyla aslında kendisinin ilk durağı bayram namazının ardından MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarlığı olmuştu. Devlet Bahçeli ilk olarak bu anıt mezarı ziyaret etmiş. Burada bir Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in mezarına karanfiller bırakmış ve bakır ibrikli.
9: Basın mensupları kendisine bir açıklama yapıp yapmayacağını da sormuştu. Ancak bugün 3 mesaj paylaştık, bence gayet yeterli diyerek açıklama yapmayacağını belirtmişti. Bu ziyaretin ardından da Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'na geçerek orada partilerle bayramlaştı Devlet Bahçeli. Vakıf temsilcileriyle hem sohbet etti hem de oraya gelen partililerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu programın ardından da öğleden sonra durağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi oldu. Burada Ülkücü Şehitler Anıtı'nda şu anda bir tören gerçekleştiriyor. Devlet Bahçeli konuşma yapacağı kürsüye gelene kadar biz aslında bugün sabahki açıklamasında da bahsettiği o mesajlara değinelim. Öncelikle bayram mesajını paylaşalım. Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Orta Doğu'da yaşananlara dikkat çekmişti. Ve Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır ifadesini kullanmıştı. Bahçeli Türkiye'nin yükselen her gerilim karşısında sağduyulu, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış amacını sürdüreceğini belirtmişti. Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, haksızlıkların sonsuza kadar hüküm sürmeyeceğine iman ediyoruz diye konuşmuştu. Yine Devlet Bahçeli mesajında dualarımız yalnız kendi milletimizin, kendi yurdumuzun, kendi hanelerimizin huzuru için değil, hakkı çiğnenenlerin esenliğe erişmesi, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması, beşeriyetin erdemle yeniden ihya olması üzerinedir ifadesine de yer vermişti. İşte hem bayram mesajı hem de Ürkücü Şehitler Günü'nün aynı güne denk gelmesi dolayısıyla da bugün oldukça yoğun bir gündemi var. Yoğun bir programı var. MHP liderini şu anda görüyorsunuz. Anıt'ın sol tarafındaki kalan kısım tamamlandı. Şimdi sağ taraftaki kısma geldi. Devlet Bahçeli ve MHP yöneticileri buraya yine karanfiller bırakılacak teker teker ve ardından açıklama yapılacak. Şüphesiz bugün Devlet Bahçeli'nin bu programı var, ancak konuşulan açıklamaları bunlar değil. Zira aslında CHP'ye yönelik mutlak mutlak kararına ilişkin de oldukça dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu Devlet Bahçeli. Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Mutlak mutlak kararıyla karşı karşıya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, duyulma ve yeni şeyler söyleme vakti dedi Devlet Bahçeli. Taraflara zorlu sürecin en az hasarla atlatılmasına yönelik tavsiyelerde bulundu. Kurultay tarihi içinde partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü işaret etti. Şimdi buradaki süreç devam ederken ben birazcık bu açıklamaların ayrıntılarına da değinmek istiyorum. Türk Gün Gazetesi'nde konuştuğunu ifade etmiştik. Mutlak kararı sonrasında genel merkezde yaşanan, CHP genel merkezinde yaşananları da değerlendirdi Bahçeli. Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır ifadesini kullandı. Yine CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti dedi. Mahkeme kararı ortadadır. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ifadesini kullandı. Yine bir kurultay sürecinin başlatılması gerektiğine de dikkat çekerek uygun bir tarihte yapılmasını önerdi. En uygun tarihinin de partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül olabileceğine vurgu yaptı. Bahçeli o açıklamasında sağduyu çağrısında da bulundu demiştim. CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı. Şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir önerisinde bulundu Bahçeli. MHP lideri mevcut üye yapısını yenilenerek yolsuzluk, usulsüzlük ve ahlaksızlığa bulaşmış üyelerin temizlenmesi gerektiğine de dikkat çekmişti. Bir kez daha Bahçeli'nin aslında bu süreçte dikkatli olunması ve CHP'nin tarihi kültürüne zarar gelmemesi yönündeki ifadelerinin olduğunda altını çizelim. MHP'nin beklentisini de işaret etti, açıkladı Bahçeli. MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden bir CHP'dir ifadesini kullandı. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumlulukta doğuracaktır dedi. MHP lideri CHP içindeki gerilimin sokağa taşmasından duyduğu endişeyi de yine bu açıklamasında dile getirmiş. İç çöpeyi tahkim etmeye çalıştığımız bu süreçte CHP üzerinden Türk siyasetinin istikrarsızlığa sürüklenmesi kabul edilmeyecek bir durumdur ifadesini kullanmıştı. Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan CHP'de mutlak mutlak krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP'ye değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe yaralı bir hafıza oluşturmasından da endişe etmekteyiz demişti. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş ve yüklerinden arınmış bir CHP'dir ifadesini kullanmıştı. Şu anda kameralarınıza getiriyoruz. Bahçeli kürsüye geldi. Ben de mikrofonu kürsüye, sözü de kendisine bırakacağım.
10: Evet, şu anda mikrofonu bırakıyorum seni.
11: Evet, şu anda canlı görüntüler geliyor Ankara'dan ekranlarınızda. Bir kürsü kurulduğunu aktarmıştı Öykü Tüccar da. Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nda bir tören vardı. Burada kürsü kuruldu. Devlet Bahçeli'nin de burada açıklamalar yapması bekleniyor. Bugün aslında yapmış olduğu açıklamalar siyasi gündeme dair çok önemliydi. Dinleyelim.
12: Dava arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, konuşmamın başında fani ömürlerini baki bir sevdanın yoluna seren, alın yazılarını ülkü kalemiyle yeniden yazan, gençliklerini Türk-İslam davasına feda eden, isimlerini Türk milliyetçiliğinin şeref levhasına kanlarıyla nakşeden ülkücü şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yad etmek üzere bir aradayız. Her yılın 27 Mayıs'ında ülkücü şehitler anıtında gerçekleştirdiğimiz bu cem, toprağa verdiği yol arkadaşlarına bitmek bilmeyen bir hicran duyan ülküdaşlarımızın ve görmeden sevdiği şehit ağabeylerinin acılarını gönüllerinde saklayan genç kardeşlerimizin aynı duada birleştiği, aynı sancağın gölgesinde sadakat ve şuur tazelediği mübarek bir hatırlayış meclisidir. 27 Mayıs şehitlerimizin aziz hatırası karşısında nefsimizi hesaba çektiğimiz, bugün oturduğumuz makamların, üstlendiğimiz vazifelerin, taşıdığımız ünvanların ardında nasıl büyük bedeller, nasıl ağır çileler, nasıl mübarek fedakarlıklar bulunduğunu yeniden hatırladığımız kutlu bir muhasebe günüdür. Bilinmelidir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanlık divanında ilçe başkanlıklarına, milletvekilliği sorumluluğundan ülke ocaklarımızdaki orta öğrenimli genç kardeşlerimizin masa başkanlıklarına kadar bu hareketin her kademesi şehitlerimizin kanı, dava büyüklerimizin alın teri, taş medreselerimizin çektikleri ıstıraplar üzerine kuruludur. Bundan dolayı ülkücü için makam hak verilecek bir emanettir. Hakkı verilecek bir emanettir. Milliyetçi ülkücü hareket içinde alınan her görev bir gösteriş bayesi değil, hesabı önce Allah'a, sonrasında ise aziz milletimize ve hatıralarıyla mukaddes şehitlerimize verilecek ağır bir mesuliyettir. Bu ağır mesuliyetin altında ezilmeyişimizin, istikametimizin şahsi hesaplara değil, ilahi kelimetullah davasına, nizam-ı alem ülküsüne ve Türk milletinin ebedi istiklal iradesine dayanmasındadır. Çünkü davamız dualıdır, himaye edenimiz Allah'tır. Değerli dava arkadaşlarım, şehadet bizim inancımızda tükeniş değil diriliştir. Kayboluş değil hakikatin en yüce mertebesinde ebedi bir varoluştur. Şehitlerimiz hakkın koluna kuvvet alan, emrine şahitlik eden, son nefesiyle imanını tasdik eden, davasını nefsinin üstüne çıkaran kahramanlardır. Şehitlerimiz batılın, zulmün ve zilletin karşısında dağ gibi duruşu ve dosdoğru yaşayışıyla hepimize örnek olan, dünya sürgününden ayrılıp ebediyete seferiyle Peygamber Efendimiz'e komşu olan, olma duasını taşıyan yiğitlerdir. Şehitlerimiz bedeni fani alemden çekilmiş olsa da adıyla ve hatıralarıyla nesillerin yoluna kandil olmaktadır. Şehitlerimizin toprağın altındaki sükutu nice nutuktan daha gür, yoklukları aramızdaki nice varlıktan daha diridir. Zira onlar lütuf ve keremle sevindirilen, arkalarından gelecek dava arkadaşlarına korkuya ve hüzne burada yer bulunmadığını müjdelemektedir. Bu müjde bugün saflarımızı sıklaştırmakta, imanımızı tazelemekte, irademizi metinleştirmektedir. Geride kalanlarımızın omuzlarına miras, gönüllerine miyar, yokuşlu yollarına mihver, karanlık zamanlarda ise mukaddes bir meşale olarak parlamaktadır. Ülkücü şehitlerimiz de böyledir. Duruşlarıyla gencecik ömürlerini aşan, binlerce genç kardeşimizin yüreğinden taşan, ocaklarımızda dua dua çoğalan, emanetleriyle nesilden nesile büyüyen iman erlerimiz, davaya hasredilmiş bir varlığın, aziz milletimize vakfedilmiş bir iradenin abideleşmiş isimleridir. Kimi üniversite koridorlarında, kimi öğrenci yurtlarında, kimi sokak başlarında, kimi zindan karanlıklarında, kimi dar ağacının gölgesinde imtihan edildi. Lakin her biri celladın urganına, hainin kurşununa, namerdin pusuna tebessümle yürüdü. Bir ülkü peşinde, bir Turan düşünde şehadet şerbetini içtiler. Can verdiler de canan bildikleri Türk-İslam davasını şahsi ikbal masalarında bozdurmadılar. Ülkücü şehitlerimiz delikanlı düşlerinden, ana kucağından, baba ocağından, evlat sıcaklığından, kurulamamış yuvalarından, alınamamış diplomalarından geçtiler. Dünyalık ne varsa ellerinin tersiyle ittiler. Musalla taşını, düğün meydanı saydılar. Ölümün soğuk nefesi, puslu havaları sararken ürkenler ülkücü şehitlerimiz değildi. Ülkücü şehitlerimiz idam sehpalarına gülerek yürürken, şehitlerimizin imanları karşısında küçülen, zulümlerini korkuyla büyüten o kahpe düzenin sahiplerinin dizleri titredi. Azrail'in nefes enselerinde hissedilirken dahi kendi canını değil, yanındaki dava arkadaşını düşünen, önce beni asın, o benim acıma dayanamaz diyerek cellatlara dahi sıra nizam veren ülkücü şehitlerimizin baş eğmeyen iradesi, hareketimizin tarihine altın harflerle yazılmış en mübarek satırlardır. Bunun içindir ki ülkücü şehitlerimiz, al bayrağımız ne zaman dalgalansa, üç ilahi sancağımız ne zaman gökleri kaplasa, ezanımız ne zaman gür sesle okunsa, nerede bir ülkücü Türk gencinin gözleri şehit ağabeyleri için dolsa, orada yeniden hayat bulacaktır. Ülkücü şehitlerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin fırtınalara rağmen değişmeyen dik duruşunda ve ülke ocaklarının sönmeyen ateşinde daima yaşayacaktır. İlk ülkücü şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'dan, Şehit Bakanımız Günsaz Ak'a, Mustafa Felivanoğlu'ndan Cevdet Karakaş'a, Yusuf İmamoğlu'ndan Dursun Önkuzu'ya, Fikri Arıkan'dan Cengiz Pakdemir'e, Ahmet Keser'den son ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar uzanan şehitler kervanımızın her halkasıyla bir ölsek de bin dirileceğimizi bir kez daha buradan haykırıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, ülkücüler çetin zamanların, sarp yokuşların, çakıllı yolların, dar geçitlerin, sisli gecelerin yılmaz ve sarsılmaz yolcularıdır. Nefsini rafa kaldırmış, menfaatlere yüz çevirmiş, korkularını ardında bırakmış dava adamlarıdır. Güce yaslanmayan, istikbal kollamayan, secdeden başka hiçbir yerde alnını yere değdirmeyen bahadırlardır. Yağızlıklarını lafa değil, hayatlarıyla ispat eden, sadakatlerini kalabalık laflarla değil, hainin karşısında değişmeyen karakterleriyle gösteren, kamera karşılarında değil, mücadelede saf tutan ülkücülerdir. İşte bu nedenle ülkücülük bir ömür taşınacak en yüce şereftir. Şehadet ise o şerefin ebediyetle taşlanmış halidir. Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlet-i ebed müddet şiarımıza, Türk Birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda başımız mahzun, gönlümüz müşteri, irademiz işte burada dava arkadaşlarımızla müstahkemdir. Mahzunuz çünkü nice dava arkadaşlarımızı kara toprağa emanet ettik. Müsteriyiz çünkü onların her biri tertemiz yaşadı, şahidiz. Müstahkemiz çünkü Asena'yla, Bozkurt'uyla, kundaktaki bebeğinden Aksakçı'na dek burada ve onların bıraktığı sancağa omuz vermek için dimdik ayaktayız. Sözlerime son verirken, başta merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, 27 Mayıs 1980'de menfur bir suikast sonucu şehit edilen merhum Gün Sazak Bey'i, 12 Eylül zulmünde dar ağaçlarına gönderilen ülkücü şehitlerimizle birlikte münferit tarihlerde Türk İslam ülküsü uğruna toprağa düşen bütün dava şehitlerimizi hasret ve vefa ile anıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları âli, emanetleri ebediyen aziz olsun. Ne mutlu ülküsünü, şahsiyetinin özü sayanlara. Teşekkür ederim efendim, sağ olun.
11: Evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ülkücü şehitleri anma günü programında etkinliğinde konuştu. Önce tören gerçekleştirildi, ardından da kurulan o kürsüye gitti ve günün anlam ve önemine binaen açıklamalarda bulundu. Şu anda da alandan ayrılıyor. Sıradaki haberimizi getirelim şimdi ekranlarınıza. 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe futbol takımı kafilesine Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosya yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi ve daha önce verilen takipsizlik kararını kanun yararına bozdu.
13: 2015 yılında Fenerbahçe kafilesine düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi. Ardından takipsizlik kararını kanun yararına bozdu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürrek'ten geldi.
14: Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı.
13: Akın Gürrek soruşturmaya verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirileceğini belirtti.
14: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.
13: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen sevk yazısında delillerin şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerektirir nitelikte olduğu vurgulandı. Delillerin mahkemede değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı. 4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi Trabzon Havalimanı'na giderken 22.15 sularında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. 7 Nisan 2015 tarihinde 2 kişi gözaltına alınmış, iddiaları reddeden şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, sonrasında da soruşturma hakkında takipsizlik kararı çıkmıştı.
11: Deprem bölgelerinde bayram vurup geçiyor. Yakınlarını kaybedenler mezarlıktaydı, dualar okundu, çiçekler bırakıldı.
13: Kimi eşi, kimi anne babası, kimi de evladı için dualar okudu. Deprem bölgesinde bu bayramda buruk geçti.
15: Depremde hayatını kaybeden canlarımız var, anne babamız var. Tüm deprem şehitlerini ziyarete geldik, onlara Kur'anlar okuduk.
13: 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma ve can kaybına yol açtığı Hatay Kurban Bayramı'na buruk girdi. Yakınlarını kaybedenler yine ilk olarak mezarlıkları ziyaret etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
16: Valla depremde abim bir de yengem iki tane çocuğu kaybettik. İşte bir de oğlu kaldı.
17: Yine buruk bir bayram. Bizim için her zaman bayramlar buruk geçiyor depremden sonra.
13: Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da mezarlıklarda yoğunluk vardı. Dualar edildi. Mezarlıklar çiçek ve oyuncaklarla süslendi.
18: Ne kadar zaman geçerse geçsin acımız hala taze. Gene geçip onları burada anıyoruz. Ruhları şad olsun.
13: Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de depremde yakınlarını kaybedenler mezarlığa giderek dualar okudu.
11: Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda acil servisler yine acil kasaplarla doldu. Kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti. Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu. Kurban kesmek isteyenler dikkatsizlik ve tecrübesizlik sonucu kendilerini yaraladı. Acil servislerde yoğunluk oluştu. Kayseri'de de benzer görüntüler vardı. Kurban keserken kendini yaralayanlar hastaneleri doldurdu. Düzce'de de kurban kesimi sırasında el, kol ve bacaklarından yaralananlar oldu. 57 kişi hastanelere kaldırıldı. Şimdi dünyadan yansıyanlara bir bakalım. Kurban Bayramı'nın ilk günü dünyanın dört bir yanında Müslümanlar camilerde, meydanlarda toplandı. Bayram namazı kılındı, barış için dualar edildi.
13: Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar bayram namazında buluştu. Savaşın hüküm sürdüğü yerlerde Kurban Bayramı buruk başladı. Görüntüler İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'den. Camilerin de yıkıldığı bölgede kadınlı erkekli Gazze'liler bayram sabahı açık havada namaza durdu. Bayram namazının ardından mezar ziyaretleri başladı. Gazze'liler savaşta yitirdikleri yakınlarının mezarında dua etti, Kur'an okudu. Burası da Lübnan. Lübnanlılar bayrama yoğun bombardıman altında girdi. İsrail Arefe günü 120'den fazla hava saldırısı yaptı. Bayram sabahı başkent Beyrut'taki Muhammed Emin Camii'nin önündeki meydan doldu. İsrail'in hedefleri arasında yer alan Sayda şehrinde de Müslümanlar bayram sabahı camilerde buluştu. Allah. Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'nın başkenti Jakarta'da da camilerde, meydanlarda, parklarda bayram namazı kılındı. Hindistan'dan ve Pakistan'dan da benzer görüntüler yansıdı. Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren hacılar da Kabe'de bayram namazı kıldı. Müslümanlar Orta Doğu'da barış için dua etti.
7: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma beklenirken donanmalar Hürmüz Boğazı'nda çatıştı. Amerikalı yetkililer İran'a yanıt olarak saldırdık dedi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Trump ise İran'ı konuşmak için 2 ay sonra ilk kez kabinesini topluyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında görüşme trafiği beklenirken Bender Abbas'ta yaşanan çatışmalara taraflardan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin terörist ordusu son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi açıklamasını yaptı. Amerikalı yetkililer ise İran tarafında drone hareketliliği görerek saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Hürmüz Boğazı hareketliliğine dair Amerikan Wall Street Journal gazetesi de Amerika Birleşik Devletleri donanmasının gemilere yeniden eşlik ettiğini yazdı. CENTCOM ise iddiaları yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da 2 ay sonra ilk kez kabine toplantısı düzenliyor. Toplantının ana gündemi İran olacak. Şimdi İran Devlet Televizyonu'ndan açıklama vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakat zaptı için gayri resmi çerçevenin taslak metni hazır diye. Bu gelişmeler ışığında Ali Çabuk şimdi hattımızda. Son durumu bize aktaracak Ali.
19: İran Devlet Televizyonu paylaştı Zehra son dakika olarak. ABD ile mutabakat zaptı için gayri resmi çerçevenin taslak metni hazır ifadesi kullanıldı. Ve taslağa göre ABD güçleri İran yakınından çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. Yine 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılırsa taraflar arasında bu anlaşma bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacak. Yine İran Devlet Televizyonu'na göre Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi trafiği ve rotası İran tarafından Umman ile işbirliğiyle yönetilecek. Tabii bu taslak metinde yer alıyor mu? Bunun resmi olarak duyurulmasıyla birlikte tarafların ortak kabulüyle netleşmesi gerekecek. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakir'in de bu konuda bir açıklaması az önce paylaşıldı ve Umman ile İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişine ilişkin yeni bir prosedür üzerine ortak bir müzakere yürüttüğü bilgisini paylaştı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş koşulları ve prosedürleri İran'a yönelik çatışmalar başlamadan önceki şartlardan tamamen farklı olacak dedi Dışişleri Bakan Yardımcısı. Öte taraftan İran Devlet Televizyonu da taslak metnin hazır olduğu bilgisini geçti. Öte taraftan Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari transit gemi sayısını da bir ay içinde savaş öncesindeki seviyeye getirmeyi İran'ın taahhüt ettiği belirtiliyor. Tabii burada askeri gemiler bu anlaşmaya dahil olmayacağı da vurgulanıyor. Yani İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan sadece transit gemilerin geçişine izin vereceği, askeri gemilerin boğazı kullanamayacağı vurgusu yapılıyor. 60 gün içinde de taraflar arasında nihai bir anlaşmaya varılır ise bu anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla da onaylanacağı belirtiliyor. İran Devlet Televizyonu ABD ile mutabakat zaptığı için çerçeveyi oluşturacak taslak metnin hazır olduğu bilgisini paylaştı. Tabii İran'ın bloke edilmiş mal varlığı vardı. Doha'da yapılan görüşmelerde bu mal varlığının da serbest bırakılması isteniyordu Tahran yönetimi açısından. 24 milyar dolarlık bir fondan bahsediliyor. Bunun en az yarısının serbest bırakılması konusunda Tahran yönetimi ısrarcı. Hürmüz Boğazı'nın statüsü konusunda ise Umman ile ortak bir müzakere yürüttüğünü belirtti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakir'i ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişine ilişkin yeni bir prosedür üzerinde Umman ile müzakerelerin sürdüğü belirtildi. Tabi burada nasıl bir statüden bahsediliyor, gemilerden ne kadar ücret alınacak veya bir hizmet bedeli karşılığında mı ücret alınacak, buna dair detayların bir taraftan netleşmesi bekleniyor. ABD tarafından gelecek onay da önemli Zehra. Ancak İran Devlet Televizyonu taslak metninin hazır olduğunu ve bu taslağa göre ABD güçlerinin İran yakınından çekileceği ve deniz ablukasının da kaldırılacağı şeklinde bilgi paylaştı.
11: Evet, son durum bu şekilde. Gemi trafiğini Umman'la yöneteceğiz yönünde İran'dan bir açıklama var. Önemli gelişmeler elbette bunlar. Ali Çabuk aktardı açıklamaları. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki bir kağıt fabrikasında meydana gelen patlama sonrası 9 kişiden haber alınamıyor. Şu ana kadar bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıplara ulaşma çabası da sürüyor.
20: Fabrikadaki selüloz tankı yerel saatle 7.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. O sırada içeride çalışanlar da vardı. Can kaybı ve yaralananlar oldu. Bazı fabrika çalışanlarına ise hala ulaşılabilmiş değil. Enkazda arama çalışması sürüyor. İtfaiye saatler süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
21: Çok sayıda ağır yaralı vardı ve hastalar bölgelerdeki hastanelere nakledildi. Olayla ilgili ölümlerin de olduğunu doğrulayabiliriz.
20: Yetkililer tankın patlama sırasında %60 seviyesinde dolu olduğunu paylaştı. Tankın içinde 300 bin litreden fazla kimyasal olduğu ifade ediliyor. Çevre sakinlerine olası bir sızıntıya karşı bölgeden uzak durmaları tavsiye edildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor. Selüloz fabrikasında en az 1000 kişinin çalıştığı belirtiliyor.
11: Şimdi gözler Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılacak seçimlere çevrilmişken Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde de son dönemde somut adımlar atılıyor. İki ülke arasında diyalog kanalları açık. En kritik başlıklardan biri ise sınırların açılması. Peki bu aşamaya nasıl gelindi? Süreç nasıl ilerliyor? Taraflar ne düşünüyor? İşte bu soruların cevapları şimdi ekranda.
22: Türkiye 1991'de Ermenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri. Ancak Ermenistan'ın 1993'te Karabağ işgal etmesiyle Türkiye sınırını kapattı. Ülke ile kara, demir yolu ve hava yolu bağlantısı kesildi. Diplomatik ilişkiler askıya alındı, doğrudan ticaret durdu. İlişkilerde normalleşme 13 yıl sonra dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2005'te Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'a yazdığı mektupla ivme kazandı. Mektupta 1915 olaylarına ilişkin komisyon kurulması öneriliyordu. ...2008'e gelindiğinde ise futbol diplomasisi devreye girdi. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erivan'daki Türkiye ile Ermenistan milli takımlarının maçını izlemeye gitti. Bu bağımsızlık sonrası Ermenistan'a yapılan Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaretti. Sarkisyan'da 2009'da Gül'ün davetiyle Bursa'daki maça geldi. Tarihler 10 Ekim 2009'u gösterdiğinde iki ülke arasında Zürih'te ikili ilişkilerin geliştirilmesi protokolü imzalandı. Ancak iki komşuda da heyecan yaratan bu süreç fazla uzun sürmedi. Erivan yönetimi sınırların açılması ve diplomatik ilişki kurulmasını öngören Zürih protokollerinin onay sürecini askıya aldı. Bir sonraki görüşme için aradan 13 yıl geçmesi gerekti.
23: Ruben'le fark etmişsinizdir, belki abi kardeş gibi olduk. İlk baştakinden çok farklıyız tabii.
24: Armenia Türkiye border, I'm picturing Serdar Bey. Hoping to see Serdar Bey on a train and to meet him on the train.
25: Birbirine 328 kilometrelik kara sınırıyla bağlı. Hem çok yakın hem de çok uzak. Türkiye ve Ermenistan 2021 yılından bu yana ön koşulsuz normalleşme süreci içinde. Karşılıklı özel temsilciler atandı, doğrudan uçuşlar başladı. Özel çalışma grubu Kars-Gümrü Demiryolu'nun rehabilitasyonu içinde çalışma yürütüyor. Masadaki en önemli başlıksa sınırların açılması.
22: Aslında bu süreçte kapı bir kez açıldı. Takvimler Şubat 2023'ü gösterdiğinde acının sınırları aştığına tanıklık edildi. 6 Şubat depreminden 5 gün sonra Ermenistan'dan yardım taşıyan bir konvoy Adıyaman sınır kapısından geçerek Türkiye'ye girdi. Bu jest diplomatik anlamda olumlu bir sinyal olarak algılandı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, taziye ve dayanışma mesajlarıyla 15 Şubat'ta Ankara'ya geldi. Görüşmede normalleşme adımları da ele alındı. Bu sürecin önemli duraklarından biri de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'teki yemin törenine katılmasıydı. Paşinyan 2025'in Haziran'ındaysa çalışma ziyareti için İstanbul'da Erdoğan'la görüştü. 12 Eylül 2025'te ise sınırda tarihi bir an yaşandı. Türkiye özel temsilcisi Serdar Kılıç başkanlığındaki Türk heyeti Adıyaman'dan Marmara sınır kapısına yürüyerek gitti ve Ermenistan'a geçti. Ve Mayıs ayına gelindiğinde 18 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Erivan'a gitti. 18 yıl sonra Türkiye'den bu seviyede yapılan ilk ziyaretti. Tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin bir protokol de imzalandı.
0: Önemli olan diyalog. Diyalog devam ettiği sürece en üst düzeyde devlet başkanlarımızın ve her düzeyde yetkililerin bu diyaloğu, bu bir araya gelip meseleleri konuşması devam ettiği sürece işbirliği alanları zaman içinde çok daha artacaktır. Bir noktadan sonra çok daha farklı bir düzeye yükselecektir diye inanıyorum.
22: İki tarafta ön koşulsuz başlayan sürecin devamı için taahhütlerini teyit ediyor. Erivan'a göre normalleşme adımları daha hızlı bile olabilir.
1: Türkiye ile normalleşme üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda şimdiye kadar daha somut sonuçlar almayı beklerdik. Çünkü Ermenistan'la Türkiye arasında ilişkilerin normalleşmesi ve Türkiye'nin Ermenistan'la sınırını açması için hiçbir engel olmadığına inanıyorum. Bizim açımızdan bu süreci engelleyen tek bir siyasi neden bile yok.
2: Diyalog oldukça aktif ve bu görüşmeler sırasındaki genel atmosfer çok olumlu. Üstelik bu sadece liderler veya dışişleri bakanları arasındaki toplantılardan ibaret değil. Artık kültürel miras, ulaşım ve altyapı gibi konuları kapsayan, farklı ilgili bakanlıkların da dahil olduğu çok boyutlu görüşmeler yürütüyoruz. Dolayısıyla diyaloğun kapsamı hızla genişledi.
22: Sınırın açılmasına yönelik teknik çalışmalar son aşamada. Ermenistan tarafındaki Marmara sınırı yenilenerek hizmete hazır hale getirildi. Demir yoluyla Türkiye'ye bağlanan Gümrü sınırındaysa altyapının yenilenmesi gerekiyor. 33 yıldır tek bir trenin dahi geçmediği istasyonun üzerini yaban otların kapladığı raylar hala yerli yerinde. Bölge halkı ise o anı bekliyor umutla.
2: Sovyetler Birliği ve Batı arasındaki Soğuk Savaş döneminde burası demir perdenin bir parçasıydı. Türkiye'den Batı'ya ve Avrupa'ya giden demir yolundaki Ermenistan tarafındaki son istasyondu. Bu Asya-Avrupa arasındaki orta koridorun bir parçası olabilir.
22: Ankara sınırların açılması için Azerbaycan'la Ermenistan arasında imza bekleyen barış anlaşmasını işaret ediyor.
3: Azerbaycan ve Türkiye Ermenistan işleri paralel olarak yürütüyorlar. Yani mesela şu anda Azerbaycan geçen yıldan itibaren Ermenistan'a transit yolunu açtı. Kendisi de petrol satmaya başladı. Azerbaycan da Türkiye'nin aynı şekilde Ermenistan'la ticari ilişkilerin kurulmasına tabii ki karşı değil. Ve Azerbaycan, Ermenistan'la Türkiye'nin 2022'de anlaştıkları üçüncü ülke vatandaşları için sınırın açılmasına muhtemelen şu anda bir kırmızı çizgi olarak görmüyor. Ama iki süreç birbirine bağlı nihai anlaşmanın sağlanana kadar. Ben iki ülke arasında güven oluştuğunu söyledim Azerbaycan'la Ermenistan'a.

veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının Ermenistan, Türkiye şeklinde yazılabilmesi artık mümkün hale getirildi. Artık gözler Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde. Ülkesinde alışılmış kalıpların dışına çıkarak Türkiye ile yakınlaşmayı savunan ve bu yönde adımlar atan Paşinyan'ın devam edip etmeyeceği sınırın iki yanında da merakla bekleniyor. Seçime sadece iki ülke için değil, Güney Kafkasya'ya gidecek barış için de önem atfediliyor.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi, lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
11: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
12: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
0: Reklam.
13: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Reklam.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Smokin bizim işimiz.

0: Merhaba, 16 bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. İyi bayramlar dileyelim. Bu saate başlayalım bir bağlantıyla. İran Devlet Televizyonu Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metnini yayınladı. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktarıyor.
1: NTV Radyo.
0: Evet, bağlantıya bir daha bakalım. Önemli bir gelişme. Tabii bir yandan gözler Hürmüz'de yaşanan bu gelişmelerde bir mutabakat sağlanacak mı diye onu bekliyoruz. Taraflar bir yandan askeri bir yandan diplomasi kanallarını da açık tutuyor. İran Devlet Televizyonu İRIB, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metnini yayınladı. Ve o taslağa göre Amerikan güçleri İran yakınından çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. Ben bu kadarını ifade edeyim, sözü Tahran muhabirimiz Ali Çavuğ'a bırakayım. Ali?
2: Zehra, taslak metnin hazır olduğunu belirtti Devlet Televizyonu ve gayri resmi olarak tabii paylaştı bu metni. ABD cephesinden gelecek son açıklamalar da önemli olacaktır. Söz konusu taslak metnine göre ABD İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldırmayı kabul etti. Aynı şekilde buna karşılık İran'ın ise boğazdan geçişlere izin vereceği ve savaştan önceki gemi sayısına bunun bir ay içerisinde yükseltileceği şeklinde İran'ın da bunu taahhüt ettiği belirtildi. Ancak askeri gemiler için yasak devam ediyor. Boğaz'dan askeri gemiler geçemeyecek. Sadece ticari gemilerin geçişlerinin sayısı bir ay içerisinde savaştan önceki seviyeye döndürmeyi taahhüt etti diyor. Gemilerin geçiş yönetimi ve güzergahı konusunda ise kontrolün İran ve Umman'da olacağı yer alıyor Devlet Televizyonu'nun yayınladığı taslak metinde. Ayrıca ABD'nin askeri güçlerini İran'a yakın bölgeden geri çektiği de taahhüt ettiği belirtiliyor. Tabii burada ABD'nin İran'a yönelik savaşta bölgeye yığdığı askeri kuvvetleri mi geri çekecek, yoksa bölgede bulunan üslerde konuşlu askeri güçler mi geri çekilecek, bu henüz netlik kazanmamış görünüyor Devlet Televizyonu'nun yayınladığı bu taslak metinde. Bunun da müzakereye yine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Ancak ABD'nin İran'a yönelik bulundurduğu askeri kuvvetleri de geri çekeceği İran'ın şartlarından birisiydi. 60 gün içerisinde eğer taraflar nihai bir anlaşmada mutabakat sağlarlarsa, söz konusu anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararınca da onaylanacak şeklinde bir çerçeve çiziyor Devlet Televizyonu. İslamabad mutabakatı çerçevesi tabii henüz kesinleşmedi ifadesi de kullanılıyor. İran'ın somut doğrulama olmadan hiçbir adım atmayacağı da Devlet Televizyonu haberinde yer alıyor Zehra.
0: Ali Çabuk aktardı, ayrıntılar bu şekildeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da karşıladı. Bayram namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan namaz çıkışı da konuştu. Gazze'de yaşananlara dikkat çekti.
3: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazı için İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Camii'ndeydi. Erdoğan namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra kameralar karşısına geçti. Gazze'deki İsrail soykırımına bir kez daha tepki gösterdi.
3: Bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin bayramını kutladı, birlik beraberlik mesajı verdi.
3: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor.
4: Erdoğan'ın bayram boyunca İstanbul'da olması ve bazı programlara katılması bekleniyor.
0: CHP'de mutlak butlan kararı siyasi partiler arasında yarın gerçekleşecek bayramlaşma programlarına da yansıdı. AK Parti ve CHP bayramın ardından yeniden bayramlaşacak. DEM Parti, İyi Parti ve Zafer Partisi ise mutlak butlan kararına tepki göstermek için programlarında CHP'ye yer vermedi. Bu partiler mecliste Özgür Özel'in heyetini ziyaret edecek.
5: Siyasetin geleneği, bayramın ikinci günü partiler arası bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşecek. O ziyaretlerin ana gündem başlığı CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. AK Parti ve CHP 3 bayram sonra bayramlaşacak. AK Parti 16 partiyle karşılıklı bayram ziyaretleri yapacak. O partiler arasında CHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de var. AK Parti ve CHP belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle 3 bayramdır bayramlaşamıyordu. CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası iki parti bayramlaşma kararı aldı. CHP'nin ise bayramlaşma programları mutlak butlan tartışması gölgesinde gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İyi Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.
6: Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşır. Hani partiler gelir gelmez karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleşir.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Genel merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri meclisteki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade edecek. MHP'de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP, İsrail'e DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret edecek.
1: NTV Radyo.
7: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 27 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Dünya Su Samuru Günü bugün. Bu büyüleyici canlıları tanıyıp kutlama günü. Her yıl Mayıs ayının son çarşamba günü kutlanan Dünya Su Samurları Günü nedeniyle doğa takvimini su samurlarına ayırdık. Su samurları uzun aerodinamik gövdeleri ve perdeli ayakları olan memeliler. Su altında kulaklarını ve burun deliklerini kapatabilirler. Bu özellikleri de onları olağanüstü yüzücüler yapar. Büyük aile grupları halinde bir arada yaşarlar. Duyarlı, çıkardıkları seslerle iletişim kuran bu sosyal canlıların çarpıcı bir özelliği kokuları. Her su samurunun insanın parmak izi gibi özel ve benzersiz bir kokusu vardır. Kuyruklarının dibinde olan koku bezinin ürettiği kokuyla işaret bırakıp kendilerine ait yerleri belirlerler. Suda sırt üstü yan yana yatan, birbirlerine sarılarak uyuyan su samuru ailelerinin videolarını hiç gördünüz mü? Uyurken birbirlerinden kopup suda savrulmamak için böyle uyurlar. Unutmayın, su samurları evcil hayvan değil, yaban hayvanları. Egzotik hayvan ticareti, yaşam alanlarının bozulması, su kirliliği ve iklim krizi nedeniyle tehdit altındalar.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
1: Albümlerin B yüzünde kalan şarkılar ve onların bilinmeyen hikayeleri yıllar sonra gün yüzüne çıkıyor.

0: müziğin zirvesi. 80'ler, 90'lar.
1: Bir kaset alıyorsun, kapağına bir bakıyorsun, D yüzünde çok böyle televizyonda izlemediğin şarkılar
0: kesinlikle.
1: Var.
0: Kesinlikle.
2: NTV Radyo'nun sevilen programı NTV'ye taşınıyor. Ömer Vatan Artıran ve Suat Kavuklaoğlu'nun sunduğu Beyyüzü şarkıları her pazar 23.30'da NTV ve NTV Radyo'da.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
1: NTV Radyo'ya hoş geldiniz. Bayram özel yayını başlıyor. Ben Hakan Rauf Tüfekçi, Fatih Özdal. Hepinizi selamlıyoruz ve Cazın Büyüsü ekibi olarak herkesin bayramını kutluyoruz. Bu haftaki konuğumuz, özel yayın konuğumuz, İstanbul'un efsane mekanlarından biri, artık var olmayan Lale Plan son sahibi ve işletmecisi Hakan Atala. Hakan, hoş geldin.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben de herkese, tüm dinleyicilere iyi bayramlar diliyorum.
1: Lale Plak hakikaten müzikseverlerin uğradıkları zaman dünyalarının değiştiği bir mekandı. Yeni gelen albümlerin yanında Hakan Atalı'nın ve orada çalışan, benim hatırladığım Tansu'dan başlayalım.
2: Evet, Tansu, Erdal.
1: Erdal.
2: Evet, daha önceden Yenal vardı, Tayfun vardı, evet. Bir sürü emekçim vardı, sağ olsun.
1: Onlarla olan muhabbet, çay ikramları ve değişik albümlerin dinlenmesi, bunlar geçmişte kaldı. Lale Plak ne zaman kapandı?
2: 2019. 1954 13 Mayıs'ında açılmıştı.
1: Evet.
2: 2019'da kapandı. İşte 65 yıl. O serüven bitti ne yazık ki.
1: Evet, ne yazık ki bitti. Bugün hem Lale Plak konuşacağız, hem Hakan Atalı'nın bize seçtiği müzikleri dinleyeceğiz. İstiyorsan hemen bir parçayla başlayalım.
2: Peki, istiyorsan şöyle başlayayım ben. Benim bu caza olan merakım çok genç yaşta başladı. Şimdi onu hesapladım bu listeyi sana hazırlarken. 16-17 yaşlarında ben bu işe galiba bulaşmışım. İyi ki de bulaşmışım. Çok radyo dinlerdim. Bak şu anda radyonun yeri benim için bambaşka. Çünkü bizim kuşak radyoyla büyüdük. Radyonun getirmiş olduğu heyecan, hayal, ne bileyim, çok başka yani, çok başkaydı. Biz işte İstanbullular kışın işte Avrupa yakasında, yazında Anadolu yakasında sayfiyeye geçerdik. Öyle bir yaşantımız vardı. Biz İdaltepe'ye giderdik işte. İdaltepe'deki yazlığımızda benim kuzenimin evinin orada bir garaj vardı. O garajın orada da hep birlikte müzik dinlerdik. Ben oraya sonra tekrar döneceğim. Benim bu tutkum radyoyla başlamıştı. TRT 3'ten tabii ki. TRT 3'ten akla ilk gelen tabii ki Stüdyo FM'dir. Stüdyo FM'in sinyal müziği benim için unutulmaz bir parçadır. Her hafta sonları mı, her gün 18'den 17-18
1: Cuma arası, günleri.
2: Cuma günleri 18 arası ben mutlaka onu dinlerdim. Tabii cumartesi günleri de, sabahları da, 90'lı yıllarda Mavi Nota, Hülya Tunçak'ın programlarını, ben bunların hepsini dinlerdim. Yani kaçırmamak için elinden gelen her şeyi yapardım. Nasıl şimdi millet dizileri seyretmek için kampa giriyorlar falan, ben de bu radyo programlarını dinlemek için çok özen gösterirdim kaçırmamaya. Neyse, bu Stüdyo FM'in sinyal müziği benim en beğendiğim, beni caza alıştıran Bob James'in parçasıdır. Bakın şimdi Bob James'in bu parçasını ben dinliyordum ediyordum ama aradan yıllar geçince de bunun bir klasik parça olduğunu ve caza aranje edildiğini yeniden öğrendim. İşte müzik böyle bir şey. Evet, şimdi Bob James'in Farandole adlı parçasını 1974 yılında çıkarmış olduğu albümde Bizenin İnci Avcılarının Larizyan Suite numara 2 ile açıyoruz. Programımızı da zaten TRT 3 Stüdyo FM'de böyle açılırdı.

0: NTV Radyo'da cazın büyüsü devam ediyor. Konuğumuz Hakan Atala, İstanbul'un efsane mekanlarından Lale Plak tarih masasında yerini aldı. Lale Plak'ı didikliyoruz. Lale Plak kuruluşu.
1: Evet, 13 Mayıs 1954. Babamlar Beyazıt demiş dükkanları Beyaz Saray'da. Babamlar Üsküp'ten göç almışlar. Ondan sonra oradaki dükkan isimlik olunca, ama tabii bu Beyazıt'taki dükkanda şey yok. Müzikle ilgili hiçbir şey yok. Kartpostallar var. İşte başka yanında kağıt, kalem, kırtasiye. Bunlar vardı. Daha sonra da işte bu isimlaktan sonra da Beyoğlu Tünel, Galip Dede Caddesi numara 1'deki mağazayı bir Musevi'den satın alıyor. Bu Musevi de zaten daha önceden bu işi yapıyormuş. Plakçılığı yapıyormuş. Bizimkiler de işte kırtasiyeydi. Yabancı neşriyattı. Albümdü. Daktiloydu. Telsim malzemeleriydi falan filan derken bu işi geliştiriyorlar. Fakat daha sonraları tabii biz de hep yardıma gittiğimiz için, aile dükkanı olduğu için, evde yakındı bizim, Şişel'de oturuyorduk. Babama yardım ediyordum. Ondan sonra bir şekilde artık baya baya kanıksamıştık orayı. Benimsemiş miydim tam bilmiyorum. Çünkü babamla çalışmak çok kolay bir şey değildi. Ama onun tabii ki hayat tecrübelerinden epey şey kazandım. İşte büyüdük, ettik, yaşlandık, şunlar bunlar. Tabiri caizse ihale bana kaldı. İşte 80'lerin başında falan, 80'lerin sonuna doğru tamamen ben gidip gelmeye başladım. Ondan sonra fakat bu kırtasiye, kasetti, kartuştu, plaktı. İkisi bir arada çok akan olmuyordu. Ben kendimi daha başka bir şekilde orada tanıtmak istiyordum mağazayı. 87'den sonra tamamen dükkanı içinde değiştirerek, babama bir sürpriz yaparak, çünkü o zamanlar artık yaşlanmıştı, pek gelemiyordu, dekorasyonunu değiştirdim. Ondan sonra içeriğini de tamamen müzik olacak şekilde, ama tabii ki seçili müzikler olacaktı bu. Benim göz ağrım caz, olmazsa olmazım, ve sonra da klasik müzik ve bizim değerlerimizi ben çok önemsiyorum, çünkü Türk musikisini, en iyi örneklerini, Türk halk müziğinin en iyi örneklerini satmaya çalışıyordum. Bundan sebep çok yabancı geliyordu. Bizim orası çok turistik bir yerdi. Bir de hemen hemen 20 adım sonra benden, benim için çok önemli bir yer olan Galata Mevlevihanesi vardı. İbrahim Müteferrika'nın falan kabri oradadır mesela. Şeyh Galip Hazretleri işte orayı kurmuş etmişler. Orada böyle çok turistik olmadığı zamanlar Mevlevi gösteriler yapılıyorlardı. Onun için Galip Dede Caddesi'ydi bizim oranın adı.
0: Şimdi konuya devam ediyoruz. Evet. Sıradaki parçamız.
1: Şimdi sıradaki parçamız, konuşmamın başında söylediğim gibi, bizim yazdığımızda yine garajda dinlediğimiz, benim yine çok çok sevdiğim, çok beğendiğim Stanley Clark, elektrik bassçı Stanley Clark. Onun School Days adlı albümünden. Onun da yılı kaçtı bakayım? 1970 küsürler olması lazım. Bir dakika bakacağım. Evet, 75 School Days albümü. Bende bunun çok bir anısı var. Yerli baskı vardı. Yerli baskılar çok kaliteli değildi plakta o zamanlar. Yamuktu, çizikti, çıtırtılıydı falan. Hoş, şimdi gerçi onlar tercih ediliyor ama biz gidip aramızda para biriktirip toplayıp orijinal baskısını almıştık. Benim de çok beğendiğim bir parçadır. Stanley Clark School Days dinliyoruz.

0: Cazın Büyüsü NTV Radyo'da devam ediyor. Konuğumuz Hakan Atalay'la Lale Pla ve Hakan'ın bize seçtiği parçaları dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi Lale Plak kuruldu. Baban işleri sana devretti. Sen Lale Pla 80'lerin sonunda aldın. Hı hı. Müzik olayına tamamen evet. Döndün. Bir soru. Beyazıt'taki dükkanın adı da Lale miydi?
1: Lale mağazası evet. Evet. Esasında mağazanın dükkanın ismi Lale mağazası.
0: Peki niye Lale?
1: Onu ben de bilmiyorum. Onu anneme de sormuştum. Herhalde o zamanlar apartmanlar falan da hepsi farkındaysan o devirdeki bütün çiçek isimlerinden oluşuyor. Acaba ondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Biz de onu devam ettirdik işte.
0: Peki ailede müzisyen var mıydı?
1: Hayır.
0: Hiç?
1: Hiç yok ama çok meraklıydık. Özellikle babam inanılmaz müzik dinlerdi ve dans etmeyi çok severdi. Annemle muazzam valsleri vardır onun. Mesela biz bir Bodrum'a gitmiştik hiç unutmuyorum. Tatil hep birlikte. Lastik ayakkabıları falan vardı. İşte müzikler orada bir canlı müzik vardı. Ondan sonra babam bir anda kayboldu gitti. Bir baktım o ayakkabılarını getirdi. Onun meşhur ayakkabıları vardır. Hiçbir şekilde eskimemiştir o. Ondan sonra o ayakkabılarla dans etmişti. Çok güzel vals yapardı annemle. Dükkanda da öyle. Bazen Polmoria falan çok severdi, dinlerdi. İşte müşterilerle de tabii onun da böyle dans ettiği zamanlarda olurdu. Ben tabii yerin dibine, dükkanın dibine girerdim utancımdan falan. Öyle bir ilişkilerimiz vardı. Tabii rahmetli amcamın da katkıları çok vardı. İşte böyle bir butik dükkanda ama ben bunu daha da böyle bir seçili müziklere ayırmayı tercih ettim. Bir dükkanın bir berber dükkanı gibi ve terzi dükkanı gibi olmasını istiyordum. İşte seninle de dostluğumuz zaten. Böyle başladı biliyorsun. Hala da bak 6 senedir. Dükkana girdin yok çünkü yok ama görüşüyoruz konuşuyoruz çünkü daha önceden yapmış olduğum sohbetler bunun yanında benim bir çok değerli dostlarım var senin gibi entelektüeller, tiyatrocular, müzisyenler işte daha bir sürü senin gibi hekimler böyle güzel bir çevrem de oldu benim bunların hepsi spontan oldu zaten cazdaki gibi ben buna çalışmıştım galiba da başarılı olmuş.
0: Evet şimdi bir parça.
1: Peki şimdi bir gitarcıyı dinletmek istiyorum siz sevgili dinleyicilere. Sylvain Luc Francis sen de bilirsin Frankofonluktan. Ondan sonra bir meşhur Doors parçası Jim Morrison'ın parçası. Like My Fire'ı yorumlamış, caz yorumlamış. Bu albüm de Dreyfus'tan çıkmıştı. Artık o Dreyfus'ta hayatta yok, o yok. Firma da yok ne yazık ki.
0: 1980'lerin 90'ların evet. Efsane caz plakları basmış
1: tabii,
0: bir yeridir.
1: Çok büyük tabii. Bir prodüktördür. Evet. Michel Petrucciani falan bütün albümleri oradandır. 2003 yılında bu albüm çıkarmıştı. Ben de işte bu tanınan bilinen parçanın bir de böyle bir caz yorumunu sizlere tanıştırmak istedim. Dinliyoruz Sylvain Luc, Like My Fire.

0: Cazın Büyüsü NTV Radyo'da devam ediyor. Konuğumuz Hakan Atalay ile Lale Plak tarihi üzerinde sohbet devam edecek. Şimdi sen biraz evvel dedin ki kapansa bile dükkan oradan edindiğim dostluklar devam ediyor dedin. Doğru. Bunun en canlı tanıklarından biri de benim. Peki Lale Plak kapandı. Şimdi o işe girmeyelim istiyorsan.
1: Tamam.
0: Niye kapandı konusuna.
1: Peki.
0: Aile hikayesi. Evet, o yüzden özel bir konu. Hiç içinden geçiyor mu? Tekrar bunu bir yerde canlandırayım ben.
1: Aslında 6 sene geçtiği için belki ilk zamanlarda 1-2 sene içinde bunu evet diyebilirdim ama şimdiki şartlarda, sosyal şartlar özellikle ve bizim meslek icabı yaptığım işlerde çok dijitale döndüğü için her şey bir soru işareti. Yani belli bir kapital lazım, belli bir birikim lazım. Bu birikim bende var ama son 6 senedir tabii onu kaybettim. Biraz daha ürkek davranırım. Yani şu anda onun tam cevabını veremem Hakan sana. Çünkü benim tabiatım icabı bütün gün ben orada duruyordum. Yani haftanın 7 günü bile çalışıyordum hatta. Sabah 9, akşam 7, 7.30 gibi. O tempoyu bir daha yakalar mıyım bilmiyorum. Yakalarsam da onun karşılığını alacaklar var mı onu da bilmiyorum işin doğrusu. Onun için böyle bir havada.
0: Evet, şimdi bu çok konuşulan bir şey. Hala plak alınıyor mu diye laf eden çok insan var. Ben hep onlara ya da bu fikri bana getirenlere şu yanıtı veriyorum. Plak alınır, CD'ye alınır, laf olsun diye değil. O dükkana girip dükkan havasını solumak, onu satanla konuşmak.
1: Tabii.
0: Sattığı malı senden çok daha iyi bildiğine emin olduğum biriyle o albümü tartışmak. Belki o albümü yapan müzisyenler o dükkandan geçti. Onu dinlemek, o dükkanın havasını solumak bile çok önemli bir şey. Yani sonuçta işte internet ortamında bir tuşa bas, oradan önüne müzik gelsin, dinle. Çok evet. Kolay, çoğu zaman ücretsiz diyelim bunlar ama o keyif olmayacak. Yanlış mı söylüyorum?
1: Ben de zaten bu işe başladığımda ben ilk işte bu bilgi ve birikimimi mutlaka müşterimle, dostlarımla paylaşmayı çok severdim. Yani öyle olmasını isterdim. Çünkü ben mesela sizlerin yerine koyardım kendimi. Ben de böyle bir iyi alaka isterdim. Yanındaki arkadaşlarla da aynı şekilde söylerdim. Bütün bu yeni gelen Hakan CD'lerin hepsini, yüzlerce partilerin hepsini teker teker dinlerdik. Dinledikten sonra bir yorum yapardık. Kimlere olacağı, kimlere olmayacağı ve tasnifleme ne kadardır, nedir? Bu bir de klasik müzik falan da var. Yani çok anormal bir dünya bu. Çok popüler albümler satmamaya çalışırdım. Ama yine de hakikaten bunları dinlemek bir zaman alıyordu bizim için de. Çünkü bazı albümler vardır mesela girişleri, çok introları uzun sürerdi. Biz onu sarardık, ederdik. Şu dakikada kimin kontrbas solosu var, kimin piyanosu var, kimde vokal var, şu var, bu. Yani hepsine hakim olmalıydık. Yani bana biri geldiği zaman, bu CD'yi gösterdiği zaman benim onu içine mutlaka biliyor olmam lazım. Böyle daha hoş oluyordu tabii. İnsanlar da çok etkileniyordu bundan. Böyle.
0: Evet, tekrar bir parça.
1: Peki yine bu sefer basçılardan gidiyoruz. Benim en sevdiğim enstrüman bas. Elektrik bastı ilk zamanda. Sonra artık elektriği bıraktım. Kontrbasa başladım. Onun keyfi daha iyi geliyor bana. Avishay Okoyan var. İki tane Avishay Okoyan var biliyorsunuz. Biri evet. Trompetçi, biri kontrbasçı. Ben size kontrbasçı olandan. Bir Beatles parçası. John Lennon, Paul McCartney evet. bestesini yine bir şekilde cazlaştırılmış halinden Come Together'ı dinleteceğim. Bakalım nasıl bulacaksınız Avishay Okoyan, Come Together.

0: Yazın Büyüsü NTV Radyo'da devam ediyor. Konuğumuz Hakan Atalay'la Lale Plak'a konuştuk. Biraz plak sektörü, işte albümler eskisi gibi değil, dijital ortam birçok şeyi değiştiriyor dedik.
1: Ama şeyler de değişti Hakan. İnsanlar da çok değişti tabii.
0: Tabii ki. Tabii
1: yani
0: ki,
1: zaten
0: müzikten değişti. Şimdi çok. Tabii bizim yaşımızdaki zihin yapısıyla şu anda 15'li yaşlarını süren, İşte benim kızım ona yaklaşıyor. Senin oğlun onun yeni geçti. Evet. Yani onların bizim onları anlamamız çok zor.
1: Mümkün değil.
0: Yani anlaşma zemini aramak da esasında
1: şey. Yanlış bir şey. Çünkü yanlış, o bize de zamanında aynı şeyi söylüyorlardı ya işte.
0: Evet, yapıldı,
1: bu demek ki olacak.
0: Evet,
1: bizim çocuklarımızın da çocuklarından aradaki köprüleri olacak. Bunlar doğal zaten de.
0: Evet. Şimdi sana dükkana mesela bir sürü ünlü müzisyen gelirdi. Festival sırasında ya da işte şehirden geçenler. Sen onların hepsiyle tanışırdın.
1: Hı hı.
0: Bu anılar içinde seni en çok etkileyenlerden bir iki tane anlatsana.
1: Önce şeyle başlayayım. Marcus Miller'la başlamak isterim. Tuzak bir soruydu bu. Biliyordun sen de cevabı da herhalde ama Marcus Miller benim çok önemsediğim bir caz müzisyeni. Aynı zamanda besteci biliyorsun. Miles Davis'ten çalışmaları vardır. İşte Tutu'ydu, Siesta'dı. Çok yönlü bir müzisyen. Elektrik bastan ziyade de bas klarnet denilen bir enstrüman. Muazzam bir enstrümandır. Onu da çok iyi çalardı. Benim çok takip ettiğim biriydi. Bir gün işte yılları şimdi çok uzakta olduğu için tarih veremeyeceğim. Bizim orası çünkü Galibiyet Caddesi bütün müzisyenlerin uğrak yeridir benden ziyade. Orada enstrümanlar falan satıldığı için hepsi bir gelirler. Bütün bu festival zamanı, bütün bu gezdiren arkadaşlar hep oralara getirirlerdi. Kapalı Çarşı falan gibi hani. Orası da müzisyenlerin mabediydi bence o sokakta. Marcus Miller geldi bir gün. Benim de o sene 50. yılımdı. 2014 yılı. Ben o yıl küçük bir parti ve Babilon'da bir gece düzenlemiştim. Müzisyen getirmiştim İsviçre'den Mich Gerber. Bir de benim çok yakın bir arkadaşım Arkın Mercan Dede. Onunla beraber bir program yapılmıştı. Bir de bir CD çıkarmıştık yine Mich Gerber'in 2-3 parçası üzerine. Arkın düzenlemeler yaptı. Minik bir CD şeklinde bastım. Sonra babamla amcamın basılı logosu, fotoğrafı olan bir tişört bastırmıştım. Herkese böyle gelenlere o akşam böyle bir ikram yapmıştık. Bir lale plak poşeti içinde. Neyse Marcus Miller geldi o sırada. Tabii ben çok heyecanlandım. O da böyle gayet mütevazi bir şekilde uğradı geldi. Fakat bir çay söyledim. Çayı bitirmeden çünkü arkadaşlar soundcheck zamanı geldiğini falan deyip konser günüydü bu çünkü. Gitmek zorunda kaldım. Benim de aklıma şey geldi işte. Arkadaşlardan biri söyledi. Tişört hediye ettim bu tişörtten. İşte bu sevindi falan. Akşam konsere gittik işte. İnanılmaz kalabalık. Hakan bir kıyafetten çıktı. Bir kolları böyle çıkmış, kesilmiş falan bir tişörtten. Ben en arkadayım. Ben genelde konserleri pek önden seyretmem. Arkadan böyle daha hakim olmak isterim. Yanındaki arkadaşım, ben de çalışan arkadaşım. Ya Hakan abi dedi, bu bizim verdiğimiz tişört değil mi? Yok canım, ne alakası dedi. Kollar kesilmiş. Biraz daha gittim, yakınlaştım. Kolları kesmiş. O tişörtten bir gece full, tam gece o konser vardı. Çünkü full diyorum, ondan sonra Roxy'ye gitti. Geceye sana kadar gitti. Bitmedi, aradan 7 yıl veya 8 yıl geçti Hakan. Tekrar İstanbul'a geldiğinde, İstanbul Jazz Festivali'nin. Aynı tişörtten yine dükkana geldi biliyor musun? Artık daha ne diyeyim ben. Yani ne kadar şahane. Yani, evet. Bakalım bu sene yine gelecek yazın İstanbul Jazz Festivali'ne.
0: Tişört 12 yaşında.
1: Vallahi öyle, acaba girer mi yoksa başka bir tişört de versem mi acaba ona diye düşünüyorum.
0: Süper. Sıradaki son parça artık bu.
1: Son parça mı?
0: Evet, son
1: peki,
0: parça.
1: Peki son parça benim çok sevdiğim Avrupalı İtalyan piyanist Enrico Pieranunzi. Bence yaşayan en büyük piyanistlerden bir tanesi. Ve çok önemli basçı yitirdiğimiz Charlie Haddon tabii ki. Ve Paul Motion davulcu. Charlie Haddon bestesi Waltz for Rutland. Rutu adanmış bir, değil mi? Eşiydi.
0: Evet.
1: Için. Parçayla veda etmek istiyorum.
0: Evet, programın sonuna geldik. Bayram özel yayında bizi yalnız bırakmanın Hakan Atalay'a çok teşekkür ederiz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Bu vesileyle tüm dinleyicilerin bayramlarını tebrik ediyorum. Sevgiler.
0: Evet, programı kapatıyoruz. Haftaya NTV Radyo'da yeni bir cazın büyüsünde buluşmak ümidiyle ben Hakan Rauf Tüfekçi Fatih Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Hoşça kalın.

Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi. Cazın Büyüsü sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Reklam.

Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Ulusal su planında yeraltı su kaynaklarının korunması ve kaçak kuyuların önüne geçilmesi için denetimlerin arttırılacağı söyleniyor. Yeraltı suları tükendiğinde ya da kirlendiğinde bunun geri dönüşü neden yüzey sularına göre çok daha zor ve maliyetli oluyor? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlattı.
4: Yeraltı sularının beslenme derinliği vardı. Beslenme derinlikleri tabii havzalara göre değişir. Yer altındaki, daha doğrusu yüzey yağışına, yağışın şiddetine, yağışın sürekliliğine göre değişir. Aynı zamanda yer altında süzülmesi konusunda hidrojeolojik yapıya göre de değişebilir. Ama genel olarak bakıldığında biz bir araştırma yaptık. Şöyle bir rakam vermemiz mümkün olabiliyor. Beslenmenin kesildiği derinlikten söz ediyorum. Yeraltı suyu beslenmesinin kesildiği. 120 metre ile 150 metre arasında genellikle ortalama olarak yapılan çalışmalar yeraltı suyunun yüzeyden beslenmesinin artık ortadan kalktığını gösteriyor. Bu ne demek? Sürekli olarak yeraltı suyunu çektiğimizde artık yeraltı suyu yenilenebilir kaynak olma özelliğinden uzaklaşıyor. Bu önemli. Bu anlamda biraz önce sözünü ettiğim yeraltı suyu seviye azaldıkça konsantrasyon, kirli konsantrasyonu eğer kirletiyorsanız ki biz gerçekten o konuda alınması gereken birçok önlemimiz var. Kirletiyoruz. Gerek noktasal kirlilik, gerek işte tarımsal yaygın kirlilik dikkate alınacak olursa yeraltı suyumuzu kirletiyoruz. Ve yeraltı suyumuzu daha derinden çektiğimizde daha kirli ve daha yoğun arıtılması gereken bir su çekiyoruz. Ve de beslenemeyen bir su çekiyoruz. Çünkü yukarıyla bağlantısını derinlik seviye düştükçe kesiyoruz. Bakın neden önemlisini açıklayalım. Yer altında bizim bir deponuz var. Bu depo doğal olarak oluşmuş bir depo. Zaman zaman işte yeraltı barajları dediğimiz barajlarla biz bunu bir kontrol altına da almaya çalışıyoruz. Yaklaşık Türkiye'de 100'ü aşan yeraltı barajları yaptık. Depolanmış bir şekilde sizi bekliyor. Peki bu bekleyen su kirliliğe yüzey suyu kadar açık değil bildiğiniz gibi. Peki o zaman temiz tutma olasılığımız olan bir su ve de yüzey suyu kadar kirlenme riskiyle görülebildiği kadarıyla karşı karşıya değil. Çünkü diğer suyun kirlendiğini görüyoruz. Bu nedenle koruduğumuzda biz yeraltı suyumuzu geleceğe çok önemli bir stratejik kaynağı koruyor olarak gireceğiz. Hemen yakınımızdaki çatışmalar gösterdi ki bize su kaynakları askeri hedef olarak da alınabiliyor değil mi? Onun dışında başka neyi gösterdi? Atmosferdeki bazı gazların oranları atılan füzelerden dolayı çok büyük oranda artmış. En son yapılan çatışmaların ortaya çıkardığı durum. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki operasyon durumundan bahsediyorum. Bu dengeyi bozan bir şey ve bu dengenin en az bozulmasına çabalarken aynı zamanda dengenin bozulmasından en az etkilenecek suları korumak için de çabalamalıyız. İşte bunlar yeraltı suları. Ulusal su planında bu konu gayet net bir şekilde ele alınmış. Ele alınmak zorunda. Biraz önce sözünü ettiğim büyük kentlerimizin su kaynağının %50'si yer altından geliyor. Evet. Yer altından çekiliyor. Bunun dışında sulamalarımızın da yaklaşık %20'si 25'i yer altı suyundan besleniyor. Böyle baktığımızda hem içme ve kullanma suyu güvenliği, arz güvenliği hem de sulama suyu arz güvenliği açısından yer altı sularımızın bu kadar hızlı düşmemesi, kirlenmemesi, korunması gerektiği açık bir şekilde ortaya çıkıyor.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Daha sonra Danimarka'da Kopenhag Üniversitesi'nde dinleyici olarak derslere katıldı. New York kentine yerleştikten sonra hemşirelik okulundan mezun oldum. Aynı zamanda kütüphanecilik yaptı. 1941 yılından 1964'teki ölümüne dek Brooklyn'de bir hastanede hemşire olarak çalıştı. 1928'de yayımlanan Quicksand adlı bir romanı daha olan Larsen 1930'da Guggenheim bursuna değer görülen ilk siyahi kadın oldu. Nella Larsen bugün bahsini ettiğimiz Geçiş adlı romanında Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılığın hakim olduğu 20. yüzyıl başlarında ırksal kimliğin karmaşıklığını ele alıyor. Romana ismini veren geçiş kavramı, ten renginden siyahi oldukları anlaşılamayanların melez kökenlerini gizleyerek beyaz gibi davranmaları anlamına geliyor. Nitekim romanın bazı siyahi karakterleri, kimi kolaylıklar, söz gelimi bir konser bileti alabilmek ya da bir restoranda yemek yiyebilmek için geçiş yapar. Yani beyazmış gibi davranırlar. Ancak bir yandan da siyahiler arasında yaşayıp ırksal kimliklerine sahip çıkarlar. Kimisi de beyazların arasında beyaz gibi yaşar ve köklerini bütünüyle reddeder ve gizler. Romanın ana karakterlerinden Claire, açık tenis sayesinde ırkçı ve zengin bir beyazla evlenerek beyaz bir kadın olarak yaşamanın ayrıcalıklarına ve servete kavuşur. Bir yandan da ayrımcılıktan, dışlanmaktan ve ırkçı şiddetten kurtulur. Ancak bu durum ruhunda onulmaz yaralar açar. Nella Larsen romanında 1920'li ve 30'lu yıllarda New York'un Harlem bölgesinde ortaya çıkan Afro-Amerikalıların edebiyat, müzik, sanat ve düşünce alanlarında kimliklerini güçlü bir biçimde ifade ettikleri kültürel uyanış hareketi Harlem Rönesansı'nın geleneklerini ve iddialarını da hicvediyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Kurban Bayramı tam bahar sonu yaz başlangıcına denk geldi. O zaman soframızda böyle bahara yaraşır hafiflikte olsun. Yemeklerimizde öyle ağır bayram yemekleri olmasın. Ağır bayram yemeği deyince tabii ki kurban kavurma ve pilav kaçınılmaz. Önden hafif bir çorba ile başlayabiliriz. Bu sadece böyle bir yoğurtlu çorba olabilir. Yayla çorbası dedik, bol naneli gibi. Aslında yayla çorbası deyince bütün Anadolu'da yayla çorbası yoğurt çorbası olarak bilinir. Burada bir soğuk çorba da devreye girebilir. Yani ayran aşı gibi. Buğday haşlanır, yoğurtla karıştırılır. Eğer içine baharatları da koyarsanız harika olur. Gene taze nane devreye girebilir. Bulunabilen yerlerde yarpuz devreye girebilir. Ben dereotunu bile çok yakıştırıyorum. Şimdi peki hafif bir sofra olsun deyince kurban kavurma yerine ne yapabiliriz? Ben size tam bir mevsimlik yemek öneriyorum. O da kuzu kapama. Aslında tam da Kurban Bayramı'nda hele hele kemikli et olursa son derece güzel sonuç verecek. Bir marulu alın, tabii tencerenizin büyüklüğüne göre. Tencerenin dibine marulu böyle elinizle iri iri lokmalar olarak koparın, iyicene kalın bir kat yapın. Bunun üstüne bol taze soğan koyacaksınız. Tabii tuzunu falan da ekleyin ki birazcık o tuzu görünce soğan ve marul suyunu salacak. Ondan sonra et üstüne et parçalarını yerleştirin. Aralara da birazcık taze sarımsak dişleri koyduğunuz zaman harika olacak. Şimdi bu eti de tuzlayın, biberleyin. Ona da tadı geçsin iyicene. Üstüne de bir kat daha taze soğan, hatta yeşil kısımları olursa daha da iyi olur. Gene taze sarımsak devreye girebilir. Her zaman her katı birazcık da tuzunu ekliyorsunuz. Bunları böyle etleri sıkı sıkı marul ve soğan katının üstüne yerleştirip üstüne bir kat daha soğan, sarımsak ve üstüne de tekrar marulla örteceksiniz. Şimdi bunun üstüne hafif bir ağırlık da koyun. Üstüne hafif geçene kadar su koyun. Kapatın tencereyi. 1,5 saat kadar ince ince pişirin usul usul ateşte. İşte size harika bir kuzu kapama tarifi. İçine ekstradan yağ koymadık. Hiçbir şey koymadık. Kavurmakla falan uğraşmak yok. 2 tane kalın marul katı arasında bol taze soğanla, sarımsakla, tuzu, biberi konulmuş

0: Harika bir kuzu kapama. Aralara isterseniz bezelye de koyabilirsiniz. Tencerede pişerken suyundan üstünden alıp o suya da güzel bir pilav demleyebilirsiniz. İşte o pilava da birazcık bezelye koyduğunuz zaman size tam bir bahar sofrası olacak. Tariflerimiz ve fikirlerimiz için takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
2: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
5: Reklam.
6: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
8: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
10: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: NTV Radyo.
1: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
2: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
0: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 17.

0: bayramlar. Saatlerimiz artık 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Hemen bir günü toparlayalım. Kısa kısa başlıkları getirelim ekranlarınıza. Sonrasında daha fazlası bu ekranda sizlerle olacak. Savaş gündeminde sular durulmuyor. Mutabakat yaklaşıyor mu soruları soruluyor. Yeni gelişmeler var. İran Devlet Televizyonu Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metnini yayınladı. Aktaracağız. Ve Kurban Bayramı'nın ilk günü normalde çok sakin geçerdi ama buna rağmen siyaset bir hayli hareketli şu anda. Devlet Bahçeli'nin CHP'ye mutlak butlan kararı ile ilgili açıklamaları güne damgasını vurdu. Sonrasında Özgür Özel yeni parti iddialarını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın zamanlaması ve süreçle ilgili kritik mesajlar verdi. Paylaşacağız. Spordan da dikkat çeken bir haberimiz var. 11 yıl önce Fenerbahçe Spor Kulübü kafilesine yönelik Trabzon'da gerçekleşen saldırı yeniden mercek altında. Daha önce verilen takipsizlik kararı değerlendirilecek. Soruşturma yeniden başlatılacak. Bu ne anlama geliyor? Ekranlarınıza taşıyacağız. Kurban Bayramı'nda değişmeyen manzaralar bu yılda gelmeye devam ediyor. Yaralı kasaplar ve kaçak kurbanlıklar bu bayramı da es geçmiyor. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için 17 bülteni başladı. Bu saate bir bağlantıyla başlayalım. İran Devlet Televizyonu Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metnini yayınladı. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak.
1: Zehra, Devlet Televizyonu resmi olmayan taslak metni olarak paylaştı söz konusu başlıkları. Öncelikle bunu belirtelim. Gayri resmi olarak bu metni, hazırlanan metni gayri resmi olarak nitelendirdi. Ancak genel çerçeve anlamında bazı ipuçları ve bilgiler sunuyor. Önemli, bu taslak metin içerisinde ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasını sonlandıracağı yer aldı. Bunun karşılığında ise Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin verecek ve bir ay içerisinde gemilerin geçiş sayısının savaş öncesi döneme yükseltileceğinin taahhüt edildiği de belirtildi. Ancak askeri gemiler bu kapsamda yer almıyor. Sadece sivil ve ticari gemilerin boğazdan geçebileceği ve bir ay içerisinde savaş öncesindeki seviyeye yükseltileceği belirtildi. Karşılığında ise ABD İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasını sonlandıracak. Gemilerin geçiş yönetimi ve güzergah noktasında ise Devlet Televizyonu taslak metin içerisinde boğazın kontrolünün İran ve Umman işbirliği ve koordinasyonu içerisinde olacağı bilgisini paylaştı. Tabii bu işbirliği veya yeni statü tam olarak nasıl olacak? Buna ilişkin detayların da paylaşılması bekleniyor. Ayrıca ABD'nin bölgede bulundurduğu ve İran'a karşı operasyonlarda, saldırılarda kullanılan askeri kuvvetlerini ve güçlerini de geri çekeceği belirtildi. Ancak bu geri çekilmesi kararlaştırılan askeri güçler savaş öncesinde ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'na getirdiği askeri yığınaklar mı yoksa bölgede bulunan askeri üsler mi? Bu konuda ise müzakerelerin devam edeceği belirtildi. 60 gün içerisinde taraflar nihai bir anlaşmaya eğer varırlarsa söz konusu taslak metin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararınca da artık onaylanacak ibaresi yer alıyor. Tabii şunu da vurgulanıyor. İslamabad mutabakatı olarak adlandırılıyor söz konusu taslak metin. Henüz kesinleşmiş değildir. İran'ın somut doğrulama olmadan hiçbir adım atmayacağı da vurgulanıyor. Somut doğrulamadan kasıt ise Doha'da yapılan görüşmelerde de önemli bir başlık olan İran'ın dondurulmuş, bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması. 12 milyar dolardan bahsediliyor. En azından yarısının Tahran yönetimine teslim edilmesi, iade edilmesi noktasında görüşmeler sürmüştü Doha'da. Toplamda 24 milyar dolar bahsedilse de en az yarısını Tahran yönetimi istiyor. Umman ile birlikte İran arasında müzakerelerin de Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin devam ettiği bilgisi var. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Bakiri'den geldi bu açıklama ve İran ve Umman'ın gemilerin boğazdan geçişine ilişkin yeni bir prosedür üzerinde ortak şekilde müzakereleri sürüyor ifadesini kullandı ve boğazın statüsünün savaş öncesi döneme dönemden farklı olacağını söyledi İranlı yetkili Zehra.
0: Tahra muhabirimiz Ali Çabuk ayrıntıları aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Evinin önünde nöbet tutan gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu'na ne zaman kurultaya gidileceği soruldu. Önce tedbir kararının kaldırılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim dedi.
2: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidilecek sorusuna bu yanıtı verdi. Önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin başvuruları üzerine polis tarafından tahliye edilmesi hakkında da ilk kez konuştu.
2: İçim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Herkes yasalara uygun ve uymak zorundadır değerli arkadaşlarım. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne giremiyor? Bir akıl tutulması var.
3: Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 2 milyon üyeyle genel başkan seçimi önerisine de olumsuz yanıt verdi.
2: Genel başkanı nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
3: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşebileceğini söyledi. Görüşme yüz yüze olur mu sorusuna niye görüşmeyelim biz düşman değiliz yanıtını verdi. Yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediye başkanlarının CHP üyeliklerinin askıya alınacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu o iddiayı da değerlendirdi.
2: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Özel, tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını söyledi. Özel, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin de net mesaj verdi.
3: CHP'yi mahkeme kararları değil, CHP'nin kendisi şekillendirir. Tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle cevap verdi. Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ne zaman yapılacak sorusuna tedbir kararı kalkınca kurultaya en kısa sürede gideceğiz demişti. Sözcü TV'ye konuşan Özel, olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir dedi. Özel, mesele niyet meselesidir ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin de konuştu.
4: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir demişti. Ayrıca Genel Başkan'ın seçileceği Büyük Kongre'nin 9 Eylül'de yapılmasını önermişti. Özgür Özel, Bahçeli'nin o sözlerini de değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi kendi sürecini yürütecek, kendi kararlarını verecek dedi.
0: CHP'de mutlak butlan kararı siyasi partiler arasında yarın gerçekleşecek bayramlaşma programlarına da yansıdı. AK Parti ve CHP 3 bayramın ardından yeniden bayramlaşacak. DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi ise mutlak butlan kararına tepki göstermek için programlarında CHP'ye yer vermedi. Bu partiler mecliste Özgür Özel'in heyetini ziyaret edecek.
3: Siyasetin geleneği, bayramın ikinci günü partiler arası bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşecek. O ziyaretlerin ana gündem başlığı CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. AK Parti ve CHP 3 bayram sonra bayramlaşacak. AK Parti 16 partiyle karşılıklı bayram ziyaretleri yapacak. O partiler arasında CHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de var. AK Parti ve CHP belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle 3 bayramdır bayramlaşamıyordu. CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası iki parti bayramlaşma kararı aldı. CHP'nin ise bayramlaşma programları mutlak butan tartışması gölgesinde gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.
2: Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşır. Hani partiler gelir gelmez karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleşir.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Genel merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri meclisteki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade edecek. MHP'de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP, İsrail'e DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret edecek.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararıyla karşı karşıya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, taraflara zorlu sürecin en az hasarla atlatılmasına yönelik tavsiyelerde bulundu. Kurultay tarihi için partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü işaret etti.
5: Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi'nde yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti dedi. MHP lideri Türk Gün gazetesine konuştu. Mahkeme kararı ortadadır. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyen Bahçeli, sürecin başlatılarak kurultayın uygun bir tarihte yapılmasını önerdi. Bize göre bu tarih, partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir dedi. Bahçeli sağduyu çağrısında bulundu.
6: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefretlerinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı. Şeffaf bir kamu iletişimi gerçekleşmelidir.
5: MHP lideri mevcut üye yapısının yenilenerek yolsuzluk, usulsüzlük ve ahlaksızlığa bulaşmış üyelerin temizlenmesi gerektiğini belirtti.
6: MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk da doğuracaktır.
5: MHP lideri CHP içindeki gerilimin sokağa taşmasından duyduğu endişeyi de dile getirdi.
6: İç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu süreçte CHP üzerinden Türk siyasetinin istikrarsızlığa sürüklenmesi kabul edilmeyecek bir durumdur. Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan CHP'de mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.
5: Bahçeli, beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş ve yüklerinden arınmış bir CHP dedi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne ziyareti sırasında telefonla Mehmetçi'ye seslendi. Erdoğan, son dönemde meydana gelen çatışmalar sınır güvenliğinin önemini ortaya koyuyor dedi. Milli Savunma Bakanı Güler de Yunanistan sınır hattındaki birlikten Atina yönetimine uyarıda bulundu.
7: Muhterem memleketlerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan sınırında görev yapan askerlere böyle seslendi. Mehmetçiğin bayramını kutlayan Erdoğan, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti.
7: Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
3: Cumhurbaşkanı askerlerin bayramını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne'deki 9. Hudut Tugay Komutanlığı ziyareti sırasında telefon aracılığıyla kutladı. Yunanistan sınırındaki Arda Hudut bölüğüne ziyarete gelen Bakan Güler de konuştu. Güler, Ege'deki gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılması çabası üzerinden Atina yönetimine seslendi.
7: Özellikle gayri askeri statüde olması gereken adaların silahlandırılmasına yönelik faaliyetler, iyi komşuluk ilişkileriyle, müttefiklik ruhuyla ve uluslararası hukukla bağdaşmamaktadır. Şu çok iyi bilinmelidir ki, egemenlik haklarımızı, güvenliğimizi ve denizlerimizdeki meşru hak ve menfaatlerimizi hedef alan hiçbir girişime de kayıtsız kalmayacağız.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çelik mesajında millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesine yer verdi. AK Parti sözcüsü demokrasimize dönük en büyük suikastlardan biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz dedi. Açılışta da aktarmıştım, spora dair de bir gelişme, önemli bir gelişme var. 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe futbol takımı kafilesine Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosya yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi ve daha önce verilen takipsizlik kararını kanun yararına bozdu.
3: 2015 yılında Fenerbahçe kafilesine düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi. Ardından takipsizlik kararını kanun yararına bozdu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
5: Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı.
3: Akın Gürlek, soruşturmaya verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirileceğini belirtti.
5: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.
3: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen sevk yazısında delillerin şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerektirir nitelikte olduğu vurgulandı. Delillerin mahkemede değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı. 4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi Trabzon Havalimanı'na giderken 22.15 sularında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. 7 Nisan 2015 tarihinde iki kişi gözaltına alınmış, iddiaları reddeden şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, sonrasında da soruşturma hakkında takipsizlik kararı çıkmıştı.
0: Fenerbahçe kafilesine yönelik 2015'te Trabzon'da yapılan bu silahlı saldırıya ilişkin dosyanın yeniden açılması hukukçulara göre de çok önemli bir karar. Kararı NTV'ye değerlendiren hukukçular, soruşturmaya neden takipsizlik kararı verildiğinin de inceleneceği görüşünde.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımına Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyaya verilen takipsizliği kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 5 yıl sürmüştü.
8: Tarihi ve çok kıymetli bir gelişme. 5 Mayıs 2026 yılında ayında Anayasa Mahkemesi Fenerbahçe'nin etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle yaptığı başvuruda yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar vermişti. Bakanlığın bu karardan hemen sonra kanun yararına bozma yoluna gitmesi devletin maddi gerçeğe ulaşma konusunda kararlılığını ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının da ötesine geçildiğini gösteriyor.
3: Hukukçular alınan bu kararla soruşturmaya neden takipsizlik kararı verildiğinin de inceleneceği görüşünde.
8: İki kişinin kafasına göre bir araya gelip saldırması iradesiyle olacak bir dosya gibi değil. Büyük ihtimalle bu dosyaya müdahil olmuş veyahut da bu kadar uzun süre netice alınmamasına sebep olmuş herkesin tüm kayıtları, iletişimleri ve birbirleriyle olan irtibatları gözden geçirilecek.
3: Fenerbahçe'nin hukuk işlerinden sorumlu eski yöneticisi Fethi Pekin de NTV'ye değerlendirmelerde bulundu.
9: 11 yıl geçmiş üzerinden, dile kolay. Dosya ilgili bilgi sahibi olabilmek için bile gizlilik kararının kalkmasını bekledik yıllarca. O ilk yazılan polis zekesindeki, polis raporundaki son derece titizlikle yazılmış, her şeyi net bir şekilde ortaya koyan, olayın faillerini bile ortaya koyan dosyanın neden bu şekilde sonuçsuz kaldığına dair şüphelerimizi dile getirdik.
3: Pekin'e göre de soruşturmanın yeniden açılması çok önemli.
9: Bu son gelişme hukuken bakıldığında yeniden inceleme kararı tek başına bir yeni suçlu bulundu veya önceki süreç tamamen yanlış yürütüldü anlamına gelmez. Ancak şu mesajı verir: mevcut delillerin, süreçlerin, eksik araştırmaların veya gözden kaçmış bağlantıların tekrar değerlendirilmesi yönünde bir irade oluşmuştur. Son derece değerlidir.
3: Soruşturmanın yeniden açılması 2014-2015 Süper Lig sonuçlarını değiştirmeyecek.
0: Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü ve her yıl olduğu gibi bu bayramda acil servisler yine acemi kasaplarla doldu. Kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti. Erzurum ve Trabzon'da kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.
10: Acemi kasap amcamın nasıl diyeyim size, ileri kesim teknikleriyle beraber elimizi kesmiş bulunmaktayız.
11: Bana bir dert mi sallamaz mı? Aramızda bayağı uzundu. Yani ne sahne söylüyorum, kolumu görmüş iki yerimden.
3: Elinden, bacağından yaralanan da oldu, kurbanlıkların saldırısına uğrayan da. Hastanelerin acil servisleri bu kurban bayramında da acemi kasaplarla doldu.
12: Geçmiş olsun.
10: Eyvallah.
3: Türkiye genelinde onlarca kişi kurban keserken kendini yaraladı. Erzurum ve Trabzon'da kurban kesen iki kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
13: Çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
14: Hayvan ayağın tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
15: Kendi hayvanımızı kesiyordu.
16: Bir anda
15: bıçak kaydı. Son hamlede kaydı.
3: Türkiye'nin dört bir yanında kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelerin yolunu tuttu. Kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyenler ya hayvan darbesiyle ya da bıçakla yaralandı. Hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştu. Birçok ilde manzara aynıydı.
17: Geçmiş olsun.
18: Bıçak kesti.
17: Ben kasabım dedi. 13 dakikada dedi kurbanı dedi kesip yere atacağım. Hepsini parçalayacağım dedi. Biz de inandık. Yani baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
19: O çarptan vuracak. Kapıyı bir kaldırdı.
3: Acil servislerde müdahale edilen acemi kasaplar pansuman yapıldıktan ya da dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi.
0: Kurban Bayramı'nda da manzara değişmedi. Kaçan kurbanlıklar sahiplerine yine zor anlar yaşattı.
20: Lan gidiyor ya.
21: Abi başarmış.
3: Bazıları kurban pazarından, bazıları sahibinin elinden kaçtı. Kurbanlıklar uzun uğraşlar sonucu yakalandı. İstanbul Sultan Gazi'de kamyonete yüklenmek istenen boğa kaçtı. Pazar yeri bir anda karıştı. Gözü bağlı olan boğanın çarptığı park halindeki bir araçta hasar oluştu. Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık tosun camı kırarak kuaför salonuna girdi. Çalışanlar ve müşteriler de paniğe neden olan tosun iş yerinden çıktıktan sonra mahallede koşmaya başladı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan tosun güçlükle yakalandı. Erzurum'da kurban pazarlarından ya da nakliye sırasında kaçan kurbanlıklar sahiplerini peşinden koşturdu. Pasinler ve Çat ilçelerinde trafiğin yoğun olduğu caddelerde araçların arasında koştular. Sivas'ın Divri ilçesinde kurbanlık tosun mezbahadan kaçtı. Ortalığı birbirine katan tosun 4 saatlik kovalamacının ardından yakalanabildi. Düştüğü nehirde balçık zemine saplanan tosun uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.
22: La. Yavaş.
3: Amasya'da kurbanlık keçi sahibinin elinden kaçtı. Atatürk Caddesi boyunca koşan keçi dükkanlara girmeye çalıştı. Sonra da yola inip trafiği de aksattı. Firari keçi uzun uğraşlar sonucu yakalanabildi. Çorum'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık saldırganlaştı. Evinin bodrum katına sığınan durmuş kalın bacağın yakınları 112'den yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler fenalaşan kalın bacağı kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Ankara'da da Kızılcahamam'daki kurban pazarında satıcılarının elinden kurtulan dana kaçtı. Kurbanlıkla onu yakalamaya çalışanlar arasında kovalamaca yaşandı. Etrafı demir korkuluklarla sarılı dananın kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Eyvah eyvah.
3: İzmir'in Bornova ilçesinde sahibinden kaçan dana hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yaya ve araç trafiği açısından en yoğun bölgelerden biri olan küçük parkta yolda ve kaldırımlarda koşturdu.
0: Deprem bölgelerinde bayram vuruk geçiyor. Yakınlarını kaybedenler mezarlıktaydı. Dualar okundu. Çiçekler bırakıldı.
3: Kimi eşi, kimi anne babası, kimi de evladı için dualar okudu. Deprem bölgesinde bu bayramda vuruk geçti.
18: Depremde hayatını kaybeden canlarımız var, anne babamız var. Tüm deprem şehitlerini ziyarete geldik, onlara Kur'anlar okuduk.
3: 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma ve can kaybına yol açtığı Hatay Kurban Bayramı'na buruk girdi. Yakınlarını kaybedenler yine ilk olarak mezarlıkları ziyaret etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
22: Vallahi depremde abim bir de yengem iki tane çocuğu kaybettik. İşte bir de oğlu kaldı.
23: Yine buruk bir bayram. Bizim için her zaman bayramlar buruk geçiyor depremden sonra.
3: Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da mezarlıklarda yoğunluk vardı. Dualar edildi. Mezarlıklar çiçek ve oyuncaklarla süslendi.
24: Ne kadar zaman geçerse geçsin acımız hala taze. Yine geçip onları burada anıyoruz. Ruhları şad olsun.
3: Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de depremde yakınlarını kaybedenler mezarlığa giderek dualar okudu.
25: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
26: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
27: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
28: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
29: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
30: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
31: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Reklam.

0: Kese sana.
1: Geleneksel Türk müziğinde kadın sanatçılar. Osmanlı Sarayı ve şehir yaşamında kadın besteci ve icracılarla tanışıyor, eserlerinden örnekler dinliyoruz. Anlatan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şeyma Ersoy Çak.
2: İlk akla gelen süreç haliyle Osmanlı Sarayı ve çevresinde belki şehir yaşamında olabilir. Burada kadın müzisyenler vardı. Belki sanılanın aksine aslında burada hem şehirde hem de saray hayatı içerisinde kadın müzisyenlerin varlığından söz edebiliyoruz. Mesela 16. yüzyılda seyyahların yapmış olduğu bu gezilerde, onların resmettiği bir takım tasvirlerde aslında hem çeng çalan hem def çalan, böyle enstrüman çalgı çalan kadınların varlığından söz ediliyor. Yani bunlar sonuç olarak görsel malzeme olarak elimizde. Aynı zamanda saray içerisinde zaten müziğin önemsendiği, cariyelik, kalfalık mertebeleriyle de ilişkili olarak saray içerisinde görevli müzisyenlerin ya da işte bestekarların olduğundan bahsedebiliriz. Bu konuyla ilgili, yani az önce söylediğimiz Türkiye'deki müzik ve kadın ilişkisi, yani müzikoloji üzerinden buna baktığımız zaman aslında çalışmalar çok yeni. Yani bu müzik tarihimize dair, müzik içerisinde kadın bestekarların yeri neresidir konusuna değineceğimiz esnada baktığınızda bizim Kadın ve Müzik adlı bir çalışmamız vardı. Bu alanın öncü isimlerinden rahmetli benim hocam, birlikte çalıştığımız Profesör Şehvar Beşiroğlu, aynı zamanda kanun ve çeng icracısı olarak bu alanda ilk çalışmaları yürütüp bizlere de doktora, yüksek lisans aşamasında yani bu çalışmaları yaptıran kişiydi. Biz burada alandaki eksikliği görerek hem Avrupa müzik tarihimizde hem de Türk müziği tarihinde kadınların müzikle olan ilişkisini irdelemek istedik ve aslında Avrupa müzik tarihiyle Türk müzik tarihinde, yani Osmanlı Türk müziği tarihinde çok benzer bazı şeyleri görmeye başladık. Bu da neydi? Kimi zaman besteci kadınların, özellikle bestecilerin, ama icracılar için zaten geçerli, ama besteci kadınların, erkeklerin tabii ki egemen olduğu bir süreç söz konusu olduğu için bazen eşleri, bazen kardeşleri tarafından bir şekilde belki ikinci planda kalması sebebiyle bu isimlerin günümüzde, yani 20. yüzyıldan sonra yapılan özellikle müzikoloji çalışmalarıyla gün ışığına çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte bu isimler arasında, yani Avrupa müzik tarihinde hani bir Fanny Mendelssohn işte gibi, Clara Schumann gibi isimler var mesela, veya Mozart'ın kız kardeşinin hikayesi var. Benzer şekilde bize baktığımızda Nevesel Kökteş gibi mesela isimler var. Yani besteci kadınların varlığını biz bugün tespit ediyoruz. Müzik tarihimiz bunu hem Avrupa'da hem Türkiye'de tespit ediyor. Fakat eserleriyle ilgili belki daha analitik çalışmaların yapılması ya da bu eserlerin dinleyiciler tarafından hani daha fazla bilinmesi yeni yeni oluyor diyebiliriz. Burada bizim Osmanlı tarihinden bahsedecek olsak belki ilk isim olarak rivayet edilen, belki de dinleyicilerimizin çok az duyduğu bir isim Reftar Kalfa'dır. Az evvel söylemiştim. Osmanlı Sarayı'nda hani kalfalık, cariyelik, yani buradaki o mertebelerle ilişkilendirilerek aslında bu kişilerin sanatla olan meselesini de çözümlemeye çalışıyoruz. Ama esasen ilk bizim bildiğimiz isim Dilhayat Kalfa olacak. Yani 1710 yılları civarında doğduğu rivayet ediliyor. Ve onun hem saz eserleri hem sözlü eserleri var. Evet, üzerinde tartışmalar var halen daha. Biz de bu konular üzerinde çalışıyoruz. Nasıl çalışıyoruz? Günümüzde güfte mecmuaları üzerinden. Güfte, biliyorsunuz, Osmanlı döneminde notasyonla ilgili çeşitli denemeler var ama yaygınlık konusu tartışmalı. Dolayısıyla güfteler üzerinden ve güfte mecmuaları üzerinden biz daha fazla iz sürebiliyoruz. İşte Dilhayat Kalfa burada verebileceğimiz ilk örnek olarak güfte mecmualarında sıkça Dilhayat şeklinde adı geçen bir kadın bestekarımız bugün ve onun eserleri üzerindeki tartışmalar devam etmekle birlikte belki de gün ışığına çıkmamış yeni eserleri de var. Onları da zaman içerisinde
0: yine mecmualarda veya çeşitli kaynaklarda bulacağız. Ama hani bildiğimiz kadarıyla sarayda aynı zamanda tambur icra ettiği ve kalfalık mertebesinde olması sebebiyle, Kethuda kadınlar arasında olması sebebiyle bunu da nasıl anlıyoruz? Yine müzik tarihimizdeki bu terekelerin bulunmuş olmasıyla, yani o kişilere ait vefatından sonra tutulan kayıtlardan elde ettiğimiz bilgiler ışığında bu kişinin hem saraydaki rütbesi diyelim hem de yaptığı işe dair bilgi ediniyoruz. Ve Bugün Değil Hayat Kalfa bunlar içerisinde mesela önemli bir isim, bizim için ilk isimlerden biri, yani 18. yüzyıldan bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

Batılılaşma dediğimiz bir süreç var. Bundan belki biraz bahsetmek gerekebilir. Burada tabii daha orkestra gibi Avrupa müziğine yönelik bazı çalışmalar yapılabiliyor. Ve bu süreçte aslında çok sayıda kadının hem müzisyenlik anlamında, işte diyelim ki batılılaşma sürecinde bütün kadınların piyano çalmayı öğrenmesi gibi, hem bu gelişiyor hem de orkestra, fanfar orkestrası vesaire gibi bir sürü oluşum söz konusu oluyor. Ve bu tarihlerden itibaren tabii bizim hem dışarıda, yani saray dışında, hem de saray içerisinde mesela birinci Abdülhamit'in kızı Esma Sultan'ın, işte ikinci Mahmut'un kızı Adile Sultan'ın saraylarında kızlardan kurulu bir ince saz takımı bulunuyor. Daha sonra işte bu batılılaşma hareketlerinden sonra modernleşme süreci diyelim, ikinci Mahmut ile başlayan bu yenileşme sırasında, işte dediğim gibi özellikle herkesin piyano çalmak gibi bir, yani cariyelerin piyano dersi alması gibi bir süreç söz konusu oluyor. Dolayısıyla aslında biz biliyoruz ki mesela Harem-i Hümayun'da 80 kızdan oluşan bir saray bandosu var. Burada işte çeşitli enstrümanlar çalınıyor. Aynı zamanda yine Harem-i Hümayun'da dersler vermiş olan kalfalar var. Mesela Dürr-ü Nigar Hadım, Şöhret Kalfa gibi, Kadriye Sultan, Fehime Sultan, Hatice Sultan, bunlar hep sultanlar, işte müzisyen olarak geçiyor aynı zamanda. Bir de tabii müziğin çok türevleri artık ortaya çıkacak ve bunlardan bir tanesi de belki de ilk popüler müzik olarak tanımlayabildiğimiz kanto. Yani Osmanlı toplumunda aslında kanto kadın kimliğinin bir yandan temsili olarak görülüyor. Ve ilk popüler müzik türü olarak düşünebiliyoruz bunu bugün. Çünkü sonuçta kanto sadece kadınlar tarafından icra edilen bir müzik türü ve aynı zamanda da sahneye çıkmayı gerektiriyor. Ve sahneye çıkan ilk kadın bu müzik türüyle aynı zamanda da dans ediyor. Yani bunlar baktığımız zaman mesela 20. yüzyıl için hani büyük bir değişim, yani bu özellikle kadının hareketi olarak da düşünülüyor. Ha tabii ki burada gayrimüslimler özellikle ön planda. Yani Perus, Şamran, Virgin, Amelia gibi isimlerin öncülüğünü yaptığı bir kanto türü. Ama bu bir yandan işte kadın müzisyen kimliğinin de ortaya çıkışı olarak düşünülebilir.

0: sanırım yokmuşum.
1: Herkese sanat. Osmanlı Sarayı ve şehir yaşamında kadın besteci ve icracıları Doçent Doktor Şeyma Ersoy Çak anlatıyor.
2: Yani Dilhayat Kalfa'dan sonra belki işte hani Türk makam müziği alanında devam eden bir pek çok isim olacak ama mesela hani Leyla Hanım, Leyla Saz, sarayda da zaman geçirmiş bir isim olarak ve kendi anılarını kendi yazmış bir müzisyen olarak aynı zamanda da kadın duruşuyla çok önemli bir besteci. Mesela Yaslı Gittim Şen Geldim dizesiyle başlayan ünlü işte marşı var. Bir takım eserleri var. Ama burada mesela bizim onu belki çok iyi bilmemizin sebebi anılarını da yazıyor olmuş olması. Yani bir yandan da kalemi olan bir kadın müzisyen olarak görmüş olabiliriz Leyla Saz'ı. Farklı hani az evvel söylediğim kantocu kadınlar gibi düşünürsek gayrimüslimler arasında mesela Deniz Kızı Eftalya bugün günümüzde çok daha adı duyulur oldu ama bir 10 yıl evvel hiç bilinmiyordu. Yani gazete küpürlerinden çok az bilgi elde edebiliyorduk hakkında. Mesela bu gibi isimler de bu mehtap alemlerinde, bu Boğaz içindeki işte hani müzikal kültürün yaşamasında da etkili olmuş isimler aslında. Bir yandan da bu isimler tabii şey, Lale Nergis Hanımlar gibi mesela plak kayıtlarıyla ön plana çıkar. Ama bir yandan belki ismini değiştirmiş çünkü bunlar lakap takarak ya da kimi zaman plakların isimleri yazılıyor ama görsel fotoğrafları yok plak kayıtlarında vesaire gibi. Yani biraz kendilerini gizleyerek, biraz topluma adapte olup onu dönüştürme sürecinde rol almış isimler arasında sayabiliriz. Çünkü kanto, tango bunlar okuyucular olarak mesela Seyyan Hanım. Bugün aslında çok daha fazla biliyoruz. İşte nedeni ne? En başta söylediğim gibi Türkiye'de yapılan müzikoloji çalışmalarının kadın ve müzik özelinde detaylandırılması, bunların araştırılması her bir insan için, her bir kişi için biyografik çalışmaların ve eserlerle ilgili hem kayıtların hem de analizlerin yapılmasıyla bu isimler gitgide çoğalıyor. Aslında hiç de az değiller, onu söyleyebiliriz.

belki de en rahat dinlenilebilecek, hem de bir yandan aslında günümüzde popülerlik de kazanmaya başladığını düşündüğüm bir kadın bestekardan bahsedeyim. Çok sayıda eseri seslendirildi ve aynı zamanda çok güzel kayıtlar var. Ve bu kadın bestekarımızın bir özelliği de bestelerini yaptığı gibi sözlerini de kendisinin yazıyor olması. İşte o şekilde olduğunda belki de bir kadın bestekarın daha fazla bize yansımasını görebiliyor oluyoruz. Bu isim Neveser Kökteş. Mesela Neveser Kökteş gerçekten ayrı bir isim olarak düşünülebilir. O yüzden ben dinleyicilerimize Neveser Kökteş'in eserleriyle belki başlamalarını tavsiye edebilirim. 1904-1962 yılları arasında yaşamıştı ve Türkiye'deki kadın müzisyenlerin varoluşuyla ilgili de bu süreçte rol almış bir isim müzik tarihimizde. Aynı zamanda aslında çok bilinen bir diğer operet bestecisi Muhlis Sabahattin Ezgi'nin de kardeşi oluyor kendisi. Hatta onun yaşam hikayesinde de tam işte yine bizim tarihimizde hep gördüğümüz gibi bir hikaye var. Abisinden sonra, vefatından sonra ancak bestelerini ortaya çıkarabiliyor. Çünkü bazı kaynaklarda hani 500'den fazla eseri olduğu söylenmekle birlikte şu an hani elimizde 100 kadar notası olan eseri var. Bu eserler neden dinleyicilerimize tavsiye etmek isterim? Çünkü tür olarak tangodan valse, operetten şarkıya pek çok hani formu içeriyor. Çoğu şarkısı semai usulünde, hani bu da en rahat belki dinlenebilir oluyor. Bir yandan dediğim gibi güfteleri kendi yazıyor olması, bilmiyorum hani kadın dinleyicileri de aslında belki farklı bir bakış açısı üzerinden kendine çekebilir diye düşünüyorum. Benim size direkt tavsiye etmek isteyeceğim eserler arasında mesela Hicazkar makamında Curcuna usulünde Ruhumda Neşe Hayale Daldım adlı eseri dinleyicilerimize tavsiye edebilirim mesela.

Asker bir başka eseri var. Gül dalında öten bülbülün olsam. Bunu tavsiye edebilirim. Bunlar gerçekten bence hani bize has kültürümüzün de yansımasıyla o makamsal tınıyı, ritmi, duyguyu veren eserler. Mesela Nevresel Kökteş'i özellikle söylüyor olmam, hani bir yandan makamsal müzik ama bir yandan Avrupa tarafına da dönük bir yapı. Dediğim gibi semai usulü, işte kullandığı makamların çeşitliliği, şarkı sözlerinin aynı zamanda modern bir ifadeyle anlatılıyor olması da bunu getiriyor diyebiliriz. Bu ismi özellikle tavsiye ediyorum dinleyicilerimize. Sanatçılarından size kadın olarak beğendiğim isimlerden bahsedebilirim. Mesela bunların başında tabii ki Safiye Ayla geliyor. Bir yandan Cumhuriyet dönemi kadını, bir yandan Atatürk'ün, atamızın karşısında şarkı söyleyip icrasını yapmış bir isim. Dolayısıyla Safiye Ayla bence gerçekten dikkate alınması gereken, ilk dönem kayıtlarıyla çok ön planda olan önemli bir ses. Bir diğeri mesela Hamiyet Yüceses. Yani bir yandan bu solistlerimizden de bahsedelim. Yine ses kraliçesi seçilmiş bir isim. Aynı zamanda yine Sabite Türk Gülerman. Mesela benim vazgeçilmez solistlerimdendir. Yani baktığımız zaman aslında Safiye Ayla'nın mesela okuduğu çok güzel eserler var. Müzikoloji gerçekten çok ivme kazandı. Son 20-25 yılda yapılan pek çok çalışma sadece kadın üzerinde değil, yani genel bir şekilde müzikoloji çalışmaları arttı ama kadın ve müziğin ilişkisi, kadın solist, icracı ve her tür müzik üzerinde yapılan bu ilişkisel incelemeler

0: yaptığını görüyoruz. Bu gerçekten benim için çok mutluluk verici. O yüzden tüm dinleyicilerimize kadın bestekarları ve solistleri ve müzisyenleri takip etmeleri için davet ediyorum. Son olarak makam müziğimizin üretim ve icrasını kadınların gözünden anlatabilme şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ses dünyamızın zenginliğine kadın penceresinden bakmaya çalıştığımız bu program aracılığıyla tüm dinleyicilerimize makam müziğimizin eşsiz nameleriyle dolu geçen bir bayram dilerim.
1: Osmanlı Sarayı ve şehir yaşamında kadın besteci ve icracıları, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Şeyma Ersoy Çak anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında bulunmaktadır.

0: Gezegen. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL.

0: TL Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Merhaba sevgili cazseverler.
3: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
2: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakaladı.

0: Telefon deyince vatan. Vatan,
1: bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 18.

0: Merhaba, iyi bayramlar. 18 bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da karşıladı. Bayram namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan namaz çıkışı konuştu. Gazze'de yaşananlara dikkat çekti.
1: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazı için İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Camii'ndeydi. Erdoğan namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra kameralar karşısına geçti. Gazze'deki İsrail soykırımına bir kez daha tepki gösterdi.
1: Bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin bayramını kutladı, birlik beraberlik mesajı verdi.
1: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor.
2: Erdoğan'ın bayram boyunca İstanbul'da olması ve bazı programlara katılması bekleniyor.
0: Şimdi bir bağlantıyla devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Merakla beklenen kurultaya ilişkin de konuştu. Özgür Özel de bu açıklamaya yanıt verdi. Neler söylendi bakalım, ayrıntıları alalım. NTV ekibinden Uğraş Bingöl notlarıyla karşımızda. Uğraş, iyi bayramlar, merhaba öncelikle. Kılıçdaroğlu ile başlayalım dilersen. Neler söyledi?
3: Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin polis zoruyla tahliye edilmesinin ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Biz şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çukurambar'daki evinin önündeyiz. Sabah saatlerinde burada bayramın ilk günü nedeniyle aşağı indi ve gazetecilerle bayramlaştı. Ardından da gündeme ilişkin soruları yanıt verdi. Uzun süre sessizliğin ardından ilkti bu. Özellikle Özgür Özel bu tartışmaların gölgesinde Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunmuştu. 2 milyon üye ile gel genel başkanı seçelim çağrısında bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk bu soru soruldu. Şu ifadeleri kullandı. Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Grup başkanının seçilmesi, delegelerin seçilmesi hukuk zeminde yapılmalıdır açıklamasını yaptı. Peki kurultay ne zaman olur en erken sorusuna ise tedbir kalktıktan sonra kurultay yapılabilir. Bizde bir karar geldi ve biz de bu karara uyduk. Yargı siz kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Bu davanın tarafı değilim. Bize bir karar geldi. Biz de karara uyduk. Bir parti yönetimi ciddiyetle yapılır açıklamasını yaptı. Yine çok tartışılan konu Türk siyasi hafızasına kazınan o görüntüler, CHP Genel Merkezi'ndeki polis müdahalesine ilişkinde şu ifadeleri kullandı. Genel merkeze 10-15 milletvekili gittiği zaman o kapılar nasıl kapatılmıştır? Bir partinin kapıları halka, milletvekillerine kapatılamaz. Bir akıl tutulması var. Kimse bunu sormuyor yanıtını verdi. İşte bugün bu başlıklar altında Özgür Özel'den de jet yanıt geldi kendisine. Özgür Özel Manisa'da şu ifadeleri kullandı. Saat özellikle polis baskını ve milletvekillerine kapının açılmadığı iddialarına ilişkin şunu söyledi. Saat 12'de görüşüp müzakere edeceklerdik. İki taraftaki heyet için söylüyor. Ancak Kemal Bey'in görevlendirdiği o iki arkadaş sabahın 7'sinde arkalarından mafyatik gruplar alıp partimizin kapısına dayandı. 12'de müzakere varken sabahta hem mafyatik hem de bir grupla gelerek partinin basılmasına sebep olduğu açıklamasını yaptı. Peki kurultay ne zaman olacak? Tedbir kararına işaret etti Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel de şu ifadeleri kullandı. Olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir. Yanıtını verdi Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt olarak. Evet, biz az önce de bahsettiğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeydik. Bu açıklamaların ardından buradaki sakinlik, bir sakinlik söz konusu. Sadece bir ara yine aşağı indi ve kendisini bekleyen partililerle kapının önünde bayramlaştı ve geri evine döndü.
0: Uğraş Bingöl aktardı, ayrıntılar bu şekildeydi. Şimdi savaştaki son duruma dair de gelişmeler yaşanıyor. Onları da aktaralım. İran Devlet Televizyonu İRIB, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metnini yayınladı. Washington'dansa o açıklamaya yalanlama geldi. Taslağa göre Amerikan güçleri İran yakınından çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari transit gemi sayısını bir ay içinde savaştan önceki seviyeye geri döndürmeyi taahhüt etti. Askeri gemilerin anlaşma taslağında yer almadığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi trafiği ve rotası İran tarafından Umman'la işbirliğiyle yönetilecek. 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılırsa anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bağlayıcı hale getirilecek. Ancak Beyaz Saray'dan bu haberlere yalanlama geldi. Yapılan açıklamada İran medyası tarafından servis edilen haberin doğru olmadığı ve tamamen uydurma olduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya yakın olunduğuna dair haberler gözleri aylardır kapalı olan Hürmüz Boğazı'na çevirdi. Denizcilik sektörü temsilcileri, güvenlik kontrolleri, mayın temizliği ve kontrol trafik nedeniyle Boğaz'daki normal akışa dönüşün haftalar hatta aylar sürebileceğini belirtiyor.
4: Hürmüz'ün yeniden açılması aylar sürebilir. The New York Times yazarı Jenny Gross, Boğaz'ın yeniden açılması halinde yaklaşık 3 aydır Pasta Körfezi'nde bekleyen 1500 geminin operasyonel olarak yeniden devreye alınmasının uzun zaman alacağını belirtti. Yazara göre süreç gemilerin önceliklendirilmesi, rotaların yeniden planlanması ve yetkili kurumlarla koordinasyon gibi çok sayıda operasyonel adımı içerecek. Denizcilik sektörü temsilcileri de Boğaz'dan geçişin yeniden başlaması durumunda her gün 130'dan fazla geminin işlediği önceki trafiğe dönüşün haftalar hatta aylar sürebileceğini değerlendiriyor. Bu durumun enerji fiyatlarındaki oynaklığın kısa vadede devam edebileceğine işaret ettiği belirtiliyor. İngiliz askeri yetkililerine göre bölgede mayın riski geçiş sürecine ilişkin temel güvenlik başlıkları arasında yer alıyor. Bazı mayın türlerinin deniz tabanına yerleşerek gemi gövdelerine ciddi zarar verebilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan değerlendirmelere göre ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya donanmalarının mayın temizleme operasyonlarını devreye alması haftalar sürebilir. Bu durumun deniz sigorta maliyetini yüksek seviyede tutabileceği ifade ediliyor. Lojistik sektörü de kısa vadede tam düzelme beklemiyor. Otomotiv ve denizcilik firmalarından yetkililere göre trafik ilk aşamada normal seviyelerin yalnızca %40 ila 50'sine ulaşabilecek. Kısıtlı geçiş rejimi ve yüksek sigorta maliyetleri devam edecek.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'daki ülkücü şehitler anıtını ziyaret etti. Bahçeli, MHP olarak milli bekamızı son nefesimize dek gözeteceğiz diye konuştu.
5: Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlete ebed müddet şiarımıza, Türk birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda başımız mahzun, gönlümüz müşteri, irademiz işte burada daha arkadaşlarımızla müstahkemdir.
0: Bayram olsa da Mehmetçiğin vatan nöbeti devam ediyor. Türkiye-Irak sınırında görevli hudut kartalları Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçiriyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Edirne'deydi. Askerlerle bayramlaştı.
6: Sen şehit, kalırsam gazi anlayışıyla milletimizin emrinde 7 gün 24 saat görevimizin başındayız.
7: Elleri tetikte, gözleri sınırda. Hudut kartalları Kurban Bayramı'nda da vatan nöbetinde.
8: İyi bayramlar.
9: Soğuk.
7: Burası Hakkari'nin Derecik ilçesi. Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında komandolar bayramı ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçirdi. Komutanlarıyla bayramlaştı.
8: İyi bayramlar.
7: Hudut kartalları yerli teknolojik cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlıyor. Zorlu iklim koşullarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor. Terör ve kaçakçılık faaliyetleriyle yasa dışı geçişlerin önlenmesinde önemli görev üstleniyor.
9: Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım.
7: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Edirne'deydi. 9. Hudut Tugay Komutanı'nı ziyaret etti. Askerlerle bayramlaştı.
10: Merhaba asker.
9: Sol!
7: Burası da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı. Kendi aralarında bayramlaşan askerler daha sonra ailelerini arayarak bayramlarını kutladı.
11: Ebubekir Kurt Bayburt.
12: Ebubekir.
13: Ailemizden uzakta olsak da aynı üniforma altında büyük bir aile olduğumuzu hissediyoruz. Askerlik bazen zor, bazen özlem dolu bir görevdir. Ancak vatanımıza hizmet etmek bizler için büyük bir onurdur.
7: Kışlada bayram eğlencesi düzenleyen askerler saz çalıp türküler söyledi.
0: Şehitler ve yaşlılar bayramda unutulmadı. İstanbul'da Darülceze ve Edirne Kapı Şehitliği sabahın erken saatlerinde yoğundu. Şehitlikte hüzün hakimdi. Darülceze'de ise yaşlılar ziyaretçilerle moral buldu.
4: Kimi evladını, kimi hayat arkadaşını, kimi ise babasını vatan için toprağa verdi. Kurban Bayramı'nın birinci gününde kabirleri başında dualar okundu. Mezarlarına çiçekler bırakıldı. İstanbul Edirne Kapı Şehitliği'nde sabahın erken saatlerinde yoğunluk vardı.
14: Ziyaretine geldik yavrumun. Ordumuz Kuzey Irak'a girmişti ya, o zaman şehit oldu.
15: Bu 20. yıl zaten Şırnak'ta şehit oldu dayım. Zaten her bayramda geliyoruz. Çok da üzüntülü oluyoruz genelde.
16: Bu vatan için canımızdan bir parça verdiğimizin gururunu yaşıyoruz.
4: Darülaceze Ok Meydanı yerleşkesinde bayram mutluluğu hakimdi. Yaşlılar umutla ziyaretçilerini bekledi.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
18: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
19: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
20: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
21: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
22: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi göz. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
23: Ekspertiz. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
11: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bir şehir düşünün ki vapur sesleriyle uyanıp martılarıyla nefes alan, kıtaları birbirine bağlarken insanın içini Anadolu mu Avrupa mı diye ikiye bölen, ezan sesini de çan sesini de duyduğunuz, sokaklarında binbir farklı milletten insanları gördüğünüz. Bir şehir düşünün ki her sokağında farklı bir tarih, her sokağında farklı bir ruh olan ve dünyada eşi benzeri olmayan. Bu bayram İstanbul'u konuşuyoruz çünkü bu bayram İstanbul'un deyim yerinde ise doğum gününü, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü de kutluyoruz ve İstanbul'u romanlarında yaşatan ve anlattığı her anda sanki biz de varmışız hissini geçiren çok sevdiğimiz Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: İyi bayramlar efendim, hoş bulduk, iyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
0: Umarız öyle olur. Sık sık özel günlerde sizin kapınızı çalıyoruz ve diyoruz ki Ahmet Ümit ne güzel anlatır bunu. Yine öyle bir an yaşadık ve sizinle biraz İstanbul'u, sizin için İstanbul'u konuşalım istedik. Siz de aslında İstanbul'a sonradan geldiniz. Tam da gençliğinizin en güzel yıllarında aslında, değil mi? Nasıl başladı sizin Doğru. İstanbul hikayeniz?
1: Vallahi aslında İstanbul'a ilk gelişim 1975 yılıydı. Yani henüz üniversiteye gelmeden önce 15 yaşındaydım. Annemle beraber gelmişti, bir geziydi. Abim burada okuyordu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. İlk o zaman geldim ve Üsküdar'da kalıyordu. Üsküdar'dan akşam üzeri böyle bir aşağıya indim sahile. İnanılmaz tabii, çarpıldım. Deniz, karşıda ışıklar. 1975'ten bahsediyorum bakın, yani kaç yıl öncesinden söz ediyorum. Yani 51 yıl önce galiba. Müthişti. Sonra 1978 yılında üniversitede, Marmara Üniversitesi'nde okumak için geldim. Ve İstanbul'u açıkçası tabii çok çarpıcı. O kadar güzel ki çıplak gözle bile görebilirsiniz. Yani hiçbir bilgisi olmayan insan bile etkilenir bu şehirden. Fakat asıl İstanbul'u tanımam, İstanbul hakkında yazmaya başlamam olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir görünen İstanbul var, bir de bu görünen İstanbul'un arkasında o derin tarihiyle, muhteşem tarihiyle binaların, insanların, ibadethanelerin tarihi var. O tarihte bambaşka bir şey katıyor. O zaman şehrin derinliğini, şehrin kıymetini, şehrin o büyük kültürel azametini fark etmeye başlıyorsunuz. Açıkçası ben İstanbul hakkında yazmaya başladıktan sonra, yani ilk Beyoğlu Rapsodisi'ni yazdım. Sonra İstanbul Hatırası'nı, sonra Beyoğlu'nun En Güzel Abisi'ni, sonra Elveda Güzel Vatanım'ı yazdım. Asıl o zaman bu şehrin sadece bizim için değil, bütün dünya kültürü için ne kadar kıymetli bir miras olduğunu o zaman açıkçası fark ettim. Elbette benim için de kişisel olarak İstanbul vazgeçemediğim bir şehir. Yani dünyanın pek çok ülkesine ve şehrine yolculuk yaptım. Oralarda kaldım. Paris, Londra, Berlin, Roma, Petersburg, Kahire. Yani çok da güzel şehirler. Madrid, Barcelona falan. Ama yani bu kadar doğa güzelliği, bu kadar muhteşem olan, sarsıcı olan ama aynı zamanda tarihi de bu kadar olağanüstü olan başka bir şehir ben açıkçası görmedim. Yani bir Türk olduğum için ve İstanbul'da yaşadığım için bunu söylemiyorum. Ve burada 18 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. Ve bu şehir bana çok çok fazla şey kattı. Yani bu şehirde aşık oldum. Bu şehirde kızım doğdu, torunum doğdu. Bu şehirde yazar oldum. Yani İstanbul, hani denirler ya İstanbul işte bize şunu yaptı bilmem ne falan. İstanbul aslında kimseye kötü bir şey yapmaz bence. Biz kendimize yapıyoruz. Ve ne yazık ki İstanbul'a yapıyoruz. Hala İstanbul bizim o vefasızlığımıza, kabalığımıza, hoyratlığımıza rağmen güzelliğini bize vermeye devam ediyor. Belki de dünyanın en vefalı şehirlerinden biri bu anlamda.
0: Evet, çok doğru söylediniz.

0: Şimdi İstanbul'da yaşamayanlar için İstanbul ürkütücü gelir genellikle. İşte kalabalık, karışık, gürültülü. Ama İstanbul'u sevenler için de İstanbul bir şiir gibi. Az önce sizin anlattığınız gibi yani köprüden bir geçtiğinizde ya da vapura bindiğinizde sanki şehre dair tüm sıkıntılarınızı geride bırakmış gibi olursunuz. Şimdi tabii. Dediniz ki yazmaya başladığım zaman asıl İstanbul'u tanıdım diye. Peki İstanbul sizi nasıl çağırdı kendine?
1: Şimdi aslında tabii önce o dediğiniz güzellik var. O güzelliği fark ediyoruz hepimiz. Yani diyelim ki Beyoğlu'nda yürüyorsunuz. Birdenbire ara sokaklarından bir deniz çıkıyor karşınıza ve sizi çağırıyor. Yahut eski bir evin önünden geçiyorsunuz, bir yalının önünden geçiyorsunuz. Diyelim ki Mısır Apartmanı'nın önünden geçiyorsunuz. Galatasaray'ın önünden geçiyorsunuz. Beyoğlu'nda bir pasajın içinden geçiyorsunuz. Örneğin Suriye pasajının. Yahut Sultanahmet'te eski Roma'da at yarışlarının yapıldığı hipodrom denilen bugün bizim at meydana dediğim Sultanahmet Meydanı'ndan geçiyorsunuz. İnanılmaz bir özelliği var. Yani sürprizlerle dolu ve o sürprizlerin hepsini baktığınızda boş sürprizler değil. Ben Beyoğlu'nda yazar olmaya karar verdikten sonra Beyoğlu'nda yaşamaya başladım. Ama geçiyorum binaların önüne ve farkında değilim. İşte Afrikan, Rumeli Han, işte Çiçek Pasajı, Saint Antoine Kilisesi, Galata Mevlevi Hanesi, işte Triada Kilisesi önünde hiç farkında değilim. Sonra bu Beyoğlu Rapsodisi'ni yazarken tabii bunları okumaya başladım. Okumaya başlayınca da olağanüstü bir bilgi, olağanüstü bir kültür, olağanüstü bir yaşanmışlık ve tarihle karşılaştım. Bu beni o kadar etkiledi ki çünkü hani ne yazacaksın? Bir yazar ne yazabilir? Yani hayata dair ne yazabilir? Neyi yazmalı? Bu sorular hepimizin kafasında, yazarların hepsinin kafasında dönüp dolaşır. İşte bu şehir o zaman bana şunu söyledi. Yazacağın çok şey var Ahmet ve ben sana bunların hepsini verebilirim. Bunların hepsini sana anlatabilirim. Ve belki 10 bin yıl ömrün olsa 10 bin yıl boyunca hiç konu çekmeyeceğin kadar bende hikaye var demeye başladı. Binalar, tarihi insanlar, tarihi kişilikler bunlar kendi hikayelerini kulaklarıma fısıldamaya başladılar ve adeta beni zorladılar. Bizi yaz, bizi yaz, bizi yaz diye. Ve ben bu sesi duydum. Şizofreni biliyorum. Ama gerçekten öyleydi. Tabii sadece İstanbul'u yazmıyorum ben. Yani dünyanın değişik yerlerini de yazıyorum. Yani mesela Moskova'yı yazdım, Berlin'i yazdım. Şimdi Roma'yı yazıyorum. Ama sonunda Kürk, Tilki'nin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürkçü dükkanı hesabı İstanbul'dan asla ve kata vazgeçemiyorum. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi bir yanıyla doğal güzellik, yani içinden deniz geçen bir şehir, iki kıtayı ayıran bir şehir. Ama diğer yandan yüzlerce yıl yeryüzünün, dünyanın, bilinen dünyanın yönetildiği bir şehirden söz ediyoruz. Önce Roma, sonra Doğu Roma, sonra Osmanlı döneminde yüzlerce yıl derken abartmıyorum, gerçekten yüzlerce yıl dünya, bilinen dünya, medeni dünya bizim Sarayburnu'ndan yönetildi yani. Önce Roma Sarayı'ndan aşağıda, sonra Topkapı Sarayı'ndan yönetildi. Bu da tabii inanılmaz bir tarih birikimi ve kültürel birikim yaratıyor. Yani görmeyi bilen gözler için İstanbul, özellikle bir sanatçı için ve bir tarihçi için de onu söyleyebilirim, İnanılmaz malzemeleri üreten, sürekli kaynak üreten bir verimli, velüt bir şehir.

0: için İstanbul nerede başlar, nerede biter ya da en sevdiğiniz rotayı çizin desek nereler olur bu?
1: Ya, tabii birkaç yer var aslında, bir tek yer yok. Mesela asıl İstanbul, biliyorsunuz, şehir bizim tarihi yarımada. Yani eski sur içi dediğimiz yer. 21 kilometrelik bir sur var orada. Bu surların tamamlanması Doğu Roma'ya uzanır. Teodosius dönemine uzanır. İmparator Teodosius dönemine uzanır. 6700 metre Haliç'ten Yedikule'ye kadar uzanan kara surlarımız vardır. Diğer kalan 21 kilometrenin diğer kalanı ise sahil surlarımızdır. Tarihi yarımada bir kere olağanüstüdür yani. Tarihi yarımada diyoruz oraya. İşte tam olarak İstanbul orası zaten. Eski İstanbul dediğimiz. Çünkü Pera dediğimiz ya, öteki yer karşısı ve surların dışında başka bir şey başlıyor. Orada gezmeyi bir kere çok seviyorum. Çünkü bütün o ilk kuruluşu, Bizantiyon şehrinin kuruluşu, Yunan dönemi, sonra Roma dönemi, sonra Doğu Roma dönemi, sonra Osmanlı dönemi hep buralarda yaşandı. Ve sahilleri tabii çok seviyorum. Bizim okulumuz Yeşilköy, Bakırköy'de, özür dilerim. Yeşilköy'e gitmeyi çok, o zaman Yeşilköy çok güzeldi. Boğaz'ın ayrı bir güzelliği var. Hem Avrupa yakasının hem Anadolu yakasının bambaşka bir güzelliği var. Beyoğlu tabii bambaşka bir güzellik, bambaşka bir yapı. Adalar olağanüstü. Balat'ı çok severim. Haliç'te gezmeyi çok severim. Eyüp çok severim. Yani şimdi İstanbul Roma döneminde de çok kültürlüydü. Osmanlı döneminde de çok kültürlüydü. Dolayısıyla gezdiğiniz zaman başlı başına bir Müslüman Türk kültürü dediğimiz, işte Fatih, efendim Üsküdar diyeceğimiz bir bölüm var. Orada başka bir doku var. Bir de işte Balat, Galata, Beyoğlu, işte Boğaz dediğiniz başka bir kültür var aslında. Bu kültürlerin bir arada bulunması olağanüstü. Yani mesela Beyoğlu dediğimiz zaman yeryüzünde böyle bir yer yok. Yani bir eğlence merkezi diyeceksiniz. Evet, tamam, Londra'da da Soho var. Ne bileyim işte New York'ta Broadway var, 5. cadde var. Efendim Moskova'da Arbat Sokağı var. Ama organik değil. Sterilize edilmiş onlar. Oysa burası Beyoğlu organik. Ya hayat devam ediyor yani. Yoksulu, fakiri, suç çeteleri, finans merkezi, sanat merkezi, aklınıza gelebilecek her şey, politik gösteri merkezi, her şey burada var. Hayatın kendisinin böyle bir nabız gibi attığı bir yerden söz ediyoruz. Bütün bunlar, buralar beni çok çok cezbediyor. Buralarda dolaşmak insanın aklını alır yani. Tabii tarih, yani antik Yunan döneminden çok fazla bir şey yok ama Doğu Roma dönemi ve Osmanlı dönemi çoğunlukla ayakta, her şeye rağmen ayakta, kıymetini bilmemize rağmen ayakta. O yüzden İstanbul bitmez. Yani bu şehri gez gez bitmez. Her gün gezsek 65 gün ilginç şeyler bulabiliriz.
0: Evet, kesinlikle öyle.

beni üzersin. Ah ah, fıkır fıkır fıkırdama, gel bana gel. Ah ah, fıkır fıkır fıkırdama, gel.

0: Şimdi tarihten bahsettiniz ve İstanbul'un tarihini sizin çok etkilediğini söylediniz ve bunu romanlarınızda da görüyoruz. Bugün peki İstanbul sokaklarında o özelliğini koruyan nereyi söylersiniz? Yine Sur içi mi olur yoksa başka yerlerde var mı?
1: Tabii Sur için tabii Beyoğlu elbette tarihi bence koruyor. Ama bugün İstanbul yaşamı, yani mesela 19. yüzyılın başındaki İstanbul yaşamını en yakın yerler neresi derseniz adalar derim. Çünkü adalarda o dönemki kozmopolit yapı devam ediyor. Yani hala o zaman da tabii İstanbul, bunlar bizim hakiki vatandaşlarımız. İşte o azınlık dediğimiz vatandaşların hepsiyle beraber adalarda hayat devam ediyor. Yine her şeye rağmen o evler, eski evler korunmuş durumda. Bu anlamda en çok İstanbul'u hala bulabildiğim yer adalar. Diğer yerlerde gezerken açıkçası biraz zihnimi çalıştırmam gerekiyor. Çirkin binaları zihnim silmek durumunda kalıyor. Siliyorum onları. Evet, onları silmek zorunda kalıyorum. Bazı sokaklar var. O sokaklar belki, yani Balat'ta bir miktar bu sokakları görebiliyoruz. Korunmuş sokaklar, iki katlı, üç katlı evler. Boğaz'da bazı yerlerde, Arnavutköy'de, ara sokaklarda bunları görebiliyorum. Üsküdar'da bazı sokaklarda bunları görebiliyorum. Ama ne yazık ki bildiğiniz gibi İstanbul korkunç göç alan bir yer ve bu tabii şehrin ölümü demek. Yani 20-25 milyona ulaşan bir nüfustan söz ediyoruz. Bu Avrupa'daki pek çok devletten çok daha büyük bir nüfustan söz ediyoruz. E İstanbul tabii bunu kaldırmıyor, kaldıramıyor. Yani buna bir çözüm bulunması gerekir. Şimdi bu şehri kuran Bizantiyon, biz Kral Bizans diyelim ama çok fazla bir şey yapmadı. Bir de mitolojik bir kişiliktir o ama bu şehri en çok emeği geçen iki kişi var, şahsiyet var. Bunlardan bir tanesi Konstantin, Büyük Konstantin. Niye önemli? Çünkü Roma İmparatorluğu'nun başkentini Roma şehrinden alıp buraya getirdi. Neo Roma, sonra Konstantinopolis oldu. İkincisi de Fatih Sultan Mehmet. Çünkü Fatih burayı fethettiği zaman 1453 yılında aslında şehir kötü durumdaydı. Yani sur içinden bahsediyoruz. Şehir dediğimiz de o. Yani biraz önce anlattığım surların içinde kalan yerden bahsediyoruz. Burayı aldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet yeniden bir imparatorluk başkenti, payitaht yaptı. Yani bizim Osmanlıca deyimiyle. Ve bu iki şahsiyet, en fazla emeği geçen şahsiyetler bunlar da tabii. Bir de Justinian var. Yani Ayasofya, 3. Ayasofya'yı yaptıran şahsiyet. Sonra Kanuni döneminde çok iyi biliyorsun, büyük camiler yapıldı. Mimar Sinan'ın çok büyük emeği var. Dolayısıyla şehirden bu büyük mirası çok iyi kullanamadık biz. Bu olağanüstü mirası çok iyi kullanamadık. Ama dediğim gibi eserler o kadar devasa ve görkemli ve şehrin doğası o kadar güçlü ki ne yaparsak yapalım direniyor.

0: Desek ki bir İstanbul kartpostalının içine girecek Ahmet Ümit. Hangi yıllara gitmek isterdiniz?
1: Vallahi aslında gitmek istediğim iki seçenek, yani böyle bir zamanda yolculuk yapacaksak iki seçenek isterim. Bir tanesi Konstantin'in burayı, o zamanki ismi Neo Roma, Neo Roma'yı Roma'nın başkenti yaptığı dönem. Çünkü büyük imar hamleleri başlıyor. İşte bugün bizim Çemberli Taş dediğimiz yer aslında Konstantin sütunudur. Orada bir Konstantin forumu vardı ve şehirde çok saraylar yapılıyor. İşte Pınak'la imparatorluğun bütün her yerinden mermerler getiriliyor. Bir oraya gitmek isterim. Sonra dönerken de Fatih zamanına gitmek isterdim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet de aynı şeyi yapıyor. Osmanlı Devleti'nde ne kadar işte usta varsa, mimar varsa şehri abad edecek yetenekli esnaflar, bilim insanları, zanaatkarlar varsa onların hepsini getiriyor. Bu iki dönem bence en güzel dönemdi. Bir de tabii Kanuni dönemi çok önemlidir. Çünkü artık o iyice zenginleştiğimiz Osmanlı'nın, çünkü Fatih dönemi o kadar şey değil. Yeni başlıyoruz, yani devleti imparatorluğa yükseltiyor. En büyük padişahımızın Fatih olduğunu düşünüyorum, bunu söyleyeyim. Ama Kanuni dönemi de o tür özellikleri taşıyan bir yerdir. Ama şehir için bir şeyler yapmak için nereye gitmek istersiniz derseniz, işgal dönemine gidip işgal kuvvetlerine karşı mücadele eden Kuvayi Milliyeciler'in yanında olmak isterdim.
0: Evet, şimdi biz de onların yanında doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz dinleyenlerimizi. Ödüllü evet. Radyo Tiyatrosu ekibimiz Elveda Güzel Vatanım evet. romanınızı radyo tiyatrosuna evet. uyarladı ve Elveda Güzel Vatanım da 16 Mayıs'ta yayınlanmaya başladı NTV Radyo'da ve bütün bir yazda evet. devam edecek. Tahminimiz o yönde. Romanı okumayanlar nasıl bir yolculuğa çıkacak? Yazarından dinleyelim bunu.
1: Evet, şimdi aslında da Osmanlı'nın son dönemi, yani henüz Kurtuluş Savaşı başlamıyor. İttihat Terakki'yi anlatıyoruz biz. Ben yani hep böyle yapıyorum. İsmini duyuyordum İttihat Terakki'nin, genel bir bilgim vardı ama anlamam için yazmam gerekiyor, tıpkı İstanbul'u öğrenmek için. O yüzden İttihat Terakki'nin başından sonuna kadar bir Selanik'te başlayıp İstanbul'da biten bir serüven yazdım. Oyunlu bir kitaptır. Ve işte bu kitapta da aslında İstanbul'un 1920'li yıllarını, 1910'lu yılların, 19, yani 20. yüzyılın başını göreceğiz. 20. yüzyılın başındaki İstanbul, Beyoğlu. Onların hepsi gerçektir, birebir gerçektir. O da ayrı bir şey olacak. Yani orayı yazarken çok çok mutlu olmuştum. Ya o günkü Beyoğlu neydi, o günkü oteller, hangi oteller vardı, hangi pastaneler vardı, hangi pasajlar vardı, insanlar nasıl yaşıyorlardı. Muhteşem, çok çok eğlenceliydi bunları yazmak. Bir yanıyla Osmanlı'nın son dönemlerini okuyacak okurlarımız ve tabii işte Osmanlı'nın vitrini olan üç şehir var. Bunlardan bir tanesi İstanbul ve Beyoğlu özellikle. Diğeri Selanik'ti. Selanik çok önemli bir şehirdi ve nüfusun büyük çoğunluğu Yunanlılar değildi. Hakimiyet bizim elimizdeydi ve tek maalesef tek silah atmadan teslim etmek zorunda kaldık. Çok önemli bir şehirdi Selanik. Üçüncüsü İzmir'di. Bu üç şehir anlatılıyor ama esas olarak İstanbul anlatılıyor ve neler yaşandı, niçin buraya gelindi, ne oldu, Cumhuriyet'e giden yol neydi? Bütün bunları anlatan bir romandır bu. Şehsuvar Sami diye genç bir çocuğun başından geçen hikayeleri anlatır. Bu roman dizisine devam etmeyi istiyorum. Karakterler değişecek belki ama bir sonraki romanım, bu dizide bir sonraki romanım İşgal İstanbul'unu anlatmak olacak. Çünkü onu, o dönemi anlatmamız gerekiyor ki insanlar bunu bilsinler. İstanbul işgal altındaydı. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar şehri ele geçirdi, değişkilerini ele geçirmişlerdi maalesef. Çok acılı bir dönemdir o. Onları da anlatmamız gerekiyor ama gerçekten Elveda Güzel Vatanım'ı dinlemelerini tavsiye ederim. Zaten dinleyecekler, çok seviyorlar, bir klasik haline geldi NTV Radyo'da bizim radyo tiyatrolarımız. Hem bilgi sahibi olacaklar, hem o günleri, geçmiş günleri ibretle görecekler, zihinlerini canlandıracaklar.
0: Ahmet Bey çok teşekkür ederiz, vakit ayırdınız, ağzınıza sağlık, iyi bayramlar dileriz.
1: Ben teşekkür ederim, iyi bayramlar dilerim, biz dinleyen herkese de iyi yayınlar, sevgiler, saygılar.
0: Ahmet Ümit'le birlikte İstanbul'u konuştuk. Ben Zeynep Gülay, prodüksiyonda Atilla Özdal'la birlikte iyi bayramlar diliyoruz.

Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: ödemenize varan vergi avantajı sağlayın.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999 lira.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. NTV Radyo.
4: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
5: Tahsildar oğlu benim peynirim.
6: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa konuşmaları.
8: Ulusal su planında yeraltı su kaynaklarının korunması ve kaçak kuyuların önüne geçilmesi için denetimlerin arttırılacağı söyleniyor. Yeraltı suları tükendiğinde ya da kirlendiğinde bunun geri dönüşü neden yüzey sularına göre çok daha zor ve maliyetli oluyor? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlattı.
9: Yeraltı sularının beslenme derinliği vardır. Beslenme derinlikleri tabii havzalara göre değişir, yer altındaki daha doğrusu yüzey yağışına, yağışın şiddetine, yağışın sürekliliğine göre değişir. Aynı zamanda yer altında süzülmesi konusunda hidrojeolojik yapıya göre de değişebilir. Ama genel olarak bakıldığında biz bir araştırma yaptık. Şöyle bir rakam vermemiz mümkün olabiliyor. Beslenmenin kesildiği derinlikten söz ediyorum. Yeraltı suyu beslenmesinin kesildiği. 120 metre ile 150 metre arasında genellikle ortalama olarak yapılan çalışmalar yeraltı suyunun yüzeyden beslenmesinin artık ortadan kalktığını gösteriyor. Bu ne demek? Sürekli olarak yeraltı suyunu çektiğimizde artık yeraltı suyu yenilenebilir kaynak olma özelliğinden uzaklaşıyor. Bu önemli. Bu anlamda biraz önce sözünü ettiğim yeraltı suyu seviye azaldıkça konsantrasyon, kirli konsantrasyonu eğer kirletiyorsanız ki biz gerçekten o konuda alınması gereken birçok önlemimiz var, kirletiyoruz. Gerek noktasal kirlilik, gerek işte tarımsal yaygın kirlilik dikkate alınacak olursa yeraltı suyumuzu kirletiyoruz ve yeraltı suyumuzu daha derinden çektiğimizde daha kirli ve daha yoğun arıtılması gereken bir su çekiyoruz. Ve de beslenemeyen bir su çekiyoruz. Çünkü yukarıyla bağlantısını derinlik seviye düştükçe kesiyoruz. Bakın neden önemlisini açıklayalım. Yer altında bizim bir deponuz var. Bu depo doğal olarak oluşmuş bir depo. Zaman zaman işte yeraltı barajları dediğimiz barajlarla biz bunu bir kontrol altına da almaya çalışıyoruz. Yaklaşık Türkiye'de

0: Atmosferdeki bazı gazların oranları atılan füzelerden dolayı çok büyük oranda artmış. En son yapılan çatışmaların ortaya çıkardığı durum. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki operasyon durumundan bahsediyorum. Bu dengeyi bozan bir şey ve bu dengenin en az bozulmasına çabalarken aynı zamanda dengenin bozulmasından en az etkilenecek suları korumak için de çabalamalıyız. İşte bunlar yer altı suları. Ulusal su planında bu konu gayet net bir şekilde ele alınmış, ele alınmak zorunda. Biraz önce sözünü ettiğim büyük kentlerimizin su kaynağının %50'si yer altından geliyor, yer altından çekiliyor. Bunun dışında sulamalarımızın da yaklaşık %20'si, %25'i yer altı suyundan besleniyor. Böyle baktığımızda hem içme ve kullanma suyu güvenliği, arz güvenliği hem de sulama suyu arz güvenliği açısından yer altı sularımızın bu kadar hızlı düşmemesi, kirlenmemesi, korunması gerektiği açık bir şekilde ortaya çıkıyor.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
2: Merhabalar. Kurban Bayramı tam bahar sonu yaz başlangıcına denk geldi. O zaman soframızda böyle bahara yaraşır hafiflikte olsun. Yemeklerimizde öyle ağır bayram yemekleri olmasın. Ağır bayram yemeği deyince tabii ki kurban kavurma ve pilav kaçınılmaz. Önden hafif bir çorba ile başlayabiliriz. Bu sadece böyle bir yoğurtlu çorba olabilir. Yayla çorbası dedik, bol naneli gibi. Aslında yayla çorbası deyince bütün Anadolu'da yayla çorbası yoğurt çorbası olarak bilinir. Burada bir soğuk çorba da devreye girebilir. Yani ayran aşı gibi. Buğday haşlanır, yoğurtla karıştırılır. Eğer içine baharatları da koyarsanız harika olur. Gene taze nane devreye girebilir. Bulunabilen yerlerde yarpuz devreye girebilir. Ben dereotunu bile çok yakıştırıyorum. Şimdi peki hafif bir sofra olsun deyince kurban kavurma yerine ne yapabiliriz? Ben size tam bir mevsimlik yemek öneriyorum. O da kuzu kapama. Aslında tam da Kurban Bayramı'nda hele hele kemikli et olursa son derece güzel sonuç verecek. Bir marulu alın. Tabii tencerenizin büyüklüğüne göre. Tencerenin dibine marulu böyle elinizle iri iri lokmalar olarak koparın. İyicene kalın bir kat yapın. Bunun üstüne bol taze soğan koyacaksınız. Tabii tuzunu falan da ekleyin. Ki birazcık o tuzu görünce soğan ve marul suyunu salacak. Ondan sonra et üstüne et parçalarını yerleştirin. Aralara da birazcık taze sarımsak dişleri koyduğunuz zaman harika olacak. Şimdi bu eti de tuzlayın, biberleyin. Ona da tadı geçsin iyicene. Üstüne de bir kat daha taze soğan, hatta yeşil kısımları olursa daha da iyi olur. Gene taze sarımsak devreye girebilir. Her zaman her katı birazcık da tuzunu ekliyorsunuz. Bunları böyle etleri sıkı sıkı marul ve soğan katının üstüne yerleştirip üstüne bir kat daha soğan, sarımsak ve üstüne de tekrar marulla örteceksiniz. Şimdi bunun üstüne hafif bir ağırlık da koyun. Üstüne hafif geçene kadar su koyun. Kapatın tencereyi. 1,5 saat kadar ince ince pişirin usul usul ateşte. İşte size harika bir kuzu kapama tarifi. İçine ekstradan yağ koymadık. Hiçbir şey koymadık. Kavurmakla falan uğraşmak yok. 2 tane kalın marul katı arasında bol taze soğanla, sarımsakla, tuzu biberi konulmuş harika bir kuzu kapama. Aralara isterseniz bezelye de koyabilirsiniz. Tencerede pişerken suyundan üstünden alıp o suya da güzel bir pilav demleyebilirsiniz. İşte o pilava da birazcık bezelye koyduğunuz zaman size tam bir bahar sofrası olacak. Tariflerimiz ve fikirlerimiz için takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Begüm Egeli Bursalı Gil'in yeni romanı Rosa Damascena, Boyut Yayınları'ndan çıktı. Bursalı Gil'in ilk romanı 2024'te yayımlanan Sessiz Havuz'du. Begüm Egeli Bursalı Gil, Rosa Damascena için Milano'da filizlenen, Sparta'nın Damask gülü bahçelerinde kökleri Anadolu'nun derinliklerine ulaşan bir hikaye, diyor.

0: Yola bambaşka motivasyonlarla çıkan Isabella ve Monica'nın peşine takıldığınızda, gül bahçelerinden arkeolojik kazı alanlarına, zengin sofralardan tenha hava alanlarına, toplantı salonlarından morglara, buharı tüten hamamlardan sıvası dökülen karakollara uzanan bir hatta savrulacaksınız denilmiş romanın tanıtım metninde. İskoçyalı eğitimci yazar Victoria Williamson'ın genç okurlar için yazdığı Her Şey Küle Döndüğünde isimli roman 18 yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Tülin Sadıkoğlu çevirmiş. Victoria Williamson Glasgow Üniversitesi'nde fizik okudu. Ama mesleğini icra etmek yerine dünyanın dört bir yanında öğretmenlik yaptı. Afrika'da, Kamerun ve Malawi'de, daha sonra Çin'de dersler verdi. Özel gereksinime ihtiyacı olan çocuklarla çalıştı. Bu deneyiminden yola çıkarak yazdığı çocuk kitaplarıyla çok sayıda ödül kazandı. Williamson'ın öğretmenliğe memleketi İskoçya'da devam ediyor, tabii yazarlığa da. Her Şey Küle Döndüğünde distopik bir roman. Afrika'da büyük bir çevresel yıkım yaşanır. Kahramanımız Adina, tamamen ölmüş, zehirli topraklarda inşa edilmiş Beşinci Cennet isimli bölgede yaşamaktadır. Suçluluk, nefret ve hayatta kalma üçgeninde bocalayan Adina'nın tek bir amacı vardır: sevdiklerini kurtarmak. Ve bu uğurda amansız bir mücadeleye girişir. Victoria Williamson bu romanında iklim krizinin gölgesindeki karanlık bir geleceği anlatıyor. Gözü dönmüş teknoloji şirketlerinin gezegenimizi nasıl şekillendireceği, hayatlarımızı nasıl değiştirebileceği üzerine düşündürüyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Bayram coşkusu vatanda. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy A36 5G 8'e 256 GB akıllı telefon tüm renkler 20.499 liraya, Grundig 139 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV 36.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: NTV Radyo.
9: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
10: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
11: Reklam.
12: Merhaba, iyi bayramlar. Saat 19, gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne ziyareti sırasında telefonla Mehmetçi'ye seslendi. Erdoğan, son dönemde meydana gelen çatışmalar sınır güvenliğinin önemini ortaya koyuyor dedi. Milli Savunma Bakanı Güler de Yunanistan sınır hattındaki birlikten Atina yönetimine uyarıda bulundu.
13: Muhterem Mehmetçilerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor.
14: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan sınırında görev yapan askerlere böyle seslendi. Mehmetçiğin bayramını kutlayan Erdoğan, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti.
13: Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
14: Cumhurbaşkanı askerlerin bayramını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne'deki 9. Hudut Tugay Komutanlığı ziyareti sırasında telefon aracılığıyla kutladı. Yunanistan sınırındaki Arda Hudut bölüğüne ziyarete gelen Bakan Güler de konuştu. Güler, Ege'deki gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılması çabası üzerinden Atina yönetimine seslendi.
15: Özellikle gayri askeri statüde olması gereken adaların silahlandırılmasına yönelik faaliyetler, İyi komşuluk ilişkileriyle, müttefiklik ruhuyla ve uluslararası hukukla bağdaşmamaktadır. Şu çok iyi bilinmelidir ki, egemenlik haklarımızı, güvenliğimizi ve denizlerimizdeki meşru hak ve menfaatlerimizi hedef alan hiçbir girişime de kayıtsız kalmayacağız.
12: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde bu sebeple bir mesaj yayınladı. Çelik mesajında millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesine yer verdi. AK Parti sözcüsü demokrasimize dönük en büyük suikastlerden biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım yaptı. O süreçte demokrasinin askıya alındığını, hukuk ve siyasetin ağır baskı altında kaldığını ifade etti Duran. Merhum Başbakan Adnan Menderes'le Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idama götürülmesi milletimizin hafızasında ve gönlünde derin izler bırakmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı siyasi partiler arasında yarın gerçekleşecek bayramlaşma programlarına da yansıdı. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi 3 bayramdan sonra yeniden bayramlaşacak. DEM Parti, İyi Parti ve Zafer Partisi ise mutlak butlan kararına tepki göstermek için programlarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yer vermedi. Bu partiler mecliste Özgür Özel'in heyetini ziyaret edecek.
14: Siyasetin geleneği, bayramın ikinci günü partiler arası bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşecek. O ziyaretlerin ana gündem başlığı CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. AK Parti ve CHP 3 bayram sonra bayramlaşacak. AK Parti 16 partiyle karşılıklı bayram ziyaretleri yapacak. O partiler arasında CHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de var. AK Parti ve CHP belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle 3 bayramdır bayramlaşamıyordu. CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası iki parti bayramlaşma kararı aldı. CHP'nin ise bayramlaşma programları mutlak butlan tartışması gölgesinde gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İyi Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.
8: Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşır. Hani partiler gelir gelmez karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleşir.
14: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Genel merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri meclisteki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade edecek. MHP'de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP İsrail'e DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret edecek.
12: Şehitler ve yaşlılar bayramda unutulmadı. İstanbul'da Darül Eceze ve Edirne Kapı şehitliği sabahın erken saatlerinde yoğundu. Şehitlikte hüzün hakimdi. Darül Eceze'de ise yaşlılar ziyaretçilerle moral buldu.
14: Kimi evladını, kimi hayat arkadaşını, kimi ise babasını vatan için toprağa verdi. Kurban Bayramı'nın birinci gününde kabirleri başında dualar okundu, mezarlarına çiçekler bırakıldı. İstanbul Edirne Kapı şehitliğinde sabahın erken saatlerinde yoğunluk vardı.
11: Ziyaretine geldik yavrumun. Ordumuz Kızılırak'a girmişti ya, o zaman şehit oldu.
16: Bu 20. yıl zaten Şırnak'ta şehit oldu dayım. Zaten her bayramda geliyoruz. Çok da üzüntülü oluyoruz genelde.
17: Bu vatan için canımızdan bir parça verdiğimizin gururunu yaşıyoruz.
14: Darül Aceze Ok Meydanı yerleşkesinde bayram mutluluğu hakimdi. Yaşlılar umutla ziyaretçilerini bekledi.
18: Ziyaretçilerimiz geliyor, onlar bizi mutlu ediyor. Hava da güzel bugün çok şükür.
19: Hiç çocuğunuz olmadı ama ziyaretçileriniz zamanla çocuğunuz gibi oldu.
18: Evet, evet. Çocuğum gibi, kızım gibi.
20: Bayram özlem gideriyorsun. Üstelik çocuklarda uzağım, onun özlemini çekiyorum.
18: Şahane geçiyor. Çok iyiyiz, çok mutluyuz. Hatırlarımızı sormaya geliyorlar. Gençlerimiz, büyükleri olarak bize güzel saygı duyuyorlar.
21: Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar.
12: Türkiye'nin dört bir yanında bayram mutlulukla karşılansa da herkes için durum böyle değil. Bayramı gözyaşlarıyla, özlemle karşılayanlar da var. Geçen yıl İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Matiye Ahmet Minguzzi'nin ailesi de çocuklarının mezarını ziyaret edip dualar okudu.
0: Çok üzülüyoruz şu anda bizim kalbimizde. Onun için durmayacağız.
14: Minguz ailesi Kurban Bayramı'nın birinci gününde oğullarının mezarını ziyaret etti. Mattia Ahmet Minguzzi'nin İtalyan şef babası Andrea Minguzzi duyduğu özlemi dile getirdi.
0: Kimseyi hak etmiyor. Ahmet özellikle hiç hak etmiyordu. Çünkü çok iyi niyetli bir çocuk. Herkesi koruyordu.
14: Baba Andrea Minguzzi oğlunun mezarını çiçeklerle donattı. Mattia Ahmet'in mezarını sadece ailesi değil, aileye hukuk mücadelesinde destek verenler de ziyaret etti, dualar edildi. 14 yaşındaki Minguzzi 24 Ocak 2025'te Kadıköy'de yaşıtları tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, verdiği 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Yargılanan 4 sanıktan ikisi 24 yıl hapis cezası almış, diğer ikisi içinse beraat kararı verilmişti.
12: Yetkisiz kişilerce uygun olmayan şartlarda çekilen kıyma sağlık sorunlarına yol açıyor. İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapanlara 26 bin lira, hijyen kurallarına aykırı ortamlara ise 52 bin lirayı aşan cezalar uygulanıyor.
14: Kasap dışındaki iş yerlerine kıyma çekilir afişi asanlar, bunu kazanç kapısı haline getirenler. Bu Kurban Bayramı'nda da yasağa rağmen iş yerine kıyma makinesi alan esnaf ek kazanç uğruna sağlığı riske atıyor.
1: Siz stril olmayan, uygun olmayan koşullarda bu tarz et ürünlerini kıyma haline getirmeniz durumunda salmonella, E. coli gibi ciddi patojenlerin bulaşması ve bu da insanlarda kanlı ishalden felce ve hatta ölüme kadar götürebilecek bazı patojenlerin bulaşmasına sebep olabiliyor.
14: Hijyenik olmayan koşullarda sokakta kasaplar haricindeki meslek gruplarının kurban etlerini kıyma yapması yasak. Ancak bazı esnaflar dükkanına aldıkları kıyma makinesiyle bu işi daha düşük maliyette yapıyor. Kurban etinden kıyma çekip bunu kazanç kapısı haline getirenlere ağır cezalar veriliyor.
1: Eğer siz hijyenik koşullar altında bu işlemi gerçekleştirmiyorsanız veya yetkili bir merci değilsiniz, bu noktada ciddi bir para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. 52 bin ve 26 bin gibi rakamlarla bu iki uygunsuzluktan dolayı karşınıza bir ceza çıkabilir.
14: Uzmanlar hijyen koşullarına uygun olmadan yapılan bu işlemin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığına dikkat çekiyor.
12: Diyarbakır'ın burma kadayıfı bu bayramda da sofraların vazgeçilmezi ve bayram nedeniyle Diyarbakır'da kadayıf tatlısına yoğun talep var. Tatlıcılar siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.
22: Fıstıklı, cevizli, kaymaklı, peynirli. Yaklaşık 200 yıldır sofralardan eksik olmayan bir tat. Diyarbakır'ın geleneksel coğrafi işaret tescilli lezzeti burma kadayıf bu bayramın da favorisi.
23: Diyarbakır'da bayramla birlikte burma kadayıfı olan ilgi daha da arttı ve tabi ustaların mesaisi de bununla birlikte 2'den 3'e, 3'ten hatta 4'e çıktı. Siparişlere yetişmek için şu anda yoğun bir çalışma var.
24: Bayramlarda Türkiye'nin her yerine Diyarbakır kadayıfı gidiyor. Haliyle ustalarımız yoğun bir mesai harcayarak kadayıfımızı üretip Türkiye'nin her yerine talebe yetişmeye çalışıyoruz.
22: En çok talep cevizli burma kadayıfına. Ustalar siparişlere yetişmek için yoğun çaba harcıyor. Hem Türkiye'nin dört bir yanından hem de yurt dışından yoğun talep var.
24: Amerika'ya gönderiyoruz, Almanya'ya gönderiyoruz, uçak kargo yapıyoruz bunu. Şehir içinde de mesela şehir dışında da otobüs genelde daha çok tercih ediliyor. Kargo şirketlerine veriyoruz.
22: Kentin tescilli lezzeti burma kadayıf tatlısı bu bayramda sofraları tatlandırıyor.
12: Fenerbahçe kafilesine yönelik 2015'te Trabzon'da yapılan silahlı saldırıya ilişkin dosyanın yeniden açılması hukukçulara göre de önemli bir karar. Kararı NTV'ye değerlendiren hukukçular soruşturmaya neden takipsizlik kararı verildiğinin de inceleneceği görüşünde.
14: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımına Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyaya verilen takipsizliği kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 5 yıl sürmüştü.
25: Tarihi ve çok kıymetli bir gelişme. 5 Mayıs 2026 ayında Anayasa Mahkemesi Fenerbahçe'nin etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle yaptığı başvuruda yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar vermişti. Bakanlığın bu karardan hemen sonra kanun yararına bozma yoluna gitmesi devletin maddi gerçeğe ulaşma konusunda kararlılığını ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının da ötesine geçildiğini gösteriyor.
14: Hukukçular alınan bu kararla soruşturmaya neden takipsizlik kararı verildiğinin de inceleneceği görüşünde.
25: İki kişinin kafasına göre bir araya gelip saldırması iradesiyle olacak bir dosya gibi değil. Büyük ihtimalle bu dosyaya müdahil olmuş veyahut da bu kadar uzun süre netice alınmamasına sebep olmuş herkesin tüm kayıtları, iletişimleri ve birbirleriyle olan irtibatları gözden geçirilecek.
14: Fenerbahçe'nin hukuk işlerinden sorumlu eski yöneticisi Fethi Pekin de NTV'ye değerlendirmelerde bulundu.
2: 11 yıl geçmiş üzerinden, dile kolay. Dosya ilgili bilgi sahibi olabilmek için bile gizlilik kararının kalkmasını bekledik yıllarca. O ilk yazılan polis fezlekesindeki, polis raporundaki son derece titizlikle yazılmış, her şeyi net bir şekilde ortaya koyan, olayın faillerini bile ortaya koyan dosyanın neden bu şekilde sonuçsuz kaldığına dair şüphelerimizi dile getirdik.
14: Pekin'e göre de soruşturmanın yeniden açılması çok önemli.
2: Bu son gelişme hukuken bakıldığında yeniden inceleme kararı tek başına bir yeni suçlu bulundu veya önceki süreç tamamen yanlış yürütüldü anlamına gelmez. Ancak şu mesajı verir. Mevcut delillerin, süreçlerin, eksik araştırmaların veya gözden kaçmış bağlantıların tekrar değerlendirilmesi yönünde bir irade oluşmuştur. Son derece değerlidir.
14: Soruşturmanın yeniden açılması 2014-2015 Süper Lig sonuçlarını değiştirmeyecek.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki bir kağıt fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında 9 kişiden haber alınamıyor. Şu ana kadar bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıplara ulaşma çabası sürüyor.
3: Fabrikadaki selüloz tankı yerel saatle 7.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. O sırada içeride çalışanlar da vardı. Can kaybı ve yaralananlar oldu. Bazı fabrika çalışanlarına ise hala ulaşılabilmiş değil. Enkazda arama çalışması sürüyor. İtfaiye saatler süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
4: Çok sayıda ağır yaralı vardı ve hastalar bölgelerdeki hastanelere nakledildi. Olayla ilgili ölümlerin de olduğunu doğrulayabiliriz.
3: Yetkililer tankın patlama sırasında %60 seviyesinde dolu olduğunu paylaştı. Tankın içinde 300 bin litreden fazla kimyasal olduğu ifade ediliyor. Çevre sakinlerine olası bir sızıntıya karşı bölgeden uzak durmaları tavsiye edildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor. Selüloz fabrikasında en az 1000 kişinin çalıştığı belirtiliyor.
12: Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, Yeşilçam'da söylediği en güzel şarkıları senfoni orkestrası eşliğinde yeniden seslendirecek. Yeşilçam Senfonisi adlı özel bir konser 17 Haziran'da Harbiye Açık Hava sahnesinde yapılacak.
5: Aradığın aşkı söyle buldun mu?
6: Türk sanat müziğinin efsanevi ismi ve Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın, Türk sinemasının unutulmaz şarkılarını seslendireceği özel bir konserle sahnede olacak.
5: Sen benim dünyamı yıkıp da gittin. Sen benim dünyamı yıkıp da gittin.
6: Sayın ilk kez hayata geçirdiği Yeşilçam Senfonisi projesiyle 55 kişilik Sinfonista Flermoni Orkestrası eşliğinde sinema kariyerinde söylediği en güzel şarkılarını yeniden seslendirecek. Müziğin yanı sıra sinemada da unutulmaz filmlere imza atan usta sanatçı, Gözler Kalbin Aynasıdır, Aşkın Kanunu ve Feride gibi klasikleşmiş şarkılarıyla dinleyicilere nostaljik bir gece yaşatacak.
5: Keşke adımı bilmez olaydı, gözyaşlarımı silmez olaydı.
6: Müzik direktörlüğünü Murat Cem Orhan'ın üstlendiği projede Sinfonista Flermoni Orkestrası'nı Şef İbrahim Yazıcı yönetecek. Konsere eşlik edecek özel görsellerle Yeşilçam dönemi de sahneye taşınacak. Yeşilçam Senfonisi 17 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
9: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
10: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
13: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
15: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
26: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
27: Peugeot.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Reklam.
6: Ceyda Düvenci ile bambaşka sohbetler.

0: Efendim hayırlı bayramlar. Bayramın birinci gününde yayınımız da denk gelince biraz biliyorsunuz artık şu 4 senelik maratonumuzda bilirsiniz ki güzel günleri kutlamayı biliriz, hakkını veririz ve severiz. Hayırlı bayramlar olsun diyelim. Bugün çok heyecan duyduğum iki tane konuğum var. Zaten yani ilişkilerine de bayılıyorum. Bir baba oğul. İzlediğim zaman onları hep böyle gıptayla bakıyorum. Gözüm yaşarıyor. Şükür diyorum bir anne olarak her şeyden önce şükür diyorum. Bir sanatçının ömrünü vakfettiği sanat hayatında böyle yanında delikanlı bir evlatla yan yana yürümeye devam ediyor olması bence çok kıymetli. Yani insan böyle ister istemez diyor bakalım ben yaş aldığımda neler olacak, evlatlar büyüdüğünde neler olacak. O yüzden bayramın birinci gününde gerçekten ağırlanabilecek en doğru konukları ağırladığım için de çok mutluyum. Holding Carter diyor ki çocuklarınıza verebileceğiniz en büyük iki şey kökler ve kanatlardır. Bence tabii bu hikayede karşılıklı olarak kök ve kanat, birbirine kök ve kanat olan bir baba oğul hikayesi görüyoruz. Selami Şahin ve Lida Şahin deyince. Hadi gelin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Özlemiştim sizi. Biz yılbaşına sizinle girdik, sizin haberiniz yok. Şimdi yılbaşında biz çok güzel bir program yaptık NTV'de, yılbaşı programı. Akşam ailece birlikteydik, izleyemedik. Ertesi gün tekrarı vardı. Biz tekrar bir seyrettik NTV ekranlarında. Program o kadar eğlenceli ki doyamadık. Dedik ne açalım ne açalım. Selami Şahin'in 50. yıl konseri.
1: 50. sanat yılı konseri.
0: Evet, onu açtık. Bütün aile, anneler, babam, hepimiz çoluk çocuk oturduk sizi izledik.
1: Ne güzel, ne mutlu.
0: Ve 1 Ocak'ta sizinle başladık yıla. Ve böyle benim kızım çok ilgili müzikle. Ve böyle yapıyor. Aa bu da mı Selami Şahin'in şarkısı? Aa bu da mı Selami Şahin? Siz de anlatıyorsunuz ya öykülerinizde. Evet. Anneme yazdım, işte Zeki Müren'e yazdım. Taklit yapıyorsunuz. Evet. Ah benim kız bir hayran oldu. Ay dedi bütün şarkılar mı Selami Şahin'in dedim. Evet bütün şarkılar Selami Şahin'in.
1: Sağ ol, selam söyleyeyim benden.
0: Söylerim. Bütün şarkılar sizin.
1: Evet. Nasıl? Her tür beste yapıyorum.
0: Evet.
1: Benden eser isteyen sanatçının sesine göre eser veriyorum. Mesela İsmail Türüt Karadeniz türküsü. Tamam. İstedi benden. Gürcü misun, Laz misun, gelin misun, kız misun. Bakışlarından belli. Sen Karadenizlisin, sen Karadenizlisin. Bir bakıyorsun roman havası var Kasım Paşalıyım. Eli maşalı roman.
0: Evet.
1: Her tür var. Le le le canım, le le le gülüm, le le. Düşürdü aşkı beni dillere. Urfa türküsü gibi.
0: Evet.
1: O da benim.
0: Evet. Siz şimdi bir başlasanız, biz 3 gün sizi dinleyeceğiz şarkılarınızı.
1: Evet.
0: Potpourri halinde. Nasıl bir yetenek bu? Ne bu?
1: Şimdi,
0: ne
1: bu? Bu Allah vergisidir. Annemden ses aldım. Babam bir yerde bir kahve, çay ikram etsinler, bir dörtlükle teşekkür eder.
0: Öyle mi?
1: Rahmetli ikisi de.
0: Allah'ım.
1: Yani oradan ses aldım. Oradan da bu şiir yazma şeyi kabiliyeti. İlk köyümüzde hala ilkokul var. Antakya'nın köylerinde Yayladağ, Suriye Odudu'na yakın. Yoncakaya köyü. Hı hı. Eski adı Cindanlı. Bir tek ilkokulu okudum. 16 yaşında çıktım. 15-16 yaşında İslam köyden Antakya, Adana, Ankara, İstanbul derken 1,5 sene zarfında geldim.
0: Tek başınıza mı?
1: Tek başıma. Ama çalıştım, kazandım parayı, soğan ekmek yiyordum. Annem babama gönderiyordum. Onlara taptım Tanrı'dan sonra.
0: Evet, çok düşkünsünüz abi.
1: Evet, Tapılacak Adalı şarkısını da anneme yazdım.
0: Evet, çok ağladım konserinde.
1: Sen Tanrı'dan sonra inan tapılacak kadınsın. Anne baba hayattayken değerini bilmek lazım. Allah'a şükür hacca gönderdim. Kral ve kraliçe gibi İskenderun'da ev yaptırdım. Onları yanıma çok getirdim. Çok mutluyum Allah'a şükür. İçim rahat yani. Bu çok önemli. Ve
0: sen tanıdın mı babaanneni?
2: Evet dediğim. Hatırlıyorum babaannemi. Ben küçük yaşta vefat etti. Hmm. İkisi de ama hatırlıyorum. Yani böyle kucağına alışın hiç Türkçe bilmezdi rahmetli. Sırf Arapça konuşuyordu. Ya kalbe ya ruhe diye beni severdi. Babama derdi ki ne anlama geliyor ne diyor babaannem. Böyle severdi ya. Onu böyle...
3: Bak kalbim ruhum demek mi?
2: Evet.
1: Kalbi kalbim. Ruhe ruhum.
2: Beklenen torun tabii.
3: Tabii. Çok mu düşkündü lidere?
1: Evet, istiyorum. Torun görmek istiyorum bir an önce. Evlat fındık, torun fındık içi.
3: Fındık fındık içi.
1: Evet.
3: Ay çok güzelmiş.
1: Sizde var mı çocuklar? Kaç yaşında?
3: İki tane benim çocuğum. Biri 15, biri 9.
1: Allah hayırlısıyla nasip etsin.
3: Aynen. Ama ne güzelmiş çocuk. Evlat fındık, torun fındık içi.
1: Tabii.
3: Bunu nasıl edeceğim? Çok güzel lafmış.
1: Allah hepimize nasip etsin ya.
3: Amin. Ne dediler siz bu kadar büyük bir sanatçı olunca?
1: Annem babam bunu derdi ki bana. Üç erkek, üç kızımız var.
3: Aa.
1: Senin dışında kimse bizi eve bile almıyordu.
3: Aa.
1: Sen bize her şeyi yaptın. Aa. Hacca gönderdin. Ev yaptırdın. Yanına getirdin. Kral ve kraliçe gibi yaşattın bizi. Hakkını helal et oğlum der mi hiçbir insan anne baba oğluna? Ne demek dedim. Benim için büyük şereftir. Anne baba hayattayken değerini bilmek lazım.
3: Peki tabii böyle bir aşk evliliğinin, hı, aşk çocuğu olmak çok da büyük, güzel bir aşk yaşamanıza sebep oldu.
1: Tabii.
3: Çok düşkün olduğunuz bir eşiniz ve çok sevdiğiniz çocuklarınız var.
1: Tabii tabii. Allah'a çok şükür ki tanıştık. Bana iki oğlum bir kızım.
3: Maşallah.
1: Dünyanın en büyük üç hazinesini, ödülünü verdi bana.
3: Evet.
1: Ona sonsuz teşekkürler ediyorum buradan. Sağ olsun, var olsun.
3: Ona da az şarkılar yazmadınız.
1: Yaptım çok.
3: Ne o kavga ettiniz de sabah kalktınız ha?
1: Özledim teninin kokusunu, özledim. Ona yazdım. Bir de akşam olmadan, güneş batmadan bu, bir gün bu eve geldiğini görüyüm, kurban keseceğim dedi. Akşam olmadan, güneş batmadan gel, beni yalnız bırakma. Çok yaptım. Bir oturuyoruz bebekte, yemek yiyoruz. Oraya o selam binasız resim mesim, ona buna bakma, başım belaya sokma dedi. Bir de bakma, ona şuna buna bakma, başımı belaya sokma. Yaptım bunu.
3: Bir şey söyleyeceğim, konuşurken şarkı yapmak ne demek?
2: Her işte anı değerlendiriyor.
1: Aniden kapı çalıyor, ilham geliyor. Yani bugün beste yapacağım diye şartlamam söz değil. Hiç ummadım bir anda bir şey geliyor, melodi, söz hemen. Ama eser yaptığın zaman başkasına benzerse aslını yaşatır. Taklit yapmak olmaz.
3: Olmaz.
1: Yazılmamışı yazmak, yapılmamışı yapmak çok önemli. Bebeğine yaptığım besteler aradan düşün 70'li yılları düşün, kaç sene oldu. Hala genç çocuklar okuyor şarkıyı.
3: Ama şimdi kızmazsanız...
1: 75 yılında sayılmıyor, olmuyor. Sen kaç doğumlusunuz?
3: 77.
1: O zaman siz daha doğmamıştınız bu şarkı yaptığım zaman.
3: Olabilir. Ama şimdi kızmayacaksınız. Sözlerim, bir şey,
1: yok,
3: söyleyeceğim. Siz liderle de başka tamamlandınız. Benim bunu söylemem lazım.
1: Evet.
3: Şimdi şarkılarımı burada donuyorsunuz. Bir tanesinde niye, hepsinde niye eşlik etmiyorsun? Şimdi bir tanesinde size eşlik ediyor, başka bir şey oluyor.
1: Tabii.
3: Bu baba oğul birlikteliğini biz çok seviyoruz.
1: Tabii ya. Evlat gibi var mı ya?
3: Yok.
1: Vallahi.
3: Ama lider de biraz... Siz anne babanıza nasılsınız, size öyleymiş gibi geldi bana.
1: Bana çocuklarımla, şimdi benim annem babam bana lan bağırmak, kelime, el kaldırmayı bırak, asla. İki arkadaş gibiydik. Ben çocuklarımla arkadaş gibiyim. Baba oğul değil. Hı. Arkadaşız. Emretmek, bağırmak, çağırmak bende yok.
3: Siz öyle bir değilsiniz zaten. Öyle.
1: Hayır yani, ama birçok anne baba görüyorsun evladına bağırıyor, çağırıyor, yapma öyle falan, yanlış.
3: Evet.
1: Bir tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Güzel konuştuğun zaman evladına, dostuna, arkadaşına, eşine farklı oluyor. Bence bağırmak, çağırmak, küçük görmek, yapmak mümkün değil.
3: Evet, olmaz. Sevgi olmaz. En güzeldir.
1: Tabii,
3: şimdi
1: tabii.
3: Biraz sana döneceğim.
2: Olur.
3: Nasıl bu hikayenin bu cephesi? Bana güzel görünüyor ama sana nasıl görünüyor? Zor mu, ağır mı? Var etmek kendini. Çünkü... Hmm. Bu kadar büyük bir kıymetin içinde,
1: hı-hı,
3: çok güzel bir eşlikçisin, çok, hı-hı, güzel bir refakat, ama aynı zamanda da çok donanımlı ve çok dolusun.
1: Hı-hı.
3: Merak ediyorum dünyandaki...
2: Şimdi tabii Selami Şahin'in oğlu olmak, hayata bir nevi de bir sıfır önde başlamak gibi.
3: Evet, ama biz bir yandan da eksiden de başlamak.
2: Eksiden de başlıyor ama hiçbir zaman eksi tarafını ne babam tarafından aldım ne çevremden de alıp bunu kabul ettim. Her zaman dik başlı, kendi istediğimi, kendi hedeflediğimi yapmak isteyen bir adam oldum. Müzikli bir evde doğdum.
3: Evet.
2: Adımı Zeki Müren koydu.
3: Evet.
2: Zaten her şey böyle başlıyor. İşte İzmir fuar dönemlerinde o kuliste bekleyen sepetteki bebektim. İşte bir devamında işte Bülent Ersoylar Ajdalar'ın dönemi lider müzik şirketini kuruyor babam 81 yılında. Hatta bu lider hikayesini anlatayım isterseniz.
3: Ay evet lütfen.
2: 81 yılında baba Zeki Müren'in teşviğiyle bir müzik şirketi kuruyor. Ve şirketin adı lider müzik oluyor. Zeki Paşa diyor ki Selami Şahin'e.
3: Daha sen yoksun.
2: Ben daha yokum. Ben 85'liyim. Babamın şirket kurması ve prodüktör olarak hayatını aktif olarak devam etmesini tavsiye ediyor ve destekliyor. Bir müzik şirketi kuruyorlar. Evet. Şirketin adı da Zeki Müren koyuyor. Lider müzik koyuyor. Ve o dönem 3-4 albüm babayla Zeki Müren beraber çalışıyorlar. Çok güzel albümler yapılıyor. Lider müzik şirketinde.
1: 50 şarkımı okudu yani.
3: Evet biliyorum. Hepsi konserleri tam çalıştım ben.
1: Evet.
3: 50 şarkınızı okudu onların hepsini biliyorum.
1: Evet.
2: 85 yılında da annem bana hamile ve doğum günü, Sancı'nın geldiği gün annem babayı arıyor. Selam ediyor hani Sancı'nın geldi
3: bebek
2: hastaneye
3: gibi.
2: Gitmemiz lazım. Baba da o sırada Zeki Müren'in yeni albümünün yönetmenliğini yapıyor, okumasını yapıyor.
3: Eyvah gelemedi.
2: O sıra apar topar tabii ki Zeki Paşa'dan izni istiyor ve hastaneye geliyor. Hı. Hastanede ben doğuyorum. Bir erkek çocuğu olduğunu öğreniyor Selami Şahin ve Paşa'yı arıyor. Paşam diyor, bir erkek evladım oldu, adı ne olsun diyor. O da firman gibi lider olsun diyor ve benim adımı Zeki Müren koyuyor.
3: Allah.
1: Ama altınlar bayağı bol miktarda.
2: Allah razı olsun. Aa, gönlü, gönlü bolmuş rahmetli.
3: Ne güzel.
1: Allah rahmet eylesin.
3: Allah rahmet eylesin.
2: Devamında hep tabii müzikli bir ev. Devamlı babam özledimi gözümün önünde yazdı. Ben Sevdalı'yı, sen Belalı'yı önümde yazdı. Yani çoğu insanın bildiği şarkıların hepsinin gözümün önünde nasıl bestelendiğini, nasıl söz yazarlığı nasıl yapılır hepsini babamdan öğrenmiş oldum bu evde, bu okulda. Devamında da ben de teşviklendim tabii ki.
3: Sesin de güzel.
2: Yetişiyorsun yani baba da var, çevrende bir sürü müzisyen var. Kulağın doluyor zaten müzikle. Bir sürü aranjör, müzisyen çevremiz var. Orada da doğunca sen de bir şekilde donanımını büyüyebiliyorsun, öğrenebiliyorsun. Daha sonra ben 2004 yılında liseyi bitirdim. Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazandım. 6 senede okulumu bitirdim. Çünkü resim kabiliyetim de vardı benim. Çok iyi bir ressamım ayrıyetten.
3: Ne güzel.
2: Evet, kara kalem yeteneğim vardı ve bu yeteneğimin doğrultusunda biraz daha güzel sanatlara evrildim. O dönemde biraz aslında konservatuarı da hayal ediyordum ama babama sorduğumda babam hep şunu söylüyordu. Zaten müziğin içinde doğdun, burada öğreniyorsun. Bence ikinci mesleğine, ikinci yeteneğine yani resim yeteneğine yönelmelisin deyince...
3: Zaten daha konservatuar mı olur? Saydığın isimlere
2: okul,
3: bak.
2: Evet. Daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdim. Bitirdiğim sene 2010 yılıydı. Ve lider müziğin şirketinde de artık prodüktör ve müzik direktörlük görevine getirildim. Babam dedi ki müzik şirketini artık yanıma. Sizler... yönetmeniz gerekiyor.
3: Ablan
2: dedi.
3: Dahil oldu mu kardeşlerim?
2: Üç kardeşiz biz. Tamam. Meryem İrem var 96'lı.
3: Evet.
2: Bir de 87'li Emirhan Şahin var kardeşim.
3: Yani
2: ben en büyükleriyim.
3: Biliyorum ama kız kardeşin ya da erkek kardeşin de meseleye dahil oldu mu yoksa sadece sen mi?
2: Biz bir aile şirketiyiz
3: evet.
2: Lider müzik olarak. Emirhan da Meryem de zaten beraber prodüktörlük görevimizi
3: tamam.
2: Yapıyoruz.
3: Birliktesiniz orada.
2: Aynen. Evet. Sadece Emirhan da Meryem şu anda kamera önünde değiller. Biz daha kamera önündeyiz.
3: Anladım. Ama onlar hala sizin çalışıyor
2: tabii,
3: aslında.
2: Aile şirketi olarak.
1: Evet. Tabii,
2: bir aile şirketiyiz.
1: Göz gözeyiz.
3: Ne güzel, şükür.
2: 2010 yılında lider müziğe prodüktör olarak genç bir yaşta geliyorum ve Selami Şahin'in de menajerliğini alıyorum aynı anda.
3: Oo.
2: Aynı anda okulu bitirmişim. Bir yandan kendi sahnelerimi de yapıyorum. Çeşitli İstanbul sahnelerini kulüplerinde çok iyi bir orkestrayla. Bir yandan da Selami Şahin'in menajeriyim, vokaliyim ve bir baktım bir entertainment, bir hayatın içindeyim.
3: Evet.
2: İlk menajerlik, prodüktörlük işimi aldığımda kendimi ispatlamalıydım babaya.
3: Tabii.
2: Hem de müzikal olarak ispatlamam gerekiyordu. İlk prodüktörlük işim Ben Bir Tek Kadın Sevdim düeti oldu. Burcu Güneş'le Selami Şahin düeti.
3: Çok güzeldi.
2: Benim projemdir o.
3: Gerçekten
2: evet.
3: Çok güzeldi.
2: Baba ilk önce böyle pek istemedi, yanaşmadı. Ya bu şarkıdan emin miyiz dese de Ben biraz daha tabii direktör olarak, hayır bak bana güven, çok güzel geçecek bu şarkı, diskografinde çok önemli bir yer alacak dedim. Şimdi başladım, kimle yapabilir bu şarkıyı? Onu düşünüyorum, olur mu olmaz, bunu düşünüyorum, olmaz. Bir gün bir alışveriş merkezinde babayla yürüyoruz, karşıdan Burcu Güneş bize doğru yürüyor. Ben de bir anda şimşekler çaktı.
3: Ya.
2: Dedim ki bu şarkının düeti Burcu Güneş olmalı. Geldik, Burcu'yla konuşuyoruz. Selam abi nasılsın, lidercim nasılsın, sohbeti açıyor. Benim de aklımda böyle sordum soracağım. En sonunda böyle cesaretimi topladım sordum. Burcu dedim, bir şarkı var elimizde, babayla düet yapmak istiyoruz. Beraber düet yapar mısın? Burcu da düeti çok sıcak karşıladı. Hemen şarkıyı yolladım. Şarkıyı da çok beğendi. Dedim ben bu düeti yapmak istiyorum. Peki bu işin kim aranjörü olmalı? Mustafa Ceceli'ye gittim. Dedim Mustafa bir şarkı var. Burcu ile babayı bir araya geçiyorum. Benim de ilk prodüktörlük işim. Çok önemsiyorum. Bu aranjmanı çok sesli, biraz Onlu Tunç düzenlemelerine benzeyen, çok sesli, çok çağdaş bir aranjman hayal ediyorum. Mustafa Ceceli de çok güzel bir aranjman yaptı bize. Ve bugün tüm dijitallerde toplam dinlemesi 100 milyonu geçen bir şarkı. Ve Selam Şahin diskografisinde birinci sıraya yerleşen bir şarkı oldu. Bunun onurunu, gururunu şimdi yeni yeni yaşıyorum ve anlıyorum.
3: Yaşanmaz.
2: Yani ne kadar güzel bir iş yapmışız. Ne kadar ilk işimde önemli bir iş yapmışım. O yüzden babama da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu konuda beni destekledi. Hem prodüktör olarak hem menajer olarak her zaman arkamda durdu. Ve beraber bir şeyleri başardık bu yıllar içerisinde. 2010'dan bugüne. Bir sürü proje yaptık. İşte 50. yılları yaptık.
3: Evet, şimdi hepsini konuşmamız lazım. Çünkü benim babacığımla da siz sahneye çıktınız. Şahane bir müzikal yaptınız ve babam sizinle birlikte sahne aldı. Uzun zaman sonra tiyatro sahnesine çıktı, turnelere gittiniz. Onun galiba en mutlu olduğu zamanlardan biriydi. Sonra Küçük Çiftlik Park'ta da ben izlemeye gelmiştim sizleri.
2: Galamız vardı.
3: Galamız.
1: Yıllar nasıl geçiyor değil mi?
3: Çok hızlı geçiyor.
2: Biraz Abba Queen müzikalini feyiz alarak başlattığımız bir şeydi. Evet. Türkiye'de bir ilk taşıyordu. Evet. Damla Cercisoğlu yönetmenimizdi. Tiyatro Kedi ortaklığında yaptık. Evet. Hakan Altıner, İsmail abi, Suna Keskin gibi. Evet. Çok önemli oyuncularla bir arada oldum. Ya benim de ilk oyunumdu.
3: Evet.
2: Benim aklım hiç başrol de yoktu. Benim aklım Hakan Hoca'yla Damla girdi. Ya sen niye yapmıyorsun müzikali?
3: Evet.
2: Dans var. Oyunculuk vermen lazım. Bir yandan şarkı okuyorsun. Bu üç kombinasyonu çalıştırdığım bir ortam. Biraz gözü korktu ilk etapta ama sonra prova sırasında İsmail abiler, Suna ablalar o kadar beni rahatlattılar ki.
3: Öyledirler.
2: Hep böyle işte bir şey yaptığımda gelir misin? Bir kenara çeker. Ya şöyle oynasan, böyle yapsan, böyle hissetsen.
3: Zariftirler bir de.
2: Onlardan acayip şeyler öğrendim.
3: Evet.
2: Hele İsmail abini hiç unutmuyorum, babanızın. İlk prova okuma günüydü. Prodüktördü İsmail abi. Prodüktörü oynuyordu.
3: Prodüktör oynuyordu.
2: Karakteri aldı, tekstini aldı. Oradan çıktı, Unkapanı'na gitti.
3: Gider.
2: Unkapanı'nda bir sürü plakçı çarşılarını geziyor tek tek yapımcılarla. Çay içmeye içeri gidiyor. Çay içeceğim diyor, sohbet edeceğim diyor. Seni tanımak istiyorum diyor. Ve hep un kapanına gidip orada karakterleri görürdü. Ve oradan esinlenip oyununa öyle devam ederdi.
3: Yapar.
2: Ben acayip böyle şok olmuştum. O kadar saygı duymuştum ki İsmail abinin bu yaşında bunu her gün gidip prova dışında da bunu ziyaret edip bunu yapması o kadar hoşuma gitmişti ki.
3: Babalarımızla gurur duyuyoruz
2: evet,
3: değil mi?
2: Evet, duyuyoruz.
3: Şükür.
2: İyi ki varlar.
3: Çok böyle her gelen babamla da bir bağ olan konuk geldiğinde ve böyle babamla ilgili bir şey anlattığında ben gene böyle gurur duyuyorum.
1: Ama kalbi yüreği çok güzel.
2: Evet.
3: Çok.
1: Kırlandırdı. Allah için.
3: Öyledir gerçekten. Yani çok değişiktir benim babam. Böyle kadınlar günü mü oldu? Bizim sitede koşu yolunda bakarsın babam kocaman çuval dolusu gül almış kadınlara sokakta tek tek gül dağıtır. Diziye başlar set, hava soğuktur, gider Eminönü'ne örgü çetikler alır, bir çuval sete götürür, hepsinin ayağını, ayakkabısının içine giysin diye çetik dağıtır.
1: Aynen.
3: Yani gerçekten çok, hepiniz bence öylesiniz. Yani, bu jenerasyon çok...
1: Duygusallık bu.
3: Çok.
2: Provalarda da öyleydi, böyle poşet poşet örekler.
3: Gelir. Hep eli dolu
2: tatlılar.
3: Gelir.
2: Tatlılar.
3: Evet.
2: İnanılmaz bir adamlar.
3: Hep böyle.
2: Onu tanıdığım için... Çok mutluyum ben.
3: Teşekkür ederim. Çok o da sizi tanıdığı için çok mutlu biliyorum. Çok konuşuyoruz hala da. hep o müzikal dönemini anlatır. Çok heyecanlı bir.
1: Nerede yaşıyor? İstanbul'da mı yaşıyor?
3: İstanbul'dalar. İşte, evet, İstanbul'dalar.
1: Çok selam söyle. Buradan selamlarımızı gönder.
3: Evet, buradan selamlar. Turneye gidiyoruz derdi. Böyle arardı. Turneye gidiyoruz. Ceyda çok heyecanlanıyordu turne olduğu zaman. Ne güzel bu anılar, evet. Ve bizler.
2: Güzel anılar kalıyor.
3: Evet. Güzel İyi anılar yaşamışız. Kalıyor. Bana şahane bir plak geldi. Tamam. İmzalı bir plak. Evimin baş köşesinde duruyor. Ve şimdi bayramın ilk gününde ya böyle dijital platformda hemen Selami Şahin 50. yıl yazıp liderin de olduğu muhteşem konseri dinlemenizi sevgiyle tavsiye ederim. Ya da bir müzik aplikasyonunda Selami Şahin'in en güzel eserlerini Türkiye'nin en iyi sanatçıların seslendirdiği bu muhteşem albüm serisini bu bayram gününde dinlemenizi sevgiyle tavsiye ederim. Bir tane plak bende var. Ben muhtemelen siz burada bu programı seyrederken o plağı dinliyor olabilirim evde. Çünkü bayılıyorum. Lütfen son albüm serisinden de bahsedelim bir zamanımız varken.
2: Şimdi biz hep babamızla hayalimizdi bir saygı albümü yapmak. Bugün evet. Yaparız, yarın yaparız derken 2023'te artık meşaleyi yaktım.
3: Evet. Yine sen başlattın
2: evet.
3: Hikayeyi.
2: Meşale kardeşim Emirhan'la beraber yine. Meryem de öyle, kız kardeşim. Üçümüz hadi yapıyoruz artık dedik ve şarkı dağılımlarına başladık.
3: Bayağı zor bir şey bu.
2: Evet.
3: Şarkı dağılım. Tabii. Yani insanın hayatını kolaylaştıramadınız mı? Üç çocuk. Bu şarkılar hangi birini seçip hangi albüme koysun? Yani, üç tane albüme yetmez.
1: Bir elin sesi yok ama.
3: Tabii.
1: Tabii.
2: Tabii bize handikap, şu handikap bekliyordu. Selami Şahin'in bugüne kadar bine yakın yaptığı eseri var.
3: İşte ne yapacağız?
2: Ve bin eserin içindeki 300 şarkı hit.
3: Evet.
2: Biz de projede bunu 50'ye indirgeyerek 5 volüme böldük. Her albüm 10 şarkı oluyor.
3: Ha daha 2 albüm daha gelecek.
2: 2 albüm daha geliyor.
3: Şimdi Atiye, Derya Bedavacı, Sakiler, Birsen Tezer, Sıla, Teoman, Rubato, Elif Sanchez, Kenan Doğulu, Grip'in ilk albümdeki sanatçılar. O yüzden diyorum müzik aplikasyonunda hemen açıp dinleyin. Gökhan Türkmen, Can Ozan, Ceylan Ertem, Köfn, Göksel, Serkan Kaya, Linet, Ümit Yaşar, Koray Avcı, Elif Buse Doğan. İkinci albüm. Şimdi üçüncü albümde Emircan İrek, Soft Analog, Emre Fer, Mabel Matiz, Yıldız Tilbe, Hakan Altun geldi. 13 Şubat'ta Nüket Duru'yu dinledik. Şimdi neler olacak?
2: Kapanışı ben yapıyorum bu albümün.
3: Üçüncü albümün?
2: Üçüncü albümün 10. şarkısı.
3: Ne söyleyeceğim?
2: Mest Oldum'u okuyorum ben. Rahmetli Güllü'nün ve Müslüm Gürses'in okuduğu Mest Oldum şarkısını.
1: Bakıyorken yollara.
3: Hadi.

0: mest oldum, mest oldum aman. Evet, Febio Taşel yaptı düzenlemesini.
1: Süper.
0: Sonra yüzümüzü artık volüm 4 ve volüm 5'e dönüyoruz.
2: Okumayan evet. Kalmadı. Kime dövsek hemen memnuniyetle diyorlar. Onlara hepsine buradan sonsuz teşekkürlerimi
0: söylüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ederiz. Sağ yorumcu bir aranjör arkadaşlarımızla da.
1: Kaldı mı aklınızda bir şey?
2: Allah'a çok şükür sana yapılmasını istemediği şeyi karşıdaki insana yapmayacaksın. Kimseye yanlışı olmadığı için, yani bana yanlış yapan biri olsa da şiddetle değil, yanlış anladınız, böyle olmaz, özür dilerim filan diyorum. Bakıyorsun, bir tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Barışıyoruz. Aklımda şunu yapmadık, bunu yapmadık kalmadı. Allah'a çok şükür. Ne hissettiysem, ne yaptıysam, ödülünü gördüm. Yani onun için çok mutluyum. Her tür beste yapıyorum. Kimse yine, aa bu da mı sizin ya? İnanamıyoruz. Okuyorum ben gazinoda bir gün, bu da benim dedim. Bir kadın holding sahibi en önde kağıt yazdı. Sayın Selami Şahin, Coşkun Sabah'ın bestesi ne zamandan beri sizin? O okudu çünkü. Ben de dedim albümü alın, üzerine söz müzik Selami Şahin. Ayrılmayalım, ayrılmayalım, ayrılık rüzgarlarıyla savrulmayalım. Bana çiçek gönderdiği kartı da saklıyorum. Sayın Selami Şahin, bundan sonra adınız Selami Şahin değil, Selami bu da mı senin?
1: Çok iyi, Selami bu da mı senin? Gerçekten bu doğru ama benim kızım da bu da mı Selami Şahin'im, bu da mı? Hakikaten sizin kod adınız bu olabilir.
2: Allah'a çok şükür ben kimseyi benden küçük, benden büyük görmem. Ama benim kadar beste tutturan olmadı, zor.
1: Yok.
0: Bence da, de yok.
1: Yok yok.
2: Neden oldu? Annemi babama tattığım için Allah'ın bana bu ödülleri oldu. Efendimiz'i 3 defa rüyamda gördüm. Muazzez Abacı okudu şarkıyı. İki elim kanda olsa gelirim. Yeter ki sen çağır beni efendim. Efendime yazdım.
1: Evet.
2: Hani benim için sen her şeyden kutsalsın. Sesin bir nur. Sen bir nursun efendim. Dualarım sana varmak içindir. Erişilmez bir yerdesin efendim.
1: En sevdiğiniz şarkınız hangisi?
2: Özledim çok önemli benim için.
0: Sen beni sen unutmuş gibisin. Ben hala deliyim. Hala sevdalı çok var. Dün akşam yine benim yollarıma bakma.
2: Saysam bitiremem.
1: Yayının sonuna gelirken bundan daha güzel bir bayram olur mu? Alın mikrofonları elinize. Vallahi içinizden ne geliyorsa
0: gitmek
1: şöyle 5 dakika söyleyin.
0: Gitmek istiyorsan durma, hemen git

0: da verim.
1: Başka?
0: Başka hani zaten bir gün dedi ben gidiyorum dedi senin karnını çekemiyorum. Ah. Gazinolar o zaman bir ay iki ay sürüyor. Bu çocuklarla ben alıp gidip anneme Kartal'a gidiyorum. Annem babama gidiyorum. Ben de gitmek istiyorsan durma hemen git. Ardından bakarsam namert olayım dedim. Şarkısı
1: yalan.
0: Öyle çıktı.
1: Yalan. Sonra git başka bir şey söylemiş olmasın
0: evet.
1: Hemen.
2: Sonra özledim tenini kokusunu diyerekten.
1: Tabii.
2: Geri.
1: Yapar mı? Ama
0: şimdi,
1: kadın da haklı.
0: Bir bakıyorsun Yıldıray Çınar mesela. Yunus'umun sevdasından, kör oğlunun arasından. Yani eski yerden Ahmet Sezgin, Şükran Ay,
2: Neşe Can
0: okumayan eserleri mi kalmadı hiç kimse?
1: Lider final şarkısı ne olsun?
2: Hadi gel mikrofonla okuyalım.
1: Hadi.

0: boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem,
1: alıştım sana.
2: Dünyada en güzel ses, su sesi, para sesi ve kadın sesi.
1: Ay aldım bunu bak, güzel sözümü de, daha ne olsun bir bayram bana. İyi ki varsınız.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Evlatlarınıza da teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Ben size buraya geldim diye demiyorum. Sizin programınızı izliyorum. Siz gerçekten...

0: tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bambaşka sohbetler devam ediyor.
3: Çok kıymetlisiniz. İyi ki varsınız.
4: Çok teşekkür ederim. Biz buraya gelmekle lütfetmedik. Şeref duyduk.
3: Vallahi ben şeref duydum.
4: Sağ olun.
3: Binlerce eser var bize verdiğiniz ve bizi büyüttüğünüz her an için size teşekkür ederim.
4: Ağlıyorsun. Büyüttüğünüz... Ağlıyorsun. Evet, aklıma ne geldi? Ağlama demenin ne faydası var? O da benim.
3: En güzel gözyaşları mutluluktan olsun diyelim evet. İsterseniz. Evet, mutluluk. Ağlama demenin bir faydası yok. Mutluluk gözyaşlarıma teşekkür ediyorum. Selami Şahin'e teşekkür ediyorum. Bize verdiği bu muhteşem sanat hayatını bize hediye ettiği altın tepside sunduğu eserlere ve büyüttüğü pırlanta gibi çocuklarına ve yol arkadaşı
4: çok teşekkür
3: eşine
4: ederim.
3: Teşekkür
4: hepinize
3: ediyorum.
4: Sevgi ve saygılarımı
3: ama
4: sunuyorum.
3: En çok anneciğinize babacığınıza teşekkür ediyorum.
4: Canım benim.
3: Bayram demek gidenleri anmak demek. Onlar olmasaydı bizler olmazdık.
4: Tabii.
3: Tüm gidenlere de buradan selamlar ve güzel bir bayram diliyorum.
4: Mekanları ahmet olsun.
3: Evet, olsun.
4: Her şey boş, her şey yalan. Sen de biraz oyalan. Boş dünya şarkım var benim. Her şey boş, her şey yalan, sende biraz oyalan. Şu üç günlük dünyada var mıdır baki kalan? Var mıdır baki kalan?
3: Her şey
4: yok.
3: Şarkısını yaptım. Gerçekten inanamıyorum. Kime yaptı son şarkısı?
5: İyi ki varsın sen de babacığım.
4: İyi ki varsın
5: ne güzel şarkılar
4: canım, iyi ki tanıdım seni. Bu da bir şarkı.
3: Bizim bitmez program, siz bitirin bence.
5: Evet, biz devam edeceğiz.
3: Biz devam ediyoruz çünkü. Size iyi bayramlar, biz üç gün buradayız.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 27 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Dünya Susamuru Günü bugün. Bu büyüleyici canlıları tanıyıp kutlama günü. Her yıl Mayıs ayının son çarşamba günü kutlanan Dünya Susamurları Günü nedeniyle doğa takvimini susamurlarına ayırdık. Susamurları uzun aerodinamik gövdeleri ve perdeli ayakları olan memeliler. Su altında kulaklarını ve burun deliklerini kapatabilirler. Bu özellikleri de onları olağanüstü yüzücüler yapar. Büyük aile grupları halinde bir arada yaşarlar. Duyarlı, çıkardıkları seslerle iletişim kuran bu sosyal canlıların çarpıcı bir özelliği kokuları. Her susamurunun insanın parmak izi gibi özel ve benzersiz bir kokusu vardır. Kuyruklarının dibinde olan koku bezinin ürettiği kokuyla işaret bırakıp kendilerine ait yerleri belirlerler. Suda sırtüstü yan yana yatan, birbirlerine sarılarak uyuyan susamuru ailelerinin videolarını hiç gördünüz mü? Uyurken birbirlerinden kopup suda savrulmamak için böyle uyurlar. Unutmayın, susamurları evcil hayvan değil, yaban hayvanları. Egzotik hayvan ticareti, yaşam alanlarının bozulması, su kirliliği ve iklim krizi nedeniyle tehdit altındalar.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flaşlısında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
9: NTV Radyo.
10: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
11: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
9: Reklam. NTV Radyo.
12: Merhaba, saat 20. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Öne çıkan haberlerimize hızlıca bakalım ve ana habere başlayalım. Bayramın ilk gününden bayram haberlerimiz var. Bugün mezarlıklar doluydu. Hem şehit aileleri hem depremde yakınlarını kaybedenler özlemle mezarlıklara gitti. Dualar okundu, çiçekler bırakıldı. Darülaceze sakinleri ise hatırlanmaktan dolayı memnundu. Bayram haberlerimiz arasında kaçan kurbanlıklar ve onları kovalayan sahipleri de var. Mutlak butlan sonrasında CHP'deki gelişmeler dikkatle izleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezin polis tarafından tahliye edilmesinden sonra ilk kez evinden çıktı, kameraların karşısına geçti, kurultaya ilişkin konuştu. Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına yanıt geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de taraflara sağduyu çağrısı yaptı. 2015 yılında Fenerbahçe futbol takımı kafilesine Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosya yeniden açılıyor. Faili Meşhur Suçları Araştırma Dairesi bu dosyayı tekrar inceledi ve daha önce verilen takipsizlik kararını kanun yararına bozdu. İşte hukukçular soruşturmaya neden olan neden takipsizlik kararı verildiğinin de bu süreçte inceleneceğini düşünüyor. İran Devlet Televizyonu Amerika ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaplının taslak metni olduğunu söyledikleri bir metin yayınladı. Washington bu metni yalanladı. Trump da anlaşmaya yönelik yeni açıklamalar yaptı. Halen de konuşuyor. Ana haber bültenimize başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bayramı İstanbul'da karşıladı. Cumhurbaşkanı namazı da Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan namaz çıkışında konuştu. Gazze'de yaşananlara dikkat çekti.
13: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar
9: bizler için bu bayramda ayrı bir duruş.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazı için İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Camii'ndeydi. Erdoğan namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra kameralar karşısına geçti. Gazze'deki İsrail soykırımına bir kez daha tepki gösterdi.
9: Bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin bayramını kutladı, birlik beraberlik mesajı verdi.
9: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor.
13: Erdoğan'ın bayram boyunca İstanbul'da olması ve bazı programlara katılması bekleniyor.
12: Mutlak Mutlak sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler dikkatle izleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu merakla beklenen kurultay sürecine ilişkin ilk mesajını verdi. Önce tedbir kalkmalı dedi. CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi sırasında çıkan görüntülere ilişkin de Özgür Özel ve ekibini eleştirdi.
14: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
15: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidilecek sorusuna bu yanıtı verdi. Önce Mutlak Butlan'la birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin başvuruları üzerine polis tarafından tahliye edilmesi hakkında da ilk kez konuştu.
14: İçim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Herkes yasalara uygun uymak zorundadır değerli arkadaşlarım. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne giremiyor? Bir akıl tutulması var.
15: Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 2 milyon üyeyle genel başkan seçimi önerisine de olumsuz yanıt verdi.
14: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
15: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşebileceğini söyledi. Görüşme yüz yüze olur mu sorusuna niye görüşmeyelim biz düşman değiliz yanıtını verdi. Yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediye başkanlarının CHP üyeliklerinin askıya alınacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu o iddiayı da değerlendirdi.
14: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Böyle bir kural yok.
12: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecine ilişkin bu açıklamalarına Özgür Özel'den de hemen bir yanıt geldi. Özel, tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını söyledi. Parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin de net mesajlar verdi.
15: CHP'yi mahkeme kararları değil, CHP'nin kendisi şekillendirir. Tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle cevap verdi. Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ne zaman yapılacak sorusuna tedbir kararı kalkınca kurultaya en kısa sürede gideceğiz demişti. Sözcü TV'ye konuşan Özel, olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir dedi. Özel, mesele niyet meselesidir ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin de konuştu.
16: Kimse partisinden istifa etmesin, kimse partisinden ayrılmasın, kimse partisinden umudunu kesmesin. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
15: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir demişti. Ayrıca Genel Başkan'ın seçileceği Büyük Kongre'nin 9 Eylül'de yapılmasını önermişti. Özgür Özel, Bahçeli'nin o sözlerini de değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi kendi sürecini yürütecek, kendi kararlarını verecek dedi.
12: Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkesin kalkmasını istediği o tedbir kararı ne zaman kalkar? Yasal süreç ne zaman tamamlanır? Hukukçulara göre bu süreç için en az 6 ay gerekiyor.
17: Şimdi tabii tedbir kararını kaldırmaya yetkili şu andaki merci Yargıtay. Yargıtay'a başvuran Özgür Özel ve arkadaşlarının talebinin ya kabulü ya da reddi yönünde sanıyorum 6 ile 8 ay arasında bir süre öngörülebilir.
15: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay yapmak için önce Mutlak Butlan'la birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Bu konuda son sözü Yargıtay söyleyecek. Peki süreç ne kadar sürebilir?
17: Tabii meselenin çok siyasi boyutu itibariyle hem kapsamlı hem de sonuçları itibariyle ağır bir karar olduğu için tedbir kararı takvim olarak eğer uygunsa öne çekme ihtimali de vardır tabii.
18: Çünkü siyasi tarihin önemli bir dava olduğu için 6 ay ile 1,5 yıllık bir süre içerisinde sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz.
15: Hukukçulara göre Yargıtay'da temiz incelemesinin duruşmalı yapılması durumunda karar süresi hızlanabilir.
18: Cumhuriyet Halk Partililer bu sürecin Yargıtay'da hızlanmasını istiyorsa bu Yargıtay incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasını talep ederek sürenin çok hızlı şekilde istemesini sağlayabilirler.
12: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, taraflara zorlu sürecin en az hasarla atlatılmasına yönelik bazı tavsiyelerde bulundu. Örneğin kurultay tarihi için partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü işaret etti.
19: Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi'nde yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti dedi. MHP lideri Türk Gün gazetesine konuştu. Mahkeme kararı ortadadır. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyen Bahçeli, sürecin başlatılarak kurultayın uygun bir tarihte yapılmasını önerdi. Bize göre bu tarih, partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir dedi. Bahçeli sağduyu çağrısında bulundu.
20: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı. Şeffaf bir kamu iletişimi gerçekleşmelidir.
19: MHP lideri mevcut üye yapısının yenilenerek yolsuzluk, usulsüzlük ve ahlaksızlığa bulaşmış üyelerin temizlenmesi gerektiğini belirtti.
20: MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk da doğuracaktır.
19: MHP lideri CHP içindeki gerilimin sokağa taşmasından duyduğu endişeyi de dile getirdi.
20: İç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu süreçte CHP üzerinden Türk siyasetinin istikrarsızlığa sürüklenmesi kabul edilmeyecek bir durumdur. Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan CHP'de mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.
19: Bahçeli, beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş ve yüklerinden arınmış bir CHP dedi.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu karar, mutlak butlan kararı, siyasi partiler arasında yarın yapılacak olan bayramlaşma programlarına da yansıdı. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi, 3 bayramdan sonra yeniden bayramlaşacak. DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi ise mutlak butlan kararına tepki için programlarında CHP'ye yer vermediler. Bu partiler mecliste Özgür Özel'in heyetini ziyaret edecek.
15: Siyasetin geleneği. Bayramın ikinci günü partiler arası bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşecek. O ziyaretlerin ana gündem başlığı CHP'deki mutlak bulutan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. AK Parti ve CHP 3 bayram sonra bayramlaşacak. AK Parti 16 partiyle karşılıklı bayram ziyaretleri yapacak. O partiler arasında CHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de var. AK Parti ve CHP belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle 3 bayramdır bayramlaşamıyordu. CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası 2 parti bayramlaşma kararı aldı. CHP'nin ise bayramlaşma programları mutlak butan tartışması gölgesinde gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.
0: Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşır. Hani partiler gelir gelmez karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleşir.
15: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Genel merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri meclisteki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade edecek. MHP'de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP İsrail'e DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret edecek.
12: Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kurban kesim yerlerinde yoğunluk vardı. Kurban pazarlarında da alışverişi ilk güne bırakanlar oldu. Fiyat düşürmek için kıyasıya bir pazarlık süreci vardı. Tüm uyarılara rağmen yine de istenmeyen görüntüler de oldu. Kaçak kesim yapanlara para cezası verildi.
15: Bir tarafta kesim, diğer tarafta ise satışlar devam etti. Uyarılar günler öncesinden yapılsa da kurallara uymayanlara idari para cezaları uygulandı. Görüntüler İstanbul'dan. Bayramın birinci gününde kurbanlık kesim alanlarında yoğunluk oluştu.
21: 2 gün önce kaporasını verdim. Hayvanımı almaya geldim. Birazdan kesime gideceğiz.
22: Abi, tortan oturduk ya.
15: Kesim yerleri gibi kurbanlık pazarları da yoğundu.
23: Kurbanlığı bugüne bıraktık ama yine bütçemiz el vermiyor şu anda almaya. Hala da araştırıyoruz.
24: Birinci günü geldik, aldık.
25: Ne kadar aldınız?
24: 32 bin liraya aldık.
26: Küçük baş. Pazarlık yapmıştık. Biraz uyguna geliyor evvelden alınca.
15: Bahçeli evlerdeki pazarda küçük baş 25 bin lirayla 50 bin liradan, büyük başlarsa 150 bin lirayla 400 bin liradan satılıyor.
27: Küçük baş 210 tane getirdik. Şu an 110-120 tane kadar sattık. 90 tane kadar var.
28: 160-170 mal getirmiştik. Elimizde şu an 25 tane malımız kaldı. Onu da bugün yarın inşallah satarız. Üçüncü gününe kadar satışlar sürüyor.
15: Veteriner hekimler uyarıyor. Kurbanlık alınırken dikkat edilmesi gereken kurallar var.
29: Kulak küpeleri ve dezenfeksiyon belgesiyle pasaportları mevcut mu değil mi kontrol edildikten sonra alanı alıyoruz. Hayvanın tüylerinin parlak, bakışlarının canlı, kulak boynuz gibi ekstrelemenin tamam olması, ağzından burnundan herhangi bir aksidatın akmaması, hayvanın 4 ayak üzerine durabilen semiz olması gerekiyor. Ayrıca hayvanların üzerinde kulaklarında bulunan küpe numarası üzerinden tarım cebimde sisteminden o numarayı sorguladıklarında bu hayvanın nerede beslendiği, hangi aşıların yapıldığı, kaç yaşında olduğu ile ilgili sağlıklı bilgilere ulaşır. Böylelikle sağlıklı bir kurban almış olur.
30: Kimlik verecek misin?
31: Vermiyorum.
30: Tamam.
15: Tüm uyarılara rağmen İstanbul'da bazı adreslerde yine istenmeyen görüntüler oluştu. Kaçak kesim yapanlara idari para cezası uygulandı. Denetimler önümüzdeki günlerde de devam edecek.
12: Ayrıca yine acil servislerde acemi kasaplarla doldu bugün. Kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti. Erzurum'da kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren bir kişi de hayatını kaybetti.
32: Acemi kasap amcamın nasıl diyeyim size ileri kesim teknikleriyle beraber elimizi kesmiş bulunmaktayız.
33: Bana bir dert mi sallamaz mı? Aramızda bayağı uzundu. Yani ne sahne söylüyorum, kolumu görmüş iki yerimden.
15: Elinden, bacağından yaralanan da oldu, kurbanlıkların saldırısına uğrayan da. Hastanelerin acil servisleri bu kurban bayramında da acemi kasaplarla doldu.
34: Geçmiş olsun.
15: Eyvallah. Türkiye genelinde onlarca kişi kurban keserken kendini yaraladı. Erzurum ve Trabzon'da kurban kesen 2 kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
1: çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
2: Hayvan ayağını tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
3: Kendi hayvanımızı kesiyordu.
4: Bir anda
3: bıçak kaydı. Son hamlede kaydı.
15: Türkiye'nin dört bir yanında kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelerin yolunu tuttu. Kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyenler ya hayvan darbesiyle ya da bıçakla yaralandı. Hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştu. Birçok ilde manzara aynıydı.
4: Nasıl oldu?
2: Geçmiş olsun.
5: Bıçak kesti.
2: Ben kasabım dedi. 13 dakikada dedi kurbanı dedi kesip yere atacağım. Hepsini parçalayacağım dedi. Biz de inandık. Geri baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
4: O çarptan vuracak. Kafayı bir kaldırdı.
15: Acil servislerde müdahale edilen acemi kasaplar pansuman yapıldıktan ya da dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi.
12: Amerika ve İran arasındaki son duruma bakalım şimdi. Anlaşma olacak mı, olmayacak mı? Görüşmeler, müzakere süreci nasıl işleyecek? Şimdi İran Devlet Televizyonu bu konuda imzalanması beklenen mutabakat zaptının bir taslak metnini yayınladı. Tahran muhabirine bağlantı yapalım. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, İran Devlet Televizyonu'nun açıkladığı metinde neler var?
6: Bazı detaylar paylaşıldı ve mutabakat noktasında artık bir adım yakın olduğunu söyleyebiliriz ABD ve İran'ın. Ancak bu bir adım konusunda hala belirsizlikler de devam ediyor. Devlet televizyonunun yayınladığı taslak metinde, bu gayri resmi olarak tabii paylaşıldı. ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasını sonlandıracağı ve buna karşılık Tahran yönetiminin ise Hürmüz Boğazı'nı tekrar açacağı belirtiliyordu ve İran ile Umman'ın kontrolünde gemilerin geçeceği belirtiliyordu. Ve bir ay içerisinde Boğaz'dan geçen gemi sayısının savaş öncesi sayıya da yükseltileceğinin Tahran yönetimi tarafından taahhüt edildiği metin içerisinde yer aldığı iddia ediliyordu. ABD'nin yine İran'a yönelik saldırılarda getirdiği askeri kuvvetleri güçleri geri çekeceği ve 60 gün içerisinde taraflar nihai bir anlaşmaya varırlarsa bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla da onaylanması söz konusu metin içerisinde yer aldığı devlet televizyonu tarafından iddia edildi. Ve şu da vurgulandı, bir mutabakatın sağlanması noktasında Tahran yönetiminin istediği somut adımlar gerçekleşmeden adım atmayacağı da vurgulandı söz konusu bu haberde. Burada kastedilen somut adım ise İran'ın bloke edilmiş mal varlıkları. Bu noktada da yeni açıklamalar, yeni haberler var. Pasim Haber Ajansı iki ülke arasında bazı maddelerde hala pürüzün devam ettiği noktasında bir haber geçti. Ve Doha'da yapılan son görüşmelerde İran'ın bloke edilmiş mal varlığından en az yarısının $12 milyar serbest bırakılacağının kararlaştırıldığı bilgisini paylaştı Tahsin'in ve bu konunun nasıl olacağı, nasıl bir mekanizmanın sağlanacağı noktasında pürüzlerin ise devam ettiği söylendi. Son 2-3 gün içerisinde yapılan görüşmelerde ilerlemelere rağmen bazı maddeler, kelimeler ve ifadeler üzerinde hala sorun devam ediyor ve mesaj alışverişi de devam etmekte ifadesi kullanılıyor Tahsin Haber Ajansı'nda. Mutabakat ilan edilmesi durumunda sonraki konunun nükleer program olacağı belirtiliyor söz konusu haberde. 60 günlük bir sürenin tanınacağı, 60 günün uzatılabileceği de belirtilmekte. Ancak genel olarak 60 gün ilan edildi ve 60 günün sonrası sonunda İran'ın nükleer programda da müzakere yapabileceği belirtiliyor. Ancak öncesinde hiçbir şekilde uranyum stokları, nükleer materyallerin nasıl tatbiye edileceği, seyreltileceği bu konularda herhangi bir taahhütte Tahran yönetiminin bulunmadığı belirtiliyor. Fars Haber Ajansı'nda bir uyarı vardı. İranlı bir kaynak Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Trump'ın tek taraflı bir şekilde İran'ı zor durumda bırakmak için bu mutabakatı ilan edebileceği noktasında bir uyarıydı bu. Bu uyarıya karşı da dikkatli olunması gerektiği, bu tehlikeye karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor söz konusu haberde. Ancak taraflar bir adım yakın gibi duruyor Seda, anlaşmaya, mutabakata. Ancak bu bir adım için daha aşılması gereken çok fazla pürüzde var gibi görünüyor.
12: Ki Ali Çavuk anlattı, aşılması gereken pürüzler var gibi görünüyor. O görünmesiyle birlikte İran medyasına göre de nasıl yorumlandığını öğrenmiş olduk. Şimdi dönüp Amerika tarafına bakalım. Çünkü bu taslak metin yayınlandıktan sonra Beyaz Saray bu iddialar uydurma dedi. Sonrasında Başkan Trump da konuştu. Begüm Dönmez Ersöz'le konuşacağız şimdi. Begüm, Beyaz Saray ne dedi, Trump ne dedi?
5: Seda, ABD Başkanı Donald Trump bir süre önce gecikmeli olarak kabine toplantısına başladı. Aslında Camp David'de yapılacaktı bu kabine toplantısı ama hava koşulları sebebiyle Beyaz Saray'a alındı. Başkent Washington yağmurlu. Şimdi biraz önce ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısı sırasında İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini, olamayacağını tekrarladı. Bunu ben sadece bizim için, Amerika için yapmıyorum, tüm dünya için yapıyorum dedi. Hatta bir ara İran'ı Venezuela ile de karıştırdı. Tüm donanmaları, hava kuvvetleri yok oldu, yok edildi, imha edildi derken. İran'ın anlaşma yapmak istediğini yineledi ABD Başkanı Donald Trump ama şu ana kadar henüz o noktaya gelinmiş değil. Hala memnun değiliz, tatmin olmadık ama olacağız dedi. Ya bunu anlaşma yoluyla yapacağız veya da işi bitirmek zorunda kalacağız ifadesini kullandı ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi ara seçimler yaklaşıyor Amerika'da bir yandan. İran savaşı ve onun getirdiği ekonomik etkiler seçmenin de gündeminde ama anladığımız kadarıyla ABD Başkanı Donald Trump bu konuyu çok fazla ara seçim bağlamında önemsemiyor gibi görünüyor. Ara seçimleri çok önemsemiyorum İran bağlamında, seçmen de bunu anlıyor dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da kabine toplantısı sırasında konuştu. Diplomasi her zaman ilk seçeneğimiz, bunun üzerine çalışmaya devam ediyoruz dedi. Ama Tahran'ın nükleer silahlara sahip olmamasını sağlamak için de ABD Başkanı Donald Trump'ın önünde başka seçenekler olduğunu da söyledi. Rubio, İran'la müzakerelerde bir miktar ilerleme sağlandığını, önümüzdeki birkaç saat veya birkaç gün içerisinde daha fazla ilerleme sağlayabilir miyiz, bakacağız, göreceğiz dedi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de kabine toplantısı sırasında söz aldı. ABD Başkanı Donald Trump'a bakarak konuştu. Dedi ki ya müzakereler, müzakerecileriniz yoluyla İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması sağlanacak ya da Savunma Bakanlığı, Savaş Bakanlığı olarak oraya dönüp işi de bitirebiliriz. Bunu yapmaya da hazırız ifadesini kullandı. Şimdi İran basınında yer alan taslakta biraz önce Tahran'dan Ali Çavuk ayrıntılarını aktarmıştı. Nihai şekli olmamakla birlikte Beyaz Saray İran devlet medyasında ayrıntıları yer alan bu taslağı yalanlıyor. Bunun asılsız olduğunu, tamamen uydurma olduğunu söylüyor Beyaz Saray kaynakları. Yine Beyaz Saray kaynakları İran'ın zenginleştirilmiş uranyumundan vazgeçmesi karşılığında İran'a yaptırımların gevşetileceği iddiasını da yalanladı. Beyaz Saray bir yandan müzakerelere dikkat çekiyor. Müzakereler, görüşmeler güzel bir şekilde ilerliyor. ABD Başkanı Donald Trump da kırmızı çizgilerini net bir şekilde ifade etti diyor. İran basınında yer alan taslakta nükleer program ya da İran'ın nükleer stoğu, zenginleştirilmiş uranyum stoğunun akıbetine ilişkin pek ayrıntı yer almamıştı o taslakta ki Trump yönetimi açısından bu en önemli unsur. Dolayısıyla Beyaz Saray kaynakları bir yandan kırmızı çizgilerin altını çizerken bir yandan da müzakerelerde ilerleme olduğu mesajını veriyor Seda.
12: Hürmüz Boğazı'nda denizcilik sektörü temsilcileri güvenlik kontrolleri, mayın temizliği ve yoğun trafik nedeniyle normal akışa dönüşün haftalar hatta aylar sürebileceği belirtiliyor.
15: Hürmüz'ün yeniden açılması aylar sürebilir. The New York Times yazarı Jenny Gross, Boğaz'ın yeniden açılması halinde yaklaşık 3 aydır Basra Körfezi'nde bekleyen 1500 geminin operasyonel olarak yeniden devreye alınmasının uzun zaman alacağını belirtti. Yazara göre süreç gemilerin önceliklendirilmesi, rotaların yeniden planlanması ve yetkili kurumlarla koordinasyon gibi çok sayıda operasyonel adımı içerecek. Denizcilik sektörü temsilcileri de Boğaz'dan geçişin yeniden başlaması durumunda. Her gün 130'dan fazla geminin işlediği önceki trafiğe dönüşün haftalar hatta aylar sürebileceğini değerlendiriyor. Bu durumun enerji fiyatlarındaki oynaklığın kısa vadede devam edebileceğine işaret ettiği belirtiliyor. İngiliz askeri yetkililerine göre bölgede mayın riski geçiş sürecine ilişkin temel güvenlik başlıkları arasında yer alıyor. Bazı mayın türlerinin deniz tabanına yerleşerek gemi gövdelerine ciddi zarar verebilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan değerlendirmelere göre ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya donanmalarının mayın temizleme operasyonlarını devreye alması haftalar sürebilir. Bu durumun deniz sigorta maliyetini yüksek seviyede tutabileceği ifade ediliyor. Lojistik sektörü de kısa vadede tam düzelme beklemiyor. Otomotiv ve denizcilik firmalarından yetkililere göre trafik ilk aşamada normal seviyelerin yalnızca %40 ila 50'sine ulaşabilecek. Kısıtlı geçiş rejimi ve yüksek sigorta maliyetleri devam edecek.
12: 2015 yılında Fenerbahçe futbol takımı kafilesine Trabzon'da bir silahlı saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıya ilişkin dosya yeniden açılıyor. Malumunuz faili meçhul suçları araştırma dairesi son dönemde pek çok suçu tekrar suç dosyasını yeniden açıyor. İşte onlardan biri Fenerbahçe'ye yapılan saldırı. Daha önce verilen takipsizlik kararını kanun yararına da ayrıca bozdu daire.
15: 2015 yılında Fenerbahçe kafilesine düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi. Ardından takipsizlik kararını kanun yararına bozdu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
0: Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı.
15: Akın Gürlek soruşturmaya verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirileceğini belirtti.
0: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.
15: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen sevk yazısında delillerin şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerektirir nitelikte olduğu vurgulandı. Delillerin mahkemede değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı. 4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi Trabzon Havalimanı'na giderken 22.15 sularında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. 7 Nisan 2015 tarihinde 2 kişi gözaltına alınmış, iddiaları reddeden şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, sonrasında da soruşturma hakkında takipsizlik kararı çıkmıştı.
12: Hukukçulara göre bu dosyanın yeniden açılması çok önemli bir karar. Kararı NTV'ye değerlendiren hukukçular soruşturmaya neden takipsizlik kararı verildiğinin de inceleneceği görüşünde.
15: Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımına Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyaya verilen takipsizliği kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 5 yıl sürmüştü.
7: Tarihi ve çok kıymetli bir gelişme. 5 Mayıs 2026 yılında ayında Anayasa Mahkemesi Fenerbahçe'nin etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle yaptığı başvuruda yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar vermişti. Bakanlığın bu karardan hemen sonra kanun yararına bozma yoluna gitmesi devletin maddi gerçeğe ulaşma konusunda kararlılığını ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının da ötesine geçildiğini gösteriyor.
15: Hukukçular alınan bu kararla soruşturmaya neden takipsizlik kararı verildiğinin de inceleneceği görüşünde.
7: İki kişinin kafasına göre bir araya gelip saldırması iradesiyle olacak bir dosya gibi değil. Büyük ihtimalle bu dosyaya müdahil olmuş veyahut da bu kadar uzun süre netice alınmamasına sebep olmuş herkesin tüm kayıtları, iletişimleri ve birbirleriyle olan irtibatları gözden geçirilecek.
15: Fenerbahçe'nin hukuk işlerinden sorumlu eski yöneticisi Fethi Pekin de NTV'ye değerlendirmelerde bulundu.
8: 11 yıl geçmiş üzerinden, dile kolay. Dosya ilgili bilgi sahibi olabilmek için bile gizlilik kararının kalkmasını bekledik yıllarca. o ilk yazılan polis fezlekesindeki, polis raporundaki son derece titizlikle yazılmış. Her şeyi net bir şekilde ortaya koyan, olayın faillerini bile ortaya koyan, dosyanın neden bu şekilde sonuçsuz kaldığına dair şüphelerimizi dile getirdik.
15: Peki ne göre de soruşturmanın yeniden açılması çok önemli.
8: Bu son gelişme hukuken bakıldığında yeniden inceleme kararı tek başına bir yeni suçlu bulundu veya önceki süreç tamamen yanlış yürütüldü anlamına gelmez. Ancak şu mesajı verir. Mevcut delillerin, süreçlerin, eksik araştırmaların veya gözden kaçmış bağlantıların tekrar değerlendirilmesi yönünde bir irade oluşmuştur. Son derece değerlidir.
15: Soruşturmanın yeniden açılması 2014-2015 Süper Lig sonuçlarını değiştirmeyecek.
12: Bu bayramda şehitler ve Darülceze sakinleri de unutulmadı. Hem Edirne Kapı Şehitliği hem de Darülceze sabahın erken saatlerinden itibaren yoğundu. Şehitlikte hüzün hakimdi. Darülceze'de ise ziyaretçilerle moral buldu sakinler.
15: Kimi evladını, kimi hayat arkadaşını, kimi ise babasını vatan için toprağa verdi. Kurban Bayramı'nın birinci gününde kabirleri başında dualar okundu, mezarlarına çiçekler bırakıldı. İstanbul Edirne Kapı Şehitliği'nde sabahın erken saatlerinde yoğunluk vardı.
9: Ziyaretine geldik yavrumun. Ordumuz Kuzey Irak'a girmişti ya, o zaman şehit oldu.
10: Bu 20. yıl zaten Şırnak'ta şehit oldu dayım. Zaten her bayramda geliyoruz. Çok da üzüntülü oluyoruz genelde.
11: Bu vatan için canımızdan bir parça verdiğimizin gururunu yaşıyoruz.
15: Darülceze Ok Meydanı yerleşkesinde bayram mutluluğu hakimdi. Yaşlılar umutla ziyaretçilerini bekledi.
13: Ziyaretçilerimiz geliyor, onlar bizi mutlu ediyor. Hava da güzel bugün çok şükür.
14: Hiç çocuğunuz olmadı ama ziyaretçileriniz zamanla çocuğunuz gibi oldu.
13: Evet, evet. Çocuğum gibi, kızım gibi.
33: Bayram özlem gideriyorsun. İşte hem çocuklarda uzağım, onun özlemini çekiyorum.
13: Şahane geçiyor. Çok iyiyiz, çok mutluyuz. Hatırlarımızı sormaya geliyorlar. Gençlerimiz, büyükleri olarak bize güzel saygı duyuyorlar.
14: Hayırlı bayramlar.
12: Deprem bölgelerinde ise bayram buruk geçiyor. Yakınlarını kaybedenler mezarlıktaydı bugün. Dualar okundu, çiçekler bırakıldı.
15: Kimi eşi, kimi anne babası, kimi de evladı için dualar okudu. Deprem bölgesinde bu bayramda buruk geçti.
16: Depremde hayatını kaybeden canlarımız var, anne babamız var. Tüm deprem şehitlerini ziyarete geldik, onlara Kur'anlar okuduk.
15: 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma ve can kaybına yol açtığı Hatay Kurban Bayramı'na buruk girdi. Yakınlarını kaybedenler yine ilk olarak mezarlıkları ziyaret etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
17: Valla depremde abim bir de yengem iki tane çocuğu kaybettik. İşte bir de oğlu kaldı.
33: Yine buruk bir bayram. Bizim için her zaman bayramlar buruk geçiyor depremden sonra.
15: Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da mezarlıklarda yoğunluk vardı. Dualar edildi. Mezarlıklar çiçek ve oyuncaklarla süslendi.
18: Ne kadar zaman geçerse geçsin acımız hala taze. Gene geçip onları burada anıyoruz. Ruhları şad olsun.
15: Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de depremde yakınlarını kaybedenler mezarlığa giderek dualar okudu.
12: Ve bir Kurban Bayramı klasiği değişmedi. Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı.
19: La gidiyor ya.
20: Abi başarmış.
15: Bazıları kurban pazarından, bazıları sahibinin elinden kaçtı. Kurbanlıklar uzun uğraşlar sonucu yakalandı. İstanbul Sultan Gazi'de kamyonete yüklenmek istenen boğa kaçtı. Pazar yeri bir anda karıştı. Gözü bağlı olan boğanın çarptığı park halindeki bir araçta hasar oluştu. Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık tosun camı kırarak kuaför salonuna girdi. Çalışanlar ve müşteriler de paniğe neden olan Tosun iş yerinden çıktıktan sonra mahallede koşmaya başladı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan Tosun güçlükle yakalandı. Erzurum'da kurban pazarlarından ya da nakliye sırasında kaçan kurbanlıklar sahiplerini peşinden koşturdu. Pasinler ve Çat ilçelerinde trafiğin yoğun olduğu caddelerde araçların arasında koştular. Sivas'ın Divri ilçesinde kurbanlık tosun mezbahadan kaçtı. Ortalığı birbirine katan tosun 4 saatlik kovalamacının ardından yakalanabildi. Düştüğü nehirde balçık zemine saplanan tosun uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.
1: Yavaş.
15: Amasya'da kurbanlık keçi sahibinin elinden kaçtı. Atatürk Caddesi boyunca koşan keçi dükkanlara girmeye çalıştı. Sonra da yola inip trafiği de aksattı. Firari keçi uzun uğraşlar sonucu yakalanabildi. Çorum'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık saldırganlaştı. Evinin bodrum katına sığınan durmuş kalın bacağın yakınları 112'den yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler fenalaşan kalın bacağı kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Ankara'da da Kızılcahamam'daki kurban pazarında satıcılarının elinden kurtulan dana kaçtı. Kurbanlıkla onu yakalamaya çalışanlar arasında kovalamaca yaşandı. Etrafı demir korkuluklarla sarılı dananın kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Eyvah.
15: İzmir'in Bornova ilçesinde sahibinden kaçan dana hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yaya ve araç trafiği açısından en yoğun bölgelerden biri olan küçük parkta yolda ve kaldırımlarda koşturdu.
12: Kurban Bayramı'nın ilk günü dünyanın dört bir yanında Müslümanlar camilerde, meydanlarda toplandı. Bayram namazı kılındı ve barış için dualar edildi.
15: Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar bayram namazında buluştu. Savaşın hüküm sürdüğü yerlerde Kurban Bayramı buruk başladı. Görüntüler İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'den. Camilerin de yıkıldığı bölgede kadınlı erkekli Gazze'liler bayram sabahı açık havada namaza durdu. Bayram namazının ardından mezar ziyaretleri başladı. Gazze'liler savaşta yitirdikleri yakınlarının mezarında dua etti, Kur'an okudu. Burası da Lübnan. Lübnanlılar bayrama yoğun bombardıman altında girdi. İsrail Arefe günü 120'den fazla hava saldırısı yaptı. Bayram sabahı başkent Beyrut'taki Muhammed Emin Camii'nin önündeki meydan doldu. İsrail'in hedefleri arasında yer alan Sayda şehrinde de Müslümanlar bayram sabahı camilerde buluştu. Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'nın başkenti Jakarta'da da camilerde, meydanlarda, parklarda bayram namazı kılındı. Hindistan'dan ve Pakistan'dan da benzer görüntüler yansıdı. Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren hacılar da Kabe'de bayram namazı kıldı. Müslümanlar Orta Doğu'da barış için dua etti.
12: Avrupa'da bu yıl yaz erken başladı. Aşırı sıcak kıtanın sadece güneyini de değil, Fransa gibi, İngiltere gibi ülkeleri de vurdu. Hatta İrlanda. Fransa'da 37 derece ölçüldü. İngiltere'de de Mayıs ayı sıcaklık rekoru bir kez daha kırıldı.
15: İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz. Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavruluyor. İngiltere'de hafta başında 34,8 dereceyle kırılan tüm zamanların Mayıs rekoru sadece 24 saat içinde yenilendi. Londra'daki Kew Gardens'da termometreler bu kez 35 dereceyi aştı. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü kayıtlara geçti. Aşırı sıcak sebebiyle can kaybının gerçekleştiği Fransa'da termometreler 36 derecenin üzerinde seyrediyor. Fransa açık tenis turnuvasında sporcular 33 derecelik sıcakta ter dökerken, meteoroloji uzmanları ise ülkenin güneyinde hava sıcaklığının 39 dereceyi bulacağı uyarısı yaptı. Avrupa'nın büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyrediyor. Portekiz'de ise termometreler 40 dereceyi zorluyor. Gün batımından sonra hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyredeceği, tropik gecelerin devam edeceği uyarısı yapıldı. İtalya'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşması beklenirken, başkent Roma'nın da içinde olduğu Lazio bölgesi için öğle saatlerinde güneş altında çalışmaya kısıtlama getirildi. Uzmanlar Kuzey Afrika'dan gelen sıcak havanın Avrupa üzerinde hapsolarak ısı kubbesi oluşturduğunu söylüyor. Buna karşın hafta sonuna doğru Kuzey Avrupa'dan gelecek serin hava dalgasıyla sıcaklıkların düşebileceği belirtiliyor.
12: Kocaeli'de kolonları çatlayan 7 katlı bir bina tahliye edildi. Gebze'de 22 daire ve 8 iş yeri bulunan 7 katlı binada oturan kişiler kolon ve kirişlerden ses geldiğini söyleyip ekiplere haber verdi. Kolonlarında çatlaklar tespit edilen bina tahliye edildi. Ekiplerin binadaki incelemesi sürüyor. Bursa'da bir kişi annesine şiddet uyguladı. Buna tepki gösteren dayısını da öldürdü. 3 gün boyunca da yaralı annesi ve dayısının cansız bedeniyle aynı evde kaldı. Sonra da yakalandı. Yalnız yaşayan 60 yaşındaki Cüneyt Taşkıran bir süre önce evine ablası ve yeğenini almıştı. 23 Mayıs'ta yeğeni Erdem Alay annesine şiddet uyguladı. Ablasını korumak isteyen Taşkıran ve yeğeni arasında tartışma çıktı. Erdem Alay dayısını darp ederek öldürdü. 3 gün boyunca yaralı haldeki annesi ve dayısının cansız bedeniyle aynı evde kaldı. Daha sonra taksi durağına giden saldırgan şoförlere dayısının evde hareketsiz yattığını söyledi. Ve şoförlerin ihbarıyla eve giden ekipler saldırganla birlikte evde bulunan annesi ve kız arkadaşını da gözaltına aldı. Erdem Alay daha önce de annesine şiddet uyguladığı için tutuklanmıştı. Amerika'da Washington'da bir kağıt fabrikasında patlama oldu. 9 kişiden haber alınamıyor ve şu ana kadar bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Kayıplara ulaşma çabası sürüyor.
1: Fabrikadaki selüloz tankı yerel saatle 7.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. O sırada içeride çalışanlar da vardı. Can kaybı ve yaralananlar oldu. Bazı fabrika çalışanlarına ise hala ulaşılabilmiş değil. Enkazda arama çalışması sürüyor. İtfaiye saatler süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
3: Çok sayıda ağır yaralı vardı ve hastalar bölgelerdeki hastanelere nakledildi. Olayla ilgili ölümlerin de olduğunu doğrulayabiliriz.
1: Yetkililer tankın patlama sırasında %60 seviyesinde dolu olduğunu paylaştı. Tankın içinde 300 bin litreden fazla kimyasal olduğu ifade ediliyor. Çevre sakinlerine olası bir sızıntıya karşı bölgeden uzak durmaları tavsiye edildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor. Selüloz fabrikasında en az 1000 kişinin çalıştığı belirtiliyor.
12: İspanya'da iktidar partisine yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Polis, Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine baskın düzenledi. İktidar Partisi binasındaki hareketlilik eski başbakan José Luis Zapatero hakkında geçen hafta resmi soruşturma başlatılmasından sonra geldi. Polise bağlı özel soruşturma birimi mensuplarının parti merkezine giderek soruşturma konusu belgeleri talep ettiği bildirildi. O esnada Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Leo ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise belge talebini soruşturmanın rutin bir parçası olduğunu, herhangi bir baskın yapılmadığını söyledi. Sanchez'in eşi ve kardeşi hakkındaki yolsuzluk davalarından sonra gelen baskın ülkede erken seçim tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. İstanbul'un simgelerinden tarihi Haydarpaşa Gar binasında devam eden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında artık sona gelindi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarihi yapının aslında uygun şekilde ulaşım aksı özelliğine de devam edeceğini söyledi. Ancak proje kapsamında tarihi yapının da içinde olduğu alan Anadolu yakası için kültür, sanat ve bir yaşam merkezi haline de getirildi. Bu kapsamda Haydarpaşa sahili de yeniden kamusal kullanıma açılacak.
15: İstanbul'un simgelerinden tarihi Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu-Bağdat Demiryolu hattının başlangıç noktası olan garda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
21: Burası çok önemli bir ulaşım aksı. Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor. Ve bittiği zaman inşallah en önemli cazibe noktalarından biri olacak şehrin.
15: Tarihi gar binası bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul'un hafızasındaki en önemli yapılar arasında. Çatısında çıkan yangının ardından başlatılan restorasyon çalışmalarında Haydarpaşa Garı'nın zemini iyileştirildi, yapısal güçlendirilme de yapıldı.
21: Bazı taş işleme noktalarında eski taşı bulabilmek için kapanmış ocaklar açtırıldı. Oradan taş tekrar çıkartıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.
15: Gar sahasında yeni bir etkinlik alanı ve arkeoloji müzesi de inşa ediliyor. Proje kapsamında yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemeleri de yapılarak Haydarpaşa sahili yeniden kamusal kullanıma açılacak.
21: Gün boyu her türlü etkinliklerin de gerçekleştirileceği büyük etkinlik sahaları da yapıyoruz. Gerçekten böyle bir yaşam vahasına ihtiyaç vardı Anadolu yakasında. Çok önemli bir eksikliği gidereceğini düşünüyoruz. Ama bunları yaparken de asli işlevi olan demiryolu aksı özelliklerini, ulaşım aksı olma özelliklerini de koruyoruz ve aktive ediyoruz.
15: Çalışmaların ilk etabının Eylül ayında yapılacak İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne kadar tamamlanması hedefleniyor.
12: Ana haber bültenimizin artık sonuna gelmek üzereyiz. Saat 21'de yakın plan başlayacak. Yakın planla karşınızda olacağız. Siyasi gündeme ilişkin konuklarımız olacak. Öncesinde ana haberi noktalamadan 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 11 Haziran'da başlayacağını biliyoruz. Dünya Kupası dönemleri sadece futbol takımları, futbolcular ve unutulmaz karşılaşmalarla hatırlanmıyor. O seneye özel yazılan şarkılarla da hafızalara kazınıyor. Geçmişten bugüne artık küresel bir fenomene dönüşen Dünya Kupası şarkılarının izini NTV müzik editörü Suat Kavukluoğlu sürdü ve bir dosya hazırladı. Bu dosyayla sizi baş başa bırakalım.
2: Dünya Kupası denince akla yalnızca goller, dramatik finaller ya da efsane futbolcular gelmiyor. Turnuvanın hafızalara kazınan en güçlü unsurlarından biri de şarkıları. Kimi zaman bir yazın ruhunu belirleyen, kimi zaman milyonları aynı nakaratta buluşturan Dünya Kupası marşları, yıllar içinde futbolun ötesine geçerek küresel pop kültürünün parçası haline geldi. 1990'daki İtalya Dünya Kupası ile birlikte modern anlamda resmi turnuva şarkısı dönemi başladı. Gianna Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği Un'estate Italiana bugün hala nostaljik Dünya Kupası listelerinin zirvesinde yer alıyor. ...1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ise Daryl Hall ve Sons of Blackness tarafından seslendirilen Gloryland oldu.

şarkısı Kupa'nın resmi küresel şarkısı olarak dillere pelesenk oldu. Türkiye'de ise A milli futbol takımının dünya üçüncüsü olduğu bu turnuva hafızalarda Tarkan'ın bestelediği Bir Oluruz Yolunda şarkısıyla yer etti. Şarkı bugün bile popülerliğini koruyor. Hadi bas, tüm gönüller coşsun, o kupalar sana helal al, gel de buralar bayram olsun. 2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise müzikal olarak çıtayı başka bir yere taşıdı. Shakira'nın Waka Waka, This Time for Africa şarkısı yalnızca bir futbol marşı değil, dönemin en büyük pop hitlerinden biri oldu. ...2014 Brezilya'da Pitbull, Jennifer Lopez ve Claudio Leitte'nin seslendirdiği We Are One, Ole Ola şarkısı samba enerjisiyle öne çıktı.

Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Live It Up beklenen etkiyi yaratamadı. Birçok müzik eleştirmeni ve taraftar son yıllardaki şarkıların Waka Waka etkisini yakalayamadığı düşüncesinde. ...2022 Katar Dünya Kupası ise tek bir şarkı yerine çok sanatçılı ve çok kültürlü bir yaklaşımı öne çıkardı. Hayya Hayya, Better Together, farklı coğrafyalardan sanatçıları bir araya getirirken... ...FIFA'nın artık yalnızca bir spor organizasyonu değil, küresel bir eğlence markası olarak konumlandı.

Dünya Kupası yaklaşırken sürpriz bir gelişme yaşandı. Shakira sahalara geri döndü. Shakira ve Burna Boy'un birlikte seslendirdiği Dai Dai, 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olarak yayınlandı.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: NTV Radyo.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutlu.

oturumu. Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak. Hava durumu.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: NTV Radyo.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluyuz.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
1: Kim buldu, nasıl buldu?
2: Metal tırtıklı şişe kapağı nasıl keşfedildi?
1: Amerikalı mucit William Painter pek çok keşif yaptı ama en büyük buluşu gazoz kapağı olarak tarihe geçti. Tıpayı patlatan gazozlar 19. yüzyılda sorundu. Painter bu sorunu çözmek için 1880 yılında çalışmaya başladı. Tam 9 yıl sonunda tek kullanımlık tıpa adı verdiği buluşuna patent aldı. 1891 yılından bu yana o kapak değişmeden kullanılıyor. Patent belgesinde tornavida, bıçak ya da çiviyle açılabileceğini önermişti. Ama sonradan şişe kapağı açacağını da o keşfetti. Amerikalı mucit Painter, gazoz kapağından önce de para üstünü verebilen bilet kesme makinesi, kuşetli tren koltuğu, sahte parayı anlayan dedektör ve gaz lambasını icat edip patentini almıştı.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
0: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
6: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
7: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
6: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
7: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
6: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
7: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
6: Cinayet Masası.
7: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
6: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın plan başlıyor.
7: Merhaba, iyi akşamlar, iyi bayramlar. Yakın plan programıyla karşınızdayız. Ben Seda Öğretir. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili verilen mutlak butlan kararının üzerinden henüz bir hafta dahi geçmiş değil. Ama kısa süre içerisinde çok sayıda olaya, çok sayıda açıklamaya şahitlik ettik. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler dikkatle izleniyor o karardan bu yana. Kemal Kılıçdaroğlu merakla beklenen kurultay sürecine ilişkin ilk mesajını bugün verdi. Çünkü kameraların karşısına daha önce çıkmamıştı. Bugün ilk kez kamera karşısındaydı. Evinden daha önce çıkmamıştı. Gazetecilerle, Ankaralı gazetecilerle konuştu ve önce mahkemenin tedbir kararı kalkmalı. Elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim dedi. Bu açıklamaya Özgür Özel'in bir yanıtı vardı. Tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını düşünüyor Özgür Özel de. Peki bu tedbir kararı ne zaman kalkar? Yasal süreç ne zaman tamamlanır? Şimdi yanıtı merakla beklenen sorular bunlar. Ama tabii öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin polis tarafından tahliye edilmesi, o pazar sabahı yaşananlar, pazar öğle vakti yaşananlar hakkında da ilk kez konuştu. Bu soru da soruldu Kemal Kılıçdaroğlu'na. Onun yanıtını paylaşacağız. Özgür Özel ise yeni parti tartışmalarına ilişkin net mesaj verdi. Tarafların karşılıklı açıklamaları bu şekilde devam ederken de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de taraflara sağduyu çağrısı yaptı ki daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu'na feragat etme çağrısında bulunmuştu. Bu son yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma, durulma ve yeni şeyler söylemeye vakti dedi Bahçeli. Taraflara zorlu sürecin en az hasarla atlatılmasına yönelik tavsiyeleri oldu. Kurultay tarihi için de hatta partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu mutlak butlan kararı siyasi partiler arasında yarın yapılacak ki bu bir gelenek. Ankara'da siyasi partiler bayramın ikinci günü hep bayramlaşırlar. Ama siyaseten aralarında mesafe oldukları dönemlerde de bayramlaşmazlar. Dolayısıyla bayramlaşıp bayramlaşmayacakları ya da hangi kademede bayramlaşma olacağı hep bir siyasi haberdir. Dolayısıyla yarına yansıdı bu mesele. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi örneğin 3 bayramdır bayramlaşmıyordu ama yarın yeniden bayramlaşacak. DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi ise mutlak butlan kararına tepki göstermek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne bayramlaşma programlarında yer vermediler. Bu partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in heyetini ziyaret edecek ve o grupla diyelim öyle bayramlaşacaklar. Kısaca bir hatırlatma yapmak istedim ve şimdi bütün bu olan bitenler üzerinden son değerlendirmelerini alacağım. Yakın plan konuklarım. Doktor Tarkan Erdal bizimle birlikte hukukçu. Doktor Murat Yılmaz siyaset bilimci yine bizimle birlikte ve Profesör Doktor Tanju Tosun siyaset bilimci, politik yol yazarı. Bu akşam yakın planın konukları. Yakın plana NTV'ye hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun.
8: Hoş bulduk. İyi bayramlar.
9: İyi bayramlar.
7: Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Önce şuradan başlayalım. Tabii bütün bu özetlediğim konularla ilgili tek tek değerlendirmelerinizi alacağım. Konuyu da kuşkusuz açacak. Önce şuradan başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklaması. Sayın Tosun, içeriğinden ziyade Kemal Bey'i uzun zaman sonra tekrar kameralar karşısında gördük. İletişim dili, beden dili, sözcük seçimi nasıl buldunuz?
9: Tabii Kemal Bey'in bugünkü açıklamalarının bazıları daha önce ifade edilmişti. Arınma kavramı üzerinden gidecek olursak benzer şeylere tekrarladı. O açıdan bir farklılık göremedim ama asıl kurultayın toplanıp toplanmamasıyla ilgili yapmış olduğu değerlendirme orada da çok net bir şey söylemedi aslında. Sadece işte yani en uygundan en kısaya doğru bir geçiş kısmen gözlemledim ama mesele daha teknik boyutta ele alıp hukukçularıyla görüşüp ona göre bir değerlendirme yapılması gerekir şeklinde ifade kullandı. Dolayısıyla burada yani benim anladığım kadarıyla Özgür Bey'in talep ettiği en kısa zamandaki kurultayın toplanmasına ilişkin yani olumlu bir bakış kabul görmüyor Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler arasında. Dikkatimi çeken o. Onun dışında tabii Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde yaşanan gelişmelere ilişkin yapmış olduğu değerlendirmede bazı siyasi aktörlere yönelik getirmiş olduğu eleştiriler var. Yani bu çerçevede bakıldığında aslında kurultayın ne zaman toplanacağına ilişkin bir takım ipuçları dahi vermedi. Çünkü görebildiğim kadarıyla kurultayın kısa vadede toplanmasına ilişkin bir yol haritası ve bir niyet görünmüyor. Buradan referansla tedbirin kalkması gerektiğine ilişkin, tedbir kalktıktan sonra şeklinde bir ifade kullandı. Tabii o tedbirin kalkmasından sonra kurultayın ancak toplanabileceğine ya da tedbir kalkmadan kurultay yapılacağına ilişkin hukukçular arasında farklı görüşler var. Örneğin bugün paylaşmış olduğu bir tweette Ersan Şen toplanamaz tedbir kalkmadan şeklinde bir değerlendirme yaparken buna karşılık Anayasa Hukukçu Tolga Şirin tedbir kalkmadan da kurultayın toplanabileceğini çünkü toplanacak kurultayın daha sonra bir yargı kararıyla kurultayın iptal edilmesine ilişkin kesin bir yargı kararı çıksa da üyelerin durumu etkilenmeyecek. Çünkü 37. kurultaya katılan delegeler. Dolayısıyla Tolga Şirin toplanabileceğini, Ersan Bey toplanabileceğine ilişkin bir görüşe sahip. Kemal Bey de anladığım kadarıyla hukukçularıyla yapmış olduğu değerlendirmede mutlaka tedbirin kaldırılmasından sonraya yönelik bir kurultay toplanması eğilimi var. Ama tabii tedbir ne zaman kalkar, temiz ne olur onunla ilgili de daha çok tartışılacak kamuoyunda.
7: Peki böyle bir giriş yapmış olduk. O halde sizin bıraktığınız yerden Sayın Erdal'la devam edelim ve şu tedbir meselesini bir açmanızı isteyelim. Sayın Tosun iki farklı görüşü de hatırlattı bize hukuki anlamda tedbir kararı ile ilgili. Dolayısıyla tedbir kalkmadan kurultay toplanabilir mi, toplanamaz mı? Sizin görüşünüz nedir?
10: Evet, yani hocam tabii referans yaptığı hukukçulara ben daha önce de bu konuya ilişkin ben de ilk gün fikrimi söylemiştim ama herhalde onu dediğim gibi denk gelmemiş olabilir.
9: Hemen onu takip ediyorum aslında Tarkan Bey, kusura bakmayın yani aklımda kalmamış.
10: Estağfurullah hocam, yok ya, o açıdan demedim hani belki dediğim gibi çok karışık gündem.
9: Evet.
10: Ortada şöyle evet. Bir problem var Seda Hanım. Şimdi herkes kendisine göre hani bizde şu vardır hani olan bir de olması gereken. Şimdi herkes olması gereken konusunda fikir beyan ediyor. Tabi olması gereken konusunda da fikir ki bunu ben hukukçuları kastederek söylüyorum. Olması gerekenle ilişkin bir fikir beyan ederseniz bu sizin hukuki görüşünüz olur. Ama bence önce şunu bir tespit edelim. Burada insanlar neyi merak ediyor? Hukuk ne söylüyor dedikleri olayda bu kararın öncelikle kesin hükümsüz bir karar olduğunu ve bunun henüz kesinleşmediğinin bir altını çizelim, tespit edelim. Bu tespiti yaptıktan sonra belki diğerleri daha rahat yorumlanabilir. Kesin hükümsüz olan ne Seda Hanım? Kesin hükümsüz olan şu. Diyor ki, İstinaf Mahkemesi söylüyor bunu. Diyor ki, kabaca söylüyorum, o hani meşhur olağan kurultay ve olağan kurultaydan sonra yapılan olağanüstü ve olan bütün ben kurultayları iptal ettim diyor. Kesin hükümsüz kararını verdim diyor. Ama bakın bu henüz kesinleşmiş bir karar değil. Bunu bir kenara bırakalım, daha sonra da açarız. Daha sonra bir tedbir kararı olarak ne veriyor? Tedbir kararı olarak da şunu söylüyor İstinaf Mahkemesi. Diyor ki ben bu kesin hükümsüzlük kararını verdim. O da zaten olayı bildiği için ama henüz kesinleşmedi ya, Yargıtay bunu kesinleştirecek. Diyor ki tedbiren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak göreve iadesine yanında parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu da dahil olmak üzere bu örgütlerin de tedbiren göreve gelmelerine karar verdim diyor. Tedbiren. Şimdi bakın ben sadece şunu söylüyorum. Daha sonra yorumlarımızı da yaparız. Bu tedbir kararından siz kurultay yapılabilir, yapılamaz, engellenir, engellenemez diye bir şey okuyor musunuz? Ben okumuyorum hukuken. O yüzden biraz önce o ilk giriş cümlem o yüzden. Hani olması gereken. Ama tabii şimdi bir hukukçu diyor ki haklı olarak. Ya kardeşim diyelim kurultaylar yapıldı. Hani yapılma taraftarıyız dedik ya da yapılma taraftarı olan bölümdesiniz. Yargıtay kesin hükümsüzlükle bunu onadı. Geriye etkili her şey ortadan kalkacağı için delegelerden tutun da seçilmiş delegeler o 2023 ve 26 arasında olan her şeyi biz hukuk aleminde yokmuş gibi saydığımız için o yüzden diyorlar ki bunun yapılmaması, tekrar söylüyorum, bu hukuki yoruma giriyor. Diyor ki yapılmaması sanki bu işin ruhuna daha uygun diyor, bir kenara koyuyor. Peki hani yapılabilen niye söylüyor bunu? Yapılabilen de şunun için söylüyor. Biraz önce söylediğim istinaf kararını ben özetledim size. Bir tarafta diyor ki tedbiren genel başkan, parti meclisi ve parti örgütleri göreve geldi. Burada bunu yasaklayan bir hüküm okuduk mu? Ben açıkçası okumadım. Yasaklayan bir hüküm var mı? Ben görmedim. Tedbir kararı adı üstünde. Zaten mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararı yani esasa müessir bir olaya ilişkin hani hüküm ve sonuçlarını doğuracak bir eylem ve bir işlem değil, tamamen tedbiren verildiği için tedbir neye ilişkinse onu yorumlamanız lazım, dar yorumlamanız gerekir. Fazlasını yapamazsınız. Şimdi döndüğüm zaman o zaman iki görüşte olması gereken olarak birisi diyor ki ya siz bunları yaparsanız Yargıtay da bozarsa bu da geçersiz hale gelecek. Ha, bu olması gereken, beklenebilen ki gayet de doğru bir yorum. Ama eğer istinaf mahkemesinin kararını yorumluyorsak ki öyle, çünkü bu kararı veren istinaf mahkemesi, ben istinaf mahkemesi kararını okuduğum zaman buna ilişkin, yapılamaza ilişkin bir tedbir görmüyorum. Görmediğim için de tedbire ilişkin olarak kararlarda biraz önce söylediğim gerekçelerle dar yorumlanabileceği için bunu, altını bu şekilde çizmek istiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum Seda Hanım. Eğer bu bakış açısına bakarsanız o zaman zaten Yargıtay kararı onamadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi ve parti örgütü hiçbir iş yapmayacak. Yani sadece şunu yapacak, daha doğrusu bir iş yapmayacak derken kurultaya ilişkin kastediyorum. Sadece parti tüzüğündeki siyasi partiler kanunundaki, ki bu da gayet doğaldır, kullanabilir. Her türlü yetkiyi de kullanır, bunu da söyleyeyim şimdiden. Yani hani siyasi parti genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi o bir önceki döneme ilişkin tedbir kararına göre olan parti meclisi, yüksek disiplin kurulu üyeleri de aynı şekilde görevlerine devam edecekler. Her türlü yetkiyi kullanacaklar. Onun da altını çizelim. Hani o tartışmalarda var ya, kullanabilir, kullanır. Her türlü yetkiyi kullanır. O yüzden şimdi özetle sorduğunuz soruya gelirsek, ben tedbir kararına baktığım zaman tedbir kararında herhangi bir şekilde bir yapılamaz diye bir ibare görmediğim için, tedbir kararında da yorumladığımız için, o yüzden Seda Hanım tedbir kararına ilişkin olarak bu konuda benim fikrim hani yapılamazdan ziyade yapılabilir. Ama eğer Yargıtay bu kararı onarsa işte o zaman biz başka tartışmaları da gündeme getireceğiz. O yüzden biraz tekrar hukuken bir tartışma olacak bu konuda. Hı. Ama dediğim gibi şu aşamada bilmiyorum, cevaplayabildim mi net şekilde. Evet. Eğer arzu ederseniz diğer konularla karara ilişkin bir soru, bir şey olursa da açmak isterim. İlk girişi de böyle yapayım. Bilmiyorum yeterince net ifade edebildim mi? Çünkü buradaki sorun dediğim gibi kurultay kararları. Kurultay kararı olduğu için de istinaf mahkemesinin kararı bu şekilde olduğundan dolayı tedbir kararı. Biz de tedbir kararları dar yorumlanır, geniş yorumlanmaz adı üstünde. Aksi takdirde Seda Hanım şöyle bir sorun çıkar. Tedbir kararı demek o zaman zaten tedbir olmaktan çıkar. Mahkeme kararı olur. O da zaten uygun değil. Bizim hukuk muhakemeleri kanunu der ki esasa ilişkin yani esas mahkemesi tarafından verilebilecek bir kararı tedbiren veremezsiniz. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman ben sadece tekrar altını çizerek söylüyorum. İstinaf Mahkemesi'nin kararını okuyarak bu yorumları yaptığımın altını çizeyim. İstinaf Mahkemesi'nin kararını ben sadece söylüyorum. Bakın eğer bunun dışında bana deseniz ki ya işte bu kurultay oldu, Yargıtay bunu bozdu. Evet, hiçbir anlam kalmayacak. Doğru söylüyorsunuz, hukuken de doğru. Ama eğer biz tedbire ilişkin ben de hukukçu olarak şunu görmek isterim. Bir tedbir kararı varsa bu tedbirde açık ve net bir şekilde istinaf o zaman şunu demeliydi bana sorarsanız. Kurultayları da yapamazsın, engelleyeceksin ya da hani tedbir dediğim gibi tedbir zaten özelliği, niteliği gereği hangi konuda tedbir varsa o tedbiri açık ve net bir şekilde ifade etmeniz gerekir. Ben bunu göremedim. Göremediğim için de sadece tedbir kararını tekrar söylüyorum. Hepimiz okuyoruz, siz de okuyorsunuz, tekrar okuruz. Diyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi ve Yüksek İstihdam Kurulu üyeleri göreve iade edildi. Ama bunu ya eğer bu olursa, Yargıtay bunu bozarsa problem olur, onarsa problem olur kısmından bakarsanız bu da dediğim gibi hukuki yorum olur. Kimisi kabul edecektir tabii, kimisi etmeyecektir. Biz bu tartışmaları o yüzden yaşıyoruz Seda Hanım özetle.
7: Peki, çok açıklayıcı oldu açıkçası. Anlaşılmayan hiçbir şey olduğunu zannetmiyorum söyledikleriniz arasında ama bu mevzuyla ilgili şu soruyu da sormam. Tabii Yargıtay kararı onamasıyla ilgili o zaman hani başka şeyleri konuşmamız gerekecek. Evet haklısınız. O olasılıkları da konuşuruz ama onun öncesinde yani Yargıtay kararı öncesinde böyle tedbirin böyle başka bir açıklamayla ara bir şeyle falan kaldırılması gibi bir durum var mı hukukta?
10: Seda Hanım iyi ki ben bunu atlamıştım, sordunuz, teşekkür ediyorum. Bizim istinafın vermiş olduğu tedbir kararı Yargıtay'a konu olabilecek yani Yargıtay yolu açık olan bir karar değil. Hukuk muhakemeleri kanunu demiş ki Yargıtay'a gidebilecek kararlar var, gidemeyecek kararlar var. Bunlardan bir tanesi de net bir şekilde ifade etmiş. İstinaf mahkemesi tarafından verilen geçici koruma tedbir dediğimiz kararlar, kamuoyunun kafasını daha da fazla bulandırmayalım, tedbir kararları. Tedbir kararlarının Yargıtay'a gidebilmesi mümkün değil. Bu bilgiyi neden verdim? Bu bilgiyi şunun için verdim. Yargıtay'a konu olabilecek bir karar olmadığı için Yargıtay bu konuda tedbiri kaldırmaktan ziyade ancak şunu yapabilir. Diyecek ki ben bu kararı bozdum, onadım. Önce tedbire baktım, tedbiri kaldırdım. Tedbiri ortadan kaldırdım. Daha sonra esasa bakacağım diye bir şeyi yapabilmesi mümkün değil. Çünkü hukuk muhakemeleri kanunu tedbir kararlarının Yargıtay'a yolunu kapattığı için Yargıtay'ın tedbir konusunda karar vermesi mümkün değil.
7: Peki kim esasa verecek tedbir kararını, kaldırılması kararını? Kimin sorumluluğunda?
10: Yargıtay, şimdi dosya Yargıtay'da ya artık. Tedbirli bir dosya var. Yargıtay artık tedbire girmeyecek Seda Hanım. Diyecek ki bu karar istinafın kararı uygun veya istinafın kararı uygun değil diyecek. O açıdan da tedbir zaten ortadan kalkmış olacak. Çünkü evet. O karar işi bitirmiş olacak Seda Hanım.
7: Peki. Daha tabii hukuki çok fazla sorular var meseleyle ilgili. Tabii Sayın Yılmaz'ın da bir sesini duyalım bu bölümde. Şimdi bir şekilde kurultay olur mu olmaz mı konusuna gelmiş olduk Sayın Yılmaz. Ve Sayın Tosun da dedi ki Kemal Bey'in konuşmalarından öyle yani hızlıca yani genel kanı da bu. Bir kurultaya gitmek gibi bir amacının öyle bir acelesinin olmadığını anlıyoruz herhalde. Siz de aynı çıkarımda bulundunuz mu?
11: Evet, şimdi Seda Hanım, evvela ben de bütün seyircilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek başlamak isterim. Şimdi bayramda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenleri bu karar dolayısıyla üzgünler, onları da dikkate alarak bir mütalada bulunmak lazım. Ama zaman zaman birbirimizden farklı yorumlarda bulunacağız. Şimdi bu çerçeve içinde bakıldığında Seda Hanım, tedbir kararı niçin verildi? tedbir kararı verildi. Çünkü daha önce yani aksi halde yapılabilir kapısı açık olsaydı Özgür Özel genel başkanlığa devam ederdi. Değil mi? Yani bu bakımdan bana kalırsa buradaki şey muhakeme doğru değil. Tedbir kararının amacı kurultay yapılamayacağını bize gösteriyor. Aksi halde zaten Özgür Özel seçildikten sonra da biliyorsunuz 19 Mart'tan sonra birkaç kere kurultay yaptı. O kurultaylar geçersiz sayıldığı için bu karar verildi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na geri dönüldü. Ben böyle yorumluyorum. Benim açımdan hani bu mesele bu yönüyle tedbir kararı varken herhangi bir parti kurulunun delegeler, parti meclisi veya genel başkanın kurultaya gitmesinin imkan dahilinde olmadığını yani düşünüyorum. Yani başka aksine bir örnek var mı şeyimizde, tarihimizde onu da bilmiyorum. Hani bu mesele ama hukuki olarak da biraz önce değerli hukukçumuz bir yorumda bulundu. Yani karşı hukuki yorumlar da bulunabilir ama bence burada mesele Seda Hanım hukuki mecrayı bir yana koyduğumuzda iki tarafın siyasi pozisyonu farklı. Mesela Özgür Özel şunu söylemiyor aslında. Yani konuşmaları dikkatle okunursa, takip edilirse şunu görebiliriz. Özgür Özel'in söylediği şu. Biz beraber bir araya gelelim, kurultay yapalım ve böylece bu hukuki karara karşı direnelim. Yani daha önce yaptığımız bizim kurultaylar da bu sürece karşı, başlayan hukuk sürecine karşı bir direnişi ifade ediyordu. Dolayısıyla Özgür Özel hukuken yapılabilirlikten ziyade biz siyaseten bir mücadele tarzı olarak kurultay yapalım. Böylece kurultay yapabildiğimizi bir irade gösterelim ve bu mahkeme kararına da karşı duralım diyor. Bunun için de parti kamuoyu nezdinde, genel kamuoyu nezdinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde bir siyasi baskı oluşturmak, bir kamuoyu baskısı oluşturmak istiyor. Şimdi buradan baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarını hani siz nasıl değerlendirdiniz? Uzunca bir zamandır kamuoyuna hitap etmemişti dediniz. Ben doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü performansı çok sakin ama kararlı mücadele etmeye yönelik bir uzun erimli bakış açısının olduğunu gördüm ve zihninde bir takım takvimler oluşmuş ve bu takvimler etrafında da bu mücadele yürütecek. Şimdi bir takım prensipleri var. Dediğim gibi geçici tedbir olduğu sürece kurultay yapılamayacak ama diyor ben partinin arınmasını partinin kendi ifadesiyle ahlaki olarak eleştirmesini engelleyecek bir mücadele yürüteceğim. Bu mücadeleyi de bayramın işte son günü müydü partide yapacağımız toplantıdaki konuşmayla başlatacağım. Şimdiye kadar bu mesele mahkemede olduğu için ben sabrettim, bekledim ama bu konuda benim bana gelen bilgilerle benim oluşturduğum bir kanaat var diyor. Yani muhtemelen hani bu kanaatler etrafında mahkemeyi etkilemek istemedim ama mahkemenin kararından bağımsız olarak ben siyasi bir değerlendirme yapacağım. Bu siyasi değerlendirmenin esası da partinin arınması için yürütülecek bir mücadele olacak. Bu arınma da şimdi mesela yine partinin kurullarından disiplin kurulları var. Disiplin kurullarını bana kalırsa hemen çalıştırmadan yine aynı şekilde yani nasıl Özgür Özel bir kamuoyu oluşturarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde bir baskı oluşturmaya, kurultay baskısı oluşturmaya çalışıyorsa Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şekilde yolsuzluk, yozlaşma, şaibeli kurultay etrafında parti içinde bir tartışma başlatarak kendisi bu mahkeme iddialarını, kamuoyuna yansıyan konuları kendi perspektifi açısından siyasi bir perspektife dönüştürerek kamuoyu önünde bir tartışma başlatacak. Muhtemelen hani bu konuşmasını müteakiben belki içinde bu konuyu araştıracak disiplin soruşturmasından önce mesela yolsuzlukla mücadele, yozlaşmayla mücadele gibi bir takım kurullar, komisyonlar oluşturmak suretiyle belki de bir yeni hani siyasi perspektifi olan yine CHP kamuoyunu bu karşı cephenin yani o şaibeyi yaptığı düşünülen ve bunu bir takım belediye kaynaklarıyla yolsuzluk üzerinden yaptığı iddia edilen cephenin üzerinde baskı oluşturmak için bu rapor etrafında siyasi bir çalışma yapacak. Buna bağlı olarak da elindeki yetkilerle muhtemelen işte süreç içerisinde bunu olgunlaştırdığı ölçüde disiplin kurulunu işletecek. Parti içerisinde yani bir takım bu ve buna yakın kadroların tasfiyesiyle yeniden teşkilatlanmalar suretiyle partinin kendince o tahrif olmuş, kendisi bıraktıktan sonra kendisi bırakırken o yaşanmış şaibeli yolsuzluğa bulaşmış aktörlerle beraber bu geçen zaman zarfında 2,5-3 yıl içerisindeki kendince tahrifi ortadan kaldırmaya çalışacak bir şekilde partiyi yeniden kurmaya, inşa etmeye ve böylece arınmış, temizlenmiş ve hani kendi ifadesiyle kuruluş kodlarına dönmüş bir partinin mahkeme karar verdikten sonra kurultay sürecine gireceği bir parti hazırlamış olacak. Bu iddia içerisinde gördüm ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu. Peki. Ama iki tarafta bu etrafta hem parti kamuoyunu hem de genel kamuoyunu etkilemek için birbirlerine yıpratacak ağır bir siyasi mücadeleye hazırlanmış durumdalar. Hukuk burada bir takım argümanların değiştirildiği, o yüzden de hani zaman zaman zorlandığı bir zeminde mütalaa edilecek. Sık sık buna benzer tartışmaları önümüzdeki günlerde de göreceğiz.
7: Öyle görünüyor. Peki, devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz Yakın Plana. Kısa aradan sonra programımız devam edecek.
6: Yakın Plan devam edecek. Reklam.
12: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Yakın plana devam ediyoruz. Sayın Tanju Tosun, Sayın Murat Yılmaz ve Sayın Tarkan Erdal bizimle beraber. Kurultaya gidebilir mi? Tedbir kararı kalkması, kalkmadan kurultay toplanabilir mi? Toplanamaz mı? İlk bölümde biraz onları konuştuk. Hukuki değerlendirmenizi yaptınız. Böyle biraz girmiş olduk konuya. Ve Sayın Yılmaz da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay hususunda aslında epey bir zamanı olacağını düşünüyor. Bugün Kemal Bey'e sorulan sorulardan biri de işte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki üyeliği askıya alma süreçlerinin ya da işte disiplin süreçleri gibi süreçlerin ile ilgili nasıl işleyeceğine yönelik bir soru sorulduğu zaman Kemal Bey, bunlara inanmayın, bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır, ihracın koşulları vardır arkadaşlar, bir sürü dedikodu diyor. Ben bunu beğenmedim. Partiden ihraç edeyim, böyle bir şey yok diyor. Ne dersiniz Sayın Tosun? Kurultay gibi ihraçlar konusunda da daha ağırdan mı alacağını çıkarmalıyız bu açıklamadan?
1: Yani ağırdan alma ya da aceleye getirme gibi bir durum söz konusu olmaz tabii ki. Şimdi bir takvim muhtemelen belirlemekteler ya da belirleyecekler ve o takvim çerçevesinde adım adım hareket edecekler. Biraz önce Murat Bey süreçle ilgili işte bu arınma ya da yolsuzluk iddialarıyla ilgili bir sürece ilişkin bir yöntemden bahsetti, yönetimlerinden bahsetti bu süreci yönetmek için. Şimdi adım adım gidecekleri anlaşılıyor. Yoksa tabii evet, yani Türkiye siyasi partiler rejimi, siyasi partiler kanunu parti genel başkanlarına çok geniş yetkiler tanıyor. Yani onu peşinen kabul etmek gerekir. Dolayısıyla bu geniş yetkiler parti içi demokrasinin de çok zayıf kalmasına neden oluyor ama söz konusu olan disiplin mekanizmalarının harekete geçirilmesi, bu süreçlerin işlemesi olduğunda özellikle şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışma bu ihraç meselesiyle ilgili kamuoyunda tanınan bazı CHP'li milletvekillerinin işte bir iki belediye başkanının buna yönelik ihraç edilir edilmez tartışması var. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünü dikkate aldığımızda disiplinin belirli kademelerdeki süreçlerinin farklı işlediğini gösterir. Şunu söylemek istiyorum. Mesela parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanlarının ihraç prosedürleri ile normal bir ilçe belediye başkanının ya da normal bir üyenin ihraç edilme prosedürü çok daha farklı. Dolayısıyla milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve büyükşehir belediye başkanlarının partiden ihraç edilmeleri Yüksek Disiplin Kurulu'nun alacağı bir karar, daha sonra bunun kurulda onaylanmasını gerektiren, yani nihai karar Yüksek Disiplin Kurulu veriyor ama o aşamaya geçinceye kadar parti içinde de bir önemli ölçüde uzlaşma olması gerekiyor. Ama üye için öyle değil. Yani disiplin kurulları harekete geçer. O hareketin sonucunda da işte savunması alınır. Savunma sonucunda ihraç edilebilir. Kolay bir prosedür değil. Yani kamuoyunda ihracıyla ilgili tartışılan isimler anlamında söylüyorum. Böyle bir yol denenir mi? Şimdi tabii biraz önce belirttiğim gibi yani siyasi partilere tanınmış, parti liderlerine, genel başkanlara tanınmış çok geniş yetkiler var ve Kemal Bey bu pozisyona geldikten sonra aslında benim anladığım kadarıyla geçmiş dönemden bir ölçüde de ders alarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir demir yumruk şeklinde yönetmeye çalışacak ve ekibini de onların söylemlerini de dikkate aldığımızda dolayısıyla bu ihraç mekanizması tabii hukuki sınırlar içinde hukuk dışına kaymadan o prosedürlere uyarak süreç içinde gerçekleştirilecek diye düşünüyorum ama bu tabii inceleme yapmadan, araştırma yapmadan sonuçta bırakın özellikle Yüksek Disiplin Kurulu'nun ihraç kararları ile ilgili normal bir üyeyi bile partiden ihraç etmek her şeyden önce partililik ruhu açısından da uygun olmaz. Yani çok somut bir takım gerekçeler olur. Disiplin kurulları harekete geçirir. Onun sonucunda karar verilir ama yani bu parti disiplininden ne anlıyorsunuz? Biraz özellikle iki taraf arasındaki bu sert söylem ve kutuplaşmanın olduğu bir konjonktürde çok somut bir takım disiplin gerekçelerine temel oluşturan eylem referanslarından ziyade bir takım duygusal hareket etmeye de yönelebilir yöneticiler. Bu sadece yönetim açısından değil, kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin özellikle mevcut yönetime ilişkin algıyı da olumsuz yönde etkiler kanaatimce.
0: Peki Sayın Erdal, bu üyeliklerin askıya alınması ve ihraç konusuyla ilgili mekanizmalar nasıl işler? Bunların işlemesi yönünde herhangi bir engel var mı ya da hangi şartların sağlanması gerekir şu tabloda?
2: Seda Hanım, aslında onu hani ilk bölümde ifade etmeye çalışmıştım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu şu anda göreve iade edildiği için tedbir kararlarının özelliği hemen hükmü ifade eder. Yani şu anda sizin söylediğiniz gibi Parti Meclisi Yüksek Disiplin Kurulu'na birisini sevk ettiği zaman ya da ilgili durumuna göre İl Disiplin Kurulu'na vereceği kararlar buna ilişkin olarak kesin ve yürütülebilir bir işlem olarak karşımıza çıkar. Burada bu kararlar aslında siyasi partiler kanununun tabii biz hep baştan bir hukuken mutlaka elden geçmesi ve değiştirilmesi gerektiğini hep ifade ediyoruz. Bir kez daha buradan ifade edelim ama şu an güncel mevzuata göre aslında şöyle yani Yüksek Disiplin Kurulu ya da İl Disiplin Kurulu siyasi partiler kanununda bir karar verdikten sonra o kararın mahkemece geri dönmesi, çünkü sadece 30 gün içinde siz ilgili merkezin bulunduğu yer Asli Hukuk Mahkemesi'ne itiraz edebilirsiniz. Parti içindeki o itirazlar bittikten sonra, ama orada da şöyle bir şeyin altını çizmekte bence fayda var. Mahkeme peki nasıl iptal eder ya da bunu kaldırır derseniz, şekil ve usul açısından bir değerlendirme yapar. Yani şekil ve usul doğruysa bunun mefhum muhalifinden ve diğer görüşünden, yani aslında mahkeme bu verilen kararı da kolay kolay ortadan kaldıramaz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bu disiplin yürütülür ve işletilirse, bu disiplin ihraç edilen ya da sadece ihraç değil tabii, geçici askıya alma, uyarma, kınama cezaları da var biliyorsunuz ama tabii biz ihracı konuştuğumuz için onu söylüyoruz şu anda. İhraç dediğimiz hani biliyorsunuz zaten geçici değil, kesin bir şekilde ortadan çıkartma. Şimdi buna baktığınız zaman bu karar verilirse, ki şu anda verilebilir hukuken dediğim gibi buna yetkileri var, ama verildikten sonra artık bu işin hani itiraz müessesesi vardır gibi bir şey insanların aklına gelirse peki olmuyor. Dediğim gibi sadece şekil ve usul açısından değerlendirilme yapılıyor. Şekil ve usule göre de doğruysa herhangi bir şekilde buna ilişkin olarak mahkemeler bu konuda zaten olumlu da bir karar vermiyor. Emsallere de baktığımız zaman bunları görebiliyoruz ama ben şunu anlıyorum Seda Hanım, aslında şunu söylemek lazım. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk gün yapmış olduğu açıklamalar ve bugünkü yapmış olduğu açıklamaları değerlendirdiğim zaman zaten şunu hissediyorum, şunu görüyorum, şunu okuyorum. Zaten bu konuda proaktif bir şekilde ne kurultaya ilişkin ne de bu ihraçlara ilişkin zaten proaktif davranacağı gibi bir durum yok. Çünkü öyle olursa ben şunu okuyorum. Yani bu durumda düşünsenize, bir yetkiyi kullanacaksınız, diğerini kullanmayacaksınız. Bir yerde bu sefer böyle bir eleştiri olur diye bence çekiniyor da olabilirler. O konuda hani baktığınız zaman hani ben sadece hukuken şunu görebilirim. Bunlar yapılırsa yapıldıktan sonra belki birazcık daha eleştirilebilir, hani ya bu yetkileri şimdi kullanıyorsunuz, diğerlerinde işte bundan imtina ediyorsunuz gibi bir yorum olmasın diye, ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapmış olduğu açıklamaları hani hem tedbir kalkmadan kurultay yapılamaz ifadesi hem de ihraçlara ilişkin olarak da henüz böyle bir düşüncemizin yok diye olması, mealen söylüyorum ben dediğim gibi tabii ki, sanki bu konuda görünen şu, okuyuşum şu, çünkü tedbirin zaten esasa ilişkin karar vermeden kalkamayacağı bilgisini de verdikten sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihracı ilişkin bu cümlesini okuduktan sonra ben parti içi bu konuda disiplin kurullarının da hızlı bir şekilde sanki işletilmeyecek, hani önce bir
0: yani şöyle mi işte, şöyle mi anlamalıyız sözlerinizden? Yargıtay'ın kararı bozma ihtimali var ve eğer Yargıtay kararı bozarsa da şu anda genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bütün tasarruflar da yok sayılır ya da bir başka hukuksuzluk mu doğuracak? Bunun önlemi olarak.
2: Aynen
0: mı?
2: Ama ben bozmaya ilişkin söylemedim sadece Seda Hanım. Onama için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Yani bozma ve onama ikisi de biliyorsunuz Yargıtay'ın kararı ama hani bozmada dediğiniz gibi zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yapmış olduğu bütün eylem ve işlemler ortadan kalkacağı için bu noktada o da zaten bunu bence uygulamayacak diye düşünüyorum ama hani onama içinde, bozma içinde ben bu konuda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu bu şekilde düşündüğünü ya da bu varsayımla hareket ettiğini düşünmüyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Aradaki sorun Yargıtay'ın kararı bozması veya onamasından iki taraftaki asıl ayrışma şu. Bir taraf diyor ki hemen kurultay yapalım. Hemen yapalım, bu delegelerle yapalım. Hadi onu da geçti, Sayın Özgür Özel tarafını kastediyorum. Ya da işte delegeleri değiştir yine yapalım diyor. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na baktığımız zaman, okuduğumuz zaman şu cümlesi zaten bunu artık ortaya çıkartıyor. Tedbir kalkmadan bu olmaz dediği an zaten artık şu net. Çünkü bilgiyi net veriyorum size. Bakın bu benim yorumum değil. Ve hukuk muhakemeleri kanunu, tedbirin kalkabilmesi mümkün değil. Esası ilişkin bir karar verileceği için zaten dediğiniz gibi Yargıtay'ın kararını bekleyeceğiz. Bozma mı, onama mı? Onama olursa zaten dediğiniz gibi artık bu olağan kurulta hiç ortada yokmuş gibi, ondan sonraki kararlarda hiç ortada yokmuş gibi olacağı için ondan sonra artık ilçe delegeleriyle mi toplanır, kurultayları mı toplanır, onlar da ayrı bir tekrar konuşuyor oluruz. Çünkü orada da bu sefer 6 yıl boyunca siyasi partiler kanununa göre Cumhuriyet Halk Partisi aslında olağan kurultayını yapmamış olacak. Bir an önce kurultaya gitmesi gerekecek zaten öyle bir durumda da. O zaman ama bence mahalle delegeleri, ilçe kongreleri, il kongreleri ve kurultay şeklinde gidecektir diye düşünüyorum ama sonuç olarak ben şunu okuyorum hukuken. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuda yetkilerini bu şekilde böyle hani dediğim gibi yönetimi bir kenara bırakın. Yani yönetim, para harcama yetkisi, işte görevde o parti meclisi, ilgili kişilerin görevlendirilmesi onu kullanacak. Gayet de doğal. Zaten onda bir problem yok. Ama onun dışında hani ihraçtır ya da buna benzer başka müesseselerin tabii ki bugünkü açıklaması için söylüyorum Seda Hanım. Hani biz haftaya başka bir açıklamayı duyarsak benim bu yorumum tabii ki değişebilir ama bugünkü yorumundan çünkü o artık tedbir kararı bekleyeceğiz dediği ve ihraçlara ilişkinde yani öyle partinin bir disiplini var. Öyle herkes dilediği zaman olamaz demesinden de sanki şunu algılıyorum. Hani özellikle kamuoyunda da bir isim hayal edin. Bu ismin ihraç edilmesi kamuoyunda da çok tepkiyle karşılanmayacak bazı isimler olduğunu diyelim düşünüyorlar. Öyle bir isimler var. Onların zaten ihraç edilebilmesi, edilememesi bence onu değerlendireceklerdir. Ama öyle hani sanki her muhalif hem onun karşısında olanlara ilişkin de ya burada bir tüzük var, burada bir kural var. Öyle siz istediğiniz zaman bu ihraç müessesesini işletemezsiniz şeklinde ben yorumluyorum Seda Hanım.
1: Peki, Seda Hanım bir ekleme yapabilir miyim izninizle?
0: Buyurun.
1: Şimdi yani Adliye Mahkemesi'nin, Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz edilebilirdi değil mi Tarkan Bey?
2: İtiraz edilemiyor, Yargıtay yolu kapalı.
1: Yargıtay yolu kapalı olduğu için. Çünkü şöyle bir tartışma da özellikle sosyal medyada dikkat çekti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları azledildikten sonra vekaletleri ihtiyatı tedbire itiraz etmedi Kemal Bey ve ekibi şeklinde. Buradan da hareketle ihtiyatı tedbirin varlığının devam etmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi açısından olumlu bulundu şeklinde bir değerlendirme de var.
2: Dediğim gibi zaten tedbire itiraz etseniz de etmeseniz de yani itirazı kabil bir iş olmadığı için ihtiyati tedbir kararı, istinaf mahkemesi tarafından verilen kararlar Yargıtay yolu kapalı olduğu için zaten ister edeyin ister etmeyin. Orada hiçbir sorun yok. Sadece şu olabilirdi orada. Zaten onu da kamuoyunda çok tartışıldı epeyce o da. Sadece ihtiyati tedbir kararı alan kişi onu bir hafta içerisinde icra marifetiyle hemen işleme koymak gerekiyor. Zaten o da koyulduğu için artık o saatten sonra, hatta o da ayrı bir tartışmaydı. İşte tebliğ edilmeli mi, işte ona da tebliğ edilecek falan, öyle bir şey değil. Sadece ilgili taraf bunu alacak, icra dairesi kanalıyla işleme koyacak. İcra dairesine götürüp tebliğ ettikten sonra ister alırlar ister kapıya yapıştırırlar, onda bir sorun yok. O tedbir kararı artık herkes için hüküm ifade edecektir. Gözüken o. Dediğim gibi bu konuda tedbirin kalkması diye bir müessese şu anda mümkün değil. Yargıtay bu konuda net kararını verecek. Ya bozacak ya onayacak. Ancak o zaman zaten, çünkü tedbir kararı ne zaman kalkar diye belki ilerletelim bu soruyu, ona teşmil ederim. Tedbir kararı hani tabii istinaf artık verdiği için dosyadan da el çekmişti. Ya hani veren mahkeme kaldırabilecekti. Böyle bir müessese mümkün değil. Dosya Yargıtay'a gitti. İkinci ihtimalde hüküm'le beraber. Hüküm ne zaman olacak? Yargıtay tarafından onanınca veya bozulunca olacak.
0: O da bir yıla kadar bulabilir gibi bir ifade var. Onunla ilgili bir süre söyleyebiliyor muyuz?
2: Bu Yargıtay'a normal bir dosyayı bana soruyor olsanız, deseniz ki ya Tarkan Bey benim bir dosyam var, Yargıtay'a gitti, ne zaman döner derseniz, ben derdim ki size yani bir yılı gözden çıkarın Seda Hanım, bir yıldan önce dönmez. Ama şunu da unutmayalım, bu tedbirli bir dosya olduğu için tedbir dosyaları daha erken döner. Çünkü tedbirlidir. Hani tedbir doğru mu yanlış mı eksik mi fazla mı, Yargıtay incelemesinden geçeceği için hızlandırırlar, öne alınır. Ama görünen konjüktürde yine tabii ki dediğim gibi hukuken hani çok iddialı olabilir bu söyleyeceklerimiz, ama bir yılı bulmaz. Ama hani ne kadar da biter derseniz, bir de adli tatil giriyor biliyorsunuz işin içinde. Tabii ki aralarda yine olur, ama hani ona da baktığınız zaman sanki en iyi ihtimal yine Eylül'ü bulur gibi. Ama yani ben özetle o konularda dediğim gibi hukukçu olarak imtina ederim genelde süre vermekten, ama hani kural olarak bir yıldan önce dönmezdi. Ama önemli bir dosya, tedbir olduğu için, tedbir de öncelikli dosyalardan olduğu için bir yıldan az süre içerisinde de, hani 6 ay arası, bir yıl arası da dönebilme ihtimali olan, çünkü tedbirli bir dosya, önemli bir dosya, tedbirli bir dosya olduğu için öncelik sırası zaten normal her tedbirli dosyalarda olur Seda Hanım.
0: Peki. Sayın Yılmaz, Sayın Tosun dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu önceki deneyimden de yola çıkarak daha bir demir yumrukla yönetecek izlenimi veriyor bundan sonraki süreçte. Bugün de gazeteciler Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceğini sordu. O da yüz yüze görüşme olur mu diye, niye görüşmeyelim, düşman değiliz yanıtını verdi. Ama öte yandan da bahçeye koyulan araçlar vardı. Sonra şimdi Özgür Özel'in ekibinin de bazı açıklamaları oldu o araçlar üzerinden. Yani çok da böyle bir sertleşmeye doğru gidiyor gibi. Ne dersiniz? Hiç görüşme ve bir ortak karara varma umudu kalmadı mı Özel ve Kılıçdaroğlu açısından?
3: Seda Hanım, şimdi görüşme olabilir. Hani daha önce de biliyorsunuz telefonda görüştüler. Nezaket cümleleri de kullandılar. Hatta o zaman yani bu nezakete bakarak bu bir uzlaşma, bir ortak payda ortaya çıkar mı diye yani CHP içinde dışında bir böyle iyimser bir hava oldu. Ama siz işaret ettiniz şimdi, biz hani bunları söylüyoruz fakat bir yandan da siyaset yürüyor. Şimdi bu karar verildikten sonra iki tarafın yapıp ettiklerine baktığımızda bana kalırsa iki tarafta fevkalade büyük hatalar yaptılar. Yani bu hatalar bu istikamette devam ederse, hani nezaketen arada görüşseler bile çok sert istikamette, hani fıkradaki gibi iki trenin birbirine hızla yaklaştığı bir istikamette gidiyor. Şimdi bu bahçeye konulan iki tane makam aracının hani üzerlerine isimler yanılarak, haram parayla alındığı yanılarak, yazılarak satışa çıkarıldığının ilan edilmiş olması, yani buradaki biraz önce söylediğim gibi yani Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi bu aradan geçen zaman zarfında kendilerine yeterince iyi anlatamadıklarını, bunun sebebini de Sayın Kılıçdaroğlu bugün söyledi, mahkemeye karar verme, mahkeme karar sürecine tesir etmemek için sustuğunu söyledi. Ama mahkeme karar verdiğine göre, artık kendisi de bu göreve geldiğine göre siyasi bir perspektif ortaya koyacak. Bu siyasi perspektif hani bugünden yarına bir demir yumruk olmayabilir, ama bugünden yarına hazırlıklar yaparak mesela şunları ortaya koyacak. Sosyal demokrat bir parti, sol bir parti yolsuzluklarla nasıl mücadele etmelidir? Burada bu belediye örneğinde bu neler olmuştur? Bir komisyon kurulacak. Bu komisyon bir takım kendince soruşturmalar yapacak. İşte gün ışığında yönetim ilkesine göre şunlar olmamalıydı diyecek. İşte etik kurallarımıza göre bunlar olmamalı diyecek. Dolayısıyla hani ihraç etmek istedikleri bu arı, yani ihraçtan niye bahsediyoruz biz? Arınma nasıl olacak Seda Hanım? Arınmadan bahsetti. Ahlaki kodlara dönüşten bahsetti. Ahlaki olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik ağır eleştirilerin ortadan kalkması gerektiğinden bahsetti. Kendi misyonunu aslında bu şekilde ortaya koydu ve bu arınma perspektifiyle de yani bunun ihraçlarla ilişkili olması kaçınılmaz. Bu ihraçlar evet. Ama yani herkesi her üyeye adı geçeni ihraç etmek şeklinde olmayacak. Yani bu hazırlıkları yaptıktan sonra eğer şimdiki gibi hata yapmazlarsa, biraz hani sakinlik içerisinde bir takvimle çalışırlarsa muhtemelen seçtikleri, özellikle kamuoyunda anlatacakları bazı isimler etrafında olacak. Ama o isimler de burada kitlesel bir ihraç yapmaya gerek yok. Mesela ben bir isim söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu ihraç olursa ne olacak? Mesela yani karşı taraf Kılıçdaroğlu'nun hizbinin karşısında yer alan Özgür Özel hizbi ne yapacaklar? Yani bunu sadece bir ismi ihraç etmek bile burada çok hani kitlesel bir ihraca falan gerek yok. Bütün mücadelenin karakterini karşı tarafın, karşı hizbin ne yapmak isteyeceğini, istikametini tayin edebilecek bir müdahale olabilir. Dolayısıyla burada inisiyatif Kemal Kılıçdaroğlu hizbinde, genel merkezde biraz önce işaret edildi. Bizde siyasi partiler kanununun genel başkana verdiği güçlü yetkiler var. Ama sadece siyasi partiler kanunun değil, siyasi kültürümüzün, geleneklerimizin, bu CHP için de geçerli, getirdiği genel başkanların bir gücü var. Şimdi genel başkan bu gücünü hem bahsettiğim anlamda CHP kamuoyunu hazırlamak için kullanacak. Çünkü bu geçen zaman zarfında Kılıçdaroğlu hizbi Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden uzak durdular. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ele aldıklarında bu sadece parti yönetimi anlamına gelmiyor. Partinin elindeki imkanlarla partinin medyasını, sosyal medyasını da kontrol etmek anlamına geliyor Seda Hanım. Onun üzerinden de bir mücadele yürüyecek. Yani karşı tarafta muhtemelen medyada, zaten CHP'ye yakın medyada son zamanlardaki hareketliliği de bu çerçevede değerlendirmek lazım. Sık sık oralarda hareketlilikler olduğunu görüyoruz. Bu hareketlilik devam edecek. Yani iki taraf sadece parti içinde değil, medya ve sosyal medya üzerinden de mücadele yürütecekler. Böylece şunu bana kalırsa temin etmeye çalışacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi Özgür Özel

0: Türkiye'nin erken seçime girmesi halinde eğer Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hizbi bir tedbir almazsa tamamen hazırlıksız kalabilirler. Onlar da böyle bir tedbirsiz kalmaktansa kendilerini siyasi stratejilerini inşa etmek isteyecekler. Süre uzadıkça onlar açısından bir dezavantaj oluşacak. Ama onlar için kritik zaman parti içinde daha fazla kitleyi ikna ederek koparabilecekleri ama aynı zamanda seçimlere de rahatlıkla hazırlanabilecekleri bir an olacak. Onların da zihninde bu bakımdan bir takvim vardır muhtemelen. Ama hani o takvimlerin işleyebilmesi için şimdiye kadarki bu asabi tavırlarından, tarafların irrasyonel tavırlarından kurtulup gerçekten hani rasyonel bir zemine gelmeleri lazım. Bu da gelecektir. Yani çünkü bu siyasi polemikler, bu alt üst oluş bir dalgalanma, asabiyet yaratabilir ama bir süre sonra bu buralarda bir denge oturup hesap yapmaya başlayacaklardır. Yani netice itibariyle işte bu mahkemenin kararı var. CHP'nin bir kurultay yapması lazım ama diğer taraftan da hani bu kurultay sürecini Kemal Kılıçdaroğlu hazırlayacak. Diğer taraftan da bir erken seçim ihtimali var. Bu erken seçimde baskın seçimi kastetmiyorum. Yani 2027'nin sonunda da bir erken seçim olabilir. Böyle bir halde de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir alternatife sahip olmak isteyecek ki hareket alanı olsun. Zaten bana kalırsa Özgür Özel hani ilk başta bir partiden bahsetti ya, biz böyle bir partiyi düşündük ama maksadımız ayrılmak değil. CHP kapatılırsa veya seçimlere evet. giremezse diye ihtimalden bahsettik ama bu ihtimal bence aynı zamanda parti tabanına da kendileriyle beraber olan kendi hiziplerine de bir umut vermekti. Bu umutla zaten dikkat buyurun, siz biraz önce bayram haberlerini verdiniz. Bu gelişmeler muhalefeti de görmüş durumda. Bazı partiler baştan daha taraflarını seçerek Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hizbine yakın bir yerde duruyorlar. Dolayısıyla burada bu ayrımı muhalefetin içindeki bu ayrılığı da Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ikilisi kullanmak isteyecektir. Ama burada önemli olan husus kendileri açısından ideal zamanı, optimum zamanı yakalamak, argümanlarını, işte mücadelelerini buna göre herhalde hazırlayacaklardır. Yani bu ideal zaman bakımından bu zamana gelene kadar iki tarafta ayrılmanın, ihracın veya ayrılmanın gerekçelerini oluşturarak parti kamuoyunu, CHP kamuoyunu ikna edecek bir çerçeve çizmeye çalışacaklar. O yüzden yani bundan sonraki fasılda çok ciddi argümanların ortaya konulduğu, hani iddiaların ortaya konulduğu sert bir parti içi mücadele dönemi göreceğiz.
1: Peki, bu mücadele döneminin daha da sertleşeceği yorumunda bulundunuz. Yine kısa bir ara verelim, yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Yakın plan devam edecek. Reklam.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.
2: Reklam. Hava durumu.
6: Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak.
2: Hava durumu. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor. Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
7: Fotoğraf kimsenin uzak. uzak olmadığı...
2: Gerçekten...

0: Öyle mi?
1: Serum malzemesi çamur.
0: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
2: Siz yoksanız sanatta yok.
0: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
3: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Yakın plana devam ediyoruz. Mutlak butlan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Başlangıçta açarken de programı söylemiştim. Henüz daha bir hafta bile olmadı ama sanki çok sular akmış, çok olaylar olmuş gibi aslında oldu da. Ve bundan sonra da öyle olacak gibi görünüyor. Sayın Tosun, sizinle devam edelim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından cumartesi günü bir işaret etti. Cumartesi günü artık şimdiye kadar sustum ama artık konuşacağım dedi. Cumartesi günü bir konuşma yapacakmış. Öyle söyleniyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Paralel şekilde eş zamanlı Özgür Özel'in de yine halkla buluşması bekleniyor. Hakeza yine az evvel konuştuğumuz Sayın Yılmaz'la araçların gündeme gelmesi, bugün iki tarafında yaptığı açıklama var bu konuyla ilgili. Bir dalgalanmadır Sayın Yılmaz'ın söylediği gibi ama bir şekilde sonrasında taraflar erken seçim ihtimalini de düşünerek bir dengeye, bir hesaba varacaklar, bir dengeye ulaşacaklar mıdır sizce de? Yoksa bu sertleşme giderek artar mı?
5: Çok özür dilerim. Benim hani yanlış anlaşılma ihtimaline karşı şeyi düzeltmem lazım. Ben dengeden kasıtla iki hizbin anlaşmasından bahsetmedim. İki hizbin de bu erken seçim ihtimalini düşünerek birbirleriyle hesaplaşma için bir takvim yapacağını söyledim. Yani peki, dolayısıyla hani erken seçim baskısı onları anlaşmaya sevk etmeyecek. Birbirlerine hata yaptırmaya çalışacaklar bu zaman zarfında. Buyurun Tanju Hocam.
4: Buyurun.
6: Teşekkür ederim Murat Hocam. Şimdi biraz önce Murat Hocam hizip kavramını kullandı. Yani kendisinin Türk siyasal hayatı üzerine yazmış olduğu eserleri yakından takip ediyorum. Belirli bilimsel etkinliklerde geçmişte bir arada bulunduk. Fakat ben yani bunu bir hizip kavramı içinde değerlendirmenin henüz çok erken olduğu kanaatindeyim. Yani siyaset bilimi terminolojisi itibarıyla şimdi hizip tabii bir siyasi parti içinde örgütlenen bir grup.
5: Bu ne grup, diyebiliriz hocam?
6: Politikalarını efendim.
5: Ne diyebiliriz?
6: Şu anda bir şu aşamada yani öyle bir kavramsal çerçeveye oturtmak için erken olduğu kanaatindeyim. Yani bir ayrışma var ama şu anda parti politikalarının yönünü belirleme, aday belirleme anlamında parti içinde henüz bir mücadele başlamadı. Biraz önce sizin belirtmiş olduğunuz noktaya doğru adım adım ilerledikçe eğer Özgür Beyler parti içinde mücadele etmeye karar verirlerse o zaman bir hizibe dönüşme ihtimali daha güçlü. Yani partiden ayrılmayıp parti içinde mücadele ama dediğim gibi yani aday belirlemeden parti politikalarına kadar farklı bakış açılarıyla. Yani 1980 öncesinde işte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Deniz Baykal örneği, Ali Topuz örneği, 1990'larda yani bu hizip kavramını 80 öncesine kıyasla göremedik. 2000'lerde de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi döneminde parti içinde mesela Deniz Bey döneminde de Kemal Bey döneminde de farklı görüşe sahip olan isimler var ama birlikte hareket etme ve parti politikalarını dediğim gibi bir şekilde etkileme, aday belirleme süreçlerinde etkili olma gibi çok proaktif bir pozisyon takınmıyorlar. Şu andaki tablo itibariyle bakıldığında eğer içeride kalırlarsa bunun bir hizbe dönüşüp dönüşmeyeceğini göreceğiz. Keza Özgür Bey'in genel başkanlığında da Kemal Bey'in bir hizip olarak arkadaşlarının, ekibinin CHP içinde olmadığı kanaatindeyim. Farklı görüşler var idi tabii ki ama son tahlilde dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partili olarak CHP milletvekili olarak çoğu konuda ortak hareket ediyorlardı. Şimdi fakat şöyle bir durum var tabii. Yine sosyal medyadaki paylaşımlardan anlıyoruz. Parti meclisindeki sayısal dağılım. Deniyor ki mesela parti meclisinde 25 parti meclis üyesi Özgür Bey taraftarı, 17 üye Kemal Bey taraftarı, 15 üyenin şey ise belli değil, tavrı belli değil. Şimdi gerçekten böyle bir kırılma olur ve daha sonraki süreç içinde Özgür Beyler ayrılmayıp parti içinde bir mücadeleye girerlerse o takdirde bunun bir hizibe yani kavramsal anlamda dönüşmesi gerçekleşmiş olur. Şimdi Kemal Bey'in cumartesi günü yapacağı açıklamalar muhtemelen bugün basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamaların biraz daha açılmış hali olabilir. İlkesel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin izleyeceği politikaların çizginin ne olduğundan bahsedebilir. Özellikle bu tırnak içindeki arınma kavramı üzerinden ya da yolsuzluk iddiaları üzerinden bunu süreç içinde göreceğiz. Ama yani bu nereye gider? Şimdi yani hasbelkader benim doktoram Türkiye'de merkez sağ merkez solda parçalanma üzerine idi. Yani Türkiye'de 1950'lerin ikinci yarısından itibaren hatta ideolojik kişisel anlamda kökeni meşruiyete kadar giden dönemi de referans almıştım. Gerek 1980 öncesi gerekse 1980 sonrası merkez sağ ve merkez soldaki bölünmelere parti sistemindeki parçalanmayı dikkate aldığımızda partilerdeki elitler arasındaki mücadelenin özellikle merkez sol için söylüyorum ağırlıklı olarak ideolojik olmadığı daha ziyade politik pozisyon elde etme odaklı olduğu ekiplerle birlikte hareket edildiği ve belirli bir güç odağına dönüşmesi durumunda partiden ayrıldıkları şeklinde geçmiş örneklerimiz var. Şimdi burada tabii Özgür Bey ve arkadaşları eğer ayrı bir parti etrafında örgütlenmeye karar verirlerse şunu demek istemiyorum. Tamamen olay kişiseldir, makam, mevki ile ilgili, statü elde etme ile ilgili öyle bir şey söylemiyorum. Çünkü ilkesel olarak Özgür Bey ve arkadaşları seçimle gelmiş oldukları genel başkanlıktan bir yargı kararıyla uzaklaştırılma ve bunun sorumlularından olarak adres anlamında Kemal Bey ve ekibini göstermesi yani bu da etkili, büyük ölçüde etkili. Evet ideolojik, düşünsel anlamda bir farklılaşma olmayabilir ama Murat Bey'in de ifade ettiği gibi sizin de Seda Hanım belirttiğiniz gibi bugünkü mevcut tabloyu okuduğumuzda kolay kolay bir arada uzlaşmaları, bir arada yaşamalarının olası olacağı kanaatinde değilim ben. Yani muhtemel bir bölünme hiç istemese de bir taraf, özellikle Özgür Bey tarafı sonuç oraya doğru süreç içinde gidebilir ama bir de dediğimiz gibi yani bir erken seçim işte 2027 sonbaharı da düşünülüyor ise bunun tabii hem Cumhuriyet Halk Partisi hem ayrılmaları halinde yeni partinin siyasal mukadderatı anlamında neye karşılık geleceği o da çok sayıda soru işaretini barındırıyor.
4: Peki şimdi biraz daha açıklamalar üzerinden gidecek olursak bir göreceğiz hem cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu ne söyleyeceğini. Öte yandan hemen akabinde pazartesiye odaklanacağız. Orada çünkü parti meclisi meselesi var. Siz işte olası söylenen kulis sayılarını ilettiniz 25, 17, 15 diye. Bakalım oralarda nasıl gerçeklikler, nasıl bir parti meclisi matematiği karşımıza çıkacak onu da göreceğiz. Ama Sayın Erdal, size de şunu sorayım. Özgür Özel'in bir teklifi vardı. Kemal Bey bunu hemen reddetti. Doğrudan tüm üyelerin katılımıyla bir genel başkan yani seçilmesi, sandık kurulmasından söz etti. Yani CHP'nin iç tüzüğü ve siyasi partiler kanunu açısından mümkün mü hukuken bu teklif uygulanabilir miydi?
7: Seda Hanım, bunu sanırım şunun için söyledi. Yani ya da şöyle cevap verirsem belki daha açıklayıcı olabilecek. İlk önce öyle başlayayım, belki daha doğru olur. Siyasi partiler kanununa göre seçimin nasıl yapılacağı belli. Ama bunu açacağım. Ama Sayın Özgür Özel'in, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği bir durum hani birazcık daha fiili bir durum. Hani hukuki durumdan ziyade hani gelin bunu yapalım. Ondan sonra biz bakalım kimi destekliyorlar, nasıl bir yürüyor var, ona göre hareket edelim diyor ama sonuçta hukuken baktığınız zaman böyle bir şey mümkün değil. Dediğim gibi siyasi partiler kanunu, parti tüzüğü, ilgili yönetmelikler, ilgili çalışma yönetmelikleri, bunların hepsi şunu söyler Seda Hanım. Önce mahalle delegelerinden başlanır, daha sonra ilçe kongresi, il kongresi ve buradaki delegeler de kurultayı oluşturur ve kurultaya ilişkin kararlar verir. Onun dışında hani herkes hadi gelsin oy kullansın diye bir sistem bizde mümkün değil. Ama bunun söylenişi hukuken olmasından ziyade ben şöyle yorumluyorum. Hani partinin üyeleri buna karar versin. Biz onları adına seçim deyin, kendi çalışmaları deyin, kendi yoklamaları deyin ama o bizim anladığımız, bu konuştuğumuz, tartışmaları yaşadığımız teknik anlamda kongre mi, teknik anlamda kurultay değil. Bu tamamen Sayın Özgür Özel'in, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na söylemeye çalıştığı, söylediği daha çok fiili durumun kendi aralarında, kendi partisince çözülebilmesi meselesi. Ama Seda Hanım, bunları konuşurken aklıma şu geldi. Tabii kamuoyunda daha fazla da hukuken hani aklını karıştırmak da istemiyorum ama hani sorumlu yayıncılık gereği de bunu söylemekten.
4: Galiba epey bir karıştı zaten. Biraz daha karışması herhalde sorun olmaz diye düşünüyorum. Çünkü ama epeydir hiç konuşmadığımız kadar hukuk konuşuyoruz biz de. Öğrenmeye çalışıyoruz sizler aracılığıyla. Kamuoyu da öyle. Buyurun o yüzden.
7: Sayın konuklarda bilmiyorum daha önce tartışıldım ama ben hiç gerçekten şu an konuşurken aklıma geldi. Mesela biz hep şunu konuşuyoruz ya, parti meclisi toplanacak, toplamayacak. Mesela benim aklıma şu geldi. Tabii ki hani biraz önce söylediğim bilgiyi de tekrar altını çizeyim. Bazen yanlış anlaşılma oluyor. Hani oradan alıyorlar, bu taraf oluyor falan. Hani ya da izleyiciler bazen kaçırmış oluyor. Hani sanki bilgi karmaşası da olmasın. Hı hı. Zaten parti meclisinin göreve geldiği konusunda hiç kimse de herhangi bir tartışma yok. Çünkü bunu istinaf kararı zaten açıkça tedbiren söyledi. Ama benim aklıma şu geldi Seda Hanım. Hangi tüzüğü uygulayacağız biz şu anda mesela baktığınız zaman? Hemen onun cevabını vereyim. Mevcut olan tüzük. Peki mevcut olan tüzükte parti meclisi sayısı, üyesi eski tüzükle aynı mı? Değil. Bunun için önemli. Şu andaki tüzüğe göre, bilmiyorum hafızam beni yanıltabilir ama yedeklerle beraber herhalde 65 mi, 75 mi, 80'e yakın mı çok bilmiyorum. Bu sayıyı dediğim gibi bir kenara bırakıyorum ama en azından şunu biliyorum. Bu tüzükteki, yani mevcut tüzüktekiyle bir önceki tüzük arasında mevcut tüzüğün sayısı daha çok. Bunu neden söyledim? Tüzükte bir hüküm daha var. Diyor ki eğer belli bir sayının altına parti meclisi düşerse genel başkan parti meclisini seçmek için kurultaya çağırır der 45 gün içinde. Tüzük yürürlükte, tedbir kararı var. Parti meclisi tamam geliyor. Mevcut duruma göre tüzüğü uygulayacaksanız üye sayısı azalacak gibi gibi durumlar. Yani sonuçta Seda Hanım, biz tabii hukuken bunu işte diyecekler ki bu mümkün değil, vardı yoktu ama yani işin ne kadar karışık ve komplike olduğunu anlatmak istiyorum. Hani o yüzden de bazen sizin kafanızın karışması da gayet doğal. Çünkü evet, hukuken de ortada hani bir yani bazen bana müvekkillerim sorar. İşte bu ne olur falan. Ben de hep şu cevabı veririm. Hukukta 2 kere 2, 3 ile 5 arasında bir sayıdır derim ben. Yani hani o yüzden bazen 3 olur, bazen 5 olur, bazen 4 olur. Ama hani sonuçta ben şuna bakıyorum. Burada parti meclisinin toplanabilmesi zaten bir sorun yok. Toplanacak çünkü getirdiler. Ama ondan sonra kim nasıl hareket edecek? İşte biraz önce söylediğiniz gibi seçimler nasıl olacak? Bu zaten belli. Tüzükte belli. Siyasi partiler kanununda belli. Onu uygulamak zorundasınız. Onun dışındakilerin hepsi sizin kendi iç dünyanızda ya da fiili olarak yaşatmak istediğiniz, yaşattığınız durumlar. Ama ben şunu öngörüyorum Seda Hanım, onu da söyleyeyim. Ben bu açıklamalar, bu haftaki açıklamalardan şunu anladım. Mesela bu soruyu bana geçen hafta sorsaydınız, ben sanki şu olur derdim. İlçe kongrelerin toplanacak, mahalleleriyle ilgili il kongreleri ve kurultay yapılacak, sanki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda bu havanın daha çok olduğunu söyleyebilirdim. Ama bugünkü açıklamalara baktığım zaman sanki hani kurultay, tedbir kalkana kadar cümlesinden yola çıktığım için tekrara düşmek istemiyorum ama o yüzden bu gibi durumları biz zaten görmeyeceğiz benim anladığıma göre. En azından bugünkü açıklamalar. Ha, bundan sonraki açıklamalar dediğim gibi değişik olur, başka şeyler konuşuyor oluruz ama
4: evet.
7: Şu an bu kadar söyleyeyim. Çok da sürenizi, kıymetli konukların süresini de almayayım.
4: Tamam, peki. Sayın Yılmaz, sizin parti meclisinde pazartesi günü öngördüğünüz tablo nasıl? Nasıl bir tablo? Nasıl bir matematik bekliyorsunuz?
5: Şimdi Seda Hanım, parti meclisinde de genel olarak CHP'de de ben Tanju Hoca tam katılmasa bile hani o kavramı kullanmaya devam edeceğim. Yani Kılıçdaroğlu'na yakın, ben ona hizip diyorum, bir hizip var. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na yakın bir hizip var. Bir de bu iki hizbe dahil olmayan üçüncü bir taraf var. Bunların kendi içerisinde çeşitliliği, farklılığı var. Ama bunlar bu iki hizip örgütlü olduğu için ve birbirleriyle çok sert mücadele ettikleri için örgütlü değiller ve henüz sözcülerini çok çıkarabilmiş değiller. İşte Oğuz Kağan Salıcı gibi bazı isimler bu kesimin biraz sözcülüğünü yapmaya gayret ediyor. Belki bunun önümüzdeki dönemde arttığını görebileceğiz. Eğer bu üçüncü kesim artarsa belki bu aradaki sertliği, bu iki hizbin çatışmasını yumuşatma imkanı, ihtimali olabilir. Onlar gerçekten güçlü olurlarsa, bu iki hizip kadar güçlü olurlar ve hani CHP'nin parçalanmasını engelleyecek bir hat inşa edebilirlerse. Bunu biraz ama zayıf ihtimal görüyorum. Çünkü böyle bir hani şu anda bir örgütlü bir hizbe dönüşmüş sözcüleri olan bir yapıdan bahsedemiyoruz. Onlar dağınık, iyi niyetli bir takım telakkiler içerisindeler. Burada genel başkanlık makamını, imkanını, biraz önce söylediğimiz yetkileri kullanarak parti meclisinde kendine yakın bir çoğunluk meydana getirmeye çalışacaktır. Tabii aradan geçen zaman zarfında bazı isimler Seda Hanım bir takım görev sahibi oldular. Onların pozisyonu ne olacak, neye karar verecekler, onlar buna karar verince yedeklerle oluşacak, parti meclisi nasıl oluşacak, sonra hani bu arada zaman geçecek, bu parti içi iktidarın verdiği imkanlar bazı insanların kanaatini değiştirir mi, yoksa onların kanaatinin değişmemesi için Özgür Özel hizbi nasıl bir mücadele yürütecek, bunlar buradaki kompozisyonu değiştirecek. Ama bu kompozisyon bugünkü haliyle hani ila nihaya kalmayacak. Zaman içerisindeki mücadelede, biraz önce dedim ya, hiziplerin arasındaki mücadele nasıl CHP kamuoyunu ikna etmek içinse, parti meclisine de, parti grubunu da, teşkilatlarını da ikna etmek için kullanılacak. Ve önümüzdeki dönemde bu iddiaların, karşılıklı birbirlerine karşı yöneltilen iddiaların örneklerini, yeni örneklerini göreceğiz. Burada bu örnekler de her seferinde bana kalırsa sert örnekler olacak. Yani iki taraf birbirini hem ayrıştıracak, karşı tarafı tecrit edecek argümanlarla ortaya çıkacak. Bu da sert argümanlar olacak. Hem de kamuoyunu ikna etmek, motive etmek amacına matuf olacak. Siz biraz önce bu üye meselesini sordunuz. Hatırlayacaksınız, 19 Mart şeyinden sonra, operasyonundan sonra, yani Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra, önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi hem olağanüstü kurultaya gitti, hem de Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için bir tek adaylı seçim yaptılar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Orada sandıklar kuruldu. Sandıkların bir kısmında CHP'li üyeler için bir sandık kuruldu. Bir de CHP'li olmayan, CHP dışından gelecek seçmenler için de bir sandık kuruldu. Orada da oy kullanıldı ve müthiş bir mobilizasyon meydana getirdiler. Öyle ki mesela Kemal Kılıçdaroğlu hizbi o zaman bu CHP'li tabanının mobilize edilmesinden dolayı sindirildi. Bir de ellerinde sosyal medya da vardı. Yani alternatif bir şey söylemekten imtina ettiler. Hatta kendisi de bir cumhurbaşkanı aday adayı olan Mansur Yavaş dahi gidip oy kullanmak durumunda hissetti. Ama parti oyunda değil, vatandaşların kullandığı yerde bir oy kullandı, hatırlayacaksınız. Dolayısıyla bunu denediler. Buradaki amaç neydi Seda Hanım? Buradaki amaç da onlar da aslında bunun hani tüzükle, hukukla ilgisi olmadığını biliyordu. O zaman da aynı şekilde CHP kamuoyunu domine etmek ve böylece parti içindeki muhalefetin Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmesini engelleyecek bir iklim oluşturmayı amaçladılar. Mitinglerle de bunu yaptılar. CHP kamuoyunu sertleştirerek parti içinde bu konunun konuşulmasına, tartışılmasına izin vermediler. Bana kalırsa yani hem bugün bahsedilen o 4-5 Kasım 2023'teki şaibeli denilen kurultay, hem de sonrasındaki Özgür Özel'in uygulamaları, belediye seçimlerindeki tercihleri ve nihayet bu 19 Mart'tan sonra uyguladıkları bu sert politika, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içindeki muhalefetini, farklı seslerini o kadar sindirdi ki bu sindirmenin neticesinde mesele bir yandan hani hukuk zeminine taşındı. Parti için mücadele mahkemelere gitmeye başladı. Diğer taraftan da hani bu bir takım iddialar partiye, partideki işte belediyelere, Ekrem İmamoğlu'na ilişkin iddialar bu kesimler tarafından sağda solda bunlar dile getirilmeye, bunlar işte mahkemeye yansımaya başladı. Parti içi muhalefete adeta gerilla tarzı bir hani siyaset yapma imkanı tanındı. Onun dışında meydana çıkma imkanı tanınmadı. Bu bana kalırsa Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun büyük hatalarından birisi. Yani 4-5 Kasım seçimlerinden, kurultayından sonra 2023'teki, hani bugün mutlak butlanla mağlul olan kurultaydan sonra Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve kendilerine yakın olmayan CHP içerisindeki diğer kesimleri yönetim sürecine dahil edecekleri daha uzlaşmacı, kuşatıcı bir siyaset izleyebilselerdi bugün bu problemleri belki de görmeyecektik. Ama onlar CHP tabanını motive ederek rakiplerini sindirmek, bunu da aynı zamanda hani sosyal medyayı da kullanarak, medyayı da kendilerine bağlı medyayı da kullanarak sindirmek amacıyla kullandılar. Böyle yanlış bir politika izlediler. Bu da beraberinde Kemal Kılıçdaroğlu etrafındaki grubu, hizbi sivriltti ve mücadeleyi tahrik etti. O yüzden şimdi de aynı şeyi yapmak istiyor Sayın Özgür Özel. CHP kamuoyunu motive etmek, böylece hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi alanını, işte partiyi dizayn etme imkanını elinden almak istiyor. Hem de motive ettiği bu kamuoyuyla işte iktidara karşı bir direnç hattı oluşturmaya çalışıyor. Böylece hani kampanyayı da, seçim kampanyasını da seçim olacak kadar ana kadar yürütmek, devam ettirmek istiyor. Bu da hani kampanya mantığı açısından bence doğruluğu tartışılır. Çünkü bu parti teşkilatını, kamuoyunu, partideki partiye yakın aydınları, sosyal medyayı, medyayı bence çok yoruyor ve sertleştiriyor. Sertleştirdikçe de hani CHP'nin ittifak kurması, kendi dışına açılması biraz zorlaşıyor. Halbuki CHP'nin bence temel problemi %50+1'i yakalamak durumunda. Bu da kendisinin içindeki değişimle beraber muhakkak ona ittifak kurmayı icbar ediyor, mecbur kılıyor. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi şimdi bu kendi içindeki problemlere odaklandıkça bu perspektife odaklanmayı hani kaybediyor. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'ni şimdi üstelik hani muhalefeti de ikiye bölecek bir mücadeleye götürmüş durumda. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin o %50+1'i yakalama problemini artırıyor. Ama burada işte mesela oyun planında Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi şimdiye kadar Özgür Özel'in söylediği gibi hani partide kalacağızın ötesinde bir plana sahipseler, belki CHP'den ayrıldıktan sonra işte orada da ben hani bir zamana sahip olmaları lazım. %50+1'e ulaşabilmek için bu yeni hareketin dilinin, programının, işte temsil kabiliyetinin, ittifak sisteminin inşa edilebilmesi için bir zamana ihtiyaç lazım. Bir de hani kamuoyunu ikna edebilmesi için bir zamana ihtiyacı var. Bu mücadelenin hani o altın dengeyi iyi kurulamazsa, yani zamanında ayrılamazlarsa, o yeni parti ve ittifakı kurmak bakımından sıkıntı yaşayabilirler. Ama erken koparlarsa da CHP'den arzu ettikleri kadar, yani CHP seçmeni, tabanı, teşkilatı, grubu, parti meclisi yeterince mücadele ettiler, ellerinden geleni yaptılar ama artık ayrılmak zorunda kaldılar noktasına gelir, onları desteklerlerse maksat hasıl olur. Ama bunları zihninde tarttıklarını anlıyoruz. Mesela ne diyor? Özgür Özel hem partinin kurulduğundan bahsetti, hem kapalı grup toplantısında bazı milletvekillerinin grup başkanı seçileceğine ayrı bir parti kuralım, onunla mücadele edelim dediğini söyledi. Hem de dikkat buyurun, mevcut CHP'nin %3'e düşeceğini söyledi. Yani zihinlerinde bunu tartıyorlar ama işte dediğim gibi burada altın oran, altın zamanlama söz konusu olacak. Yoksa ben zihinlerinde bu ayrışmanın kopma düzeyine geldiği kanaatindeyim. Tabii ki şimdi bunu kabul etmeyecekler ama benim gördüğüm çerçeve bu.
4: Tabii Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçmeyeceklerini ifade etti bugünkü açıklamasında. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, yeni parti kuracağımız yok dedi, kimse istifa etmesin dedi. Ama yani daha önceki yapılan açıklamada da tabii şimdi siz ifade ettiğiniz bir işte kampanya, Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunu ikna etmeye çalışacak her iki tarafta. Kemal Kılıçdaroğlu da yeni bir hikayeye ihtiyaç duyuyor, ister istemez tekrar geldi ve üstelik tepkiyle de karşılanacak şekilde geldi ve Arınma adlı bir hikaye anlatacak Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyuna. Özgür Özel'in de başka bir hikaye kuracağını biliyoruz, anlıyoruz, görüyoruz. Sayın Tosun, size de onu sorayım şimdi. Özgür Özel dedi ki bundan sonra imkanlarımız sınırlı. Otobüsümüz, paramız, imkanımız yok. Onlarda olmayan bir şeye sahibiz, o da sokağa çıkacak yüzümüz var dedi. Şimdi bunun üzerinden düşünecek olursak her iki ismin de kamuoyunu ikna açısından nasıl bir strateji ve nasıl bir hikaye anlatacağını düşünüyorsunuz?
6: Şimdi Seda Hanım, yani sorunuza yanıt vermeden önce bu üyelerle genel başkanın belirlenmesi talebine ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Özgür Bey o açıklamasında tabii siyasi partiler kanununda formel olarak böyle bir genel başkan belirleme yöntemi yok. Bunu kendisi de ifade etti. Yani informel olarak böyle bir seçim yapalım. Daha sonra bunu kurultayda bir şekilde kurultaya getirip seçim sonucuna göre kurultaydan çıkaralım bunu. Yani o anlamda bunun önünde herhangi bir siyasi partiler kanununa aykırı bir durumda yok. Şimdi üyelerle yapılacak bir genel başkan seçimi, evet yani mevcut hukuki düzenlemede olmayabilir ama yani Batı Avrupa Sosyal Demokrat, Sosyalist partilerine bakıldığında onun da ötesinde diğer bazı merkez liberal partilerde de Batı'da örnekleri var. Mesela Fransa'da Fransız Sosyalist İşçi Partisi, İspanya'da pardon, Fransa'da Sosyalist Parti, İtalya'da Demokratik Parti, yine İspanya'da Podemos doğrudan doğruya genel başkanları üyelerin katıldığı bir seçimle belirlemektedirler. Dünyada Batı Avrupa demokrasilerinde bunun örnekleri var. Bence 12 Eylül rejiminin ürünü olan ve halen değiştirilemeyen bu siyasi partiler kanunuyla ilgili hüküm pratikte partiler kendi iç süreçlerinde böyle bir yöntemle bunu gerçekleştirebilirler. Bunun önünde bir engel olduğu kanaatinde değilim. Şimdi evet, Cumhuriyet Halk Partisi içinde önümüzdeki süreçte Özgür Bey ve ekibinin yani kurumsal bir partinin genel başkanı olmaması dolayısıyla son kurultayda seçilmiş genel başkan olmasına rağmen böyle verilen bir yargı kararı sonucunda yani ellerinde bir mali kaynak yok. Örgüt açısından bakıldığında şu aşamada çok büyük ölçüde örgütlerin desteğine sahip ama örgütler de birer yaşayan organizma son tahlilde. Türkiye'de siyasi parti örgütlerinde insanların siyaset yapma nedeni bir ideolojik bağlılık, siyasal değerlerini partinin içselleştirmesi yanında bir bu politik merdivende yükselme, yani bir siyasal kariyer elde etme amaçları da son derece önemli ve süreç içinde şimdi örgütün nasıl bir pozisyon takınacağını bugünden öngörmek mümkün değil. Yani eğer Kemal Bey ve ekibi parti içinde ağırlıklarını koyarlar, sahip oldukları tüzük yetkileri, partinin mali kaynakları, parti içi disiplin süreçleriyle birlikte sert bir liderlik tercih edildiği takdirde dolayısıyla örgütlerde bir çözülme yaşanır mı yaşanmaz mı Kemal Bey'e yönelik olarak bugünden öngörmek mümkün değil. Şimdi dolayısıyla tabii şu var, Özgür Bey'in avantajı sadece şu aşamada parti içinde Kemal Bey ve ekibine karşı başlatmış olduğu söylem farklılığı, yani bir hak edilmiş genel başkanlık siyaseten ve hukuken meşruiyet anlamında, bir de yargı kararıyla yenilen bir genel başkanlık tartışması süreç içinde aslında çok fazla...
5: Hocam seçilmiş CHP ve atanmış CHP diye ifade etti onu Özgür Özel. Seçilmiş CHP, atanmış CHP.
6: Evet.
4: SCHP
6: evet, kavram olarak,
4: ve ACHP.
6: Kavram olarak
4: evet.
6: Yani evet. İki CHP seçilmiş ve atanmış şeklinde. Yani yargı kararıyla göreve getirilmiş. Son kurultayda genel başkan seçilmiş olarak kullanıyorum ben. Yani teknik anlamda ama son tahlilde şimdi böyle bir ayrışma var. Şimdi Özgür Bey ve ekibi stratejik olarak Kemal Bey'in parti içinde dediğim gibi örgütün tavır değiştirmesi kısmen, mali kaynaklar, sıkı disiplin nedeniyle parti içinde belirli ölçüde meşruiyetini güçlendirir ise, şimdi Özgür Bey strateji olarak sadece CHP'nin mevcut yönetimine karşı değil, yüzünü tıpkı genel başkan iken yaptığı gibi tamamen topluma dönük olarak, ortalama seçmene dönük olarak bir strateji izleyeceğini ben tahmin ediyorum. Nitekim gerekirse 100 bin imza ile aday çıkarız açıklamasını da biraz bununla ilişkilendiriyorum ben. Yani stratejik olarak orta vadede Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalıp ayrılmayacaklar ve yeni bir parti kurmayacaklarsa yüzünü son kurultaydaki CHP yönetimi olarak tamamen iktidarla, iktidara muhalefet etme odaklı bir strateji izleyeceklerini tahmin ediyorum ve aralarındaki bu çekişme devam edebilir ama buradan Özgür Bey'in ve parti İllerinin toplantıda söylemiş olduğu %3 afaki bir oran olarak ifade edilmedi anladığım kadarıyla. Referans aldıkları bir iki gündür sosyal medyada yayınlanan bir kamu araştırması sonuçlarına dayanarak o %3'lük oranı ifade ettiler ama daha farklı oranlar da var. Mesela Metropol'ün Nisan ayında yapmış olduğu bir araştırmada Özgür Bey ayrı bir parti kursa ne ölçüde destek verirsiniz de böyle bir oran açıklığı da yok. Dolayısıyla tabii son derece erken bir tarih seçmenin nasıl bir refleks geliştireceğine ilişkin ama sonuç olarak parti içinde mücadele ederek yola devam etme kararı verdikleri takdirde ve Yargıtay kararı da uzun bir vadede çıkacaksa daha ziyade parti içine değil, topluma yönelik mesajlarla önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hedefleyecek bir Özgür Bey ve çevresi olduğu kanaatindeyim.
4: Peki, buradan devam ederiz. Size de ayrıca yine hukuki sorularım var Sayın Erdal, ama şimdi yine bir ara zamanı, kısa bir aradan sonra devam edelim.
0: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Yakın plana kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Tansu Tosun, Murat Yılmaz ve Tarkan Erdal'la konuşuyoruz. Sayın Erdal, şimdi Özgür Özel Meclis grubu tarafından oylamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkanı seçildi. Ve şimdi evet, hukuken parti eliyle bir şekilde genel başkan, yani merkez yönetimi değişmiş oldu. Burada bir sorun var mı? Çünkü galiba bu tartışma konusu olmaya başladı. Yani meclis grubunun kendi başkanını seçme hakkı, böyle bir özelliği var mı? Ve veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i grup başkanlığından alma yetkisi var mı?
1: Tabii Seda Hanım, bu ara en zor sorular tabii hukukçuların cevaplayacağı sorular. Dediğim gibi gerçekten çok karışık ve komplike ve aslında karışık olmasının sebebi de birden fazla mevzuatın aynı olaya bir şekilde uygulanıyor olmasından çıkıyor. Mesela sorduğunuz soruyu şöyle belki cevaplarsak daha net anlaşılabilir diye düşünüyorum. Şimdi partilerde insanlar şunu, bir izleyicilerimiz şunu bir önce netleştirsin. Bir, partinin kendi organları, kendi örgütü, kendi yapısı var. Bir de bu partiye ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en az 20 milletvekillerinin kurduğu gruplar var. Biz bunlara parti grupları diyoruz. Hatta izleyicilere, yani o her hafta hani grup toplantıları, televizyonlarda yayınlanan işte bu gruplar, bu gruplar oluyor. En az 20 milletvekiliyle oluşturulabilecek gruplar. Buna da Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grupları deniyor. İki grubun arasındaki fark şu, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Kural olarak eğer siz parti başkanı olarak milletvekili iseniz TBMM grup başkanı oluyorsunuz. Zaten otomatik olarak. Ancak eğer parti başkanı milletvekili değilse o zaman parti TBMM grup başkanı olmuyor. Ne yapıyorlar? O zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu kuran milletvekilleri tarafından kendi aralarında bir başkan seçiyorlar. Buna da Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkanı deniyor. Olayımız Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkili olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı kim sorusu. Şimdi bu karardan önce tedbiren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden önce zaten hepimizin bildiği gibi hem milletvekili hem parti başkanıydı ve Sayın Özgür Özel grup başkanıydı. Ama Sayın Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti başkanı olarak getirilmesinden sonra parti başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Peki biraz önce söylediğim bilgiye baktığımız zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili değil. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı kim olacak? Sayın Özgür Özel de kendisi otomatikmen görevden alma, boşalma gibi bir durum söz konusu olduğu için, çünkü o otomatikmen seçilmemişti. Biraz önce söylediğim bilgiye göre zaten otomatikmen grup başkanıydı. O yüzden de dedi ki ben TBMM grubunu topladım. Kapalı grup toplantısında oylama yapıldı. Bu oylamada da grup başkanı ben seçildim dedi ve hatırlayın, grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık makamına da bu bildirildi. Evet. Şimdi burada sorun ne? Bu bilgiler açısından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu kamuoyuna yansıyan iddiasını, yazısı, eğer o yani yansıyan doğru ise, dediğim gibi yazının ben içeriğini basından takip edebildim, görmedim. Dediği şu, diyor ki ey Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, bu yapılan seçim uygun değil, usulüne uygun yapılan bir seçim olmadığı için parti grup başkanı Özgür Özel olamaz. Mealen söylüyorum, eğer basına yansıyan bilgiler doğruysa böyle bir başvuru yapılmış. Şimdi burada biz neye bakacağız? Burada şuna bakacağız Seda Hanım. Bir de bu bahsettiğim hani TBMM grup başkanının ya da işte ilgili genel kurulun, grup genel kurulunu kastediyorum, nasıl oluşacağını, başkanın, başkan vekilinin nasıl seçileceğini ilişkin partiler bir de iç yönetmelik belirliyor. Bu iç yönetmelikte de bu grup genel kurulunun oylamaları nasıl yapılacağı, hangi zamanlarda toplanacağı, biraz önce söylediğim gibi boşalmalı olursa nasıl seçim yapılacağı orada net bir şekilde yazıyor. Oradaki Eğer usule uygun davranıldı ise, çünkü o usul dediğim şu, işte gizli oylama yapılacak, işte oylar mühürlenecek, pusulalar hazırlanacak gibi birden fazla böyle hani nasıl yapılacağına ilişkin durum var. Biz orada hukuken şunu söyleyebiliriz. Hani bu oylama, çünkü görmedik oylamanın nasıl yapıldığını, sadece sonucu bildirildik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu neye itiraz ettiğini bilmiyorum. Acaba oylamaya mı itiraz etti, içeriye mi itiraz etti, oylamada bir problem mi gördü onu bilmiyorum. Ama benim biraz önce söylediğim bilgilere göre bu işin yapılması gereken hukuki konstrüksiyonda yapısı şu. TBMM milletvekilleri, ben daha mealen kabaca söyleyeyim, genel olarak herkesin anlayacağı şekilde, TBMM grubunda kimler oluşturur? İlgili partinin milletvekilleri. Bu milletvekilleri de bir araya gelir, başkan ve başkan vekillerini seçer. Bu kişiler seçecektir. Onun dışında parti başkanı, işte başka bir seçimde herhangi birinin dahili, hani sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu konuya bir dahil olup olmaması meselesi de ben gördüğüm kadarıyla tartışılıyor. Onların zaten bu konuda hiçbir şeyi yok. Onlar sadece partiden gelen bildirimleri işleme koyarlar. Partiyle ilgili bir durumdur. Kendi grubuyla ilgili bir durumdur. Kendi seçimiyle ilgili bir durumdur. Hatta bir örnek daha vereyim. Mesela grup, parti grup yönetmeliklerinde, iç yönetmeliklerine şöyle yazar Seda Hanım. Eğer oylamaya bir itirazınız varsa, oradaki o başkanlık divanı dediğiniz, hani o seçim yapıldı ya, milletvekilleri bir araya geldi. İşte biri başkanlık divanı oluşturdu. İki üye var. Oyları sayacaklar, seçecekler. İlgili itirazlar zaten oraya olur. Onların itirazları nereye olur? Yine kendi grubuna olur. O milletvekillerin oluşturduğu gruba olur. O yüzden hani burada aslında grup milletvekilleri kimi isterse, oylamada kim çoğunluktaysa o grup başkanı olur. Bir cümle sadece, bazen sizin de kulağınıza geliyordur, yansıyordur. Bir hüküm de olur genelde iç yönetmekte. Şu olur o da. Der ki grup başkanı, TBMM parti grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır. Bu cümleden bazen yola çıkıp da ya onun bağlı çalışanı, onun altında gibi yorum yapılıp acaba burada da farklı bir tasarrufta bulunabilir mi diye, hani ilgili işte biraz önce dedim ya, zor sorular hukukçulara geliyor bu durumda. Hani parti bağlı çalışırdan ne anlayacağız? Onun yanında, onun altında çalışır. Doğrudur ama bakın, çalışmaktan doğru bu şekilde yorum, ama şunu da unutmayalım. Yönetmelikte nasıl seçim yapılacağı, kimin grup başkanı olacağı, itirazların nasıl yapılacağı net bir şekilde ifade edilmiş. Mealen milletvekillerindeki çoğunluk kimi isterse grup başkanı o olur. Oylamada dediğim gibi o seçeneklere uygun mu davranıldı, davranılmadı mı, o da ayrı bir mesele, ama hadi bir tartışma daha yapalım. Velev ki uygun davranılmadı, bunun kararını kim verecek? Yine milletvekillerinin oluşturduğu grup verecek Seda.
0: Zaten
1: bilmiyorum ifade edebiliyor muyum, çok mu karışık oluyor, anlatmaya gayret gösteriyorum ama arzu ederseniz daha da açabilirim.
0: Teşekkür ederiz. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu ekibi de, avukatları da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yaptılar itirazı, değil mi? Oradan yürüyecek.
2: Seda Hanım, ama şöyle bir argümanla yaptılar. Yani bunu yetkili olmadığı halde grubu zamana da uymayarak davet etti ve muhtemelen belki herkesi de davet etmedi diyerek yaptılar. Yani bu etrafta bir tartışma.
0: Ama başlangıçta da Kemal Bey'in bir hayırlı olsununu duyduk bu konuyla ilgili. Yani sonradan.
2: Ama işte bunların hepsi nezaket cümlelerine aldanmamak lazım. Ya yani bu nezaket cümlesi
1: Seda Hanım, dediğim gibi yani bu başka. Böyle bile olsa, böyle bile olsa yine milletvekilleri oturacak. Yine milletvekilleri, yani bunun itiraz dediğim gibi hani nasıl yapıldığını ben, hani ben bilmiyorum, varsa kıymetli konuklar siz bana söyle. Ben şeyi görmedim. Seçimin nasıl yapıldığına, sadece şunu biliyorum. Zaten kapalı grup olarak daha önce karar verildiği günde o grup toplantısı yapıldı. Ama gündemde var mıydı, gündemi kim oluşturdu dediği gibi herkes davet edildi mi, edilmedi mi, edilmeyenler var mı, onların itirazı oldu mu, itiraz ettiler mi? Başkanlık divanına ya biz katılmadık, ey genel kurul siz başkanı seçtiniz dediler mi, şerh düştüler mi, düşmediler mi, gizli oylama yapıldı mı, yapılmadı mı? Hani bunları biz bilmiyoruz. Bilmiyorum, siz biliyorsanız yine konuşuruz ama hani burada bu varsa
0: gizli oylama yapıldığını biliyoruz ama tabii oradaki şerhleri, katılmayanların itirazları vesaire gibi bir şey varsa da o henüz, yani öyle bir şey kamuoyuna yansımadı.
1: Yani sonuçta Seda Hanım, bu konu bir net aslında. Şunu söyleyeyim ben son bir cümle, dediğim gibi çok da hani zamanlarınızı kıymetli konuklarını almak istemiyorum. Sadece şu, burada partideki milletvekillerin çoğunluğu ne isterse kabaca o olur. Onu söyleyeyim size. Yönetmelikte zaten mevzuatta bunu söylüyor. Onu altını çizeyim ben.
0: Peki Sayın Yılmaz, bu durumda acaba salı günü grup konuşmasını yapacak kişiyle ilgili de bir ayrıca tartışma bekliyor musunuz?
2: Tabii şimdi Seda Hanım, burada önemli olan hani hukuki prosedürler bir yana, taraflar birbirlerine güveni kaybetmişler, ayrılmaya karar vermişler. Bahaneler, gerekçeler, bunların hani hukuki tespiti, kamuoyunu, etrafı ikna çabası içerisindeler. Burada da zaten şöyle hatırlayın, yani bu seçim olduğunda aslında Özgür Özel'in mesela bence büyük hatalarından birisi, bu kararı kabul etmiyordu aslında, mahkeme kararını ve makamı terk etmeyeceğini söylüyordu. Ama fiilen terk ettiğini kabul edip kendisini grup başkanı seçtirdi. Eğer siz terk etmeyeceğinizi söylüyorsanız grup başkanı seçimine girmenin bir manası yoktu ki. Yani o seçime girerek aslında genel başkanlıktan ayrılmayı kabul ettiğini de elini açık ederek göstermiş oldu. Hani bu işin siyasi kısmı. Öbür hukuki kısmında itirazlar, işte biraz önce ben ifade ettim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazlarının çerçevesi bu toplantının zamanında uygun makam tarafından yapılmadığına ilişkin. Bunlar ayrıca yürüyecek bir tartışma olacak. Yani hukuki kısmı yürüyecek ama önemli olan tarafların birbirini yıpratmaya karar vermesi ve hani kendi ifadeleriyle azim ve kararlılıkla da bunu yapmaları. Şimdi bence burada hani biraz önce Tanju Hoca'nın açtığı bir bahis var. Onu müsaade ederseniz biraz genişletmek isterim. Tabii. Yani parti içinde mi mücadele edecek, parti dışında mı mücadele edecek? Ben de hani ona işaret ettim. Eğer parti içindeki mücadele iki hizbin mücadelesine dönüşürse bu Cumhurbaşkanlığı ve genel seçime ilişkin perspektifi ortadan kaldırabilir. Şimdi Özgür Özel ve hizbi burada bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu ve hizbiyle mücadele edecek. Genel başkanla, genel merkezle mücadele edecek. Bu mücadele kaçınılmaz çünkü arınma çerçevesi içerisinde böyle biraz önce konuştuğumuz bu grup başkanlığı tartışması örneğinde olduğumuz gibi, gördüğümüz gibi birçok alanda buna benzer parti meclisinde, disiplin kurulunda, grupta tartışmalar olacak. Hani siz de sordunuz ya, kim konuşacak, bilmem şu olacak, bu olacak, bu yürüyecek. Ama bunlar birbirini yıpratacak ve aynı zamanda birbirlerini meşgul edecek. Ama diğer taraftan da bir Cumhurbaşkanlığı seçim var yaklaşan, genel seçim var. Ve Özgür Özel ve hizbi de Ekrem İmamoğlu da burada kendilerine Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir yol açmaya çalışacaklar. Bu yol hani ayrı bir parti olursa bunu anlayabiliriz. Ama biraz önce Tanju Hoca şöyle bir şey söyledi. Yani parti içinde kalıp, Özgür Özel'in de sözüne atıfta bulundu. Parti içinde kalıp 100 bin imzayla bir aday göstermek. Yani hem parti içinde kalacaklar ama partinin az çok anlaştığı kendi o resmi tırnak içinde adayının dışında veya grubun göstereceği adayın dışında bir şey gösterecekler. 100 bin imza ile bir aday gösterecekler. Bu o zaman hani şöyle batıda bazen zaman zaman görüyoruz. Hani popüler bir ismin etrafında muhalefeti örgütlemek anlamına mı gelecek? Böylece Kemal Kılıçdaroğlu'nu, CHP genel merkezini tecrit etmek anlamına mı gelecek? Bunu yapabilmek kolay mı? Bunun kendi içinde zorlukları yok mu? Bunu düşünmek lazım. Bir de tabii hani parti dışındaki hani ittifak kuracakları aktörlerle ilişkileri nasıl olacak? Yani o parti dışından bir aday etrafında hepsi birleşip hem CHP içinde yer alarak CHP seçmenini küstürmeden oraya taşımak için bir yol mu bulacaklar? Bu mesela hani Tanju Hoca burayı biraz belki bir dahaki konuşmada açar ama hani öbür yani öbür konuda yani şu ortaya çıkıyor. Ellerindeki Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme marifetiyle elde ettiği imkanlar çerçevesinde partiyi uzunca bir süre yönetecek ve bunun hani seçimlere kadar partide tayin edecek, partinin yeniden dizaynını da ele alacak bir imkanı var. Diğer taraf hani ayrı bir parti kurmayı düşünmezse Tanju Hoca'nın söylediği gibi hem parti içinde kalıp hem de bu iktidarla mücadeleyi işte bu ittifak kurarak bir isim etrafında mı yapacak, yoksa mesela muhalefet partilerinden birisinin gösterdiği aday etrafında bir öbekleşme mi olacak? Bu hani bu grubu yıpratmaz mı? Çünkü CHP'nin hani listeleri nasıl tanzim edilecek? Burada pozisyonu ne olacak? Bunu biraz aşmasını isterim. Bunun önemli bir tartışma olacağını düşünüyorum. Çünkü bu seçenekler hani tüketildiğinde parti kurmak dışında bir yol kalmayacak. Ama bu seçenek gerçekten anlamlı bir seçenekse belki bunu da deneyebilirler. Benim çok hani aklım yatmadı. Yani Tanju Hoca'nın hani işaret ettiği kısmı anlamaya çalışarak bunu sordum. Bu nasıl olacak? Bunu tam bilemiyorum.
0: Hangi seçenekler üzerinden gidebilirler o halde? Tanju Hocam biraz daha açar mısınız konuyu?
3: Şimdi Murat Hoca'nın satır arasında ifade ettiği bir popüler aday. Bu popüler aday tabii popülaritesinin kamuoyundan destek aldığı, kamuoyundan gelen destekle popüler olmuş bir aday. Toplumsal tabanı çok güçlü ama CHP'li olmanın şart olmadığı, hatta bir konsensus aday olarak, yani farklı bir değerler üstü, partiler üstü ama Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu grubun da öncelikli olarak desteklediği ve diğer siyasi partilerinden de destek gelebilecek bir aday. Yani CHP kimliğiyle öne çıkan bir adayı kastetmiyorum. Öyle zaten eşyanın doğası gereği olması çok zor. Burada tabii stratejik olarak ağırlığını Cumhurbaşkanlığı adaylığına, aday belirlemeye harcayabilir. Parti içinde mücadele edilir. Özellikle genel seçime yönelik olarak da milletvekili aday belirlemede kendi adaylarının öne çıkarılması konusunda bir mücadele edebilirler. Ama bunun için gerçekten erken. Neden? Çünkü önümüzdeki süreçte örgütlerin tavrı ne olacak? Parti içindeki milletvekillerinin tavrı ne olacak? Parti meclisindeki tavır ne olacak? Yani dengeler nasıl şekillenecek? O şekillenecek dengelere göre bence taraflar stratejilerini belirlemiş olacaklar. Ama kastettiğim, dediğim gibi, yani parti içinde farklı bir aday olacak ise bu adayın mutlaka diğer partilerin desteğini alacak bir konsensus, uzlaşıya dayalı bir aday olması. Ki
2: Tanju Hocam, Kemal Kılıçdaroğlu, evet, Genel Başkan ekibi ne yapacak buna? Yani parti yönetimi ne diyecek? Buna müsaade ederler mi sizce?
3: Şimdi burada tabii herhangi bir aksiyon alıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak o Cumhurbaşkanı adayını gösterip göstermeme dediğim gibi şeyle ilgili. Yani parti içinde önümüzdeki süreçte sayısal güçleriyle ilgili bir durum olacak. Normal koşullarda tabii ki kabul etmeyecek ama şu an itibariyle düşündüğümüzde gerek milletvekili dağılımı gerekse parti meclisinin dağılımı

Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu. Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak.

NTV Radyo. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: yakın plana devam ediyoruz. Sayın Tarkan Erdal bir imza toplama stratejisinden de bir yerde bahsetti Özgür Özel. Bu nasıl olur? Yani işler mi imza toplama konusu? Ve başka nasıl hukuki kozları var Özgür Özel'in ya da var mı?
1: Sedan, tabii bu soruya cevap vereceğimiz zaman ilk bölümdeki o ikili ayrım yapılması lazım. Bir kuruş, bir grup diyecek ki bu noktada, hani o tedbir varken kurultay yapılamaz taraftarı olanlar, imza toplansa da toplanmasa da ne olursa olsun o konuda hiçbir şekilde kurultay yapılamayacağını iddia edecek. Ama ben tabii diğer görüşteki ya da diğer fikirde olduğum için bunun böyle olamayacağını, yani kurultayın için yapılabileceğini, olağanüstü kurultayların olabileceğini.
0: Duyamadım sizi ben Murat
2: Çok
0: Bey.
2: Özür dilerim. Buradaki imza sanki hani Cumhurbaşkanı adayı göstermek için toplanacak 100 bin imzadan mı bahsettiniz?
0: Evet.
1: Ben kurultaya, yani, pardon, evet, evet, kurultayı mı kastettiniz, evet, evet, Seda Hanım?
0: Benim hatırladığımda Cumhurbaşkanı aday göstermek için 100 bin imza toplarız demişti.
1: Tamam Sedan, iyi hatırlattınız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yılmaz. Şimdi bu nokta biraz tabii şey, henüz şöyle bakmak lazım. Zaten Yüksek Seçim Kurulu biliyorsunuz henüz bir seçim durumu yok. Seçim durumu olmadığı için siz istediğiniz kadar hani kendi aranızda imza toplayın. 100 bin imza değil, milyon imza toplayın. Bunun sonuçta herhangi bir şu andaki kıymeti harbiyesi olmayacak. Neden? Zaten Yüksek Seçim Kurulu henüz bu takvimi açıklamadı. Yüksek Seçim, bir kere tabii ki oraya da gelmeden belki şunu da hatırlatmakta fayda var. Henüz bir seçim kararı yok. Bir seçim ya da işte zamanında mı yapılacak, erken mi yapılacak tartışmalarını bıraktık. Diyelim ki seçim bir şekilde erken veya zamanında seçim atmosferine girdik. Yüksek Seçim Kurulu ne yapacak Seda Hanım? Yüksek Seçim Kurulu bir takvim açıklayacak. Siz de o takvime göre 100 bin imzamı toplayacaksınız. Parti grubumu aday gösterecek. Diğer partilerle mi birleşilecek? Kendi grubunuz mu aday gösterecek? O iş daha sonraki mesele olacağı için hani şu gün bunu konuşuyor olmak hani hukuken konuşmaktan ziyade daha çok hani fiiliyatta toplanacaklar mı toplamayacaklar mı, ama hani ben açıkçası hani bu durumda bu kadar problemler, bu kadar tartışmalar varken hani Cumhurbaşkanlığı imzası konusunda açıkçası şimdiden bir hareket edilmesi ya da edilebilmesini

0: çok mümkün görmüyorum. Çünkü çok zor. Dediğim gibi yani zaten daha imza topladığınız kişiler, gerçi 100 bin imzadan bahsediyoruz. Daha çok hani kamuyu kastettiğinizi düşünüyorum ama dediğim gibi bu tamamen yani halkta tabii çok, kamuoyunda da çok yanlış bilgi oluyor böyle çok konuşuldukça da. Hani sanki öyle 100 bin imza toplandı, işte adaylar belirlendi. Daha seçim yok, daha YSK'nın kararı yok, daha hukuken süreç işlememiş. Hani o yüzden bunlar tamamen ya kendilerine göre siyaseten kim yapacaksa bunu ya da yapmayacaksa herhalde onlara göre bir hesap yapılıyor ama bunun hukuki bir karşılığı yok Seda Hanım, onu söyleyeyim. Yani o daha seçim kararı alınacak. Alındıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu takvim açıklayacak. Açıkladıktan sonra bunlar olacak. Daha biz şu anda bunu konuşuyoruz ama Yargıtay onadıktan ya da bozduktan sonra belki farklı şeyler konuşacağız, bilmiyorum. Dediğim gibi Yargıtay bunu işte biraz önce konuştuk, tekrara girmek istemiyorum ama ne zaman olaylar, nasıl olur ama yani bu kadar problem varken hani bu imza meselesi açıkçası bana çok şey geliyor. Hani biraz sanki hani gerçek durum tespitinden başka bir durummuş gibi algılıyorum siyaseten ama dediğim gibi kıymetli konuklar onu siyaseten daha rahat belki yorumlayabilir ama hani hukuken ben öyle bakıyorum olaya. Şu anda onun bir geçerliliği, bir karşılığı olmayacak Seda Hanım.
1: Peki ayrıca şimdi Özgür Özel'in yaptığı açıklamaların birinde geçen bir imza meselesi daha var. Aslında orada direkt Cumhurbaşkanlığı için söylemiyor. Bir başka açıklamasından bahsediyorum bu arada. Diyor ki siyasi partiler kanununun TÜZ'ün tüm yetkilerini kullanacağız. İmza toplayacağız. Parti meclisine olağanüstü toplantıya çağıracağız. Karar kuvvetinde yapabileceğimiz ne varsa yapacağız. Toplumsal baskıyı arttıracağız diyor. Cümlenin başı sonu bu şekilde. Bu şekilde buradaki imzayı değerlendirdiğimiz zaman sanki kurultay içinde bir CHP üyelerinden imza çabasına girecekmiş gibi de algılandı bir noktada. Siz de ilk başta buna yanıt vermek istediniz sanırım. Böyle bir seçenek söz konusu mu? Onu da sormuş olayım.
0: Evet Sedam, zaten ben yani sorunca sanki aklım hep bu açıklamaya gitmişti. Çünkü o duruma geliyordu. Çünkü tüzüğü kastettiği zaman da kurultaya meselesiydi o. O yüzden hani kaldığım yerden en azından şöyle devam edebilirim. Bunu ikiye ayırdığınız zaman tedbir kararı varken kurultay yapılamaz diyenler, olağanüstü hiç yapılamaz görüşte olanlar olacağı zaman bu görüşe göre, bu sorduğunuz soruya göre imza da toplasalar kurultay yapılamayacak. Ama ben baştan bu yana burada tedbirin buna ilişkin bir düzenleme yapmadığını, tedbirin dar yorumlanması gerektiğini, biraz önce söylediğim gibi tedbirde çok net bir şey var. Tedbirde diyor ki başkan, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu göreve iade edildi. Tüzük aynı tüzük. Uygulanacak tüzük aynı tüzük. Nasıl engelleyeceksiniz? Hatta bir adım daha öteye gidiyorum. Hafızamızı tazeleyelim Seda Hanım. Yüksek Seçim Kurulu'nun daha önce bazı aldığı kararlar vardı. Olağanüstü il kongreleri ve olağanüstü kurultayın yapılıp yapılmaması meselesine ilişkin olarak. Alınan kararlara ilişkin ne demişti Yüksek Seçim Kurulu? Başlayan seçimler hiçbir şekilde durdurulamaz demişti. Bunların da hepsini düşündüğünüz zaman eğer sizin mevcut tüzüğünüz buna müsaade ediyorsa, o şartları sağlıyorsanız, ben bunun tedbir kararıyla, tekrar söylüyorum, bana tedbir kararı var, yapılamaz yorumu yapılırsa ben buna hukuken karşı çıkarım. Bunu demiyor tedbir çünkü. Ha şunu anlarım, dediğim gibi bunu söylerlerse buna katılmam ama anlarım, hukuken de tartışılır. Ya eğer bu yapılırsa, Yargıtay'da bir karar çıkarsa bunun bir anlamı kalmaz. Bunun ruhunu bu şekilde yorumlayabiliriz derseniz yine katılmayabilirim ama bunu anlarım. Ama tedbir kararı var, bunu engelliyor derseniz buna katılmam. Çünkü İstinaf Mahkemesi bunu engellemiyor, altını çiziyorum. Bu görüşte olduğum için eğer Sayın Özgür Özel söylediği sayıları mevcut tüzüğe göre toplarsa ne olacak onu söyleyeyim size. Topladı, kim çağıracak Seda Hanım? Genel Başkan. Genel Başkan'a gidecek bu imzalar. Sanırım parti tüzüğüne göre de 15 gün içerisinde 5'te 1 olabilir, delegelerde yanılıyorabilirim ama 15 gün içerisinde imza toplanırsa, 7 gün içinde de verilirse zaten olağanüstü kurultaya gitmek zorunda diyor parti tüzüğü CHP'nin.
2: Ama bir ekleme yapayım Seda Hanım, bu sayı konusunda yanılmıyorsam 48. madde tüzüğün 1/5 kurultay toplanması için gereken sayı, ama güven oyu ve genel başkan seçimi için üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekir. Yani o da işte 600'ün üzerinde bir sayıyı gerektiriyor. Seçimli kurultay olabilmesi için.
0: Dediğim gibi sayılarla çok şey yapmayalım. Sayıları dediğim gibi hocama teşekkür ediyoruz, ama hani bu sayıları tamamlanırsa bu sayılara ilişkin olarak kurultaya gidilir. Ha, yapılır ve ama kim yapacak? Kim söyleyecek? Genel başkan. Genel başkan buna karar vermedi mi Seda Hanım, ne olacak? O zaman mahkemeye gideceksiniz. Diyeceksiniz ki o kim imzaları toplayanlar? Diyecekler ki mahkemeye, sayın mahkeme, biz bu imzaları topladık. Tüzüğe göre de şartları yerine getirdik. Ancak genel kurul çağrısı yapılmadı. Ya sen buna ilişkin bir çağrı yaptır, ya da buna ilişkin bir geçici çağrı heyeti ata gibisinden hususlar gündeme gelecek. Dediğim gibi biraz karışık bir durum olacak, ama işte hangi taraftan bakarsanız Seda Hanım, tedbir kararı var, kurultay yapılamaz tarafındaysanız, o zaman bunların hiçbirinin bir önemi yok. Hayır, tedbir kararı bunlara ilişkin bir durum değil. Tedbir bunu söylemiyor. Bu imzalar tamamlanıp yapılabilir derseniz, o zaman zaten yapılabilecek sorusunu cevaplamış olabiliriz, ama altını çiziyorum. Genel başkan çağıracağı için genel başkan çağırmaz sorusu gündeme gelir ve sorarsanız, evet genel başkan çağırmazsa eldeki tek imkan o zaman mahkeme tarafından bunun çağrılması. Bu konuda iki görüşe ilişkin ben hani hangi tarafta olursanız ona göre vereceğiniz o söylediğiniz Sayın Özgür Özel'in beyanatı değişecek. Ama ben baştan beri hep söylüyorum, bu kararı bu şekilde baktığınız zaman iki taraflı görüşte, dediğim gibi şu anda sistemde. Ama ben tabii Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklamasını dikkatinizi çekmek istiyorum. 9 Eylül'de kurultayın yapılmasını hani öneriyorum gibisinden bir cümlesi vardı. Sayın Devlet Bahçeli bu cümleyi de kullandığına göre bir öncesi cümlesi de şuydu hatırlarsanız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hani feragat edebilir gibisinden cümleleri vardı. Yani iki tarafta anlaşabilir gibi. Sonuçta baktığınız zaman demek ki bu noktada iki tarafında anlaşıp kurultaya gitmesi bir şekilde, hani siyaseten de, çünkü Sayın Devlet Bahçeli'nin bunu okuması çok kıymetli. Okuduğunuz zaman demek ki bu konuda kurultayın yapılması konusunda böyle bir öneri olduğunda üst üste koyduğunuz zaman sanki bu şekilde bir kurultayın yapılması ve tabii şunu da söyleyeyim, çözüm önerisi şu Seda Hanım, onu da söyleyeyim. Hep sorunları söylediniz diyeceksiniz. Yani bir çözüm öneriniz yok mu? Var. Eğer kurultay yapılırsa, iki tarafta anlaşırsa temyizden her taraf feragat eder. Zaten problem kalmaz. Kurultay da yapılmış olur. İş de bitmiş olur.
1: Aslında çözüm çok kolay gerçekten, anlaşılan hukuken de çok kolay.
3: Çözüm kolay değil ve evet. Devlet Bahçeli böyle bir şey söylemiyor Seda Hanım.
1: Şöyle, ben zaten konuyu oraya getirecektim. Şöyle, Devlet Bahçeli öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na feragat etsin dedi. Bu şimdi tartışıldı. Feragat derken onu kastetti, bunu kastetti diye. Bugün Türk Günü yaptığına, gazetesine yaptığı açıklamalar daha başka, arınma diyor, durulma diyor, yeni şeyler söyleme zamanı diyor.
3: Daha başka ve değil ki, ama yani bütünlüğü içinde değerlendirmek lazım Seda Hanım. Yani Devlet Bey yani bir görüş söyledi de onu değiştirdi değil. Yani Devlet Bey'in bir perspektifi var.
1: Bitirmedim ama.
3: Bugün
1: peki buyurun, ne demek istiyor Devlet
3: Hayır,
1: Bey?
3: Çok özür dilerim. Hayır, Devlet Bey'in hani perspektifini bugün Türk Gün Gazetesi'nde daha geniş olarak gördük. Yani buyurun siz, özür dilerim.
1: Evet,
3: siz
1: evet, ben de onu getiriyordum. Yani Türk Gün Gazetesi'ndeki açıklamalarına getiriyordum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakış açısı Devlet Bey'in ve önerdiği son tahlilde 9 Eylül'de kurultayı gidin işareti, önerisi, partinin kuruluş yıl dönümünü de işaret ederek bir şey ifade ediyor kuşkusuz. Ne anlıyorsunuz bu açıklamadan o halde siz?
3: Şimdi Seda Hanım, şöyle bir defa Cumhuriyet Halk Partisi, yani Devlet Bey'in hani bu sözlerinden bu şaibeli kurultay ve yolsuzlukla ilgili iddiaları ciddiye almadan Kemal Bey hani hakkından feragat etsin ve kurultay toplanarak bir seçim yapılsın gibi bir sonuç çıkarılıyor. Devlet Bey onu söylemiyor. Daha önce de böyle söylememişti. Daha önceki açıklamalarına baktığınızda ben yani yaptığı her açıklamayı okuyorum. Türk Gün'deki ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup konuşmaları var. Oradan bunları takip etmek mümkün. Buralardaki konuşmalarında çizdiği hat şu. Bu Türk'ün de yaptığı açıklamada bu çok net anlaşılıyor, tekraren söylüyor. Bir problem var. Bu problem arınma dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleşmeli. Bu arınma ama bir durulma için gerçekleşmeli. Yani parti içerisindeki farklılıkları partinin bölünmeden devam edeceği, kurumsal kimliğinin devam edeceği bir istikamette şekillendirelim. Ve yaklaşık 5 ay var. 5 ayda bu arınma ve kurultayın, hani o delegasyonun yeniden hazırlanması için yeterli bir süre. 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani kendisi açısından önemli bir tarih, ona hani kuruluş yıl dönümü, İzmir'in kurtuluşuna denk gelecek bir şekilde böyle bir kurultay yapılabilir diyor. Hani bu aynı zamanda hani hayırhah bir temennide bulunuyor ve Cumhuriyet Halk Partisi taraflarına da yani ben partinin içine, iç işlerine karışmak için bunu söylemiyorum ama partinin bütünlüğünün, kurumsal kapasitesinin devam edebilmesi için, buradan bir parçalanma yaşanmaması için bu arınmanın gerçekleşmesi lazım. Kemal Bey de bu arınmayı gerçekleştirdikten sonra yeniden aday olmayarak partinin bir kurultaya gitmesini temin etmeli diyor. Türk Gün'deki ortaya koyduğu perspektif bu.
1: Daha önce de bazı açıklamalar yapmıştı. Benzer şekilde CHP'nin kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır. Ve yine sağduyuya davet etmişti herkesi.
3: Bunu da evet, bunu da çok özür dilerim. Hani Türkiye'nin dünyadaki bölgedeki bu çatışmaların ekseninde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesinin Türkiye'ye yönelik hasmane tavırları olan, bir takım manipülatif çabaları olan aktörlere bir cesaret verebileceğini, o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütünlüğünü muhafaza ederek Türkiye'nin bu süreçteki mücadelesine katkı vermesi lazım geldiğini söylüyor. Yani perspektifi bu.
1: Evet, yani öncesinde söylediği 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve kaosa sebebet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir. Yani burada kayyum olarak olmayı kabul etmelidir gibi bir sonuç mu anlıyoruz buradan o zaman? Yani şimdi burada neyi işaret ediyordu?
3: Seda Hanım, bir kere kayyum ifadesi doğru bir ifade değil. Yani Sayın Kılıçdaroğlu kayyum olarak atanmadı. Yani 4-5 Kasım'daki kurultay kabul edilmediği için, mutlak buttanla mağlul olduğu için ondan önceki tarihe dönüldü. Yani bir kayyum olarak, bir çare heyeti olarak atanmadı Sayın Kılıçdaroğlu ve oradaki ekip. Şimdi oradaki hani sizin ifade ettiğiniz konuşma kısa bir konuşmaydı. O kısa konuşmada dikkat ederseniz formülü telkin etti ama ifade etmedi. Bu sefer Türk Gün Gazetesi'nde formülü ifade etti. Daha teferruatlı bir şekilde. Zaten hani sistematik olarak Sayın Devlet Bahçeli'yi takip ederseniz aktüel bir mesele hakkında kısa bir kanaat ishar ediyor. Bunun açılımını ya grup konuşmasında ya da Türk Gün Gazetesi'nde yaptığı daha büyük konuşmada açıyor. Burada da aynı şeyi yaptı. Sizin özetlediğiniz o cümleyi Türk Gün Gazetesi'nde formüle dönüşerek bu sefer teklif etti. Yani evet, yani burada da Kılıçdaroğlu'nun feragatından bahsediyor ama zaten şunu da söyleyelim. Sayın Kılıçdaroğlu da az çok bunu söyledi. Yani yeniden aday olmak gibi bir perspektifini ortaya koymadı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni arındırmak, hatırlayacaksınız hatta geçen hani o 4-5 Kasım'daki kurultayda da ben bir daha devam etmek istemiyorum. Partiyi yenileyecek, geçişi hazırlayacak bir hani süre istiyorum demişti. Şimdi de böyle yeniden aday olacağım diye bir perspektifi yok. Sayın Bahçeli burada tarafların bu bahsettiğimiz, şimdi dikkat buyurursa 45 günde yapın demiyor. Mesela 9
1: 5 ay gibi bir süre var, evet.
3: 5 ay, bu ne demek? Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun o arınma düşüncesinin, partinin aynı zamanda şunu da söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluklara bulaşmıştır. Ana istikametinden saptırılmıştır da diyor. Yani burada o sözleri okursak mevcut yönetime, Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'na ilişkin hani burada eleştiri şeyleri de bulabiliriz. İfadeleri de bulabiliriz. İki tarafa da bunları söyledikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş misyonuna uygun bir şekilde kendini yenileyeceği ve bölünmeden, parçalanmadan devam edeceği makul bir süre sonunda, hani uygun süre diyordu ya Kemal Kılıçdaroğlu, o uygun süreyi hani belli bir tarihle ifade etmemişti. Sayın Devlet Bahçeli bunu sembolik tarihlere de atıf yaptığını biliyoruz hep. Sembolik, CHP açısından sembolik önemli bir tarihi atıfla tanımlamış oldu. Dediğim gibi ben bu konuşmalarda hani Kılıçdaroğlu'na karşı olmak gibi bir perspektifi yok. Yani iki tarafı da bu makul sürede, hatta öbür tarafı da Sayın Özgür Özel'in de aday olmayacağı başka bir adayı ima ediyor konuşmalarında Sayın Bahçeli. Aha, aha. Bu iki tarafta çekilsin ve böylece çatışmanın da düzeyi düşer. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini devam ettirecek, yani tarihi kodlarına devam ettirecek bir hatta ilerlemeli. Bunun için de makul sürede arınıp sakinleşip bir seçime gitmeli diyor.
1: Brutal. Ne dersiniz Sayın Tosun? Kemal Kılıçdaroğlu sizce tekrar aday olmayı düşünür mü? Başka birine işaret eder mi? Ve Bahçeli'nin açıklamalarından siz ne anlıyorsunuz? Başka bir kişinin, başka bir adayın gösterilmesi gibi bir çağrısı var mı? Bu iki isim dışında.
4: Ya ben net olarak tabii iki isim dışında başka bir aday gösterilmesiyle ilgili anlam çıkarmadım açıkçası. Şimdi Devlet Bey orada temennilerine dile getiriyor aslında. Ve Murat Hoca'nın dediği gibi aslında o Türk'ündeki değerlendirmesini bütün olarak ele aldığımız zaman meseleyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ötesinde, özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu uluslararası konjonktür, bölgedeki siyasi gelişmeler bağlamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal varlığının Türkiye'nin bölgedeki yeri açısından önemli olduğuna işaret ediyor. Şimdi burada tabii Kemal Bey bugün yapmış olduğu basın mensuplarıyla görüşmesinde aday olacağına ilişkin, yani önümüzdeki kurultayda herhangi bir şey söylemiyor. Fakat aday olmayacağına ilişkin de bir şey söylemiyor. Dolayısıyla nasıl bir pozisyon alacağını öngörmek mümkün değil. Ama benim kanaatime göre de göreve geldikten sonra kendi yol haritalarına uygun adımlar attıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi işte kurultay yapıldığı zaman önereceği bir isimle CHP'nin o yoluna devam etmesi, yani güvenli bir limana Cumhuriyet Halk Partisi'ni taşıması, ondan sonra bir şekilde kaptanlık görevine devretmesi gibi böyle bir şeyi var, tahayyülü var Cumhuriyet Halk Partisi'nde konumu itibarıyla. Tabii bu gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Bir, yargının kararı. İki, bu kararın ne zaman verileceği. Üç, Özgür Bey ve arkadaşlarının Cumhuriyet Halk Partisi içindeki pozisyonları, güçleri, konumları, ağırlıkları, bütün bu sürecin geleceği hakkında ipucu verecek.
1: Peki Sayın Tosun, az evvel Murat Yılmaz bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma konusunu konuşurken, yani kopma konusunu konuşurken bir ifade kullanmıştı. Altın zamanlama diye. Hani öncesinde olması veya sonrasında olması, o uygun zamanı yakalamaktan bahsetmişti. Bu altın zamanın öneminden bahsetmişti. Siz de daha önce bunun üzerine de çalıştığınızı, teziniz olduğunu da söylediniz. Yani geçmiş dönemleri de çok iyi bildiğiniz için, bu konuda araştırma yaptığınız için soruyorum. Bu gerçekten böyle bir altın zamanlama Sayın Yılmaz'ın dediği gibi var mı partilerin kopuşlarında? Ve neden önemli, eğer önemliyse?
4: Şimdi tabii bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanılan gelişmeler, yani 1950'lerin ikinci yarısından bugüne Türkiye siyasi hayatından merkez soldaki parçalanma anlamında farklı bir örnek. Yani böyle bir örnek bugün yaşanan gibi yok. Yani daha ziyade mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden Güven Partisi oluşumu başta olmak üzere bir ideolojik arka plan üzerinden kuruluyor. Ardında Cumhuriyetçi Parti vesaire hepsinin bir ideolojik bir sınıfsal arka planı var. 1980'lerin ortasında DSP, SHP ayrışmasında da bir ideolojik faktör var. Ama orada Ecevit'in o çizgide birlikte politika yapmak istememesinin nedeni var. Ama bugün geldiğimiz noktada var olan parti içindeki potansiyel ayrışmada böyle bir kişisel farklılaşma, kişisel çekişme ya da ideolojik sınıfsal bir ayrışma yok. Sadece ve sadece tarafların yargıya bakış, yargı kavramları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmelere atfettikleri mananın farklı olmasından kaynaklanıyor. Kişisel değil bu.
3: Ekrem İmamoğlu'na bakış burada bölünmede etkili değil mi hocam? Bence Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'na bakış etkili değil mi bu bölünmede?
4: Şimdi o etkilidir diyebilmek için varsayalım ki Ekrem Bey örneği bir politik aktör yoktu. Yine böyle bir yargı kararı vardı. Burada nasıl pozisyon alacaklardı? Payı var ama etkili mi değil mi onunla ilgili daha somut verilerin olması gerekir. Özgür Bey cephesinden baktığımda ama Kemal Bey'in özellikle bu arınma söylemini veri aldığımızda biraz bununla ilişkilendirmek daha fazla mümkün gibi görünüyor. Yani sonuçta bir yargı kararına tarafların atfetmiş olduğu değer üzerinden yargı siyaset demokrasi ilişkisi bağlamında bir farklılaşma söz konusu benim anladığım kadarıyla. Buradan bir bölünme gerçekleşirse nevi şahsına hazır, kendine özgü bir bölünme olarak Türk siyasal hayatı yaşamında merkez solda bölünme olarak karşımıza çıkacak ama çok erken. Fakat şu anda tarafların söylem sertliğini ve özellikle atılan bazı adımları dikkate aldığımızda böyle bir sürece doğru evrilme olasılığı da küçük değil.
1: Peki. Sayın Erdal, şimdi bazı durumlar yaşıyoruz ki daha önce örneği yok. Herhalde Özgür Özel'in grup başkanlığı işi ile ilgili mesele de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kez karşılaşacağı bir durum gibi duruyor. Yani daha önceden bir örneği yok. Böyle bir durumda hukuk ne öneriyor? Yani daha önceden yaşanmamışsa, bununla ilgili de bir düzenleme yapılmamışsa ne yapılır? Evet, sesinizi bir açabilirseniz, yeniden bağladık sizi. Sizden kaynaklanıyorsa eğer, değilse biz bir düzenleme yapalım. Ben hemen Sayın Yılmaz'la devam edeyim. Sayın Yılmaz, size de şunu sorayım. Seçimle ilgili bir ihtimalden söz ediliyor. Erken seçim, siz evvel konuşurken 2027 gibi dediniz yanlış hatırlamıyorsam. 2027 sonbaharını mı ya da ilkbaharını mı işaret ettiniz hatırlamıyorum ama bu süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle seçime katılamama falan gibi bir ihtimalinin olacağını düşünüyor musunuz?
3: Yok, hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime katılmama gibi bir ihtimali yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçime katılabilir. Öyle bir kısıtlılığı yok. Zaten öyle bir hani şey de yok. Düzenleme vesaire, hukuki bir karar verme süreci de yok. Bu yalnız biraz önce hani Tanju Hoca söyledi ya bu ayrışmayı. Ben biraz hani Ekrem İmamoğlu üzerinden okuyorum. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma argümanlarıyla değil, Sayın Özgür Özel'in açıklamalarına bakarsak, söylemlerine bakarsak, benim başıma bunlar niye geldi diyor, genel başkanlıktan niye ayrıldım? Ekrem İmamoğlu'ndan ayrılmadım, ondan vazgeçmedim, tırnak içerisinde, onu satmadığım için oldu diyor. Ve şimdiye kadar bu 19 Mart operasyonuyla beraber yürüyen bu tartışmaların ana ekseninde de Ekrem İmamoğlu var. Onu nereden görüyoruz? Hani Cumhurbaşkanı adayı yapmak için yürütülen PR faaliyetlerinden, onun etrafında Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece o konu etrafında miting yapmasından, mücadele etmesinden görüyoruz. O yüzden burada yani Ekrem İmamoğlu etrafında bir ayrışma oldu. Bu Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu diyoruz. Hatta yani Özgür Özel'in 4-5 Kasım 2023'teki kurultayı kazanmasında da onun, hani Ekrem İmamoğlu'nun vekili, onunla beraber hareket eden bir aktör olduğu için kazandığını da biliyoruz. Çünkü bu hareketin gizli lideri kendisi parti genel başkanı olmayı değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istemesini tercih etmesinden dolayı Ekrem İmamoğlu, yoksa o da genel başkan olabilirdi ama Büyükşehir Belediye Başkanlığını bırakmak istemedi. Bence çok da isabetli bir tavır değil ama yani bunu isteyebilirdi. Daha siyasi bir tavır takınabilirdi ama bunu tercih etmedi. Buradaki ayrışma noktası Ekrem İmamoğlu üzerinden gerçekleşti. Hali hazırda da Özgür Özel hareketinin tayin edici noktası Ekrem İmamoğlu. Hala onun argümanları ve onun hani sözleri bu hareket tarafından esas karar verici olarak kabul ediliyor. Şimdi ilk soruya gelecek olursak, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemesi gibi bir ihtimal söz konusu değil. Bu hakları var üzerinde. Yani grubunu da muhafaza edeceği anlaşılıyor. Yani diğerleri ayrılsa, efendim sadece Kılıçdaroğlu kalsa bile bir grubu da olacak. Bu seçime girmemesi gibi bir ihtimal söz konusu değil. Burada sadece olsa eğer, hani Özgür Özel grubu, Özgür Özel Ekrem İmamoğlu grubu ayrılırsa muhalefetin içerisindeki ittifaklar sistemi biraz değişebilir Seda Hanım.
1: O zaman
3: onu çok konuşmadık.
1: Sayın Yılmaz, bence şunu konuşalım. DEM Parti'nin takındığı tavır, İYİ Parti'nin takındığı tavır, Özgür Özel'i desteklemeleri şu an için böyle anlaşılıyor. Bayramlaşma konusundan da görüyoruz. Tabii ki ilerleyen süreçte bazı şeyler değişebilir ama bu Cumhur İttifakı'nın dışındaki muhalefet cephesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan bitenin nasıl bir etkisinin olacağını düşünüyorsunuz?
3: Evet, işte burada muhtemelen muhalefetin bir kısmı bu Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hareketine dahil olacak. Onlarla beraber bir ittifak kurmayı, mücadeleyi onlarla beraber yürütmeyi düşünecekler. Bunun içerisinde hani DEM'i siz saydınız ama hani DEM görüşmeye gitmedi. Fakat DEM'in hani bu hareketin içinde olup olmayacağı ayrı bir mesele. DEM'in pozisyonunu ayrıştırmak lazım ama İYİ Parti'nin, Zafer Partisi'nin sanki böyle bir tercihi olduğu anlaşılıyor. Ama diğer, mesela altılı masadaki diğer aktörlerin, yeni bir aktör olarak ortaya çıkan işte Anahtar Parti'nin, Saadet Partisi'nin, Deva Partisi'nin, efendim Gelecek Partisi'nin pozisyonu ne olacak, onları tam bilmiyoruz. Onlar buna göre şekillenecek. Bir de tabii hani Cumhuriyet Halk Partisi ve kendi içindeki bu ayrışma ortaya çıkacak performansa göre de muhalefeti etkileyecektir. Yani şimdi hala hazırda kamuoyundaki görüntü Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun, hani biraz önce Tanju Hoca da atıfta bulundu, belki siz de atıfta bulundunuz bazı araştırmalara, oralarda hani o isimlerin biraz daha önde oldukları, daha önde oldukları, belki biraz daha yanlış oldu, daha önde oldukları görülüyor ama bu aradan geçecek zaman zarfında neler olacak, nasıl bir siyaset yürütülecek, tartışmalar olacak, çünkü biliyoruz ki Mesela 19 Mart'tan bu yana Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki desteği, genel kamuoyundaki desteği azaldı. Bu tartışmalar orada, yani çünkü arınma tartışmaları olacak, yolsuzluk, yozlaşma tartışmaları olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin, genel merkezinin argümanı bu istikamette şekillenecek. Bunlar evvelden sadece mahkeme üzerinden tartışılıyordu Seda Hanım. Şimdi bu muhtemelen cumartesiden itibaren mahkeme kararları dışında siyasi bir perspektifle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde tartışılmaya başlanacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu buradaki argümanları, iddiaları, kendi mücadelesi ve şahitlikleri etrafında bir siyasi hikayeye dönüştürecek. Bu siyasi hikayede bunu anlatacak, çerçeveleyecek. Bu da yani Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in parti içinde cevap vermesi gereken bir tartışmaya, daha doğrusu daha yıpratıcı bir tartışmaya bizi getirecek. O bakımdan hani buradan nasıl bir hasarla çıkılacak? Muhalefet de, yani CHP dışındaki muhalefet de bunu yakından takip ederek pozisyon takınacaktır. Çünkü onlar da, tırnak içinde söylüyorum, hani Meral Akşener'in söylediği gibi, kazanan adayla beraber olmak isteyeceklerdir. O kazanan aday meselesi de, yani kimin aday olacağı da, Seda Hanım, biraz önce de konuştuk. Evet. Kimin aday olacağına göre de hani CHP, Kılıçdaroğlu'nun CHP'si nasıl bir aday profili çizecek, kime aday yapacak? Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi nasıl bir aday profili ortaya çıkacak? Buna göre de muhalefetin şekillendiğini, ittifakların şekillendiğini göreceğiz.
1: Peki neden DEM Parti'yi ayırarak konuştunuz?
3: Çünkü DEM Parti, daha önce de hatırlayacaksınız, böyle bu tür ittifaklara girmek konusunda kendisinin getirdiği bir takım mesafeler var. Bir de ittifaktaki CHP dışındaki sağ partilerin DEM Parti ile olurken geliştirdikleri bir takım rezervler var. Ayrıca bir de yürüyen bu terörsüz Türkiye etrafında yürüyen bir proje var. Bu projenin de DEM Parti'ye hani bu ittifaklar içerisinde olmak bakımından getireceği bir takım dezavantajlar, tartışmalar olabilir. Onu götürdüğü ayrı bir kulvar var. DEM Parti bu bakımdan hani muhalefetin içinde bir pozisyon almaktansa, zaten parçalanmış muhalefetin dışında farklı bir yolu tercih etmek pozisyonda olabilir. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Mesela Seda Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki hizipler çok fazla yıpranırlarsa, DEM Parti de bu arada hani terörsüz Türkiye gerçekleşir, kendini yenileyecek, yeniden kurulacak bir kulvara girerse, o da buradan, yani bu parçalanmadan bir parça toplamak, koparmak isteyebilir. Bunu da dikkate almak lazım. Yani şimdiki pozisyonu DEM Parti'nin siyasi stratejisi anlamına gelmiyor. Onlar bu yargının hani yürüttüğü operasyonlara başından itibaren bir mesafe koymuşlardı. Onun devamı olarak bu pozisyonda duruyorlar. DEM Parti'yi bu bakımdan ben istisna ettim.
1: Anladım. Ben de Özgür Özel'i meclise ziyaretinden sonra Tuncer Bakırhan'ın yargı eliyle siyasi kutuplaşmayı körüklemekten bahsetmesi ve bu cümleleri, bu ifadeleri kullanması ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyı kınıyoruz demesi, tamamen onun ifadelerini kullanıyorum, bir işarettir diye düşündüğüm için sormuştum.
3: Daha önce de kullanmıştı bu argümanı.
1: İleriki ittifaklarda çıkarları gereği anladığım kadarıyla daha mesafeli davranabileceklerini düşünüyorsunuz. Evet. Peki Sayın Erdal, duyabiliyor musunuz beni? Az önceki sorumun...
0: Duyuyorum herhalde.
1: Tamam, herhalde biz de sizi duyuyoruz. Az önceki sorumla tekrar izleyiciler için de bir hatırlatmış olayım. Bazen örneği olmayan durumlarla karşılaşıyoruz. Belli ki Özgür Özel'in grup başkanı olması sorunsalı da hukuki açıdan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun yaptığı itirazı düşünecek olursak. Böyle bir süreç, bu durum daha önceden yaşanmadıysa, bununla ilgili bir düzenleme yoksa bize hukuk ne öneriyor? Nasıl formüllerle çözülüyor böyle durumlar?
0: Seda Hanım, hukuk biliyorsunuz yazılı kurallarla mevzuata göre ilerler ve bu mevzuattaki kararlara göre de eksikler ya da hani boşluk deriz ya biz. O boşluğu da bu medeni hukukun temel kavramların, ilk derslerin zaten ilk öğretilen konusu. kanun, kanun sözü ve ruhu ile uygulanır. Uygulanmadığı yerde de mahkeme bu kuralları dolduracak bir şekilde karar kurar der. Şimdi bunlara baktığınız zaman zaten bir karar olup olmamasının önemi yok. Zaten bu kararlar nasıl oluşuyor? Mevzuattaki durumların olaya yansıması konusunda eğer bir o olayla ilgili bir durum varsa karar oluşuyor. Biz buna da emsal diyoruz. Daha önce emsal olmaması bundan sonra da olmayacağı anlamına gelmez. İşte bu da bunlardan bir tanesi. Biraz önce ilk bölümde o iç yönetmelikleri, yönergeleri konuşmuştuk. Zaten iç tüzük de onu söylüyor. İç tüzük diyor ki biraz önce o ilk bölümde anlattığım gibi TBMM grup nasıl oluşur? Gizli oyla seçilir ve onun dışında der ki bu konulara ilişkin hususlar partilerin iç yönetmeliğine göre düzenlenir. Biraz önce söylediğim benim o genel resime baktığınız zaman partilerin iç yönetmeliği de genelde ittifakla tabi bazı ayrı hükümler olabilir ama hep şunu söyler. Partinin milletvekilleri kimse genel kurulu TBMM grup genel kurulunu kastediyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu söylediğim bütün genel kurul, milletvekili, başkanlık divanı partilerin gruplarına ilişkin açıklamaları. O yüzden sadece o partiyi lütfen dikkate alsınlar. İlgili partinin milletvekilleri toplanır, kapalı gruplarında grup başkanı seçilir, oylamalara ilişkin itirazlar da yine o genel kurulda biter. Yani sizin sorduğunuz sorunun cevabını ben şuna veriyorum yönetmeliğe baktığımız zaman. TBMM'ye bu yazı gitti. Benim tahminim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı diyecek ki bunun benimle bir alakası yok. Bu sizin partiyle ilgili bir durumunuz, parti genel kurulunuzun kararı. Ben sadece parti genel kurulunun bana bildirdikleriyle ilgilenirim. Zaten bunun dışında bir yorum, bir bakış açısı partinin o iç disiplini, iç yönetmeliğini sanki hani bir şekilde denetim mekanizması gibi bir durum oluşur. Ben bunun iç yönetmeliğe baktığım, okuduğum zaman böyle görmüyorum. Ha, şu olabilir tekrar. Mesela partinin o grup başkanlığını oluşturan, daha doğrusu grup genel kurulu oluşturan milletvekilleri çoğunluğu hani karar alırlar, toplantıya çağırırlar, gündem belirlerler, yeni başkan seçmek isteyebilirler. Bunların hepsine ilişkin iç yönetmelik ne kadar cevaz verirse bunlar yerine gelir. Ama hani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından şu karar bekleniyorsa hani hadi biz bunu iptal ettik, artık bu grup seçimini biz uygun görmüyoruz, tekrar seçim yapın gibi bir durumun söz konusu olabileceği kanaatinde değilim. Dediğim gibi bu partilerin kendi grup genel kurulu kararları, itiraz müessesesi itirazların nasıl olacağı, nasıl karar alınacakları bu yönergede belli. O yüzden sizinle son olarak hani sorduğunuz soruyu çok da konu dağılmadan bağlamak gerekirse burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yazdığı yazıya benim dediğim gibi bu arada siz de söylediniz ya emsal yok. Yani çok da yani bu yorumları yapıyorum ama hani kendime göre de baktığınız zaman henüz karar çıkmamış bir yerden yorum yapıyorum. Sanki gelecek olan cevapta benim hukuki fikrim bunun bizle bir ilgisi yok mealen söylüyorum. Bu gelen yazı siz kendi iç disiplininizi, grup genel kurulunuzun kararı, grup genel kurulunuzla bu konuları tartışın. İlgili itirazları siz kendi grubunuzda bunları yapın, tartışın. Bu konuyla siz kendi içinizde grup genel kurulunun aldığı kararları bana bildirin diyecektir mealen söylüyorum. O yüzden hani emsali yok dediğiniz gibi hani farklı fikir olur mu çıkar mı? Dediğim gibi biraz önce yine onu da söylemiştim. Hani matematik gibi değil 2 kere 2, 3 ile 5 arasında bir sayı oluyor bizde baktığınız zaman. Bir de tabii Seda Hanım şöyle düşünün. Zaten herkesin baktığında aynı sonuca varabilecek bir düzenleme olsa niye tartışma olsun, niye doktrin olsun, yine farklı fikirler olsun. İşte hukuk böyle. İki fikir olacak, bir tanesi üstün çıkacak. Ona biz zaten saygı duyacağız. Dediğim gibi ben bu yorumları yaparken neye dayandığımı da ben hukuken bütün zaten kıymetli konuklarla katıldığımız programlarda hep denk geliriz. Ben hep bir gerekçe söylerim, hep bir yere dayanırım. Benim gerekçem o iç yönerge. İç yönergede bunlar çok net bir şekilde söylenmiş. Nasıl seçim yapılacağı, itirazların nasıl yapılacağı. Onun dışında bir şey söylenmemiş. Aha, onun dışında bir şey söylenmediği için ya burada da bir eksiklik var. hadi biz bu eksikliği dolduralım gibi bir cümle, bir şey kurulabilir mi? Dediğim gibi teorik olarak mümkün ama pratikte ben böyle çok mümkün görmüyorum. Çünkü parti genel kurulu kararları. Zaten bir son yok. Yani genel kurul milletvekillerinden oluşuyor. Çoğunluğu sağlarlar, değiştirirler, tekrar değiştirirler. Çünkü dediğim gibi orada bir tükenen bir şey değil bu yani. Sonuçta genel kurul, parti grup genel kurulları da kendi milletvekilleri de oluşturduğu için ilgili kararları yönetmeliğe göre alabilirler. Biz de bekliyoruz Seda Hanım ne diyecekler. Dediğiniz gibi bizim için de yeni bir durum. İşte evet. Biz hukuken böyle yorumlarımızı söylüyoruz. İyi çıkarsa bak ne kadar güzel söyledik diyoruz. Kötü evet. Çıkarsa da diyoruz ki ya biz burada yanılmışız, farklı fikirler olmuş diyoruz Seda Hanım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Doktor Tarkan Erdal. Süreç belli ki kendi emsallerini de beraberinde getirecek gibi görünüyor. Biz şimdi bir reklam arası vereceğiz ama sizi uğurlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hukukla ilgili sorularımıza yanıt verdiğiniz için. Birkaç siyasi konumuz kaldı. Onlarla biz de noktayı koyacağız. Sağ olun. Bir ara verelim.
5: Yakın plan devam edecek.
6: Masal bu ya.
7: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
6: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
7: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nar Tane.
6: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
7: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
6: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
7: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
6: Masal Buya NTV Radyo'da.
7: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
6: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
7: Büyükleri Masal başlıyor.
6: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
1: Yakın planın son bölümüyle karşınızdayız. Doktor Tarkan Erdal'ı uğurladık. Şimdi Doktor Murat Yılmaz'la ve Profesör Doktor Tanju Tosun'la yakın planın son bölümüne devam edeceğiz. Sayın Tosun, az evvel Sayın Yılmaz'la konuştuğumuz o konu, yani muhalefet teki genel etkisi, hem Dem Parti hem İyi Parti hem diğer partiler ve bundan sonrası ile ilgili nasıl bir kırılmaya yol açar ya da bir kırılmaya yol açar mı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tablo?
3: Şimdi teorik olarak siyasal partiler arasında yakınlaşma ya da uzaklaşma, yani bu tür olayların yaşanması halinde, ki bu tür olaylar özellikle siyaset biliminde terminolojik açısından bakıldığında bir political issue, yani bir mesele, bir politik mesele. Politik mesele üzerinden partiler birbirlerine yakınlaşır, uzaklaşır. Ama siyasi partiler arasında daha kalıcı birliktelikler, ittifaka uzanan, işbirliğine uzanan birliktelikler daha ziyade değerler üzerinden şekillenir. Biraz önce Murat Hoca'nın belirtmiş olduğu bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yaşanan gelişmeler siyasal partilerin bakış açısından bir political issue değil, bir political value, yani siyasal değer üzerinden şekillenen bir gelişme. Dolayısıyla Dem Parti'nin bu terörsüz Türkiye süreci içinde kendini
8: konumlandırdığı yer ile bugün bu yargı siyaset ilişkisinde yaşanan sorundan kaynaklanan durumu karşılaştırdığımız zaman bence DEM Parti'nin burada özellikle Özgür Bey'e bayramlaşma için gitmesi bir political issue, political siyasi sorun üzerinden bir yakınlaşma, ama değer bağlamında bakıldığında orta vadede bence Cumhur İttifakı ile en azından belirli konulara yaklaşımı anlamında daha yakınlaştırıcı bir sonuç ortaya çıkaracak.
1: Hı hı. Şimdi burada terörsüz Türkiye konusuna da gelmişken ve Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili herhalde konuşacağımız bütün her şeyi konuşmuşken son kalan süremizi de bu konuyu konuşarak geçirmek isterim. Sayın Yılmaz, Devlet Bahçeli'nin bu konuda en son bir önerisi olmuştu. Bir pozisyon, bir koordinatörlük verilmesi konusuyla ilgili Öcalan'a. Siz süreci tam olarak nerede görüyorsunuz? Türkiye hedeflediği terörsüz Türkiye sürecinin neresinde? Ve bundan sonraki adımların ne olacağını düşünüyorsunuz Bahçeli'nin önerisi doğrultusunda?
3: Şimdi Seda Hanım, biz aslında NTV'de bu konuyu konuşmak üzere bir programa katılacaktık. O gün bu karar verildi ve bu kararı konuştuk. O gün aslında bunu konuşmak üzere toplanmıştık. Şimdi bu terörsüz Türkiye meselesinde Sayın Bahçeli'nin başlangıçta da süreç içerisinde de ben daha önce de bu ifadeyi kullandım. Adeta buz kıran gibi bir kendisine misyon üstlendiğini görüyoruz. Sorun süreç bir yerde tıkandığında, patinaj yaptığında, gecikme yaptığında orada Sayın Bahçeli buz kıran gibi hem söylemiyle hem de ürettiği formüllerle bir takım ileri hamleler yapacak bir şekilde ortaya çıkıyor ve kendisinin bu konunun başlangıcında üstlendiği siyasi inisiyatifin taşıyıcı bir şekilde devam ettirdiğini ve bir siyasi iradeyi hala gösterdiğini bu açıklamalarla gördük. Burada son zamanlarda bir hani şu bu tür süreçlerde kullanılan bir tabir vardır Seda Hanım. Bisikletin pedalının çevrilmesi gerekir diye. Pedal çevriliyor ama pedalın çevrilme hızı yavaşladı. Sayın Bahçeli pedalı yeniden hızlandıracak bir hamlede, bir formülde bulunuyor. Formül önerisinde bulunuyor. Bu formül önerisi şu. Bir yandan formülü hatırlayalım. Yani aslında ilk ortaya koyulan formülü hatırlayalım. PKK'nın kurucu ismi DEM Parti aracılığıyla PKK'nın kendini feshetmesi için bir çağrıda bulunacak, bulundu. PKK kongresini toplayarak kendini feshetme kararı alacak. Bu da gerçekleşti. Sonra bu fesihin bir tasfiye süreci gerçekleşecek. Bu tasfiye süreci gerçekleşirken bir yandan PKK'nın kadroları, elinde bulunan bütün teçhizat, mühimmat, silah teslim alınırken bulundukları bölgeden ayrılacaklar. Orayı da terk edecekler. Yani herhangi bir bölgede de kalmayacaklar. Ama bütün bunlar olurken onlara aynı zamanda farklı kadrolara ne yapacaklarını gösteren bir hukuki çerçeve ortaya konulacak. Şimdi burada adım adım atmak, yani merdivende karşılıklı adımlarla ilerlemek noktasına gelindi. Burada bir yavaşlama var. Bu yavaşlamanın hani sebebi nedir? Yani bana kalırsa buradaki sebebi Sayın Bahçeli için bu konu öncelikli, bunu takip ediyor ama mesela Erdoğan ve devlet genel olarak bu meseleyi Sayın Bahçeli'nin takdim ettiği genel çerçeve içerisinde işletmeye devam ediyor. Ama başka bir takım denge unsurlarını görerek, düşünerek, bir de geçmişte AK Parti'nin yaptığı hani buna benzer tecrübelerdeki dilinin yanması dolayısıyla beraberinde getirdiği bir nasıl söyleyelim ona, hani yoğurdu üfleyerek yeme yaklaşımı da var. Ama ben bayramdan sonra bu konularda bir takım hamlelerle o merdiveni atma, pedalı hızlandırma konusunda ilerlemeler yaşanacağı kanaatindeyim. Sayın Bahçeli'nin konuşması burada yeniden o buz kıran gibi fonksiyonunu üstlendi ve burada hani PKK'nın kurucu isminin örgütün tasfiyesinden sonra bu tasfiyeyi tamamlayacak bir koordinatör olarak görülmesi, ama sadece bu tasfiyeyle sınırlı, örgütün tasfiyesiyle herhangi bir siyasi, etnik, kimlik taşıyıcısı bir aktör ya da temsilcisi bir aktör olarak değil ve sürecin tamamlanmasıyla bitecek bir koordinatör olarak tanımlanması, buna karşılık devlet içerisinde de bu süreci sahada yürüten aktörlerin ötesinde düzenli olarak toplanacak Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında muhtelif bakanlıklardan ve kurumlardan oluşan bir kurul ve onların altında da düzenli olarak rutini takip edecek, raporlayacak, bu PKK'nın kurucu isminin işini yaparken icap ettirdiği izin vesaireyi takip edecek. Dolayısıyla tasfiye sürecini hem hızlandıracak hem raporlayacak bir merkez kurulmasını burada tavsiye ediyor. Şimdi bunun hani hangisi ne kadar olacak bilmiyoruz ama ben bunun hani zaman zaman tartışıldığı gibi Erdoğan'la Bahçeli'nin ayrışması olarak yorumlanmaması gerektiğini, burada Sayın Bahçeli'nin o buz kıran hüviyetini gördükten sonra devletin, Cumhurbaşkanlığı'nın, AK Parti'nin bu istikamette bir takım adımlar atacağını düşünüyorum. Bu bakımdan da yavaşlayan pedalin yeniden işleyeceği, daha hızlanacağı ve PKK'nın tasfiye sürecinde ilerlemelerin yaşanacağı bir güzergahı Sayın Bahçeli'nin o Türk Günü'nde ortaya koyduğu perspektifle ifade ettiğini değerlendiriyorum.
1: Hı hı. Sayın Tosun, siz ne dersiniz? Bahçeli'nin bu süreçte siyasi taşıyıcı rolünü ısrarla ve el arttırarak sürdürmesi ve Sayın Yılmaz'ın da söylediği gibi bir yavaşlama anında tekrar ivmeyi kazandıracak adımı atması. Hem size şöyle söyleyeyim, süreç başlamıştı. Neden Bahçeli böyle bir adım atmaya ihtiyaç duydu? Bu pedalı hızlandırmaya ihtiyaç duydu. Ve önerisi işe yarar mı?
8: Ben de o soruyu yöneltecektim mesela Murat Bey'e. Yani daha Ankara'da yakından izleme imkanı olduğu için. Ben neden pedal yavaşladı? Şimdi benim
3: kısa bir iki cümle söyleyebilirim isterseniz.
8: Lütfen.
3: Kısa bir iki cümle. Efendim. Yani evet, PKK bir, yani bu konuda üzerine düşeni yapmakta hani yavaş davranıyor. Bunun sebeplerinden biri belki de bu İran çatışması söz konusu olabilir ve bunu takip eden kurumlar da sahadaki gelişmeleri takip ediyorlar. Ama buna rağmen bu süreci, işte Sayın Bahçeli'nin formülasyonu, PKK'nın kurucu ismi üzerinden PKK'nın atacağı adımları hızlandırmak. O yüzden de ona bir hani sıfat vererek onun bu konudaki çalışmasına imkan ve hız kazandıracak bir çerçeve çizmek. Bunu da devlet nezdinde takip edecek bir kurumsal yapı kurarak bu hani merdiven adımlarını hızlandırmak şeklinde bir çözüm ürettiğini görüyoruz.
8: Evet, yani benim de yani sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla sizin belirttikleriniz çerçevesinde, yani bu sürecin biraz ağırlaşması ve bu koordinatörlük meselesinin anlaşılan o ki bu ağırlaşmayı önleyecek bir iletişim kanalı olarak şey yapılması, düşünülmesi, daha doğrudan, daha birebir belki bir şekilde bu sürecin hızlandırılması için en azından PKK ile görüşmelerde koordinatörün etkin olması. Yani böyle bir sonuç ortaya çıkıyor anladığım kadarıyla, ama burada şu önemli tabii, özellikle bu CHP'de yaşanan son gelişmelerin ardından bu terörist Türkiye Türkiye projesinin özellikle toplumsal mutabakatın ne ölçüde tesis edileceği konusunda da bir şey ortaya çıkacak, bir tartışma ortaya çıkacak biliyoruz. Yani komisyona Cumhuriyet Halk Partisi de üye vermişti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'de yaşanan bu gelişmelerden sonra CHP'nin tavrı ne olacak denilebilir. Evet, yani komisyon toplandı, üye verdi, görevini yerine getirdi ama bunun bir de şey ayığı var tabii. Yani toplumsal meşruiyet ayığı var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamen farklı bir pozisyon alması halinde bu toplumsal meşruiyet açısından bu projenin

0: Cumhuriyet Halk Partisi açısından hani hem bu sürece zarar vermenin bütün kamuoyuna yönelik bir maliyeti olabilir, hem de DEM Parti ile müstakbel ilişkiler bakımından problemler doğurabilir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamda bir hani buradan çok sapacak bir davranış sergileyeceği kanaatinde değilim. Bir de hani kamuoyunun desteği devam ediyor ve burada önemli olan husus öyle bir noktaya gelindi ki yani bu eşikler aşıldı Seda Hanım, Tanju Hocam. Bu şimdi PKK'nın tasfiye sürecinde çerçeveyi kurup mekanizmayı işletecek hani formüller hazır, ama burada formüllerle beraber PKK'nın üzerindeki tazyiği arttırmak gerekiyor. Bu tazyik de başlangıçtaki formülü hatırlayalım. Sayın Bahçeli o yüzden o koordinatörlük adı altındaki yani ivmeyi arttıracak çözümü orada görüyor. PKK'nın kurucu ismiyle bunu yapmıştı. Çağrı vesaire üzerinden. Gene aynı şekilde PKK'nın bütün bileşenlerinin tasfiye edileceği bir hızlandırılmış sürece yönelik bir çaba var. Ben hani içerideki bu konulardan ziyade dışarıda olağanüstü bir gelişme olabilir mi? Bu endişe içerisindeyim doğrusu. İran'daki problemler de bütün hani aksamalara rağmen, bir sürü soru işaretine rağmen burada çok büyük geciktirici bir faktöre halihazırda dönüşmedi. O yüzden hani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada evet bir takım problemler dile getirebilir, eleştirebilir vesaire, ama hani onu da hatırlayacaksınız komisyonda bu konunun haricinde bir perspektifi vardı. Demokratikleşme perspektifi adı altında kendisinin karşılaştığı problemlere ihtiva eden bir demet ortaya koymuştu. Ben hani bunları belki dile getirmeye devam edecek, ama bu konunun müstakil olarak ilerleyeceği kanaatindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kanadının da burada sorumlu davranacağı kanaatindeyim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Doktor Murat Yılmaz, Profesör Doktor Tanju Tosun. Bayramın ilk gününde bu akşamı bize ayırdığınız için, NTV ekranlarında değerlendirmeleriniz için sağ olunuz efendim. Yakın planı burada bitiriyoruz. Hoşçakalın.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak.
0: Hava durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sınırlarımızın dışından haberleri paylaşacağız öncelikli olarak. Amerikan Başkanı Donald Trump kabine toplantısında kurmaylarıyla bir araya geldi. Gündeminde İran konusu da vardı. Trump henüz anlaşma imzalamadıklarını söyledi. Ayrıca Hürmüz Boğazı hakkında da konuştu. Gelin şimdi ayrıntıları öğrenelim. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm merhaba. Trump, İran'la imzalanması beklenen mutabakat zaptına dair neler söyledi, seni dinleyeceğiz şimdi.
2: Bu ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısının önemli bir kısmını İran mesajlarına ayırdı diyebiliriz. İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağı mesajını tekrarladı. Bunu sadece Amerika bizim için değil dünya için yapıyorum dedi. Bize vermek zorunda oldukları şeyleri vermeye başlıyorlar ifadesini kullandı Tahran için. Eğer bunu yaparlarsa harika olur, yapmazlarsa dedi. Hemen solundaki Savunma Bakanı Pete Hegseth'i işaret ederek o zaman solumdaki bu kişi onları bitirmek zorunda kalacak ifadesini kullandı. Tehditkar söylemini yineledi diyebiliriz. Kabine toplantısında tabii İran savaşı, onunla bağlantılı ekonomik etkiler, Amerika'da bir yandan ara seçimler yaklaşıyor. İran savaşı ve müzakereler bu bağlamda da gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump o kapsamda ara seçimleri çok fazla önemsemediğini ve seçmenin de bunu anladığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump hem Amerika'nın da müttefiki olan Umman'ı da uyardı. İran'la Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün paylaşımı konusunda İran'la bir anlaşma yapmaması yönünde. Eğer böyle bir anlaşma yaparsa da onun da hedef olabileceği gibi bir tehdit ortaya koydu. Hemen bu tehdidin ardındansa böyle bir adım atacağını zannetmiyorum Amerika'nın dedi. Hürmüz Boğazı herkese açık olacak. Kimse orayı kontrol etmeyecek. Biz izleyeceğiz, takip edeceğiz ama hiç kimse kontrol etmeyecek Hürmüz Boğazı'nı ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump İran'la yapılması olası bir anlaşmada önümüzdeki dönemde ilerlemenin Arap ülkelerinin, bölge ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesine bağlı olabileceği mesajını da tekrarladı. Hatırlanacağı üzere birkaç gün önce paylaştığı, sosyal medyadan paylaştığı uzun ve ayrıntılı mesajda da benzer mesajı vermişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da kabine toplantısında diplomasinin her zaman ilk seçenek olduğunu vurguladı. İran konusunda ilerleme sağladık. Önümüzdeki saatler, birkaç saat veya birkaç gün içerisinde daha fazla ilerleme sağlayabilecek miyiz? Bakacağız ifadesini kullandı Dışişleri Bakanı Marco Rubio da. İran basınında taslağa ilişkin bir takım iddialar yer almıştı İran devlet medyasında. Beyaz Saray ise İran devlet medyasında yer alan taslağa ilişkin bu içeriğin gerçeği, doğruyu yansıtmadığını savundu. Bu taslağın tamamen uydurma olduğunu ifade ediyor Beyaz Saray.
1: Begüm Dönmez Ersöz'ü dinledik. Şimdi bir başka noktaya uzanacağız. İran Devlet Televizyonu Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metnini yayınladı. Beyaz Saray tarafından doğru olmadığı belirtilen bu taslak metninin ayrıntılarını öğreneceğiz. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali merhaba. Metinde öne çıkan maddeler hangileri ve İran basınından metine dair hangi açıklamalar var? Neler söylersin?
3: Metin gayri resmi olarak tabii yayınlandı ancak ABD ve İran arasındaki görüşmelerde temel fikir ayrılıkları hangi konularda daha çok yoğunlaşıyor bunu da daha net görmüş oluyoruz. Öncelikli olarak bu devlet televizyonu tarafından yayınlanan taslak metin içerisinde İran'a yönelik ABD'nin uyguladığı askeri ablukanın kaldırılacağı ve karşılığında ise Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı aşacağı yer alıyordu. Bir ay içerisinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısının savaş önceki sayıya yükselteceğinin de Tahran tarafından taahhüt edildiği söz konusu haberde yer aldı. Ek olarak Hürmüz Boğazı'nın statüsü de yine bu taslakta yer alıyor ki Tahran yönetimi Boğazı'nın statüsüne ilişkin tartışmalarda geri adım da atmayacağı mesajını veriyor. Hemen kıyıda bulunan Umman ile koordineli bir şekilde müzakerelerin sürdüğü ve İran-Umman arasındaki işbirliği çerçevesinde bir hizmet bedeli karşılığında yeni bir idari statünün Hürmüz Boğazı'nda sağlanacağı da bu taslak metin içerisinde yer alıyordu. Ek olarak İran'a yönelik saldırılarda bölgeye getirilen askeri güçlerin de geri çekileceği söz konusu taslakta yer alıyordu. Aslında biz bunları daha önce Pakistan arabuluculuğunda başlayan müzakerelerde İran'ın şartları ve talepleri olarak daha önce de duyuyorduk İranlı yetkililerin ağzından. Ancak devlet televizyonu Doha'da geçtiğimiz günlerde yapılan son görüşmelerin ardından bunun taslak metin olarak yer alan konu başlıkları şeklinde duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı'ndan bir açıklama var. Trump'ın son açıklamalarına bir cevap niteliğindeydi ve Trump'ın tehditleri İran'ın kırmızı çizgilerinden geri adım atmasına neden olmayacaktır dedi ve uranyum zenginleştirme, zenginleştirilmiş uranyum elinde tutma ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması konusunda geri adım atmayacağı mesajını verdi Buse.
1: Ali Çabuk da Tahran'dan aktardığı elindeki son bilgileri, İran tarafından yapılan açıklamaları. Amerika ile İran arasında anlaşmaya yakın olunduğuna dair haberler gözleri aylardır kapalı olan Hürmüz Boğazı'na çevirdi. Denizcilik sektörü temsilcileri güvenlik kontrolleri, mayın temizliği ve yoğun trafik nedeniyle Boğaz'daki normal akışa dönüşün haftalar hatta aylar sürebileceğini belirtiyor.
0: Hürmüz'ün yeniden açılması aylar sürebilir. The New York Times yazarı Jenny Gross, Boğaz'ın yeniden açılması halinde yaklaşık 3 aydır Pasta Körfezi'nde bekleyen 1500 geminin operasyonel olarak yeniden devreye alınmasının uzun zaman alacağını belirtti. Yazara göre süreç gemilerin önceliklendirilmesi, rotaların yeniden planlanması ve yetkili kurumlarla koordinasyon gibi çok sayıda operasyonel adımı içerecek. Denizcilik sektörü temsilcileri de Boğaz'dan geçişin yeniden başlaması durumunda her gün 130'dan fazla geminin işlediği önceki trafiğe dönüşün haftalar hatta aylar sürebileceğini değerlendiriyor. Bu durumun enerji fiyatlarındaki oynaklığın kısa vadede devam edebileceğine işaret ettiği belirtiliyor. İngiliz askeri yetkililerine göre bölgede mayın riski geçiş sürecine ilişkin temel güvenlik başlıkları arasında yer alıyor. Bazı mayın türlerinin deniz tabanına yerleşerek gemi gövdelerine ciddi zarar verebilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan değerlendirmelere göre ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya donanmalarının mayın temizleme operasyonlarını devreye alması haftalar sürebilir. Bu durumun deniz sigorta maliyetini yüksek seviyede tutabileceği ifade ediliyor. Lojistik sektörü de kısa vadede tam düzelme beklemiyor. Otomotiv ve denizcilik firmalarından yetkililere göre trafik ilk aşamada normal seviyelerin yalnızca %40 ila 50'sine ulaşabilecek. Kısıtlı geçiş rejimi ve yüksek sigorta maliyetleri devam edecek.
1: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları da sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerikan Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazdı. Ülkesinin hava savunma sistemleri konusunda eksiklik yaşadığına vurgu yaparak Rusya saldırılarına karşı acil yardım istedi. Gelin şimdi ayrıntıları öğrenelim. Kiev'den Deniz Berktay karşımızda. Deniz merhaba, mektubun ayrıntılarını senden alacağız.
4: Evet, önce Batı basınında bu tarz bir haber çıktı. Yani Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin hem Amerikan Başkanı Trump'a hem de Amerikan parlamentosuna, kongreye hitaben bir mektup yazdı ve Ukrayna'nın acil hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğu konusunda ve bu geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de bunu doğruladı. Evet dedi, ben böyle bir mektup yazdım, hem Amerikan Başkanı Trump'a hem de Amerikan Kongresi'ne yazdım. Normalde bir başka ülkenin Cumhurbaşkanı'nın hem Amerikan Başkanı'na hem de Amerikan Parlamentosu'na böyle bir mektup yaparak, mektup yazarak acil yardım çağrısında bulunması çok nadir bir durumdur. Fakat bizim şu anda içinde bulunduğumuz durum nedeniyle bizim bir an önce acil bir tavır sergilememiz gerekiyor şeklinde konuştu. Dolayısıyla Zelenski'nin söylemeye çalıştığı şey şu: şu anda Rusya'nın son dönemlerde Ukrayna'ya yönelik giderek artan balistik füze saldırıları karşısında Ukrayna hava savunma sistemleri epey yetersiz kalıyor. Hatırlayacağımız bir süre en son bu geride bıraktığımız pazar günü ya da cumartesiyi pazara bağlayan gece Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 90 adet füze göndermişti. 90 adet balistik füze ve 600 civarında da kamikaze İHA göndermişti. Ve bunların her ne kadar önemli bir kısmı havada imha edilmiş olsa da diğerleri Kiev'de çok ciddi hasarı neden olmuştu. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı bütün yabancı ülkelerin ülkelere çağrıda bulunuyor ve yabancı ülkeleri Kiev'de bulunan diplomatlarını Kiev'den çekmeye çağırıyor. Ve Rusya açık bir şekilde önümüzdeki günlerde Kiev'deki çeşitli resmi binaları vurmaya hazırlandığını söylüyor. Dolayısıyla bütün bu durum karşısında ve Rusya'nın tabii bu artan hava saldırılarının birkaç nedeninin olduğu söylenebilir. Bunlardan bir tanesi Ukrayna son dönemlerde sürekli olarak Rusya'ya İHA saldırılarında bulunuyordu ve Rusya'nın başkenti Moskova'yı da rahatlıkla hedef alabilir hale gelmişti. Şu anda tabii bir taraftan Rusya Ukrayna'nın bu kapasitesini yok etmeye çalışıyor. Diğer taraftansa bir psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyor tekrar ve en son Zelenski'nin Amerikan Başkanı'na yazdığı bu mektuba bakacak olursak bu da Rusya'nın bazı amaçlarına bir şekilde ulaşmış olduğunu görüyoruz.
1: İç siyasetteki başlıklara bakacağız şimdi de. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı siyasi partiler arasında bugün gerçekleşecek bayramlaşma programlarına da yansıdı. AK Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi 3 bayramın ardından yeniden bayramlaşacak. DEM Parti, İyi Parti ve Zafer Partisi ise mutlak butlan kararına tepki göstermek için programlarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yer vermedi. Bu partiler mecliste Özgür Özel'in heyetini ziyaret edecek.
0: Siyasetin geleneği, bayramın ikinci günü partiler arası bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşecek. O ziyaretlerin ana gündem başlığı CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. AK Parti ve CHP 3 bayram sonra bayramlaşacak. AK Parti 16 partiyle karşılıklı bayram ziyaretleri yapacak. O partiler arasında CHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de var. AK Parti ve CHP belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle 3 bayramdır bayramlaşamıyordu. CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası iki parti bayramlaşma kararı aldı. CHP'nin ise bayramlaşma programları mutlak butlan tartışması gölgesinde gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İyi Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.
5: Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşır. Hani partiler gelir gelmez karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleşir.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Genel merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri meclisteki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade edecek. MHP'de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP İsrail'e DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret edecek.
1: Değerli izleyenler, bugün Kurban Bayramı'nın artık ikinci günü. İstanbul'da kurban kesim yerlerinde ilk gün yoğunluk vardı. Kurban pazarlarında alışverişi ilk güne bırakanlar fiyat düşürmek için kıyasıya bir pazarlık yaptı. Ve tüm uyarılara rağmen yine istenmeyen görüntüler de oluştu. Kaçak kesim yapanlara idari para cezası verildi.
0: Bir tarafta kesim, diğer tarafta ise satışlar devam etti. Uyarılar günler öncesinden yapılsa da kurallara uymayanlara idari para cezaları uygulandı. Görüntüler İstanbul'dan. Bayramın birinci gününde kurbanlık kesim alanlarında yoğunluk oluştu.
6: İki gün önce kaporasını verdim. Hayvanımı almaya geldim. Birazdan kesime gideceğiz.
7: Abi, ton tane oturduk ya.
0: Kesim yerleri gibi kurbanlık pazarları da yoğundu.
8: Kurbanlığı bugüne bıraktık ama yine bütçemiz el vermiyor şu anda almaya. Hala da araştırıyoruz.
9: Birinci günü geldik, aldık.
10: Ne kadar aldınız?
9: 32 bin liraya aldık.
11: Küçük baş. Pazarlık yapmıştık. Biraz uyguna geliyor evvelden alınca.
0: Bahçeli evlerdeki pazarda küçük baş 25 bin lirayla 50 bin liradan, büyük başlarsa 150 bin lirayla 400 bin liradan satılıyor.
10: Küçük baş 210 tane getirdik. Şu an 110-120 tane kadar sattık. 90 tane kadar var.
12: 160-170 mal getirmiştik. Elimizde şu an 25 tane malımız kaldı. Onu da bugün yarın inşallah satarız. Üçüncü gününe kadar satışlar sürüyor.
0: Veteriner hekimler uyarıyor. Kurbanlık alınırken dikkat edilmesi gereken kurallar var.
13: Kulak küpeleri ve dezenfeksiyon belgesiyle pasaportları mevcut mu değil mi kontrol edikten sonra alanı alıyoruz. Hayvanın tüylerinin parlak, bakışlarının canlı, kulak boynuz gibi ekstrelemenin tamam olması, ağzından burnundan herhangi bir aksidatın akmaması, hayvanın dört ayak üzerine durabilen semiz olması gerekiyor. Ayrıca hayvanların üzerinde kulaklarında bulunan küpe numarası üzerinden tarım cebimde sisteminden o numarayı sorguladıklarında bu hayvanın nerede beslendiği, hangi aşıların yapıldığı, kaç yaşında olduğu ile ilgili sağlıklı bilgilere ulaşır. Böylelikle sağlıklı bir kurban almış olur.
14: Kimlik verecek misin?
15: Vermiyorum.
14: Tamam.
0: Tüm uyarılara rağmen İstanbul'da bazı adreslerde yine istenmeyen görüntüler oluştu. Kaçak kesim yapanlara idari para cezası uygulandı. Denetimler önümüzdeki günlerde de devam edecek.
1: Bu haberle noktalıyoruz efendim. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Görüşmek dileğiyle. NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Beyüzü şarkılarına hoş geldiniz. Bugün tam anlamıyla bir Beyüzü çocuğu coşkusu yaşıyoruz. Sevgili Suat Kavuklu, ben ve sizler Beyüzü tutkunları. Zira bütün kuşakların yaşayan efsanesi ama bir yanıyla hala o moda rıhtımında, ceketi omzunda, o en havalı haliyle yürüyen o yakışıklı delikanlı ve tam bir İstanbul beyefendisi ve bir o kadar da bütün Anadolu'yu kucaklamış her anlamıyla engin bir kültür mozaiği Erol Evgin'le beraberiz bugün. Erol Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir giriş yaptın Ömer.
0: Estağfurullah.
2: Erol Bey hoş geldiniz. Gerçekten bizi o kadar ilham veriyorsunuz ki.
1: Doğaçım,
2: bizimizin en zarif beyefendilerinden birisiniz her
1: çok
2: zaman.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Üretimleriniz, o bitmeyen enerjiniz, konserleriniz, şarkılarınız. İyi ki varsınız. Biz de çok mutluyuz bugün sizi ağırladığımız için.
1: Çok teşekkür ederim. Siz de öyle. İyi ki varsınız. Biz izliyoruz programlarınızı.
0: Bizim ailenin bütün bireyleri, özellikle kızlar, ablamlar, kuzenler, çocukken kavgayla geçti çocuklukları. Benimle evlenecek, hayır benimle evlenecek diye selamlarını gönderdiler. Önce çok bir iyi. Onunla başlayalım.
1: Bu şarkıları ilk yaptığım yıllardaki 0-6 yaş grubu kız çocukları değil mi?
0: Sonrası da var, sonrası da var. Her kuşak devam etti o.
1: Konserleri de geliyorlar, sağ olsunlar.
0: Ama gerçekten biricik ve tek derler ya, o İngilizceden birebir çevirecek olursak hakikaten eşiniz benzeriniz yok ve biz bugün tabii ki Erol Evgin'i o geniş yelpazede her özelliğiyle vurgulamak istiyoruz ama bir taraftan da Beyüzü şarkılarıyla, o duyguyla tabii unutmamak lazım, bir bayram coşkusu da yaşıyoruz.
1: Evet. Evet.
0: Bayramınız kutlu olsun efendim.
1: Bayramınız kutlu olsun. Şu anda bizi izleyen izleyenlerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar diliyorum. Tüm halkımıza, herkese sağlık içinde, barış içinde, huzur içinde güzel bayramlar diliyorum. Bayramınız kutlu olsun.
2: Erol Bey, bayramlar neler hatırlatır size?
1: Bayramlar işte yani bir çocukluğu hatırlatır biliyorsunuz. Ondan sonraki yıllarda koşuşturmadan işte bayramı çok fazla yaşayamayabiliyoruz. Ama çocuklukta bayramlar çok değerli ve kıymetlidir. Çok önemli ve kıymetlidir. İşte ayakkabı çok sıkıntıydı ya, bizim doğru. Çocukluğumuzda. Annelerimiz bir şeyler diker giydirirdi bize ama ayakkabı önemliydi. O bayram öncesi bir ayakkabı alınır. Geceden de o ayakkabıyla yatılırdı bir gece önce. Ya, bayram evet. Sabahı giyilirdi falan. Bayramlar tabii milletçe kucaklaştığımız, dargınlıkları, kırgınlıkları da bir yana bıraktığımız günler. Onun için çok önemli ve değerli.
2: Biz de bugün istiyoruz ki tabii şarkılarla sizinle bir yolculuğa çıkalım. Şimdi tabii. Biliyorsunuz biz Beyüzü Şarkıları programında biraz daha böyle kıyıda köşede kalmış o mücevherleri arıyoruz aslında tabiri caizse.
1: Ya güzel tabii.
2: Ve sizin tamam. De albümlerinizde o mücevherlerden fazlasıyla var.
1: Yaşarım.
2: Çünkü bizim hani Ömer'le birlikte hep amacımız o onları hatırlatmak. Biraz bilmeyene belki de tanıştırmak. Şimdi bu şarkılarla bir hikaye tasarladık bugün sizin için.
1: Ay ne güzel.
2: İsterseniz önce bir 97 yılına gidelim. Bir devam hikayesine gidelim. Şimdi siz 97 yılında Sen Unutulacak Kadın Mısın diye muhteşem bir albüm yapmıştınız.
1: Evet.
2: Ve orada tabii yayınlanır yayınlanmaz çok ilgi gören bir şarkı vardı.
1: Evet.
2: İsterseniz gelin önce o şarkıyı bir hatırlayalım. Sonra onun üzerine nasıl onu bugüne getireceğiz ona bir bakalım.
1: Tamam tabii.

0: Tabii ki o şarkı sözlerini Doktor Selma Çuhacı'nın yazdığı, sizin evet. besteniz Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım'dı. Evet. Çok sevmiştik o şarkıyı.
1: Çok güzeldi. Çok da hoş bir klibi vardı. Evet. Benim dostum Sinan Çetin onu çekmişti. O çok çok şık bir klipti, çok güzeldi.
0: Erol Bey film gibiydi gerçekten.
1: Film gibiydi, evet, evet.
0: Şimdi öyle klipler ne yazık ki çok az görebiliyoruz.
2: Yani kliplerin klip olduğu evet. zamanlar...
1: 35 milimetreyle yani bayağı sinema filmi gibi çekmişti.
2: Evet.
1: Evet, çok iyi.
2: Hikayesi de çok
1: güzeldi. Hikayesi de güzeldi.
2: Ben evet. şöyle söyleyeyim, 97 yılında Ankara'da lise öğrencisiydim.
1: Öyle mi?
2: Yani güzel. Bu şarkı olay olmuştu.
1: Evet, evet.
2: Klip de çok ivme kazandırmıştı.
1: Evet, evet, evet. Düzenlemesini de Firuz İsmailov, benim orkestra şefim.
0: Ya. Evet, ve hala yapmıştı. Değil mi?
1: Hala çalışıyoruz onunla. Aradan 28 yıl sonra, geçen ya. Yıl, Öpseydin Yaralarımdan diye...
0: İşte yine tam da ona geçti.
1: Aynı makamda bir şarkı yaptık. Evet.
0: Şimdi evet. biz tabii evet. bu şarkıyı çok sevdik. Altın Düetler'de Sezen Aksu'yla da düet yaptığınız çok güzel oldu. Hala seviyoruz ama evet. tabii ki o sırada şeyi tahmin edemezdik. Bu şarkının bir devamı geleceğini.
1: Ya, evet,
0: hem
1: evet.
0: sözel olarak hem video klip olarak Öpseydin Yaralarımdan.
1: Evet. O klip de güzel oldu. Çok iyi oldu. Veli Kuzu görüntü yönetmeniydi. Ecem Gündoğdu çekti klibi. Ona da çok özendik. Yani ilk klipten de bazı sahneleri Sinan'ın evet, izniyle kullandık.
0: Yeni isterseniz bu güzel günde o kliple başlayalım.
1: Tamam. Haydi bakalım.
3: Geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi

0: Ne kadar güçlü bir söz. Biz daha önce sizle bunu konuşmuştuk. Öpseydin yaralarımdan ve Erol Bey, bu bir iltifat değil. Hakikaten siz 10 yıllardır bizim yaralarımızdan öpüyorsunuz. Ah,
1: teşekkür ederim.
0: Şifa veriyorsunuz. Teşekkür iyileştiriyorsunuz. Ederim. Daha da güzeli, tamam ben bunu yaptım, daha ne yapayım demiyorsunuz. Devam ediyoruz.
1: Devam ediyoruz, evet.
0: Şimdi devam eden bir hikayeydi. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Öpseydin yaralarımdan, hikaye devam ediyor.
1: Evet, evet.
0: Neler bekliyor bizi?
1: Ben şimdi yeni besteler yapıyorum. Onları sunmak hoşuma gidiyor. Devam ediyor hikaye yani. Çiğdem Talun, Melih Kibar'la çalıştığım yıllarda. Şöyle diyeyim, müziğe ilk başladığım yıllarda ben kendim yazıyordum sözlerimi, müziklerimin çoğunu. Sonra Çiğdem'le tanıştım. Melih'le, Çiğdem'le hakikaten 8 yıl muhteşem bir dönem yaşadık.
2: Evet, muhteşem.
1: Türk müziğine çok güzel eserler armağan etti arkadaşlarım. Evet. Onları, Çiğdem'i kaybettikten sonra şairlerin dizelerine sarıldım. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun Sitemini bestelemiştim. Daha başka şiirler besteledim. Sonra Doktor Selma Çuvacı ile tanıştım. İşte Ben imkansız Aşklar için Yaratılmışım ilk çalışmamızdır 28 yıl önce. Onunla da 28 yıldır birlikte çalışıyoruz. O söz yazıyor, ben besteliyorum. Bazen ben besteliyorum, o yazıyor. Beste yapmak beni hem çok dinlendiriyor hem de işte iz bırakmak gibi yani. Düşünüyorum. Şimdi geçenlerde bir düşündüm, yayınlanmış 50 kadar bestem varmış. Evet. Onları bir double albümde, çiftli bir albümde toplamak istedim. Onları hazırladım. Aşağı yukarı 20 tanesini seçtim, 20 şarkıyı. Sonbaharda herhalde olur bu. Bir albüm yapacağım, çiftli bir albüm, iki albüm bir arada olacak. Adını da besteleriyle Erol Evgin. Alt başlıkta Ben imkansız Aşklar için Yaratılmışım olacak. En çok sevileni o olmuştu çünkü. Yeni şarkılar da var tabii. Şimdi Yalansa Yalan diye bir şarkı yaptım. Onu da önümüzdeki günlerde çok sevilen bir sinema tiyatro sanatçısıyla birlikte belki seslendireceğim.
0: Öyle mi?
1: Birlikte söyleyeceğiz ama daha proje halinde.
0: Alamayacağız galiba.
1: Tam söylemeyeyim. Evet, evet. Peki. Proje halinde. Yani üretmek beni çok canlı ve diri tutuyor.
2: Peki Erol Bey, bu tabii besteleriyle Erol Evgin albümü bizi çok heyecanlandırdı duyduğumuz andan itibaren. Evet. Burada peki böyle birkaç şarkı örneği ve ipucu verebilir miyiz? Neler olacak mesela?
1: Tabii tabii. Şurada bir listem var. Oradan size söyleyeyim biraz. Tabii Ben imkansız Aşklar için Yaratılmışım var. Son şarkım Varsa Yoksa Sen, son yayınlanan şarkım. Öpseydin Yaralarımdan var. Sitem var, Bedir Rahmi'nin evet. Şiiri.
2: Çok güzel.
1: Neden var? Selma'nın sözleriyle. Bir şarkı daha söyle, Beyaz Yelkenli var. Beyaz Yelkenli benim çok sevdiğim bir şarkım. İbadetim var. Onu da Murat'la birlikte bestelemiştik. Murat Evgen'le birlikte.
0: Öyle mi?
1: Murat'ın biliyorsunuz yurt dışında şimdi evet, Amerika'da evet. Filan büyük süksesi var.
0: Ödüller. Evet, platformlarda büyük sükseler.
1: Dizilere şarkı veriyor evet, Amerika'da.
0: Murat evet. Evgin, evet.
1: Her Şey Serbest Bu Gece var. İkinci şeyde de Gençliğimi Yaşıyorum diye bir şarkı var. Çok enteresandır. Çiğdem Talu son günlerinde 4 satır yazdı. Hmm. O 4 satırı tamamlayamadı. Yani. Sonra ben onunla o 4 satırı Zeynep Talu'ya verdim. Hmm. Bunu tamamla, şarkı yapalım demiştim. Gençliğimi Yaşıyorum.
2: Ne kadar?
1: O da çok ilginç bir şarkı. Yürekli Kadın diye bir şarkımız var. Yine Selma'nın sözleriyle. Sağlığında Aysel Gürel'le hiç çalışamamıştım ben. Evet. Ama rahmetli olduktan sonra onun Ne Hazandayım Ne Bahardayım diye bir sözünü besteledim. Sen Unutulacak Kadın Mısın var. O da tabii bir kült bir şarkı. Sana Hastayım diye bir şarkı var. Sözünün müziği bana ait.
0: Öyle mi?
1: Dilara var. O da güzel bir şarkı.
2: Ne güzel bir şarkıdır.
0: Ne güzeldir o.
1: Evet.
0: Çok benim güzel. Kuzenimin ismi Dilara, o şarkıdan.
1: Öyle mi? Aa, ne enteresan. Gerçekten. Öyle çok çocuk varmış. Şimdi Nazım Hikmet'in bir şiirini bestelemiştim yıllar önce. Bir Yaz Yağmuru. O da güzeldir. Kalbimi kırdın da gönül almadın. Yine sözü müziği bana ait. Al Kurtar Beni, Bekir Sıtkı Erdoğan. Şair Bekir Sıtkı evet. Erdoğan'ın sözleriyle. Yine Yalan diye bir şarkı var. 73 yılında yaptığım Gurbet Türküsü diye bir şarkı. Sözü müziği bana ait.
2: Evet, o çok güzeldi.
1: Güzel bir şarkı. Onu da koydum. Gerçekten. Bir de Bir Sevda Masalı programının jenerik müziği de benimdi. Ya, onu da koydum.
2: Gerçekten.
1: Böyle güzel.
3: Sizin de o değil mi?
1: Benimdi evet. Ya. 21 tane şarkı var. İşte bunu sonbahara düşünüyorum çıkarmak.
2: Şimdi biz tabii repertuarı burada öğrenmiş olduk ama biraz böyle bir tahmin de ediyorduk. Acaba o şarkı olur mu olmaz mı? Biz böyle size iki şarkı hazırlamıştık. Biraz bizim böyle sevdiklerimiz. Evet. Çok arzu ettiğimiz bu albümde. Şimdi alıyoruz ki o haberi, bu albümde olacaklar.
1: Hangisi?
2: Sen Unutulacak Kadın Mısın? Beyaz Yelkenli.
1: Beyaz Yelkenli.
3: Beyaz Yelkenli.
1: Biz böyle o çok güzeldir ya.
2: Size bu iki şarkıyı hazırladık ve diyorduk ki inşallah bu albümde
1: olur değil mi?
2: Vardır tamam. Diye hayal ediyorduk ama
1: müjdeyi verdiniz.
2: Tamam, almış olduk. Çok.
3: Diyoruz ki evet, Erol Evgin her zaman rahmetli Çiğdem Talu, Melih Kibar, Nur içinde yatsınlar. Mütemmim cüzünüz oldu onlar sizin.
1: Evet.
3: Ve hep birbirinizi yükselttiğiniz, her zaman gururla, sevgiyle. Ama sizin bestekar yönünüzü daha çok tanımaya hakkımız var ve bu eserler
1: çok teşekkür ederim.
3: Sizin o güçlü yönünüzü yeniden hatırlatacağı
1: için. Ne güzel, teşekkür.
3: Ve biz onları biliyoruz.
2: Evet.
1: Aynen.
3: Beyüzü çocukları biliyor onu.
2: Aynen evet. O yüzden çok biz daha mutluyuz, daha kıvançlıyız. Hadi gelin o iki şarkıyla devam edelim.
1: Evet.

0: Beyaz Yelkenli'den indik. Şimdi Beyüzü iskelesindeyiz.
1: Güzel.
0: Erol Bey. Tabii Beyüzü sizin A100'leri ayrı, B100'leri ayrı. Hepsi bizim gönlümüzde mücevher gibi şuramızda. Fakat
1: teşekkür ederim.
0: Sizin B100'leriniz, yani sizin gönlünüzde yer etmiş. Ya da teknik olarak B100'ü demeyelim de
2: biraz o ruhu taşıyan diyebiliriz.
0: İyi görmediğini düşündüğümüz. Evet. Bilenin bildiği, kıyıda köşede kalmış. Hangi eseri söyleyebilirsiniz?
1: Ya, çok kıyıda köşede kalmadı ama daha çok duyulmalı diye düşünüyorum. Murat Evgin'in Şehit diye bir şarkısı vardır. Anadolu'nun birçok yerinden sazla çalınıp Murat'a yollarlar o şarkıyı.
0: Ne diyorsun?
1: Genç delikanlılar sazlarıyla çalarlar. Asker ocaklarında erler, asker kardeşlerimiz çalıp Murat'a yollarlar. Hani o şarkının daha çok duyulmasını isterim. Şehit. Hülya Koçyiğit'le birlikte bir klip çekmişti o parçaya. Çok güzel bir şarkıdır.

0: Erol Bey, tabii siz kariyerinizde sevdiğiniz şarkıları, yani başka yorumcuların söylediği şarkıları bir projede bir araya getirdiniz.
1: Evet.
0: 2019'da başlayan.
1: Sevdiklerim diye değil mi?
0: Evet, aynen, iki albümde o.
1: İki albüm.
0: Orada Sezen Aksu'dan ve Nükhet Duru'dan duyduğumuz o ilk şarkıları sizin dokunuşunuzla biz dinledik.
1: Evet.
0: Şimdi o albümden size bir şarkı seçmek istedik. Şimdi evet, tabii o isim sizin aslında yeni dostlarınızdan diyelim.
1: Evet.
0: Sezen Aksu kadar belki maziniz eski değil ama onunla Ateşle oynamayı söylemiştiniz Sıla. Ve bu Sevdiklerim albümünde de ondan Yan Benimle'yi yorumladınız. Ya sormak isterim, yani nasıl bir buluşma oldu o Ateşle Oynamadan itibaren?
1: Ya, evet,
0: Sıla
1: evet,
0: nasıl bir yer etti gönlünüzde?
1: Evet, sevgili albümünde? Sıla. Sıla'nın ben çok istedim Sıla'yla bir düet yapmak. Bu Altın Düetler, birinci Altın Tabii. Düetler albümü. 1 milyar kez izlenmiş. Dün baktım.
0: Wow.
1: Şeyde.
2: Nasıl bir rakam?
1: Evet, 1 milyar kez. Yani bütün albüm. Sıla ile yaptığımız Ateşle Oynama 200 milyon wow. da duruyor. O da çok büyük bir rakam tabii. Çok beğendiğim bir ses Sıla. Sevdiğim bir sanatçıydı. Tanışınca da insan olarak da çok sevdim. Telefonda konuştuk. Ateşle Oynama dedi. Doğrusunu söylersem o parçayı tam koyar mıydım, koymaz mıydım bilmiyordum. Ama Sıla böyle deyince bir bildiği vardır dedim. Tamam peki dedim. Onu müthiş yorumladı Sıla. Ben de fena söylemedim. Güzel.
0: Çok
1: birlikte güzel oldu. Güzel de bir şey yaptık. Güzel de bir klip çektik.
2: Evet.
1: Rahşan Gülşan çekti klibi. Sıla'nın bir konserine ben konuk oldum. Sürpriz konuk. Orada
0: ben oradaydım çok.
1: Orada mıydın ya?
0: Evet.
1: Güzeldi.

0: müthiş bir şarkı oldu.
1: Yok be, aslında Ateş'le oynama da biraz yıllar içinde bir bey yüzüne dönüştü gibi oldu. Yani tam böyle aslında hakkını bu düetle buldu diyebilir miyiz?
0: Evet evet, daha önce Sezen Aksu'nun bestesidir Ateş'le evet, oynama. Tabii. Sözü müziği Sezen'e ait. Yıllar önce ben onu yapmıştım. Bu B yüzüydü o zaman. Sonra A yüzü oldu. Sonra, şarkı evet, Sıla'yla tekrar söyleyince.
2: Terfi mi etti diyelim.
1: Evet. Şarkıların böyle bir yolculuğu oluyor kendi içinde.
0: Ya doğru.
1: Kaderi oluyor.
0: Evet evet.
1: Zamanı oluyor belki de.
0: Şarkılar müthiş tabii canım.
1: Peki bu albümde, Sevdiklerim albümünde Yan Benimle'yi söylemeye nasıl karar verdiniz?
0: Bir Sıla şarkısı koymak istedim. Şarkıların içinden onu seçtim. Yan Benimle'yi çok şeyi olan, böyle gücü olan bir şarkı. İçinde power şeyi olan, dinamiği, enerjisi yüksek bir şarkı. Ben de onun hakkını vermeye çalıştım.
1: O albüme de çok hoş klipler çekmiştiniz.
0: Evet.
1: Eskiköy'deki evinizde.
0: Evet.
1: Şimdi gelin isterseniz o evinize konuk olalım.
0: Tamam.
1: Sizden bir Yan Benimle.
2: Evet. Yadeyi ziyaret yapalım.
0: Siz tabii tabii.
2: Sıra bizde. Bekleriz. Şimdiden gelelim.
0: O kliplerin hepsini bir gün içinde çektik. Sabah başladık. Gerçekten. Akşama kadar. 10 şarkı falandı yani.
1: Evet,
0: hepsine
1: evet.
0: Böyle bir orkestramla birlikte çaldık, söyledik. Güzel oldu.

dayandım. Erbabım aşkıma de, madem yasaklar namahrem.

0: Gerçekten de sizden dinlemek başka bir keyifti Yan Benimle'yi. Erol Bey, şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken bize hediye gibi geldiniz. Öncelikle onu söylememiz lazım. Size çok teşekkür ediyoruz. Biz de dedik ki biz nasıl bir hediye verebiliriz Erol Evgin'e? Bunun için arşivlere daldık. Erol Evgin Show'a gittik. Orada çok değerli sanatçı konuklarını ağırlamıştınız, biliyoruz. Oradan tam bir B100'ü şarkısı seçtik size.
1: Aynı bizden güzel. Ne hediye gelir? Yine bir şarkı.
2: Aynı güzel, B100 çok şarkısı. Güzel. 30 yıl öncesine gittiniz yani.
0: Evet, aynen öyle.
2: Çok güzel.
0: Şimdi sizin o Sezen Aksu'yla yaptığınız albümde Ateşle Oynama vardı, Kara Gözlerinden Yas vardı, Yeter vardı. Bunlar çok güzel şarkılardı.
1: Güzel.
0: Ama bir şarkı daha vardı orada. İşte gerçekten B100'ü severlerin bildiği. Hatta bir süre o şarkıyı biz keşfedip birbirimize bile söylemedik. Yani bize kalsın diye sakladığımız böyle şarkılardan biriydi.
1: Bu oluyor değil mi? Kıskanıyoruz bu.
2: Tabii. Bende kalsın. Bende kalsın dediniz. Gerçekten benim de öyle bestelerim var. Bende kalsın diyorum.
0: Gerçekten öyle bir tatlı kıskançlığımız olmuştu. Şimdi o program, Sezen Aksu'yu konuk ediyorsunuz siz 95 yılında.
2: Evet.
0: Ve bu şarkıyı da birlikte söylüyorsunuz. Hatta şarkının hikayesine dair de o programda ilk defa anlattığınız bir bölüm var. Gelin hep beraber.
2: Bir küçük şey anlatayım, anekdot. Sezen bir gün bize gelmişti, yıllar önce. Bahar böyle. Bahar dalları da işte yeşermeye başlamış, çiçekler açıyor filan. Ben de şaka olsun diye. Ey kuru dallara can veren Allah'ım, bizi de göreceksin elbet demişti.
0: Ona da
2: Sezen'e Sezen bayıldı bu söze. Hemen oturdu şarkı. Bir şarkı yaptı. Ben de onu söylemiştim.
0: Evet, onu da
2: bir başka programda yaparız onu da.
0: Bir daha biz daha ölmedik.
2: Biz daha ölmedik diye. Evet,
0: ona da şarkı yaptı. Şimdi gelin isterseniz o programa gidelim. Orada tamam. Sezen Aksu ile birlikte Seçilmiş Hayatları söylemiştiniz.
2: Tamam.
0: O kaydı biz size hediye edelim.
2: Evet, Sezen'e de çok sevgiler buradan. Sezenciğim, öpüyorum seni.

bir oyun bu. Bıkmadan, usanmadan aynı rolü oynuyoruz. Burasını hiç unutmuyorum.

0: ne güzel,
1: güzel bir programmış program ya.
0: Yani Erol Evgin Show'a bir gerçekten parantez açalım. Bütün yayıncılar için örnek olacak.
1: Aha canım, çok teşekkür ederim.
0: Ne yaparsanız güzel yaparsınız. Onu biliyoruz ederim. Ama yani ona bir şapka çıkar.
1: Ömerciğim çok teşekkür
2: ederim. Ama şarkının ne kadar güzelmiş değil mi Erol Bey? Çok güzel söylemişsiniz.
0: Kıymetli biz Erol Evgin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seçilmiş hayatlar diyor şarkıda, hikayede. Ama siz kendi hayatınızı kendiniz yazdınız. Ve bizim hayatımızı da iyileştirdiniz.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Seçebildiğimiz ve seçemediğimiz ne varsa iyileştirdiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz Beyüzü çocukları olarak.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
2: Erol Bey çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
2: İyi ki varsınız.
1: Ederim. Tekrar bizi izleyenlerin bayramlarını içten, en içten duygularımla kutluyorum.

NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak. Hava durumu. Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 1. NTV Radyo.
1: NTV Haber Merkezi'nden iyi bayramlar. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da karşıladı. Bayram namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan namaz çıkışı konuştu. Gazze'de yaşananlara dikkat çekti.
2: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazı için İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Camii'ndeydi. Erdoğan namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra kameralar karşısına geçti. Gazze'deki İsrail soykırımına bir kez daha tepki gösterdi.
2: Bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin bayramını kutladı. Birlik, beraberlik mesajı verdi.
2: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor.
3: Erdoğan'ın bayram boyunca İstanbul'da olması ve bazı programlara katılması bekleniyor.
1: Mutlak butlan sonrasındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelişmeler dikkatle izleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu merakla beklenen kurultay sürecine ilişkin ilk mesajını verdi. Önce tedbir kalkmalı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin tahliyesi sırasında çıkan görüntülere ilişkinse Özgür Özel ve ekibini eleştirdi.
4: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidilecek sorusuna bu yanıtı verdi. Önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin başvuruları üzerine polis tarafından tahliye edilmesi hakkında da ilk kez konuştu.
4: İçim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Herkes yasalara uygun ve uymak zorundadır değerli arkadaşlarım. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne giremiyor? Bir akıl tutulması var.
5: Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 2 milyon üyeyle genel başkan seçimi önerisine de olumsuz yanıt verdi.
4: Genel başkanı nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
5: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşebileceğini söyledi. Görüşme yüz yüze olur mu sorusuna niye görüşmeyelim biz düşman değiliz yanıtını verdi. Yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediye başkanlarının CHP üyeliklerinin askıya alınacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu o iddiayı da değerlendirdi.
4: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecine ilişkin açıklamalarına Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını söyledi. Parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin de net mesajlar verdi. İzleyin.
5: CHP'yi mahkeme kararları değil CHP'nin kendisi şekillendirir. Tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle cevap verdi. Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ne zaman yapılacak sorusuna, tedbir kararı kalkınca kurultaya en kısa sürede gideceğiz demişti. Sözcü TV'ye konuşan Özel, olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir dedi. Özel, mesele niyet meselesidir ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin de konuştu.
6: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir demişti. Ayrıca Genel Başkan'ın seçileceği Büyük Kongre'nin 9 Eylül'de yapılmasını önermişti. Özgür Özel, Bahçeli'nin o sözlerini de değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi kendi sürecini yürütecek, kendi kararlarını verecek dedi.
1: Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde tedbir kararı ne zaman kalkar? Yasal süreç ne zaman tamamlanır? Hukukçulara göre bu süreç için en az 6 ay gerekiyor. Nedenlerini dinleyeceğiz şimdi haberde.
7: Şimdi tabii tedbir kararını kaldırmaya yetkili şu andaki merci Yargıtay. Yargıtay'a başvuran Özgür Özel ve arkadaşlarının talebinin ya kabulü ya da reddi yönünde sanıyorum 6 ile 8 ay arasında bir süre öngörülebilir.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay yapmak için önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Bu konuda son sözü Yargıtay söyleyecek. Peki süreç ne kadar sürebilir?
7: Tabii meselenin çok siyasi boyutu itibariyle hem kapsamlı hem de sonuçları itibariyle ağır bir karar olduğu için tedbir kararı takvim olarak eğer uygunsa öne çekme ihtimali de vardır tabii.
8: Çünkü siyasi tarihin önemli bir dava olduğu için 6 ay ile 1,5 yıllık bir süre içerisinde sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz.
5: Hukukçulara göre Yargıtay'da temiz incelemesinin duruşmalı yapılması durumunda karar süresi hızlanabilir.
8: Cumhuriyet Halk Partililer bu sürecin Yargıtay'da hızlanmasını istiyorsa bu Yargıtay incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasını talep ederek sürenin çok hızlı şekilde istemesini sağlayabilirler.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, taraflara zorlu sürecin en az hasarla atlatılmasına yönelik tavsiyelerde bulundu. Kurultay tarihi için partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü işaret etti.
9: Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi'nde yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti dedi. MHP lideri Türk Gün gazetesine konuştu. Mahkeme kararı ortadadır. CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyen Bahçeli, sürecin başlatılarak kurultayın uygun bir tarihte yapılmasını önerdi. Bize göre bu tarih, partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir dedi. Bahçeli sağduyu çağrısında bulundu.
10: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı. Şeffaf bir kamu iletişimi gerçekleşmelidir.
9: MHP lideri mevcut üye yapısının yenilenerek yolsuzluk, usulsüzlük ve ahlaksızlığa bulaşmış üyelerin temizlenmesi gerektiğini belirtti.
10: MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk da doğuracaktır.
9: MHP lideri CHP içindeki gerilimin sokağa taşmasından duyduğu endişeyi de dile getirdi.
10: İç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu süreçte CHP üzerinden Türk siyasetinin istikrarsızlığa sürüklenmesi kabul edilmeyecek bir durumdur. Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan CHP'de mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.
9: Bahçeli, beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş ve yüklerinden arınmış bir CHP dedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı siyasi partiler arasında bugün yapılacak bayramlaşma programlarına da yansıdı. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi 3 bayramın ardından yeniden bayramlaşacak. DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi ise mutlak butlan kararına tepki için programlarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yer vermedi. Bu partiler mecliste Özgür Özel'in heyetini ziyaret edecek.
5: Siyasetin geleneği, bayramın ikinci günü partiler arası bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşecek. O ziyaretlerin ana gündem başlığı CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. AK Parti ve CHP 3 bayram sonra bayramlaşacak. AK Parti 16 partiyle karşılıklı bayram ziyaretleri yapacak. O partiler arasında CHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de var. AK Parti ve CHP belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle 3 bayramdır bayramlaşamıyordu. CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası 2 parti bayramlaşma kararı aldı. CHP'nin ise bayramlaşma programları mutlak butlan tartışması gölgesinde gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.
4: Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşır. Hani partiler gelir gelmez karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleşir.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Genel merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri meclisteki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade edecek. MHP'de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP, İsrail'e DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret edecek.
1: Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kurban kesim yerlerinde yoğunluk vardı. Kurban pazarlarında da alışverişi ilk güne bırakanlar fiyat düşürmek için kıyasıya pazarlık etti. Tüm uyarılara rağmen yine istenmeyen görüntüler de oluştu. Kaçak kesim yapılanlara da idari para cezası kesildi.
5: Bir tarafta kesim, diğer tarafta ise satışlar devam etti. Uyarılar günler öncesinden yapılsa da kurallara uymayanlara idari para cezaları uygulandı. Görüntüler İstanbul'dan. Bayramın birinci gününde kurbanlık kesim alanlarında yoğunluk oluştu.
11: 2 gün önce kaporasını verdim, hayvanımı almaya geldim. Birazdan kesime gideceğiz.
12: Abi, tortan oturduk ya.
5: Kesim yerleri gibi kurbanlık pazarları da yoğundu.
13: Kurbanını bugüne bıraktık ama yine bütçemiz el vermiyor şu anda almaya. Hala da araştırıyoruz.
14: Birinci günü geldik, aldık.
15: Ne kadar aldınız?
14: 32 bin liraya aldık.
16: Küçük baş. Pazarlık yapmıştık. Biraz uyguna geliyor evvelden alınca.
5: Bahçeli evlerdeki pazarda küçük baş 25 bin lirayla 50 bin liradan, büyük başlarsa 150 bin lirayla 400 bin liradan satılıyor.
17: Küçük baş 210 tane getirdik. Şu an 110-120 tane kadar sattık. 90 tane kadar var.
18: 160-170 mal getirmiştik. Elimizde şu an 25 tane malımız kaldı. Onu da bugün yarın inşallah satarız. Üçüncü gününe kadar satışlar sürüyor.
5: Veteriner hekimler uyarıyor. Kurbanlık alınırken dikkat edilmesi gereken kurallar var.
19: Kulak küpeleri ve dezenfeksiyon belgesiyle pasaportları mevcut mu değil mi kontrol edikten sonra alanı alıyoruz. Hayvanın tüylerinin parlak, bakışlarının canlı, kulak boynuz gibi ekstrelemenin tamam olması, ağzından burnundan herhangi bir aksidatın akmaması, hayvanın 4 ayak üzerine durabilen semiz olması gerekiyor. Ayrıca hayvanların üzerinde kulaklarında bulunan küpe numarası üzerinden tarım cebimde sisteminden o numarayı sorguladıklarında bu hayvanın nerede beslendiği, hangi aşıların yapıldığı, kaç yaşında olduğu ile ilgili sağlıklı bilgilere ulaşır. Böylelikle sağlıklı bir kurban almış olur.
20: Kimlik verecek misin?
21: Vermiyorum.
20: Tamam.
5: Tüm uyarılara rağmen İstanbul'da bazı adreslerde yine istenmeyen görüntüler oluştu. Kaçak kesim yapanlara idari para cezası uygulandı. Denetimler önümüzdeki günlerde de devam edecek.
1: Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda acil servisler yine acemi kasaplarla doldu. Kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti. Erzurum'da kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bayramın ilk günü 13.513 kişinin yaralandığını açıkladı.
20: acemi kasap amcamın nasıl diyeyim size, ileri kesim teknikleriyle beraber elimizi kesmiş bulunmaktayız.
21: Bana bir dert mi sallamaz mı? Aramızda bayağı uzun bu. Yani ne sahne söylüyorum, kolumu görmüş iki yerimden.
5: Elinden, bacağından yaralanan da oldu, kurbanlıkların saldırısına uğrayan da. Hastanelerin acil servisleri bu kurban bayramında da acemi kasaplarla doldu.
22: Geçmiş olsun.
5: Eyvallah. Türkiye genelinde onlarca kişi kurban keserken kendini yaraladı. Erzurum ve Trabzon'da kurban kesen iki kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
23: Çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
24: Hayvan ayağın tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
25: Kendi hayvanımızı kesiyorduk.
26: Bir anda
25: bıçak kaydı. Son hamlede kaydı.
5: Türkiye'nin dört bir yanında kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelerin yolunu tuttu. Kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyenler ya hayvan darbesiyle ya da bıçakla yaralandı. Hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştu. Birçok ilde manzara aynıydı.
27: Geçmiş olsun.
28: Bıçak kesti.
27: Ben kasabım dedi. 13 dakikada dedi kurbanı dedi kesikleri atacağım, hepsini parçalayacağım dedi. Biz de inandık. Geri baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
29: O çaktan vuracak. Kapıyı bir kaldırdı.
5: Acil servislerde müdahale edilen acemi kasaplar pansuman yapıldıktan ya da dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi.
1: Ve sınırlarımızın dışından haberler aktaracağız şimdi de. İran Devlet Televizyonu İRIB, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metnini yayınladı. Washington'dansa konuya dair yalanlama geldi. Diğer yandan Amerikan Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da kabine toplantısı düzenledi. Toplantının ana gündem maddelerinden biri İran'dı. Ayrıntılar haberde.
30: İran anlaşmaya kararlı ancak henüz o noktada değiliz. İran anlaşması iyi değil, mükemmel olmalı. Tüm bunları kötü bir anlaşma için yapmadık.
10: İran'la görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz bir anlaşmaya varmadıklarını söyledi. Gündemdeki Hürmüz Boğazı ve zenginleştirilmiş uranyuma dair mesaj verdi. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da kabinesiyle bir araya geldi. İran hakkında soruları yanıtlayan Trump Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi.
30: Doğru zamanda Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sağlayacağız. Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek. Herkese açık olacak. İran'la yapılacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı hemen açılacak.
10: İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan Trump, bunun Çin'e ya da Rusya'ya gönderilmesini istemediğini sözlerine ekledi. ABD Başkanı İran'la anlaşmaları karşılığında bölge ülkelerinin İbrahim anlaşmalarına katılmalarını şart koştu. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerlerinin İbrahim anlaşmalarına katılmasını istiyorum. Bize borçlu olduklarını düşünüyorum. Eğer imzalamazlarsa İran anlaşmasını yapmamız gerektiğinden emin değilim ifadelerini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri halihazırda İbrahim anlaşmalarına taraf ülkelerden biri. Trump kabine toplantısı öncesi ABD basınından PBS'e konuştu. İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçmesinin ülkenin yaptırımlarından kurtulmasına yetmeyeceğini söyledi. Diğer yandan İran Devlet Televizyonu imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metnini paylaştı. Taslağa göre Amerikan güçleri İran yakınından çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari transit gemi sayısını bir ay içinde savaştan önceki seviyeye geri döndürmeyi taahhüt etti. Askeri gemilerin anlaşma taslağında yer almadığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi trafiği ve rotası İran tarafından Umman'la işbirliğiyle yönetilecek. 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılırsa anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bağlayıcı hale getirilecek. Ancak Beyaz Saray'dan bu habere yalanlama geldi. Yapılan açıklamada İran medyası tarafından servis edilen haberin doğru olmadığı ve tamamen uydurma olduğu öne sürüldü. İran medyasından Fars Haber Ajansı, Trump'ın İran'a baskı yapmak amacıyla anlaşmanın tamamlandığını, tek taraflı ilan etme ihtimali olduğunu yazdı. Tasnim Haber Ajansı ise mutabakat zaptındaki bazı maddeler ve ifadeler üzerindeki anlaşmazlıkların sürdüğünü haber yaptı. Son günlerde sağlanan ilerlemeye rağmen bazı maddeler, kelimeler ve ifadeler üzerine hala anlaşmazlık var. Taraflar arasında mesaj alışverişi devam ediyor denildi.
1: İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının yeni lideri Muhammed Avde'nin öldürüldüğünü açıkladı. Saldırı Gazze kentinin Rimay mahallesinde bir evin üst katına yapıldı. Gazze sağlık yetkilileri saldırıda biri kadın 6 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Hamas'tan da saldırıya dair açıklama geldi. Muhammed Avde'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Reuters haber ajansına konuşan bir yakını da Avde'nin eşi ve oğluyla birlikte öldüğünü söyledi. Muhammed Avde yaklaşık bir hafta önce 15 Mayıs'ta öldürülen İzzettin Haddad'ın yerine Kassam Tugaylarının başına getirilmişti. İsrail'e göre Avde 7 Ekim saldırılarında Hamas'ın istihbarat biriminden sorumluydu. Yunanistan'da eski başbakan Alexis Tsipras yeni bir parti kurarak siyasete geri döndü. 51 yaşındaki solcu siyasetçi sosyal demokratları, radikal solcuları ve yeşilleri tek çatı altında birleştirmeyi hedefliyor. Tsipras kısa adı Elas olan Yunan Sol İttifak Partisi'nin otoriterlik ve yolsuzlukla mücadele edeceğini söyledi. 2025'te Yunanistan derin ekonomik kriz yaşarken iktidara gelmişti. Radikal komünist bir geçmişi olan Tsipras, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu IMF ile çatışmış, sonunda Atina'nın önüne konulan kurtarma paketini imzalamıştı. Tsipras, Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in lideri olduğu Muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'ne üst üste seçim kaybetti. 3 yıl önceki son yenilgisinin ardından parti liderliğinden ve milletvekilliğinden istifa etti. Tsipras şimdi Mitsotakis'i koltuğundan edecek lider olarak siyaset sahnesine geri dönüyor. Sporun gündemine de bakalım. 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe futbol takımı kafilesine Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosya yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi ve daha önce verilen takipsizlik kararını kanun yararına bozdu.
5: 2015 yılında Fenerbahçe kafilesine düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi. Ardından takipsizlik kararını kanun yararına bozdu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
0: Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı.
5: Akın Gürlek, soruşturmaya verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirileceğini belirtti.
0: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.
5: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen sevk yazısında delillerin şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerektirir nitelikte olduğu vurgulandı. Delillerin mahkemede değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı. 4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi Trabzon Havalimanı'na giderken 22.15 sularında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. 7 Nisan 2015 tarihinde iki kişi gözaltına alınmış, iddiaları reddeden şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, sonrasında da soruşturma hakkında takipsizlik kararı çıkmıştı.
1: Fenerbahçe kafilesine yönelik 2015'te Trabzon'da yapılan silahlı saldırıya ilişkin dosyanın yeniden açılması hukukçulara göre çok önemli bir karar. Kararı NTV'ye değerlendiren hukukçular, soruşturmaya neden takipsizlik kararı verildiğinin de incelineceği görüşünde.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımına Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyaya verilen takipsizliği kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 5 yıl sürmüştü.
2: Tarihi ve çok kıymetli bir gelişme. 5 Mayıs 2026 ayında Anayasa Mahkemesi Fenerbahçe'nin etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle yaptığı başvuruda yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar vermişti. Bakanlığın bu karardan hemen sonra kanun yararına bozma yoluna gitmesi devletin maddi gerçeğe ulaşma konusunda kararlılığını ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının da ötesine geçildiğini gösteriyor.
5: Hukukçular alınan bu kararla soruşturmaya neden takipsizlik kararı verildiğinin de inceleneceği görüşünde.
2: İki kişinin kafasına göre bir araya gelip saldırması iradesiyle olacak bir dosya gibi değil. Büyük ihtimalle bu dosyaya müdahil olmuş veyahut da bu kadar uzun süre netice alınmamasına sebep olmuş herkesin tüm kayıtları, iletişimleri ve birbirleriyle olan irtibatları gözden geçirilecek.
5: Fenerbahçe'nin hukuk işlerinden sorumlu eski yöneticisi Fethi Pekin de NTV'ye değerlendirmelerde bulundu.
3: 11 yıl geçmiş üzerinden, dile kolay. Dosya ilgili bilgi sahibi olabilmek için bile gizlilik kararının kalkmasını bekledik yıllarca. O ilk yazılan polis fezlekesindeki, polis raporundaki son derece titizlikle yazılmış, her şeyi net bir şekilde ortaya koyan, olayın faillerini bile ortaya koyan dosyanın neden bu şekilde sonuçsuz kaldığına dair şüphelerimizi dile getirdik.
5: Pekin'e göre de soruşturmanın yeniden açılması çok önemli.
3: Bu son gelişme hukuken bakıldığında yeniden inceleme kararı tek başına bir yeni suçlu bulundu veya önceki süreç tamamen yanlış yürütüldü anlamına gelmez. Ancak şu mesajı verir: mevcut delillerin, süreçlerin, eksik araştırmaların veya gözden kaçmış bağlantıların tekrar değerlendirilmesi yönünde bir irade oluşmuştur. Son derece değerlidir.
5: Soruşturmanın yeniden açılması 2014-2015 Süper Lig sonuçlarını değiştirmeyecek.
1: Şehitler ve yaşlılar bayramda unutulmadı. İstanbul'da Darül Ceze ve Edirne Kapı Şehitliği sabahın erken saatlerinde yoğundu. Şehitlikte hüzün hakimdi. Darül Ceze'de ise yaşlılar ziyaretçilerle moral buldu.
5: Kimi evladını, kimi hayat arkadaşını, kimi ise babasını vatan için toprağa verdi. Kurban Bayramı'nın birinci gününde kabirleri başında dualar okundu, mezarlarına çiçekler bırakıldı. İstanbul Edirne Kapı Şehitliği'nde sabahın erken saatlerinde yoğunluk vardı.
4: Ziyaretine geldik yavrumun. Ordumuz Kuzey Irak'a girmişti ya, o zaman şehit oldu.
6: Bu 20. yıl zaten Şırnak'ta şehit oldu dayım. Zaten her bayramda geliyoruz. Çok da üzüntülü oluyoruz genelde.
7: Bu vatan için canımızdan bir parça verdiğimizin gururunu yaşıyoruz.
5: Darül Aceze Ok Meydanı yerleşkesinde bayram mutluluğu hakimdi. Yaşlılar umutla ziyaretçilerini bekledi.
8: Ziyaretçilerimiz geliyor, onlar bizi mutlu ediyor. Hava da güzel bugün çok şükür.
9: Hiç çocuğunuz olmadı ama ziyaretçileriniz zamanla çocuğunuz gibi oldu.
8: Evet, evet. Çocuğum gibi, kızım gibi.
11: Bayram özlem gideriyorsun. İşte hem çocuklarda uzağım, onun özlemini çekiyorum.
8: Şahane geçiyor. Çok iyiyiz, çok mutluyuz. Hatırlarımızı sormaya geliyorlar. Gençlerimiz, büyükleri olarak bize güzel saygı duyuyorlar.
9: Hayırlı bayramlar.
1: Evet, deprem bölgelerinde bayram yine buruk geçiyor. Yakınlarını kaybedenler yine mezarlıktaydı. Yine dualar okundu. Çiçekler bırakıldı.
5: Kimi eşi, kimi anne babası, kimi de evladı için dualar okudu. Deprem bölgesinde bu bayramda buruk geçti.
12: Depremde hayatını kaybeden canlarımız var, anne babamız var. Tüm deprem şehitlerini ziyarete geldik, onlara Kur'anlar okuduk.
5: 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma ve can kaybına yol açtığı Hatay Kurban Bayramı'na buruk girdi. Yakınlarını kaybedenler yine ilk olarak mezarlıkları ziyaret etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
13: Valla depremde abim, bir de yengem, iki tane çocuğu kaybettik. İşte bir de oğlu kaldı.
15: Yine buruk bir bayram. Bizim için her zaman bayramlar buruk geçiyor depremden sonra.
5: Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da mezarlıklarda yoğunluk vardı. Dualar edildi. Mezarlıklar çiçek ve oyuncaklarla süslendi.
28: Ne kadar zaman geçerse geçsin, acımız hala taze. Gene geçip onları burada anıyoruz. Ruhları şad olsun.
5: Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de depremde yakınlarını kaybedenler mezarlığa giderek dualar okudu.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. NTV Radyo arşivinden
16: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
17: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Size biraz sinemayla bağlantılı kitaplar sunacağız. Yani gösterime yeniden giren diyelim filmlerin kitaplarını, böylece bir yandan da filmleri izleme imkanı doğar. Ama biz heyecana kapıldığımız için önce daha sonra gösterime girecek olanı sunuyoruz. John le Carré'nin Köstebek filmi, kitabı. Filmin şimdi Türkçe adı yok, belki o da köstebek olur bilmiyorum, ama Tinker Tailor Soldier Spy, bir çocuk tekerlemesinden alınmış. Benim elimdeki kitap E-Yayınları, Ocak 2008 demiş, yeni bir baskı yani, Sevil Güner'in çevirisiyle Köstebek. Ama esas yayın hakları Lockhart Productions, 1974. Zaten E'de de daha önce çıkmıştı diye hatırlıyorum. Ve şimdi bu kitabı okumuş olanlar mutlaka vardır, ama büyük ihtimalle onlar da en azından ayrıntıları unutmuşlardır diye düşünüyorum. Çünkü ben hem bunu, bazı şeylerin Türkçe karşılıklarını kitaptaki haliyle bulabilmek için, hem de John le Carré'nin Tinker Tailor Soldier Spy'ını paralel olarak okurken pek çok şeyi unuttuğumu gördüm. Ama bazı şeyleri de Alec Guinness'li mini BBC dizisinden hatırlıyorum. O da işte 5 saate yakın bir dizi ve TRT'de oynamıştı. Çok iyi bir uyarlamaydı. Alec Guinness gerçekten muhteşemdi. Dolayısıyla Gary Oldman'ın gerçekten zor bir iş üstlendiği anlaşılıyor. Alec Guinness'ten sonra kitabın merkezi olan, çevresinde döndüğü kişiyi George Smiley oynamayı kabul etmekle. Evet, acaba nasıl oynamış derseniz, biz henüz görmedik fakat eleştiriler gayet iyi. Böyle söyleyebiliriz, ama filmden bahsetmeyi isterseniz daha sonraya bırakalım. Biz şimdi John le Carré'nin kitabından söz edelim. Önce üstadın kendisi gerçekte bir casus. Yani bütün bunları hayalhanesinde canlandırmıyor. Vaktiyle yaşamış olduğu olaylardan yola çıkarak yazıyor. Gerçek adı David John Moore Cornwell ya da James David Cornwell, rivayet muhtelif. 19 Ekim 1931 doğumlu, hala yaşıyor tabii ve filmde de oynamış. Bir Noel partisi vardır, önemli bir bölümü, kitabın filmin de önemli bir sahnesi olsa gerek. Oradaki hafif sarhoş bir konuk olarak le Carré karşımıza çıkacak. Oxford mezunu, Eton'da ders verdi ve hem M15 hem M16'da, ki bunlara James Bond kitapları ve filmlerinden aşinayız, çalıştı. M15, Britanya'daki etkinliklerle ilgili olan bölüm. M16'da ülke dışındaki olaylarla ilgili olan. Sonra 1964'te 3. romanı The Spy Who Came In From The Cold, Soğuktan Gelen Casus, çok iyi iş yapınca, çok övgü alınca casusluğu bıraktı. Tam zamanlı yazarlığa başladı. Ve esas şöhrete de 1974'te yayınlanan Tinker Tailor Soldier Spy ile erişti. Bu kitap aynı zamanda Carla üçlemesinin ilk kitabıdır.

Karla Üçlemesi'nin ilk kitabı dedik. Karla, Sovyet İstihbarat Teşkilatı'nda George Smiley'nin kendine layık bir hasım olarak gördüğü kişi. Onun başında, kimse gerçek adını bilmiyor. Esas olarak nereden geldiğini kimse bilmiyor. Çeşitli söylentiler var. Fevkalade zeki, aynı derecede acımasız bir adam. Smiley bu kitabın başında emekliliğe zorlanmış durumda. M16'yı yöneten şahıs Kontrol, onun da ismi bilinmiyor. O da sadece Kontrol olarak tanınıyor. Onun hakkında da çok az bilgi var. Aralarında, yani seçkin ajanları arasında, üst kademe elemanları arasında Sirkin, Sirk diyor çünkü M16'ya, bir köstebek olduğunu düşünüyor. Köstebek, yani uzun zamandır casusluk yapan bir başka teşkilatın içinde onlardan biriymiş gibi çalışan birine verilen ad. Böyle epeyce casusluk jargonu kullanıyor zaten. Onların hepsinde, kitabı okursanız göreceksiniz, herhalde filmde de vardır. Fenerci, kafatası avcısı, anaokulu, dadı, dikizci falan gibi bir sürü laflar var. Bunların çoğunu kendi uydurmuş John le Carré. Fakat bir şey de fark etmemiş. Çünkü o kullandıktan sonra hem başka yazarlar kullanmış, hem de casusların kendileri kullanmaya başlamış. Ve bir köstebek olduğunu düşünüyor. Buna ortaya çıkarmak için çok çok gizli bir operasyon planlıyor. Hatta sağ kolu olan Smiley'e bile söylemiyor ve ayak altına dolaşmasın diye onu Berlin'e yolluyor. Ve saha ajanlarından Jim Prideaux'u, bir yüksek rütbeli askeri teslim almak üzere, çünkü iltica etmek istiyormuş rivayete göre, Çekoslovakya'ya yolluyor. Fakat orada çok büyük aksilik çıkıyor. Bir kumpasmış yani. Herkes onu bekliyormuş sonuçta. Sırtından vuruluyor iki kere falan. Çok tatsız olaylar oluyor. Kıyamet kopuyor aynı zamanda. Yani işte geldi bunlar, emperyalistler şöyle yaptı, böyle yaptı diye. O zaman 1974'teyiz yani. Soğuk savaş var, duvar var, her şey var. Ve Kontrol zaten hasta, bunlar artık son hamleleri, köstebeği ortaya çıkarmak istiyor ve yerine geçecek pek kimse de göremiyor orada. Alline var bir tane mesela, onunla arası çok kötü falan. Her pozisyonda önünü kesiyor. Ve Kontrol görevden alınıyor. Kısa denecek bir süre sonra hastanede ölüyor. Smiley de işten çıkartılıyor, uzaklaştırılıyor yani. Ve Percy Alline geçiyor başına servisin. İşte onlar böyle en üst çemberde diyelim olan birkaç kişiler. Bill Hayden, Peter Gulyam onların arasında değil. O da daha aşağılarda ve Smiley'e güvenen birisi. Gene bu Hayden ve Alline'ın çevresinden Roy Bland var. Toby Esterhazy var. Başkaları da var ama onlar da yani üstteki dört kişi kadar önemli değil.

Smiley geri döndüğü zaman hayatında kötü bir dönemini geçiriyor. Çok güzel ve genç bir karısı var. Karısının ona ihanet ettiğini anlamış. Üstelik de yakın çevresindeki biriyle ve karısının da akrabası olan biriyle. Bu arada M16'nın içinde de şüpheler uyanmış. Artık bir köstebek olabileceğinin onlar da farkında. Ve bu köstebeği bulmak için Smiley'den yardım istiyorlar. Smiley yeniden geliyor ve kendine bağlı olan insanlarla daha çok araştırmaya başlıyor. Bu arada Jim Prideaux bir okulda öğretmen olmuş. Peter Gillam başka bir yere sürülmüş, merkezden uzaklaştırılmış. Bazı insanlar bütün işten çıkarılmış. Mesela arşivin başında olan Connie gibi. Böyle de bir her yeni yönetimin yaptığı türden şeyler yapılmış diyelim kısaca. Ve Smiley eskisiyle başkalarıyla mukayese etmek isteyenler olursa diye söylüyorum. James Bond'a hiç mi hiç benzemiyor? Hiç bir yakınlığı yok. Bir defa James Bond malumunuz yakışıklı. Smiley'miz orta yaşlı, şişman, kısa boylu. James Bond bir sürü yeni alet edevatla çalışıyor. Smiley bildiğimiz eski usul çalışmalar, notlar almak, dosyaları incelemek, notları birbiriyle mukayese etmek, fotoğraflar çekmek şeklinde eski usul bir çalışma sistemi izliyor çalışırken. Başka güzel kadın, bir tek güzel kadın var, o da Anne, ama onun da gerçi Camilla da var ama o pek ön planda sayılmaz. O da mesela filmde hiç görünmüyor. Kitapta biraz daha ön plandadır. Bu erkekler üzerine kurulu bir kitap ve dizi, ondan sonra gelen Smiley kitaplarıyla ve Carla kitaplarıyla birlikte hepsi aynı şekilde. Ve tabii 1974'ü düşünün. Böyle soğuk savaşı tanımlayan gri, karanlık, kasvet ve soğukluk bu kitapların içinde de var. Yani casusların dünyasının böyle bir dünya olduğunu anlatıyor bize. Ama biz zaten bu dünyayı nereden biliyoruz? Biz esas olarak bu dünyayı onun soğuktan gelen casusundan biliyoruz. Dolayısıyla hiç benimsemiyoruz Doğu Berlin'de olmasak da. Orada olsak daha da yakın hissedebiliriz belki kendimizi. Çünkü yine John le Carré sayesinde Checkpoint Charlie'den başlayarak bütün oradaki yerleri, şartları bir iyice öğrenmiştik. Ve bu dünyayı da yaşayacağız. Çünkü filmin yönetmeni daha önce kendisine Let Them Rat The Comma In orijinal isimli, İngilizce adı Let The Right One In, Gir Kanıma olan filmle, bu 2008 yapımından bahsediyorum, tanımıştık. Thomas Alfredson tam bir İskandinav duyarlılığı ve sükunetiyle uyarlamış. Çok da denk düşmüş doğrusu Smiley'e de, Le Carré'ye de.

0: Evet, artık filmden söz edebiliriz. Biliyorsunuz bu bilinenle tahmin edilenden daha fazla ilgi gördü. Çok iyi eleştiriler aldı. Hatta George Smiley'i oynayan Gary Oldman'ın adı muhtemel Oscar adayları arasında da geçiyor. Ve çok da iyi bir kadrosu var. Onu ben kısaca hatırlatayım. Gary Oldman, Smiley, Bill Hayden'da Colin Firth'ü izliyoruz. Kontrolü sadece geri dönüşlerde olsa da, yani yüzünde gerçekten fevkalade derin kırışıklar olan, gerçi bir süre önce de gene böyleydi ama emsalsiz bir aktör John Hurt oynuyor. Zaten İngiliz aktörlerden nefis bir seçki denebilir yani bunun için genelde. CNBC'nin geçen yıl oynattığı, bu yılda kısa süre sonra ikinci bölümünü oynatmaya başlayacağı Sherlock Holmes mini dizisinin Sherlock Holmes'u Benedict Cumberbatch, neredeyse sağ kola olan Smiley'nin Peter Gillam'ı oynuyor. Gene CNBC izleyicilerinin Roma dizisinin Cesar'ı olarak hatırlayacakları Ciaran Hinds, bu üst elit kesimden Roy Bland. En üstte, yani başında kontrolün görevini devralan kişi de Percy Elline'da Toby Jones'u izliyoruz. Toby Jones, Elephant Man'in kötü adamı Freddy Jones'un oğlu olduğu gibi aynı zamanda Harry Potter dizisinden Dobby'nin de sesi. Onu oradan da hatırlayabilirsiniz. Sherlock Holmes'un filminde kötü adam olan Mark Strong, Jim Prideaux'u oynuyor. Inception'ın imzi olarak hatırlayacağınız Tom Hardy, biraz çapkınca, kendi iyiliği için biraz fazla atılgan olan casus Ricky Tarr rolünde. Ve Toby Esterhazy'de de Millennium dizisi ve filmlerinden, aynı zamanda Valender dizisinden tanıdığımız David Demchik var. Dediğimiz gibi yazarımız da sonlara doğru alkollü bir şekilde karşımıza çıkacak Noel partisinde. Benim gördüğüm kayda değer tek eleştiri, her ne kadar böyle şaşalı, görkemli setler ve mekanlar olmasa da, o zamanki böyle eski usul devlet dairelerini düşünün, onun gibi çalışma mekanları yerine daha çok böyle metalik, gri ve daha geniş ve daha büyük, sanki başka bir bilim çağının yerleriymiş gibi görünen mekanlar kullanıldığı yönündeydi. Filmi görmediğimiz için tabii ne desek boş. Ama belki eğer kitabı da okumadıysanız, diziyi de görmediyseniz, hiç fikriniz yoksa ve herhangi birisine kitabı mesela bir göz atmak yerinde olabilir. Çünkü neredeyse dizinin yarısı kadar kısalıkta mecburen ve her şeyi oraya sıkıştırmak zorunda kaldıkları, sık sık geriye dönüş kullanıldığı için bazı şeylerde atlayabilirsiniz. Bir özet sahibi olmanın faydası olacaktır diye düşünüyorum. Evet, hepimiz heyecanla bekliyoruz kitabımız. John le Carre, Köstebek, Tinker Tailor Soldier Spy, çeviren Sevil Güner. Filmde bakalım beklentilerimiz sahiden gerçekleşecek mi? Hepinize iyi günler dileriz. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası.

0: durumu. Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 2.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. İran'da Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metni yayımlandı. Washington'dan konuya dair yalanlama geldi. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da kabine toplantısı yaptı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri İran'dı.
1: İran anlaşmaya kararlı ancak henüz o noktada değiliz. İran anlaşması iyi değil, mükemmel olmalı. Tüm bunları kötü bir anlaşma için yapmadık.
2: İran'la görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz bir anlaşmaya varmadıklarını söyledi. Gündemdeki Hürmüz Boğazı ve zenginleştirilmiş uranyuma dair mesaj verdi. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da kabinesiyle bir araya geldi. İran hakkında soruları yanıtlayan Trump Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi.
1: Doğru zamanda Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sağlayacağız. Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek. Herkese açık olacak. İran'la yapılacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı hemen açılacak.
2: İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan Trump bunun Çin'e ya da Rusya'ya gönderilmesini istemediğini sözlerine ekledi. ABD Başkanı İran'la anlaşmaları karşılığında bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşmalarına katılmalarını şart koştu. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerlerinin İbrahim Anlaşmalarına katılmasını istiyorum. Bize borçlu olduklarını düşünüyorum. Eğer imzalamazlarsa İran anlaşmasını yapmamız gerektiğinden emin değilim ifadelerini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri halihazırda İbrahim Anlaşmalarına taraf ülkelerden biri. Trump kabine toplantısı öncesi ABD basınından PBS'e konuştu. İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçmesinin ülkenin yaptırımlarından kurtulmasına yetmeyeceğini söyledi. Diğer yandan İran Devlet Televizyonu imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metnini paylaştı. Taslağa göre Amerikan güçleri İran yakınından çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari transit gemi sayısını bir ay içinde savaştan önceki seviyeye geri döndürmeyi taahhüt etti. Askeri gemilerin anlaşma taslağında yer almadığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi trafiği ve rotası İran tarafından Umman'la işbirliğiyle yönetilecek. 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılırsa, anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bağlayıcı hale getirilecek. Ancak Beyaz Saray'dan bu habere yalanlama geldi. Yapılan açıklamada İran medyası tarafından servis edilen haberin doğru olmadığı ve tamamen uydurma olduğu öne sürüldü. İran medyasından Fars Haber Ajansı, Trump'ın İran'a baskı yapmak amacıyla anlaşmanın tamamlandığını, tek taraflı ilan etme ihtimali olduğunu yazdı. Tasnim Haber Ajansı ise mutabakat zaptındaki bazı maddeler ve ifadeler üzerindeki anlaşmazlıkların sürdüğünü haber yaptı. Son günlerde sağlanan ilerlemeye rağmen bazı maddeler, kelimeler ve ifadeler üzerine hala anlaşmazlık var. Taraflar arasında mesaj alışverişi devam ediyor denildi.
0: İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Düzenlenen hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi ise yaralandı. İsrail ordusunun bir binayı hedef alarak hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırı sonrası binada ağır hasar oluşurken bölgeye çok sayıda arama, kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada İsrail saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre en az 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamadaysa saldırıda Hamas'ın iki üst düzey üyesinin hedef alındığı öne sürüldü. İsrail ordusu son saldırısında Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avde'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazdı. Ülkesinin hava savunma sistemleri konusunda eksiklik yaşadığına vurgu yaparak Rusya saldırılarına karşı acil yardım istedi. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay aktardı.
3: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin hem Amerikan Başkanı Trump'a hem de Amerikan parlamentosuna, kongreye hitaben bir mektup yazdı ve Ukrayna'nın acil hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğu konusunda ve bu geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de bunu doğruladı. Evet dedi, ben böyle bir mektup yazdım. Hem Amerikan Başkanı Trump'a hem de Amerikan Kongresi'ne yazdım. Normalde bir başka ülkenin Cumhurbaşkanı'nın hem Amerikan Başkanı'na hem de Amerikan Parlamentosu'na böyle bir mektup yaparak, mektup yazarak acil yardım çağrısında bulunması çok nadir bir durumdur. Fakat bizim şu anda içinde bulunduğumuz durum nedeniyle bizim bir an önce acil bir tavır sergilememiz gerekiyor şeklinde konuştu. Dolayısıyla Zelenski'nin söylemeye çalıştığı şey şu: şu anda Rusya'nın son dönemlerde Ukrayna'ya yönelik giderek artan balistik füze saldırıları karşısında Ukrayna hava savunma sistemleri epey yetersiz kalıyor. Hatırlayacağımız süre en son bu geride bıraktığımız pazar günü ya da cumartesiyi pazara bağlayan gece Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 90 adet füze göndermişti. 90 adet balistik füze ve 600 civarında da kamikaze İHA göndermişti. Ve bunların her ne kadar önemli bir kısmı havada imha edilmiş olsa da diğerleri Kiev'de çok ciddi hasarı neden olmuştu. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı bütün yabancı ülkelerin ülkelere çağrıda bulunuyor ve yabancı ülkeleri Kiev'de bulunan diplomatlarını Kiev'den çekmeye çağırıyor. Ve Rusya açık bir şekilde önümüzdeki günlerde Kiev'deki çeşitli resmi binaları vurmaya hazırlandığını söylüyor. Dolayısıyla bütün bu durum karşısında ve Rusya'nın tabii bu artan hava saldırılarının birkaç nedeninin olduğu söylenebilir. Bunlardan bir tanesi Ukrayna son dönemlerde sürekli olarak Rusya'ya İHA saldırılarında bulunuyordu ve Rusya'nın başkenti Moskova'yı da rahatlıkla hedef alabilir hale gelmişti. Şu anda tabii bir taraftan Rusya Ukrayna'nın bu kapasitesini yok etmeye çalışıyor. Diğer taraftansa bir psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyor tekrar ve en son Zelenski'nin Amerikan Başkanı'na yazdığı bu mektuba bakacak olursak bu da Rusya'nın bazı amaçlarına bir şekilde ulaşmış olduğunu görüyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne ziyareti sırasında telefonla Mehmetçi'ye seslendi. Erdoğan, son dönemde meydana gelen çatışmalar sınır güvenliğinin önemini ortaya koyuyor dedi. Milli Savunma Bakanı Güler de Yunanistan sınır hattında birlikten Atina yönetimine uyarıda bulundu.
4: Muhterem memleketlerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan sınırında görev yapan askerlere böyle seslendi. Mehmetçiğin bayramını kutlayan Erdoğan, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti.
4: Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
5: Cumhurbaşkanı askerlerin bayramını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne'deki 9. Hudut Tugay Komutanlığı ziyareti sırasında telefon aracılığıyla kutladı. Yunanistan sınırındaki Arda Hudut bölüğüne ziyarete gelen Bakan Güler de konuştu. Güler, Ege'deki gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılması çabası üzerinden Atina yönetimine seslendi.
6: Özellikle gayri askeri statüde olması gereken adaların silahlandırılmasına yönelik faaliyetler, İyi komşuluk ilişkileriyle, müttefiklik ruhuyla ve uluslararası hukukla bağdaşmamaktadır. Şu çok iyi bilinmelidir ki, egemenlik haklarımızı, güvenliğimizi ve denizlerimizdeki meşru hak ve menfaatlerimizi hedef alan hiçbir girişime de kayıtsız kalmayacağız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Evinin önünde nöbet tutan gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu'na ne zaman kurultaya gideceği soruldu. Önce tedbir kararının kaldırılması gerektiğini belirtti.
7: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidilecek sorusuna bu yanıtı verdi. önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin başvuruları üzerine polis tarafından tahliye edilmesi hakkında da ilk kez konuştu.
7: İçim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Herkes yasalara uygun ve uymak zorundadır değerli arkadaşlarım. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne giremiyor? Bir akıl tutulması var.
5: Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 2 milyon üyeyle genel başkan seçimi önerisine de olumsuz yanıt verdi.
7: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
5: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşebileceğini söyledi. Görüşme yüz yüze olur mu sorusuna niye görüşmeyelim biz düşman değiliz yanıtını verdi. Yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediye başkanlarının CHP üyeliklerinin askıya alınacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu o iddiayı da değerlendirdi.
7: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Özel, tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını söyledi. Özel, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin de net mesajlar verdi.
5: CHP'yi mahkeme kararları değil, CHP'nin kendisi şekillendirir. Tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle cevap verdi. Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ne zaman yapılacak sorusuna, tedbir kararı kalkınca kurultaya en kısa sürede gideceğiz demişti. Sözcü TV'ye konuşan Özel, olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir dedi. Özel, mesele niyet meselesidir ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin de konuştu.
8: Kimse partisinden istifa etmesin, kimse partisinden ayrılmasın, kimse partisinden umudunu kesmesin. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir demişti. Ayrıca Genel Başkan'ın seçileceği Büyük Kongre'nin 9 Eylül'de yapılmasını önermişti. Özgür Özel, Bahçeli'nin o sözlerini de değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi kendi sürecini yürütecek, kendi kararlarını verecek dedi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirttiği kurultay için tedbir kararının kalkması gerekliliği süreci nasıl, ne zaman tamamlanır? Hukukçulara göre bu süreç en az 6 ayda tamamlanabilir.
9: Şimdi tabii tedbir kararını kaldırmaya yetkili şu andaki merci Yargıtay. Yargıtay'a başvuran Özgür Özel ve arkadaşlarının talebinin ya kabulü ya da reddi yönünde sanıyorum 6 ile 8 ay arasında bir süre öngörülebilir.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay yapmak için önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Bu konuda son sözü Yargıtay söyleyecek. Peki süreç ne kadar sürebilir?
9: Tabii meselenin çok siyasi boyutu itibariyle hem kapsamlı hem de sonuçları itibariyle ağır bir karar olduğu için tedbir kararı takvim olarak eğer uygunsa öne çekme ihtimali de vardır tabii.
10: Türk siyasi tarihinin önemli bir dava olduğu için 6 ayla 1,5 yıllık bir süre içerisinde sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz.
5: Hukukçulara göre Yargıtay'da temiz incelemesinin duruşmalı yapılması durumunda karar süresi hızlanabilir.
10: Cumhuriyet Halk Partililer bu sürecin Yargıtay'da hızlanmasını istiyorsa bu Yargıtay incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasını talep ederek sürenin çok hızlı şekilde istemesini sağlayabilirler.
0: CHP'de mutlak butlan kararı siyasi partiler arasında bugün yapılacak bayramlaşma programlarına da yansıdı. AK Parti ve CHP 3 bayramın ardından yeniden bayramlaşacak. DEM Parti, İyi Parti ve Zafer Partisi ise mutlak butlan kararına tepki için programlarında CHP'ye yer vermedi. Bu partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in heyetini ziyaret edecek.
5: Siyasetin geleneği, bayramın ikinci günü partiler arası bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşecek. O ziyaretlerin ana gündem başlığı CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. AK Parti ve CHP 3 bayram sonra bayramlaşacak. AK Parti 16 partiyle karşılıklı bayram ziyaretleri yapacak. O partiler arasında CHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de var. AK Parti ve CHP belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle 3 bayramdır bayramlaşamıyordu. CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası iki parti bayramlaşma kararı aldı. CHP'nin ise bayramlaşma programları mutlak butan tartışması gölgesinde gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.
7: Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşır. Hani partiler gelir gelmez karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleşir.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Genel merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri meclisteki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade edecek. MHP'de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP İsrail'e DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret edecek.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, MHP olarak milli bekamızı son nefesimize dek gözeteceğiz diye konuştu.
11: Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlet-i ebed müddet şiarımıza, Türk birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda başımız mahzun, gönlümüz müşteri, irademiz işte, burada daha arkadaşlarımızla müstahkemdir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çelik mesajında millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesine yer verdi. AK Parti sözcüsü demokrasimize dönük en büyük suikastlardan biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polat Kan'ı rahmetle anıyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım yaptı. O süreçte demokrasinin askıya alındığını, hukuk ve siyasetin ağır baskı altında kaldığını belirtti. Duran, merhum Başbakan Adnan Menderes'le Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polat Kan'ın idama götürülmesi milletimizin hafızasında ve gönlünde derin izler bırakmıştır dedi. Bayramın ilk gününde İstanbul'daki kurban kesim yerlerinde yoğunluk vardı. Kesim yerleri gibi kurbanlıkların satıldığı pazarlar da yoğundu. Alışverişi ilk güne bırakanlar fiyatı düşürmek için kıyasıya pazarlık etti. Tüm uyarılara rağmen yine istenmeyen görüntüler de oluştu. Kaçak kesim yapanlara idari para cezaları uygulandı.
5: Bir tarafta kesim, diğer tarafta ise satışlar devam etti. Uyarılar günler öncesinden yapılsa da kurallara uymayanlara idari para cezaları uygulandı. Görüntüler İstanbul'dan. Bayramın birinci gününde kurbanlık kesim alanlarında yoğunluk oluştu.
12: İki gün önce kaporasını verdim. Hayvanımı almaya geldim. Birazdan kesime gideceğiz.
13: Abi, son tane 30 dükkan.
5: Kesim yerleri gibi kurbanlık pazarları da yoğundu.
14: Kurbanlığı bugüne bıraktık ama yine bütçemiz el vermiyor şu anda almaya. Hala da araştırıyoruz.
15: Birinci günü geldik, aldık.
16: Ne kadar aldınız?
15: 32 bin liraya aldık.
17: Küçük baş. Pazarlık yapmıştık. Biraz uyguna geliyor evvelden alınca.
5: Bahçeli evlerdeki pazarda küçük baş 25 bin lirayla 50 bin liradan, büyük başlarsa 150 bin lirayla 400 bin liradan satılıyor.
18: Küçük baş 210 tane getirdik. Şu an 110-120 tane kadar sattık. 90 tane kadar var.
19: 160-170 mal getirmiştik. Elimizde şu an 25 tane malımız kaldı. Onu da bugün yarın inşallah satarız. Üçüncü gününe kadar satışlar sürüyor.
5: Veteriner hekimler uyarıyor. Kurbanlık alınırken dikkat edilmesi gereken kurallar var.
20: Kulak küpeleri ve dezenfeksiyon belgesiyle pasaportları mevcut mu değil mi kontrol edikten sonra alanı alıyoruz. Hayvanın tüylerinin parlak, bakışlarının canlı, kulak boynuz gibi ekstrelemenin tamam olması, ağzından burnundan herhangi bir aksitatın akmaması, hayvanın dört ayak üzerine durabilen semiz olması gerekiyor. Ayrıca hayvanların üzerinde kulaklarında bulunan küpe numarası üzerinden tarım cebimde sisteminden o numarayı sorguladıklarında bu hayvanın nerede beslendiği, hangi aşıların yapıldığı, kaç yaşında olduğu ile ilgili sağlıklı bilgilere ulaşır. Böylelikle sağlıklı bir kurban almış olur.
21: Kimlik verecek misin?
22: Vermiyorum.
21: Tamam.
5: Tüm uyarılara rağmen İstanbul'da bazı adreslerde yine istenmeyen görüntüler oluştu. Kaçak kesim yapanlara idari para cezası uygulandı. Denetimler önümüzdeki günlerde de devam edecek.
0: Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda acil servisler yine acemi kasaplarla doldu. Kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti. Erzurum'da kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bayramın ilk günü 13.513 kişinin yaralandığını açıkladı.
23: Acemi kasap amcamın nasıl diyeyim size ileri kesim teknikleriyle beraber elimizi kesmiş bulunmaktayız.
24: Bana bir de sallamaz mı? Aramızda bayağı uzundu. Yani ne sahne söylüyorum kolumu görmüş iki yerimden.
5: Elinden bacağından yaralanan da oldu, kurbanlıkların saldırısına uğrayan da. Hastanelerin acil servisleri bu kurban bayramında da acemi kasaplarla doldu.
25: Geçmiş olsun.
23: Eyvallah.
5: Türkiye genelinde onlarca kişi kurban keserken kendini yaraladı. Erzurum ve Trabzon'da kurban kesen iki kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
26: Çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
27: Hayvan ayağın tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
28: Kendi hayvanımızı kesiyordu.
29: Bir anda
28: bıçak kaydı. Son hamlede kaydı.
5: Türkiye'nin dört bir yanında kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelerin yolunu tuttu. Kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyenler ya hayvan darbesiyle ya da bıçakla yaralandı. Hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştu. Birçok ilde manzara aynıydı.
30: Geçmiş olsun.
31: Bıçak kesti.
30: Ben asadım dedi. 13 dakikada dedi kurbanı dedi kesip yere atacağım. Hepsini parçalayacağım dedi. Biz de inandık. Yani baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
32: O çatal vuracak, kafayı bir kaldırdı.
5: Acil servislerde müdahale edilen acemi kasaplar pansuman yapıldıktan ya da dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi.
0: Bu kurban bayramında da manzara değişmedi. Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı.
33: La gidiyor ya.
34: Abi başarmış.
5: Bazıları kurban pazarından, bazıları sahibinin elinden kaçtı. Kurbanlıklar uzun uğraşlar sonucu yakalandı. İstanbul Sultan Gazi'de kamyonete yüklenmek istenen boğa kaçtı. Pazar yeri bir anda karıştı. Gözü bağlı olan boğanın çarptığı park halindeki bir araçta hasar oluştu. Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık tosun camı kırarak kuaför salonuna girdi. Çalışanlar ve müşteriler de paniğe neden olan Tosun iş yerinden çıktıktan sonra mahallede koşmaya başladı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan Tosun güçlükle yakalandı. Erzurum'da kurban pazarlarından ya da nakliye sırasında kaçan kurbanlıklar sahiplerini peşinden koşturdu. Pasinler ve Çat ilçelerinde trafiğin yoğun olduğu caddelerde araçların arasında koştular. Sivas'ın Divri ilçesinde kurbanlık tosun mezbahadan kaçtı. Ortalığı birbirine katan tosun 4 saatlik kovalamacının ardından yakalanabildi. Düştüğü nehirde balçık zemine saplanan tosun uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.
35: La. Yavaş.
5: Amasya'da kurbanlık keçi sahibinin elinden kaçtı. Atatürk Caddesi boyunca koşan keçi dükkanlara girmeye çalıştı. Sonra da yola inip trafiği de aksattı. Firari keçi uzun uğraşlar sonucu yakalanabildi. Çorum'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık saldırganlaştı. Evinin bodrum katına sığınan durmuş kalın bacağın yakınları 112'den yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler fenalaşan kalın bacağı kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Ankara'da da Kızılcahamam'daki kurban pazarında satıcılarının elinden kurtulan dana kaçtı. Kurbanlıkla onu yakalamaya çalışanlar arasında kovalamaca yaşandı. Etrafı demir korkuluklarla sarılı dananın kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Eyvah eyvah.
5: İzmir'in Bornova ilçesinde sahibinden kaçan dana hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yaya ve araç trafiği açısından en yoğun bölgelerden biri olan Küçük Park'ta yolda ve kaldırımlarda koşturdu.
0: Yetkisiz kişilerce ve uygun olmayan şartlarda çekilen kıyma sağlık problemlerine yol açıyor. İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapanlara 26 bin lira, hijyen kurallarına aykırı ortamlara ise 52 bin lirayı aşan cezalar uygulanıyor.
5: Kasap dışındaki iş yerlerine kıyma çekilir afişi asanlar, bunu kazanç kapısı haline getirenler. Bu kurban bayramında da yasağa rağmen iş yerine kıyma makinesi alan esnaf ek kazanç uğruna sağlığı riske atıyor.
2: Siz steril olmayan, uygun olmayan koşullarda bu tarz et ürünlerini kıyma haline getirmeniz durumunda salmonella, E. coli gibi ciddi patojenlerin bulaşması ve bu da insanlarda kanlı ishalden felce ve hatta ölüme kadar götürebilecek bazı patojenlerin bulaşmasına sebep olabiliyor.
5: Hijyenik olmayan koşullarda sokakta kasaplar haricindeki meslek gruplarının kurban etlerini kıyma yapması yasak. Ancak bazı esnaflar dükkanına aldıkları kıyma makinesiyle bu işi daha düşük maliyette yapıyor. Kurban etinden kıyma çekip bunu kazanç kapısı haline getirenlere ağır cezalar veriliyor.
2: Eğer siz hijyenik koşullar altında bu işlemi gerçekleştirmiyorsanız veya yetkili bir merci değilseniz bu noktada ciddi bir para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. 52 bin ve 26 bin gibi rakamlarla bu iki uygunsuzluktan dolayı karşınıza bir ceza çıkabilir.
5: Uzmanlar hijyen koşullarına uygun olmadan yapılan bu işlemin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığına dikkat çekiyor.
0: Şehitler ve yaşlılar bayramda unutulmadı. İstanbul'da Darül Aceze ve Edirne Kapı Şehitliği sabahın erken saatlerinde yoğundu. Şehitlikte hüzün hakimdi. Darül Aceze'de ise yaşlılar ziyaretçilerle moral buldu.
5: Kimi evladını, kimi hayat arkadaşını, kimi ise babasını vatan için toprağa verdi. Kurban Bayramı'nın birinci gününde kabirleri başında dualar okundu. Mezarlarına çiçekler bırakıldı. İstanbul Edirne Kapı Şehitliği'nde sabahın erken saatlerinde yoğunluk vardı.
3: Ziyaretine geldik yavrumun. Ordumuz Kuzey Irak'a girmişti ya, o zaman şehit oldu.
4: Bu 20. yıl zaten Şırnak'ta şehit oldu dayım. Zaten her bayramda geliyoruz. Çok da üzüntülü oluyoruz genelde.
6: Bu vatan için canımızdan bir parça verdiğimizin gururunu yaşıyoruz.
5: Darül Aceze Ok Meydanı yerleşkesinde bayram mutluluğu hakimdi. Yaşlılar umutla ziyaretçilerini bekledi.
7: Ziyaretçilerimiz geliyor, onlar bizi mutlu ediyor. Hava da güzel bugün çok şükür.
8: Hiç çocuğunuz olmadı ama ziyaretçileriniz zamanla çocuğunuz gibi
7: evet,
8: oldu.
7: Evet, evet. Çocuğum gibi, kızım gibi.
9: Bayram özlem gideriyorsun. Benim çocuklar da uzağım, onun özlemini çekiyorum.
7: Şahane geçiyor, çok iyiyiz, çok mutluyuz. Hatırlarımızı sormaya geliyorlar gençlerimiz. Büyükleri olarak bize güzel saygı duyuyorlar.
8: Hayırlı bayramlar.
0: Türkiye'nin dört bir yanında bayram mutlulukla karşılansa da herkes için durum aynı değildi. Bayramı gözyaşlarıyla, özlemle karşılayanlar da var. Geçen yıl İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Matya Ahmet Minguzi'nin ailesi de çocuklarının mezarını ziyaret etti ve dualar okudu.
10: Biz çok üzülüyoruz şu anda bizim kalbimizde. Onun için durmayacağız.
5: Minguzi ailesi Kurban Bayramı'nın birinci gününde oğullarının mezarını ziyaret etti. Mattia Ahmet Minguzi'nin İtalyan şef babası Andrea Minguzi duyduğu özlemi dile getirdi.
10: Kimse hak etmiyor. Ahmet özellikle hiç hak etmiyordu. Çünkü çok iyi niyetli bir çocuk. Herkesi koruyordu.
5: Baba Andrea Minguzzi oğlunun mezarını çiçeklerle donattı. Matti Ahmet'in mezarını sadece ailesi değil, aileye hukuk mücadelesinde destek verenler de ziyaret etti, dualar edildi. 14 yaşındaki Minguzzi 24 Ocak 2025'te Kadıköy'de yaşıtları tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, verdiği 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Yargılanan 4 sanıktan ikisi 24 yıl hapis cezası almış, diğer ikisi içinse beraat kararı verilmişti.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Diyagnosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal.

0: Bir şehir düşünün ki vapur sesleriyle uyanıp martılarıyla nefes alan, kıtaları birbirine bağlarken insanın içini Anadolu mu Avrupa mı diye ikiye bölen, ezan sesini de çan sesini de duyduğunuz, sokaklarında binbir farklı milletten insanları gördüğünüz. Bir şehir düşünün ki her sokağında farklı bir tarih, her sokağında farklı bir ruh olan ve dünyada eşi benzeri olmayan. Bu bayram İstanbul'u konuşuyoruz çünkü bu bayram İstanbul'un deyim yerinde ise doğum gününü, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü de kutluyoruz ve İstanbul'u romanlarında yaşatan ve anlattığı her anda sanki biz de varmışız hissini geçiren çok sevdiğimiz Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: İyi bayramlar efendim, hoş bulduk, iyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
0: Umarız öyle olur. Sık sık özel günlerde sizin kapınızı çalıyoruz ve diyoruz ki Ahmet Ümit ne güzel anlatır bunu. Yine öyle bir an yaşadık ve sizinle biraz İstanbul'u, sizin için İstanbul'u konuşalım istedik. Siz de aslında İstanbul'a sonradan geldiniz. Tam da gençliğinizin en güzel yıllarında aslında, değil mi? Nasıl başladı sizin Doğru. İstanbul hikayeniz?
1: Vallahi aslında İstanbul'a ilk gelişim 1975 yılıydı. Yani henüz üniversiteye gelmeden önce 15 yaşındaydım. Annemle beraber gelmişti, bir geziydi. Abim burada okuyordu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. İlk o zaman geldim ve Üsküdar'da kalıyordu. Üsküdar'dan akşam üzeri böyle bir aşağıya indim sahile. İnanılmaz tabii, çarpıldım. Deniz, karşıda ışıklar. 1975'ten bahsediyorum bakın, yani kaç yıl öncesinden söz ediyorum. Yani 51 yıl önce galiba. Müthişti. Sonra 1978 yılında üniversitede, Marmara Üniversitesi'nde okumak için geldim. Ve İstanbul'u açıkçası tabii çok çarpıcı. O kadar güzel ki çıplak gözle bile görebilirsiniz. Yani hiçbir bilgisi olmayan insan bile etkilenir bu şehirden. Fakat asıl İstanbul'u tanımam, İstanbul hakkında yazmaya başlamam olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir görünen İstanbul var. Bir de bu görünen İstanbul'un arkasında o derin tarihiyle, muhteşem tarihiyle binaların, insanların, ibadethanelerin tarihi var. O tarih de bambaşka bir şey katıyor. O zaman şehrin derinliğini, şehrin kıymetini, şehrin o büyük kültürel azametini fark etmeye başlıyorsunuz. Açıkçası ben İstanbul hakkında yazmaya başladıktan sonra, yani ilk Beyoğlu Rapsodisi'ni yazdım, sonra İstanbul Hatırası'nı, sonra Beyoğlu'nun Güzel Abisi'ni, sonra Elveda Güzel Vatanım'ı yazdım. Asıl o zaman bu şehrin sadece bizim için değil, bütün dünya kültürü için ne kadar kıymetli bir miras olduğunu o zaman açıkçası fark ettim. Elbette benim için de kişisel olarak İstanbul vazgeçemediğim bir şehir. Yani dünyanın pek çok ülkesine ve şehrine yolculuk yaptım. Oralarda kaldım. Paris, Londra, Berlin, Roma, Petersburg, Kahire. Yani çok da güzel şehirler. Madrid, Barcelona falan. Ama yani bu kadar doğa güzelliği, bu kadar muhteşem olan, sarsıcı olan ama aynı zamanda tarihi de bu kadar olağanüstü olan başka bir şehir ben açıkçası görmedim. Yani bir Türk olduğum için ve İstanbul'da yaşadığım için bunu söylemiyorum. Ve burada 18 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. Ve bu şehir bana çok çok fazla şey kattı. Yani bu şehirde aşık oldum. Bu şehirde kızım doğdu, torunum doğdu. Bu şehirde yazar oldum. Yani İstanbul, hani denirler ya İstanbul işte bize şunu yaptı bilmem ne falan. İstanbul aslında kimseye kötü bir şey yapmaz bence. Biz kendimize yapıyoruz. Ve ne yazık ki İstanbul'a yapıyoruz. Hala İstanbul bizim o vefasızlığımıza, kabalığımıza, hoyratlığımıza rağmen güzelliğini bize vermeye devam ediyor. Belki de dünyanın en vefalı şehirlerinden biri bu anlamda.
0: Evet, çok doğru söylediniz.

0: Şimdi İstanbul'da yaşamayanlar için İstanbul ürkütücü gelir genellikle. İşte kalabalık, karışık, gürültülü. Ama İstanbul'u sevenler için de İstanbul bir şiir gibi. Az önce sizin anlattığınız gibi yani köprüden bir geçtiğinizde ya da vapura bindiğinizde sanki şehre dair tüm sıkıntılarınızı geride bırakmış gibi olursunuz. Şimdi
1: Tabii.
0: dediniz ki yazmaya başladığım zaman asıl İstanbul'u tanıdım diye. Peki İstanbul sizi nasıl çağırdı kendine?
1: Şimdi aslında tabii önce o dediğiniz güzellik var. O güzelliği fark ediyoruz hepimiz. Yani diyelim ki Beyoğlu'nda yürüyorsunuz. Birdenbire ara sokaklarından bir deniz çıkıyor karşınıza ve sizi çağırıyor. Yahut eski bir evin önünden geçiyorsunuz, bir yalının önünden geçiyorsunuz. Diyelim ki Mısır Apartmanı'nın önünden geçiyorsunuz. Galatasaray'ın önünden geçiyorsunuz. Beyoğlu'nda bir pasajın içinden geçiyorsunuz. Örneğin Suriye pasajının. Yahut Sultanahmet'te eski Roma'da at yarışlarının yapıldığı hipodrom denilen bugün bizim at meydanı dediğim Sultanahmet Meydanı'ndan geçiyorsunuz. İnanılmaz bir özelliği var. Yani sürprizlerle dolu ve o sürprizlerin hepsini baktığınızda boş sürprizler değil. Ben Beyoğlu'nda yazar olmaya karar verdikten sonra Beyoğlu'nda yaşamaya başladım. Ama geçiyorum binaların önüne ve farkında değilim. İşte Afrikan, Rumeli Han, işte Çiçek Pasajı, Saint Antoine Kilisesi, Galata Mevlevihanesi, işte Triada Kilisesi önünden hiç farkında değilim. Sonra bu Beyoğlu Rapsodisi'ni yazarken tabii bunları okumaya başladım. Okumaya başlayınca da olağanüstü bir bilgi, olağanüstü bir kültür, olağanüstü bir yaşanmışlık ve tarihle karşılaştım. Bu beni o kadar etkiledi ki çünkü hani ne yazacaksın? Bir yazar ne yazabilir? Yani hayata dair ne yazabilir? Neyi yazmalı? Bu sorular hepimizin kafasında, yazarların hepsinin kafasında dönüp dolaşır. İşte bu şehir o zaman bana şunu söyledi. Yazacağın çok şey var Ahmet ve ben sana bunların hepsini verebilirim. Bunların hepsini sana anlatabilirim. Ve belki 10 bin yıl ömrün olsa 10 bin yıl boyunca hiç konu çekmeyeceğin kadar bende hikaye var demeye başladı. Binalar, tarihi insanlar, tarihi kişilikler bunlar kendi hikayelerini kulaklarıma fısıldamaya başladılar ve adeta beni zorladılar. Bizi yaz, bizi yaz, bizi yaz diye. Ve ben bu sesi duydum. Şizofrenik
0: Harika.
1: biliyorum. Ama gerçekten öyleydi. Tabii sadece İstanbul'u yazmıyorum ben. Yani dünyanın değişik yerlerini de yazıyorum. Yani mesela Moskova'yı yazdım, Berlin'i yazdım. Şimdi Roma'yı yazıyorum. Ama sonunda Kürk... Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürkçü dükkanı hesabı İstanbul'dan asla ve kata vazgeçemiyorum. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi bir yanıyla doğal güzellik yani içinden deniz geçen bir şehir, iki kıtayı ayıran bir şehir ama diğer yandan yüzlerce yıl yeryüzünün, dünyanın, bilinen dünyanın yönetildiği bir şehirden söz ediyoruz. Önce Roma, sonra Doğu Roma, sonra Osmanlı döneminde yüzlerce yıl derken abartmıyorum gerçekten yüzlerce yıl dünya, bilinen dünya, medeni dünya bizim Sarayburnu'ndan yönetildi yani. Önce Roma Sarayı'ndan aşağıda. Sonra Topkapı Sarayı'ndan yönetildi. Bu da tabii inanılmaz bir tarih birikimi ve kültürel birikim yaratıyor. Yani görmeyi bilen gözler için İstanbul özellikle bir sanatçı için ve bir tarihçi için de onu söyleyebilirim. İnanılmaz malzemeleri üreten, sürekli kaynak üreten bir verimli velüt bir şehir.

0: Peki İstanbul nerede başlar, nerede biter ya da en sevdiğiniz rotayı çizin desek nereler olur bu?
1: Ya, tabii birkaç yer var aslında, bir tek yer yok. Mesela asıl İstanbul, biliyorsunuz, şehir bizim tarihi yarımada. Yani eski sur içi dediğimiz yer. 21 kilometrelik bir sur var orada. Bu surların tamamlanması Doğu Roma'ya uzanır. Theodosius dönemine uzanır. İmparator Theodosius dönemine uzanır. 6700 metre Haliç'ten Yedikule'ye kadar uzanan kara surlarımız vardır. Diğer kalan 21 kilometrenin diğer kalanı ise sahil surlarımızdır. Tarihi yarımada bir kere olağanüstüdür yani. Tarihi yarımada diyoruz oraya. İşte tam olarak İstanbul orası zaten, eski İstanbul dediğimiz. Çünkü Pera dediğimiz ya öteki yer karşısı ve surların dışında başka bir şey başlıyor. Orada gezmeyi bir kere çok seviyorum. Çünkü bütün o ilk kuruluşu, Bizantiyon şehrinin kuruluşu, Yunan dönemi, sonra Roma dönemi, sonra Doğu Roma dönemi, sonra Osmanlı dönemi hep buralarda yaşandı. Ve sahilleri tabii çok seviyorum. Bizim okulumuz Yeşilköy, Bakırköy'de, özür dilerim. Yeşilköy'e gitmeyi çok, o zaman Yeşilköy çok güzeldi. Boğaz'ın ayrı bir güzelliği var. Hem Avrupa yakasının hem Anadolu yakasının bambaşka bir güzelliği var. Beyoğlu tabii bambaşka bir güzellik, bambaşka bir yapı. Adalar olağanüstü. Balat'ı çok severim. Haliç'te gezmeyi çok severim. Eyüp çok severim. Yani şimdi İstanbul Roma döneminde de çok kültürlüydü. Osmanlı döneminde de çok kültürlüydü. Dolayısıyla gezdiğiniz zaman başlı başına bir Müslüman Türk kültürü dediğimiz, işte Fatih, efendim Üsküdar diyeceğimiz bir bölüm var. Orada başka bir doku var. Bir de işte Balat, Galata, Beyoğlu, işte Boğaz dediğiniz başka bir kültür var aslında. Bu kültürlerin bir arada bulunması olağanüstü. Yani mesela Beyoğlu dediğimiz zaman yeryüzünde böyle bir yer yok. Yani bir eğlence merkezi diyeceksiniz. Evet tamam, Londra'da da Soho var, ne bileyim işte. New York'ta Broadway var, 5. cadde var. Efendim Moskova'da Arbat Sokağı var. Ama organik değil, sterilize edilmiş onlar. Oysa burası Beyoğlu organik. Ya hayat devam ediyor yani. Yoksulluğu, fakiri, suç çeteleri, finans merkezi, sanat merkezi, aklınıza gelebilecek her şey, politik gösteri merkezi, her şey burada var. Hayatın kendisinin böyle bir nabız gibi attığı bir yerden söz ediyoruz. Bütün bunlar, buralar beni çok çok cezbediyor. Buralarda dolaşmak insanın aklını alır yani. Tabii tarih, yani Antik Yunan döneminden çok fazla bir şey yok ama Doğu Roma dönemi ve Osmanlı dönemi çoğunlukla ayakta, her şeye rağmen ayakta, kıymetini bilmemize rağmen ayakta. O yüzden İstanbul bitmez yani, bu şehri gez gez bitmez. Her gün gezsek 65 bin ilginç şeyler bulabiliriz.
0: Evet, kesinlikle öyle.

0: Şimdi tarihten bahsettiniz ve İstanbul'un tarihini sizin çok etkilediğini söylediniz ve bunu romanlarınızda da görüyoruz. Bugün peki İstanbul sokaklarında o özelliğini koruyan nereyi söylersiniz? Yine Suriçi mi olur yoksa başka yerlerde var mı?
1: Tabii Suriçi'nin tabii Beyoğlu elbette tarihi bence koruyor. Ama bugün İstanbul yaşamı, yani mesela 19. yüzyılın başındaki İstanbul yaşamını en yakın yerler neresi derseniz adalar derim. Çünkü adalarda o dönemki kozmopolit yapı devam ediyor. Yani hala o zaman da tabii İstanbul, bunlar bizim hakiki vatandaşlarımız. İşte o azınlık dediğimiz vatandaşların hepsiyle beraber adalarda hayat devam ediyor. Yine her şeye rağmen o evler, eski evler korunmuş durumda. Bu anlamda en çok İstanbul'u hala bulabildiğim yer adalar. Diğer yerlerde gezerken açıkçası biraz zihnimi çalıştırmam gerekiyor. Çirkin binaları zihnim silmek durumunda kalıyor. Siliyorum onları. Evet, onları silmek zorunda kalıyorum. Bazı sokaklar var. O sokaklar belki, yani Balat'ta bir miktar bu sokakları görebiliyoruz. Korunmuş sokaklar, iki katlı, üç katlı evler. Boğaz'da bazı yerlerde, Arnavutköy'de ara sokaklarda bunları görebiliyorum. Üsküdar'da bazı sokaklarda bunları görebiliyorum. Ama ne yazık ki bildiğiniz gibi İstanbul korkunç göç alan bir yer ve bu tabii şehrin ölümü demek. Yani 20-25 milyona ulaşan bir nüfustan söz ediyoruz. Bu Avrupa'daki pek çok devletten çok daha büyük bir nüfustan söz ediyoruz. Ve İstanbul tabii bunu kaldırmıyor, kaldıramıyor. Yani buna bir çözüm bulunması gerekir. Şimdi bu şehri kuran Bizantiyon, biz Kral Bizans diyelim. Ama çok fazla bir şey yapmadı. Bir de mitolojik bir kişiliktir o. Ama bu şehri en çok emeği geçen iki kişi var, şahsiyet var. Bunlardan bir tanesi Konstantin, Büyük Konstantin. Niye önemli? Çünkü Roma İmparatorluğu'nun başkentini Roma şehrinden alıp buraya getirdi. Neo-Roma, sonra Konstantinopolis oldu. İkincisi de Fatih Sultan Mehmet. Çünkü Fatih burayı fethettiği zaman 1453 yılında aslında şehir kötü durumdaydı. Yani sur içinden bahsediyor. Şehir dediğimiz de o. Yani biraz önce anlattığım surların içinde kalan yerden bahsediyoruz. Burayı aldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet yeniden bir imparatorluk başkenti, payitaht yaptı. Yani bizim Osmanlıca deyimiyle. Ve bu iki şahsiyet en fazla emeği geçen şahsiyetler. Bunlar da tabii bir de Justinian var. Yani Ayasofya, 3. Ayasofya'yı yaptıran şahsiyet. Sonra Kanuni döneminde çok iyi biliyorsun. Büyük camiler yapıldı. Mimar Sinan'ın çok büyük emeği var. Dolayısıyla şehirden bu büyük mirası çok iyi kullanamadık. Biz bu olağanüstü mirası çok iyi kullanamadık. Ama dediğim gibi eserler o kadar devasa ve görkemli ve şehrin doğası o kadar güçlü ki ne yaparsak yapalım direniyor.

0: Desek ki bir İstanbul kartpostalının içine girecek Ahmet Ümit. Hangi yıllara gitmek isterdiniz?
1: Vallahi aslında gitmek istediğim iki seçenek. Yani böyle bir zamanda yolculuk yapacaksak iki seçenek isterim. Bir tanesi Konstantin'in burayı, o zamanki ismi Neo Roma. Neo Roma'yı Roma'nın başkenti yaptığı dönem. Çünkü büyük imar hamleleri başlıyor. İşte bugün bizim Çemberli Taşı dediğimiz yer aslında Konstantin sütunudur. Orada bir Konstantin forumu vardı ve şehirde çok saraylar yapılıyordu. İşte Pınar'da imparatorluğun bütün her yerinden mermerler getiriliyor. Bir oraya gitmek isterim. Sonra dönerken de Fatih zamanına gitmek isterdim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet de aynı şeyi yapıyor. Osmanlı Devleti'nde ne kadar işte usta varsa, mimar varsa şehri abad edecek yetenekli esnaflar, bilim insanları, zanaatkarlar varsa onların hepsini getiriyor. Bu iki dönem bence en güzel dönemdi. Bir de tabii Kanuni dönemi çok önemlidir. Çünkü artık o iyice zenginleştiğimiz Osmanlı'nın, çünkü Fatih dönemi o kadar şey değil. Yeni başlıyoruz yani, devleti imparatorluğa yükseltiyor. En büyük padişahımızın Fatih olduğunu düşünüyorum, bunu söyleyeyim. Ama Kanuni dönemi de o tür özellikleri taşıyan bir yerdir. Ama şehir için bir şeyler yapmak için nereye gitmek istersiniz derseniz, işgal dönemine gidip işgal kuvvetlerine karşı mücadele eden Kuvayi Milliyecilerin yanında olmak isterdim.
0: Evet, şimdi biz de onların yanında doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz dinleyenlerimizi. Ödüllü, evet, radyo tiyatrosu ekibimiz Elveda Güzel Vatanım, evet, romanınızı radyo tiyatrosuna, evet, uyarladı ve Elveda Güzel Vatanım da 16 Mayıs'ta yayınlanmaya başladı NTV Radyo'da ve bütün bir yazda, evet, devam edecek. Tahminimiz o yönde. Romanı okumayanlar nasıl bir yolculuğa çıkacak? Yazarından dinleyelim bunu.
1: Evet, şimdi aslında da Osmanlı'nın son dönemi, yani henüz Kurtuluş Savaşı başlamıyor. İttihat Terakki'yi anlatıyoruz biz. Ben yani hep böyle yapıyorum. İsmini duyuyordum İttihat Terakki'nin, genel bir bilgim vardı ama anlamam için yazmam gerekiyor, tıpkı İstanbul'u öğrenmek için. O yüzden İttihat Terakki'nin başından sonuna kadar bir Selanik'te başlayıp İstanbul'da biten bir serüven yazdım. Oyunlu bir kitaptır. Ve işte bu kitapta da aslında İstanbul'un 1920'li yıllarını, 1910'lu yılların, 19, yani 20. yüzyılın başını göreceğiz. 20. yüzyılın başındaki İstanbul, Beyoğlu. Onların hepsi gerçektir, birebir gerçektir. O da ayrı bir şey olacak. Yani orayı yazarken çok çok mutlu olmuştum. Ya o günkü Beyoğlu neydi, o günkü oteller, hangi oteller vardı, hangi pastaneler vardı, hangi pasajlar vardı, insanlar nasıl yaşıyorlardı. Muhteşem, çok çok eğlenceliydi bunları yazmak. Bir yanıyla Osmanlı'nın son dönemlerini okuyacak okurlarımız ve tabii işte Osmanlı'nın vitrini olan üç şehir var. Bunlardan bir tanesi İstanbul ve Beyoğlu özellikle. Diğeri Selanik'ti. Selanik çok önemli bir şehirdi ve nüfusun büyük çoğunluğu Yunanlılar değildi. Hakimiyet bizim elimizdeydi ve tek, maalesef tek silah atmadan teslim etmek zorunda kaldık. Çok önemli bir şehirdi Selanik. Üçüncüsü İzmir'di. Bu üç şehir anlatılıyor ama esas olarak İstanbul anlatılıyor ve neler yaşandı, niçin buraya gelindi, ne oldu, Cumhuriyet'e giden yol neydi? Bütün bunları anlatan bir romandır bu. Şehsuvar Sami diye genç bir çocuğun başından geçen hikayeleri anlatır. Bu roman dizisine devam etmeyi istiyorum. Karakterler değişecek belki ama bir sonraki romanım, bu dizide bir sonraki romanım İşgal İstanbul'unu anlatmak olacak. Çünkü onu, o dönemi anlatmamız gerekiyor ki insanlar bunu bilsinler. İstanbul işgal altındaydı. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar şehri ele geçirdi, değişkilerini ele geçirmişlerdi maalesef. Çok acılı bir dönemdir o. Onları da anlatmamız gerekiyor ama gerçekten Elveda Güzel Vatanım'ı dinlemelerini tavsiye ederim. Zaten dinleyecekler, çok seviyorlar, bir klasik haline geldi NTV Radyo'da bizim radyo tiyatrolarımız. Hem bilgi sahibi olacaklar, hem o günleri, geçmiş günleri ibretle görecekler, zihinlerinde canlandıracaklar.
0: Ahmet Bey, çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız. Ağzınıza sağlık. İyi bayramlar dileriz.
1: İyi bayramlar dilerim. Biz dinleyen herkese de iyi yayınlar, sevgiler, saygılar.

0: gider.
1: Engelsiz.
0: Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
2: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
0: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
2: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
0: Kolları olmayan yüzücü.
3: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
0: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
4: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
0: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
5: Kendi kendinize şunu söyleyin, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
0: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
6: Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak.